yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde iki gün boyunca hava koşullarından dolayı denize girmek yasaklandı. Kocaeli Dilovası'nda 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili dava sürüyor. Davada tutuklu kamu görevlileri savunmalarını verdi. Kural ihlalleri ve dikkatsizlik trafikte ölüm ve yaralanmalara yol açtı. Düzce ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 2 çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 13 kişi de yaralandı. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kararın memnuniyet ve verici olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Ölüm Buğzesi. 6. ve son bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Bud Collins Erhan Yazıcıoğlu, Leo Kingship Kamran Yüce, Gordon Gent Erdoğan Ersever, Mary Tomris İncer, Marion Nilgün Barlas, sekreter Semah Gökgöz.
1: Bud isimli bir üniversite öğrencisi tarafından hamile bırakılan Dory, daha sonra aynı genç tarafından öldürülür. Bunun üzerine kardeşi Ellen katili aramaya başlar ve bir tesadüf eseri katilin sevgilisi Bud olduğunu anlar. Bunun üzerine Bud polise bir şey söylememesi için Ellen'i de öldürür. Bir servet avcısı olan Bud daha sonra Dory ve Ellen'in ablası Marion'a kancayı takar ve bir vesile bularak genç kızla tanışır ve kendisini sevdirir.
2: Affedersiniz bayan. Bay Leo Kingship'le görüşmek istiyordum.
3: Maalesef efendim, kendileri yemekte.
2: İyi ama yemek saati 12'deydi, şimdi saat 3. Sürekli yemek mi yiyorlar Allah aşkına?
3: Bakın bayım, Bay Kingship kimseyle görüşmek istemiyor, anlamıyor musunuz? Çok işleri var.
2: Onu bunu bilmem, kendisiyle muhakkak görüşmek zorundayım.
3: Arzu ederseniz başka bir gün için randevu vereyim size.
2: Bana şuradan kağıt ve kalem verebilir misiniz?
3: Tabii, buyurun.
2: Tamam, bunu kendisine verin lütfen.
3: Nedir bu? Dory ve Ellen hakkında görüşeceğim. Delirdiniz mi siz? Böyle bir şeyi patronuma nasıl hatırlatabilirsiniz?
2: Size ne diyorsam onu yapın. Bu kağıdı kendisine verin, benimle muhakkak görüşecektir.
3: Adınız nedir?
2: Önemli değil, kağıdı verin yeter bayan.
3: Bir dakika bekleyin.

0: Buyurun Bay Kingship sizinle görüşecek.
1: Teşekkür ederim. Merhaba Bay Kingship.
2: Sekreterime adınızı vermemenizin nedenini şimdi anlıyorum. Eğer görüşmek isteyenin siz olduğunuzu bilseydim kabul etmezdim delikanlı.
1: Bakın ben size...
2: Ne yazık ki adınızı unuttum. Grant miydi neydi?
1: Gant. Gordon Gant.
2: Bakın Bay Gordon, çok fazla işim var. Eğer Dory ve Ellen'den söz edecekseniz kanıt isterim. Geçen seferki gibi teorilere dayanıyorsa hiç başımı ağrıtmayın.
1: Biraz...
2: O halde özür dilerim, işitmek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum sizi. Aynı şeyleri geçen sefer de anlatmıştınız. Ellen öldürüldü ama Dory intihar etmişti dostum.
1: Yanılıyorsunuz, intihar etmedi.
2: Canım, ya Ellen'e yazdığı mektup? Hala dün gibi aklımda. Şekerim, sana vereceğim üzüntü için beni affedeceğini ümit ederim. Yapabileceğim başka bir şey yok. Evet Bay Gordon, Dory'nin Ellen'e gönderdiği mektupta bunlar yazılıydı.
1: Mektup çok garip cümlelerle dolu Bay Kingship. Sonra Ellen'ın bana anlattığına göre altında imzası da yok. Sonra Dory belediye binasına evlenmek için gitmişti. Ellen'ın teorisi buydu. Ve bu nedenle de öldürüldü.
2: Hiç de değil. Bunların birbirleriyle bir ilişkisi yok. Hem polisin bu konuda ne dediğini de biliyorsunuz sanırım.
1: Evet, güya cinayeti işleyen hırsızmış.
2: Niçin olmasın, olmaz mı yani? Neyse, başka bir diyeceğiniz var mı?
1: Evet var. Bugün gazetelerde kızınız Marion'ın Bud Collins'le evleneceğini okudum.
2: Evet.
1: Peki Bud Collins hakkında ne biliyorsunuz?
2: Ne mi biliyorum? Damadım olacak. Yetmez mi bu kadarı?
1: Onun Ellen'la flört ettiğini bilmiyor musunuz?
2: Evet biliyorum. Bu neyi değiştirir ki?
1: Bakın Bay Kingship, Bud Ellen'la tanıştığı zaman Caldwell Üniversitesi'nde okuyordu. Ama yaptığım araştırmalar sonucu Bud'ın daha önce, yani Dory'nin ölümünden önce Stuttgart Üniversitesi'nde olduğunu tespit ettim. Dory'nin ölümünden sonra da naklini Caldwell Üniversitesi'ne yaptırmış. Orada da Ellen'ı tanımış.
2: Olabilir. Bunda da garipsenecek bir taraf göremiyorum.
1: Ama ben görüyorum. Bu sabah kızınızın evlenme ilanında Bud'ın okuduğu üniversitelerden bahsetmişsiniz. Ama orada sadece Caldwell'dan söz ediyordu. Stuttgart'ın hiç adı yoktu.
2: Yok muydu? Evet, ben de anımsıyorum. Stuttgart'ın adı yoktu. Belki de unutmuştur Marion'a söylemeyi.
1: Sanmam Bay Kingship. Bud'ın Stuttgart'ı söylememesi için bir de nedeni vardı. Kızlarınızdan birisiyle ilişki kuruyor. O ölünce bu kez ikincisini tavlıyor. Ve o da ölünce üçüncüsü. Anlaşılan bu adam sizin bakır madenlerine göz koyuyor.
2: Bakın Bay Gordon, nezaket sınırlarını aşıyorsunuz.
1: Ama gerçeği söylüyorum.
2: Peki bu Bud Collins'in Stuttgart'ta okuduğuna dair elinizde herhangi bir kanıt var mı?
1: Tabii var. Yanımda getirdiğim üniversite yıllıkları Bay Kingship. İşte Burton Curlis. Resmini görüyor musunuz? Stuttgart Üniversitesi'nin yıllığı. Bu da kızınız Dory'nin resmi. O da yıllıkta yer almış.
2: Evet, anlıyorum. Peki Caldwell'daki yıllıkta yanınızda mı?
1: Tabii. Buyurun buna da bakın. İşte bir yıl sonra naklini yaptırdığı Caldwell Üniversitesi'ndeki yıllık ve resmi. Bu kez de Ellen'ın resmi.
2: Evet, oldukça ilginç.
1: Görüyorsunuz ya, Bud Collins devamlı kızlarınızın peşinde Bay Kingship. Bud Stuttgart'ta okuduğundan söz etmedi mi size?
2: Bana söylemedi. Sanırım Marion da bilmiyordur.
1: Eğer söz etmediyse bunun bir nedeni vardı. O da Dory ile ilişkisi olmuş demektir.
2: Marion'la konuşmalıyım. Siz de benimle gelin Bay Gordon.

0: Meryem, sana Gordon Gent'i tanıtayım. Daha önce kendisinden söz ettiğimi sanıyorum.
1: Gordon Gent. Aha evet, şimdi anımsadım. Alan'ı tanıyordunuz değil mi?
2: Evet Meryem. Öldürülmeden önce tanışmıştık onunla.
1: Özür dilerim. Ortalık o kadar karışık ki size oturacak bir yer bulamadım.
0: Zahmet etme kızım. Zaten fazla kalacak değiliz.
1: Bay Gordon, ziyaretinizi neye borçluyum acaba? Yoksa önemli bir şey mi var? Lütfen beni merakta bırakmayın.
2: Bakın Meryem, ben Dory'yi tanıyordum.
1: Öyle mi? Bilmiyordum.
2: Ben Stoddart'ta okuyordum. Dory de benim girdiğim derslere giriyordu. Ama Bat aynı derslere girmiyordu.
1: Bat mı? Ama Bat Stoddart'ta hiç gitmedi ki.
2: Gitti.
1: Hayır, sadece Caldwell'a gitti o.
2: Önce Stoddart'ta, daha sonra da Caldwell'a gitti.
1: Ama...
0: Meryem, Bat Stoddart'ta gitmiş. Bay Gordon, okul yıllığını Meryem'e gösterin lütfen.
2: Tabii Bay Kingship. Buyurun. İşte Meryem, Bat'ın resmi.
1: Evet, görüyorum. Allah Allah, çok garip. Bu yıllık hangi yıla ait?
2: Önceki yıla. Bir yıl sonra da Caldwell'a naklini yaptırmış.

0: Eğer Bad Stuttgart'ta okuduysa mutlaka Dora'yı da tanıyordur.
1: Bad sana Stuttgart'a gittiğinden bahsetti mi kızım?
0: Yok, hayır, bahsetmedi. Eminim. Ama sizin neyiniz var Allah aşkına? Bana ne söylemek istiyorsunuz?
1: Hiç kızım.
0: Peki niye ayakta dikilip kaldınız öyleyse? Baba, bana bu yıllığı göstermek için mi buraya geldiniz?
1: Biz sadece bunun bilip bilmediğini merak etmiştik de.
0: İyi ama niçin?
2: Bak Meryem, Bad Stuttgart'ta okuduğunu niçin sakladı senden?
0: Sakladı mı? Bu ne biçim söz? Niye saklasın? Hem biz onunla okul anılarından bahsetmezdik ki. Bu konuda bu yüzden açılmamıştı aramızda.
2: Yanılıyorsunuz. Eğer Dory ile ilişkisi olmasaydı, evleneceği kıza Stuttgart'ta okuduğundan söz etmez miydi?
0: İlişki mi? Dory ile mi yani? Bu ne demek oluyor baba?
1: Bak kızım ben...
0: Bu adama ne kadar para veriyorsunuz bunları öğrenmesi için?
1: Para mı, ne parası?
0: Hafiyelik yapması için, pislik bulması için, iftira etmesi
1: Meryem,
0: için.
1: Meryem, yemin ederim ki böyle bir şey yapmadım. Bay Gordon kendisi kalktı geldi buraya.
0: Yok
1: kadar.
0: Yok canım, size inanacağım mı sanıyorsunuz?
2: Gazetede evlenme ilanınızı gördüm.
0: Hani Bat hakkında soruşturma yapmayacaktım baba. Söz vermiştiniz bana. Böyle mi tutuyorsunuz sözünüzü?
1: Canım ben gene sözümü tuttum. Soruşturma falan da yapmadım.
0: Yalan söylüyorsunuz. Bu evliliğe engel olmak için iftira atıyorsunuz. Mutluluğuma gölge düşürmek
1: Meryem,
0: istiyorsunuz.
1: Meryem bak kızım.
0: Yeter artık baba, yeter. Sizin değiştiğinizi sanmıştım ama görüyorum ki huylu oyundan vazgeçmiyormuş. Eskiden neyseniz şimdi de osunuz.
2: Bir dakika Meryem. Babanızı boş yere suçlamayın.
0: Siz de karışıyorsunuz bize.
2: Babanıza bütün bunları ben anlattım. Yıllıkları getiren de bendim.
0: Siz mi? Ama neden?
2: Alan'ı tanıyordum.
0: Onu anladık. Peki Bud'ı da tanıyor musunuz?
2: Hayır.
0: O halde lütfen burada ne aradığınızı ve Bud'ı arkasından suçlamanızın nedenini sorabilir miyim?
2: Bu oldukça uzun bir hikaye Meryem.
0: Yoksa Bud'ı kıskanıyor musunuz? Zorunuz bu mu? Alan onu sizden üstün bulduğu için mi?
2: Yok, hayır.
0: Başkalarına iftira etmenin yasalarca suç sayıldığını sanırım biliyorsunuz.
2: Bakın ben...
1: Bay Gordon... Meryem yeteri kadar üzük. Lütfen gidelim.
0: Evet. Gitseniz iyi olacak.
1: Hoşça kal kızım.
2: Evet Bay Kingship. Buraya kadar işler yolunda gitti.
1: Ne demek istiyorsunuz?
2: Canım hiç değilse durumu öğrendik. Bud Meryem'e Stuttgart'a gittiğinden söz etmemiş. Bu da gösteriyor
1: ki... Hiçbir şey göstermiyor Bay Gordon. Tahminlerinizde yanılıyorsunuz.
2: Peki öyle olsun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Hiçbir şey.
2: Yani evlenmelerine izin verecek misiniz?
1: İstesem de engel olamam zaten. İkisi de 21 yaşlarını doldurmuş bulunuyorlar.
2: Haklısınız.
1: Peki Bay Gordon, sizin bu işteki rolünüz nedir?
2: İnanın hiçbir çıkarım yok Bay Kingship. Ben sadece vatandaş olarak görevimi yapıyorum.
1: İnanmıyorum size.
2: Kendinizi kollayın Bay Kingship. Bud sizi öldürecek ve bakır şirketinin üzerine oturacaktır.
0: Bud.
3: Söyleyeceğim.
0: Çocukları sever misin?
3: Tabii.
0: O halde iki tane çocuk isterim. Hı hı. Birini senin okuduğun Cadwell Üniversitesi'ne, diğerini de benim okuduğum Columbia'ya göndeririz.
3: Ya da Stuttgart'a.
0: Stuttgart'a mı? Hı. Neden?
3: Ben orada da okudum hayatım. Önce Stuttgart'ta, sonra Cadwell'da.
0: Bunu niye daha önce söylemedin?
3: Söyledim sevgilim. İlk olarak Stuttgart'ta okuduğumu söylemiştim sana ya.
0: Anımsamıyorum. O halde Dory'yi de tanırsın. O da orada okumuştu.
3: Biliyorum ama ben kendisini pek tanımadım. Alan söylemişti bana da.
0: Peki kendisini hiç görmemiş miydin?
3: Hayır. Stuttgart büyük bir üniversitedir. Yalnız gazetelerde resmini görmüştüm. O intihar olayından sonra.
0: Bud.
3: Efendim?
0: Biliyor musun Bud? Seni çok ama çok seviyorum.

0: Mary'in evde yok mu Mary?
1: Dışarı çıktı efendim, birazdan gelecek. Ha, Bay Kingship, sizi salonda bir adam bekliyor.
0: Bir adam mı dedin? Kimmiş, ne istiyormuş?
1: Bilmiyorum efendim, elinde de bir paket var.
0: Peki Mary, teşekkür ederim, gidebilirsin. Ne o, gene mi siz?
2: Evet Bay Kingship.
0: Bakın Bay Gordon, artık canımı sıkmaya başlıyorsunuz ama.
2: Bat hakkında size bir kanıt getirdim efendim. Hem de önemli bir kanıt.
0: Kanıt mı dediniz? Nerede?
2: Burada, bu paketin içinde.
0: Fakat bu, bunlar benim bakır şirketimin broşürleri. Nereden buldunuz bunları?
2: Bud Curlins'in evinde. Dün geceye kadar evindeki bir dolabın içindeydi.
0: Peki sizin elinize nasıl geçti?
2: Çaldım onları.
0: Bu ne cesaret delikanlı, siz delisiniz.
2: Broşürlere iyice bakın Bay Kingship. Kenarları yıpranmış.

0: dokuna dokuna ne hale gelmişler. Eğer bir uzmana gönderecek olursanız Bud'ın parmak izlerini hemen tespit ettirebilirsiniz.
1: Gerek yok. Adamın niyeti belliymiş.
0: Size başında da söylemiştim ya, Bud şirketinizin üzerine oturmaya hazırlanıyor.
1: Peki başka kanıtınız var mı?
0: Var. Onu da Marion'ın geldikten sonra göstereceğim.
1: Bir dakika. Şirkete telefon edeceğim.

0: Kingship Bakır Şirketi.
1: Bayan Richardson, ben Leo.
0: Buyurun efendim.
1: Reklam kısmında bir araştırma yapın. Bud Collins adına hiç broşür gönderilmiş mi? Gönderilmişse hangi tarihlerde gönderilmiş, bunları saptayıp bana bildirin.
0: Başlasın efendim.
1: Meryem'i de inandırmak zorundayım Bay Gordon. Bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum doğrusu.
2: Görüyorsunuz ya Bay Kingship, Bud'ın bir servet avcısı olduğu meydanda. Tahminlerimde yanılmamış.
1: Evet öyle.
2: O halde Bud'ın Dory ve Elena'yı da öldürmüş olacağını kabul etmek zorundasınız.
1: Ama bu sadece bir varsayım.
2: Bud önce Dory ile ilişki kurdu. Onu gebe bıraktıktan sonra çatı katından aşağı atarak öldürdü. Daha sonra da Elena tanıdı. Ancak Elen gerçeği ortaya çıkarınca onu da ortadan kaldırdı.
1: Bakın Bay Gordon, tahminlerinizde aksayan bir nokta var.
2: Neymiş?
1: Bud bir servet avcısı değil mi?
2: Evet.
1: Madem ki Dory'yi hamile bıraktı, onu öldüreceğini evlenir ve dilediği paraya da kavuşurdu. Öyle değil mi?
2: Evet evet, ne demek istediğinizi anlıyorum. Söyler misiniz bana Bay Kingship, eğer Dory size sormadan evlenseydi ve sonra da vaktinden evvel bir bebeği olsaydı ne yapardınız?
1: Bilmiyorum.
2: Belki de kapı dışarı ederdiniz ha? Evlatlıktan da reddedebilirdiniz.
1: Ben bilmiyorum. Nasıl davranırdım bilemem ki.
2: Gördünüz mü Bay Kingship? İşte Bud Dory'yi bu yüzden öldürdü. Herhalde Dory ona sizden söz etmişti. Bud da onunla evlense bile paranın yanına sokulamayacağını, evlenmese de başının derde gireceğini biliyordu. Tek çareyi de zavallı Dory'yi öldürmekte buldu.
3: İyi akşamlar baba. Siz bizden ne istiyorsunuz Bay Gordon?
1: Buraya gelme Arim, seninle konuşmalıyım.
3: Gene neler saçmalayacaksınız?
1: Gerçekleri konuşacağız kızım, gerçekleri.
3: Ya öyle mi? Neymiş şu meşhur gerçekler bakalım ha?
2: Dün gece nişanlınızın evine girdim Marion.
3: Evine mi? Ne haklı?
2: Odasındaki dolapta bir paket buldum.
3: Peki ne varmış o paketin içinde?
2: Kingship Bakır Şirketi'nin broşürleri. Hem de oldukça eski. Uzun zamandır ondaymış.
3: Olabilir. Belki de ona bunları Ellen vermiştir.
1: Doğru değil kızım. Biliyorsun Ellen üzerine hiç broşür taşımazdı.
3: Peki o broşürleri dolabın içine Bay Gordon'ın koymadığı ne malum? Olamaz mı yani?
1: Merak etme, araştırıyorum Marin. Herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde davranıyorum.
3: Diyelim ki bütün bu anlattıklarınız doğru. Bir zamanlar onu çeken sizin paranızdı. Fakat sonradan beni sevdi Bud. Aşık oldu bana. Bir diyeceğiniz var mı?
1: Anlayamadım. Yani bu kanıt sence yeterli değil mi?
3: Düğünden vazgeçmek için mi? Hayır, yeterli değil baba.
1: Fakat o bir servet avcısı kızım.
3: Böyle konuşamazsınız baba.
1: Onunla evlenemezsin.
3: Evlenir miyim, evlenemez miyim? Cumartesi sabahı görürsünüz. Nikahıma siz de davetlisiniz.
1: Meryem, seni sadece paran için isteyen bir adamla aynı yastığa baş koyamazsın.
3: Bak beni seviyor, anlamıyor musunuz? Seviyor. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri seviyoruz. Aynı kitaplardan, aynı piyeslerden, aynı müzikten hoşlanıyoruz. Yemek konusunda bile anlaşıyoruz.
2: Aynı yemekleri mi dediniz? Bakın bunlar İtalyan ve Ermeni yemekleri olmasın?
3: Evet.
2: Söz ettiğiniz kitapların içinde Proust, Shakespeare, Çehov, Gorki ve Gogol'ün eserleri de bulunmasın?
3: Evet. Fakat bütün bunları nereden biliyorsunuz?
2: Sakin olun Marion. Sakin olun. Oturun şöyle.
3: Ama anlamıyorum bütün bu olanları.
2: Biliyorum üzgünsünüz ama ne yapayım ki, gerçekler ortada.
3: Tanrım.
2: Bud'un evinde bulduğum paketten çıkan zarfın birisinde bir kağıt vardı. İtalyan ve Ermeni yemeklerinin isimleri yazılıydı. Ayrıca biraz önce söz ettiğim yazarların eserlerinin adı da yazılıydı.
3: Az budala değilmişim ben. Nasıl da anlayamadım. Tanrım, her şey o kadar güzeldi ki.
1: Ağlama yavrum. Dua et ki iş işten geçmeden öğrendik bütün bunları. Şimdi bütün işimiz Bay Gordon'un da dediği gibi bu adi adamın işlediği cinayetleri ortaya çıkarmaktır.
3: Cinayetler mi dediniz?
2: Evet Marion, Dory'yi, Alan ve Pavel'ı öldüren de odur.
1: Dedektif tutacağım, araştırma yaptıracağım, gerçeği ortaya çıkarttıracağım.
2: Gerek kalmadı buna Bay Kingship.
1: Anlayamadım.
2: Bud'un evinde bulduğum önemli bir kanıt onu zindanda çürütmeye yeter de artar bile.
3: Nedir o?
2: Pavel'ın adres defteri. Burada yanımda, bu paketin içinde. Sanırım polise bunu açıklamak zorunda kalacak.
1: Kutlarım sizi Gordon. Gerçekten de büyük bir iş başardınız. Buyurun, ben Leo.
0: Bay Kingship. Ben sekreteriniz.
1: Sizi dinliyorum Bayan Richardson.

0: bürosunda araştırma yaptım. İlk broşür geçen yıl gönderilmiş kendisine. Stuttgart'ta okurken.
1: Güzel. Peki ikincisi?
0: Birkaç ay önce Carvel Üniversitesi'ne Bud Curlis adına postalanmış. Kayıtlar bunu gösteriyor.
1: Teşekkür ederim Bayan Richardson. Çok teşekkür ederim. Evet, iş iyice aydınlandı çocuklar. Broşürlerin biri Dorin'in zamanında gönderilmiş Bud'a. İkincisi de Ellen'in zamanında. Bu da Bud'ın her ikisini tanıdığını çıkartır ortaya.
2: Haklısınız.
1: Bizi tam zamanında uyardığınız için teşekkür ederiz size Bay Gordon.
2: Önemli değil efendim. Dedim ya, sadece görevimi yaptım ben.
3: Gordon.
2: Efendim Marion.
3: Bize gerçeği söyleyin. Hiçbir çıkarınız olmadığı halde niçin uğraştınız bu olayla? Bud'ın katil olduğunu meydana çıkartmak için ne gibi bir sebebiniz vardı?
2: Bakın Marion, belki de bunu anlatması uzun sürer ama kısaca şu kadarını söyleyeyim. Ellen'la 2 ya da 3 kez konuştum. Hepsi bu kadardı. Flört bile etmemiştim kendisiyle.
3: Evet.
2: Ama bazı duygular vardır ki anlatımı yetenek ister. Siz buna yıldırım aşkı da diyebilirsiniz ya da başka bir isim verebilirsiniz.
1: Anlıyorum sizi. Demek Ellen'e aşık olmuştunuz.
2: Evet. Ama ne yazık ki bunu ona söyleyemedim. Eğer Bud'ın kurşunlarına hedef olmasaydı belki de kalbimdeki bu duyguyu bağıra bağıra haykıracaktım ona.
3: Zavallı Ellen, zavallı Dory.
2: Neyse, bana müsaade artık. Aylardan sonra ilk kez rahat bir uyku çekebileceğim. Kim bilir, belki Ellen'ın da ruhu rahat edecektir.
1: Güle güle Gordon.
3: Bizim için yaptıklarınıza çok teşekkür ederiz.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Andeli bir aşkını hasretle hamuş eyleme. Gönlümü saphayı hicranınla bihuş eyleme. Her ne cevreylersen et, ahtı heramuş eyleme. Enderuni vasıfın bu dizelerine Bimenşe'nin Segah makamındaki şarkısıyla İstanbul Radyosu ses sanatçılarının yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede yine Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Mahur makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Segah şarkımızın güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Bimenşen'e ait. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sonda içsin yar elinden aşıkın peymaneyi, bir kadehle mestübi tabet dili viraneyi.

Sırada Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamında Yürük Semai var. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride, sana müjdeler olsun. Vaad eyledi bir gece nihani gelecektir. Ben kuluna ey mehlika, müjdeler olsun.''

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah şarkı var sırada. Bikir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem.

Sıradaki Segah şarkımızı yine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Ercüment Er'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış

sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Sıradaki Segah şarkı Gültekin Çekin'in bir bestesi. Şiir Aşık Ömer'e ait ve korodan dinliyoruz. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum, verir ama neden sonra?

Güftesi ve bestesi Sadun Aksüt'e ait Segah şarkı var sırada. Arif Sami Toker'in yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Senin gibi Ceylan'a nasıl yanmayım? Bizim ilin maralı ateş gibi yar.

Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları. O yâre selam edin yedi dağın kuşları. Münip Utandı'dan dinledik Allı Yemeni adlı Segah makamındaki bu türküyü. Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Mahur makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Süleyman Daniş'in bir şiirine Ebu Bekir Ağa'nın Mahur makamındaki Ağır Semai. TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Sarsam miyanın ey gül iter Yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi. Esere başlamadan önce Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Halil Soyuyer'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın mahur şarkısıyla devam ediyor programımız. Ahmet Bedri Karadağ'dan dinliyoruz. Uçtu ellerimizden en güzel günler, aylar, soldu bahçemizdeki güllerden biri daha. Dalarken gözlerimiz ufuktaki yangına, geliyor koşa koşa yıllardan biri daha. Soldu bahçemizdeki güllerden biri daha.

Güftesi Hakkı Süha Gezgin'e, bestesi Şerif İçli'ye ait mahur eser var sırada. Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Alamam doğrusu desti emele, bir kadeh ki dolaşır elden ele. İstemem çare de olsa ecele, bir kadeh ki dolaşır elden ele.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur şarkıyı Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine görüşmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Karacaoğlan'ın bir şiirine Sadi Hoşses'in mahur bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Hicranı açmıştır sinede yara, zavallı gönlümün neşesi kara. Talihin zulmeti yol vermez yara, bahtım kara, gül kara, sümbül kara.

Sabret gönül, bir gün olur bu hasret biter. Çekilen acılar canım, gün olur geçer. Hoşça kalınız.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray'la birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar olacak.

0: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Oturar stüdyomuzda. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
0: Sevgili dinleyicilerimizden birçoğu dün uyum haftasının başlamasıyla birlikte okullarda heyecanı yaşamaya başladı. Aileler için dönüm noktası, çocuklar için dönüm noktası, hayatın başka bir evresine geçiyorlar. Evet. Okullarla buluşuyorlar ve geleceği şekillendirecek önemli günler bunlar. Herkese, çocuklara, ailelere, öğretmenlerimize, yöneticilere kolay gelsin dileklerimizle birlikte, sağlık içinde, huzur içinde, çocukların gerçekten eğitim görüp mutlu bireylere dönüşmesi için gerçekten onları güvenli kılabileceğimiz vakitler dileğiyle yönelteceğiz sorularımızı size.
1: Evet, ben de bütün hem velilerimize hem de öğrencilerimize yeni dönemde hayırlı uğurlu olsun temennilerimizle güzel bir eğitim dönemi diliyorum.
0: Dün bir uzmanımız vardı, çocuk gelişimi uzmanı, özellikle uyumda ailelere yönelik açıklamalarda bulundu. Çocukların başka bir dünyaya girdiklerini, onların ilk anda nasıl şaşkınlığa uğrayabileceklerini anlattı bize. Özel eğitim isteyen çocuklardan çok kısa söz etmiştik. Bugün ayrıntılı biçimde sizinle bu konuyu konuşacağız. Evet. Özel eğitim isteyen çocuklar derken neyi kastediyoruz? Hangi çocuklarımızı kastediyoruz?
1: Hemen malumat vereyim. Şimdi insanlar dünyaya geldiklerinde belirli gelişim dönemlerinden geçerek gelişimlerini sürdürüyorlar. Bu gelişim dönemlerinde tipik olarak gözlemlediğimiz bazı gelişim özellikleri var. Her gelişim döneminde belirli özellikleri gözlemlenmesi bekleniyor. Bunlar bir norm oluşturuyorlar. İçinde bulunduğu gelişim döneminin gelişim özelliklerinden anlamlı şekilde farklılığı olan gelişim özellikleri gösteren çocuklarımıza yönelik olarak sunulan eğitime biz özel eğitim diyoruz. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz de özel eğitime ait hizmetleri sunduğumuz öğrenci gruplarımızı oluşturuyorlar. Özel eğitim denilince bir orta alan, bir norm alanı var. Bunun dışında olanlar için, ama burada ufak tefek farklılıklardan değil, belirgin bir farklılıktan bahsediyoruz. Bu anlamlı bir farklılık diye ifadesini çoğunlukla bulur. Bu farklılığı her iki tarafta da, normal üstü veya normal altı, her iki tarafta da belirgin farklılığı gösteren, olağan akranlarından belirgin bir farklılığı olan çocuklarımıza yönelik sunduğumuz eğitimler özel eğitim hizmetleri kategorisini oluşturuyor. Bu grupta hani hangi gruplar var, grubun içinde hangi alt gruplar var diye sorulursa, bir kere öncelikle olağandan daha ileri düzeyde gelişim gösteren çocuklarımız için özel yetenekli öğrencilerimize yönelik olarak sunulan eğitimlerimiz var. Diğer taraftan gelişim özellikleri itibariyle olağan gelişim, tipik özellikler, tipik gelişim özellikleri gösterenden arkada olan öğrencilerimiz için de çok çeşitli alanlarda eğitimler var. Bunlar otizm spektrum bozukluğu, zihin, efendim bedensel, hatta bazıları birkaç kere olanlar, özel öğrenme güçlüğü gibi alanlar, çocuklarımızın özel eğitim hizmetlerini sunduğumuz alanları. Bunların birkaçının bir arada bulunduğu gruplarımız da var. Bir de daha yenice bir kavram, iki kere özel diye ifade ettiğimiz çocuklarımız var. Onlar da belirli bir özellik açısından normalin üzerinde, ama belirli bir özellik açısından da diğer tarafta olan iki kere özel öğrencilerimiz, bunlara yönelik olarak verdiğimiz eğitimlerde özel eğitim şeklinde isimlendiriliyor.
0: Bu çocuklarımızın tespitiyle ilgili mesele o zaman çok kıymetli bir hal alıyor. Hangi yaşlardan itibaren tespit edilebilir? Ailelerin maddi durumu, yaşadıkları yer, sıkıntıları, hepsi etken de olabilir bu konularda. Evet. Tespit meselesi ve doğru yönlendirme meselesi daha da kıymetli hale
1: kesinlikle
0: geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ben hemen burada şunu tespit etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bir kere bu özel eğitim kategorisine giren öğrencilerimizin durumları çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. Bazıları kalıtımsal sebepler, evet. Belki bazıları daha sonra olanlar, ortaya çıkanlar. Ama ben hani bunun özellikle eğitime yansıyan boyutu için şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir tercih değil. Onu vurgulamak isterim. Diğer taraftan bunun bir demografisi yok. Yani bunun işte şurada şu özellikte olanlarda, bu özellikte olanlarda diye tipik
0: yok, bir
1: kaynak göstergesi.
0: Tespit etmede olabilir. Doktora ulaşmada.
1: Bir kalıtsal kökenler belki bazılarını etkileyici olabilir, ama her birisinde birebir etkiden bahsetmemiz de mümkün değil.
0: Elbette.
1: Tanılama çok çok önemli. Ama önce tanılamanın yaşıyla ilgili söylemiş olayım. Doğrusu bunu bizim genel müdürlüğümüzde benim sık sık kullandığım bir motto ile ifade etmiş olayım. Ne kadar erken o kadar iyi tanılama diye bahsedebiliriz. Olabilecek en küçük yaşlardan itibaren bu tanılamanın peşindeyiz. Bazı türleri için bu tanılama çok erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor, gözlemlenebiliyor. Mesela Down sendromu için bakacak olursak daha doğar doğma, evet. Hatta bazı durumlarda daha doğmadan önce anne karnındayken bile belirlenmesi mümkün. Ancak bazıları öyle değil. Daha ileri yaşlarda fark edilebilecek türden olanlar var ama dediğim gibi bunlar için bizde en uygun yaş ne zaman diye sorulursa ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü gelişim psikolojisinin önemli bir kavramı kritik dönem diye bir kavramı vardır. Bu kritik dönem bize şunu vurgular. Belirli özelliklerin kazanılması için hassas olan duyarlı olduğumuz zamanlar var. Oradan hani tabiri caizse orayı ıskalarsak ilerleyen zamanlarda telafisi zor veya imkansız problemler olabiliyor.
0: Hangi dönem o dönem?
1: Bu konuda söyleyebileceğim en stratejik yaş sıfır. Anne karnını da gelişimsel bir dönem olarak kabul edersek orası elbette her zaman bir numara. Ama doğumdan sonrası için konuşacak olursak 0-6-7 yaş bunun en kritik olduğu yaşlar. O yüzden bu dönemlerde eğitim için yaptığınız şeylerin hem geri dönütleri çok fazla oluyor. Yani bir adım ilerlemesi için sarf ettiğiniz emeğin hemen karşılığını alıyorsunuz. Ama aynı emeği varsayalım 10 yaşında verdiğiniz zaman aynı düzeyde geri dönüş imkanı olmuyor. O yüzden yaş için bütün gücümüzle olabilecek en erken tanılamanın meydana gelmesi için zeminimizi, malzememizi, materyallerimizi ve personel yeterliliklerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.
0: Ailenin gözden kaçırdığı, okulda fark edilen durumlar olabiliyor
1: mu? Her zaman var. Özellikle akademik hayatla ortaya çıkan bazı şeyler vardır. Mesela özel öğrenme güçlüğü diye isimlendirdiğimiz bir tablo var. Bunun da farklı farklı türleri. Mesela diskalkülü diye matematikle ilgili bir tarafı var. İşte diskrafi diye çizimle ilgili bir tarafı var. Disleksi diye daha bilinen bir tarafı var. Mesela diskalkülünün ortaya çıktığı hani belki daha erken yaşta da fark edilebilir ama bunun en fazla fark edildiği, tipik olarak fark edildiği çoğunlukla bu konuyla ilgili akademik öğrenmelerin başladığı yaşlar. Yani aslında eğitime başladığı yaşlardan itibaren.
0: Şimdi çok iyi bir örgütlenmek gerekiyor anlattıklarınızda. Evet.

0: vardığımız sonuç o. Eğitim sistemimizde özel gereksinimli çocuklar için örgütlenmemiz ne durumda?
1: Şöyle söylemeliyim, eğer sistem olarak bakacak olursak dünyada neredeyse eşi benzerinin olmadığını söyleyebileceğimiz bir mekanizmamız, bir eğitim sistemimiz var. Her noktada çocuğa yetişmeye çalışan bir mekanizma var. Ben bunu şöyle özetleyeyim. Bir kere öncelikle bakanlığımızın özel eğitim politikası kaynaştırma, bütünleştirme. Yani özel eğitime ihtiyaç duyduğu tanılandıktan sonra bir çocuğumuzun onun akranlarıyla beraber eğitimini almasını önemsiyor ve önceliyoruz. Çünkü öğrenmelerin büyük bir kısmı hayatta model alma yoluyla öğrenme. Biz onları hayata hazırlarken hayatın olağan akışı içerisinde karşılaşacaklarıyla karşılaşa onları gözlemleye öğrenmelerine özellikle dikkate alıp
0: ayrıca herkesin empatisinin gelişmesi için de önemli.
1: Her iki taraf için de geçerli. Açıkçası bazen literatürümüzde alan yazında bizim alanın akademik olarak kaynaştırma diye bir ifade geçer. Kaynaşması gereken kişilerin aslında çocuklarımız değil, özel çocuklarımız değil, diğerlerinin büyükler olduğunu galiba düşündüğün durumlarla da karşılaşıyoruz.
0: Şimdi anlatacaklarınızı burada bir virgülle keseyim. Çünkü siz de kaynaştırmamız gerekenlerin çocuklar değil, büyükler olduğu örneğini verdiniz. Zaman zaman işte haberleri nereden takip ediyor olursak olalım, farklı farklı haberlerle karşılaşabiliyoruz. Birbirini hiç tanımamış bir araya gelmiş çocuklar, yabancı olsun, başka ülkelerden gelmiş, farklı gelir grubu gruplarına olsun, hemen kaynaşabildiklerini ama büyükler yüzünden sıkıntılar çıktığını görüyoruz.
1: Evet,
0: bunun
1: doğrudur.
0: Dışında özel gereksinim gereken çocuklarla ve kaynaştırma sınıfları ile ilgili haberler çıktığını da maalesef gördük. Hı-hı. Yani bu konuda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor, evet, galiba o çocuklarımızın daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için. Çünkü onların kendilerine yeten bireyler olabilmesi, evet, gerekiyor ve bu zor yaşam koşullarında hayatlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Anne babaların en büyük arzusu da,
1: evet, şöyle işte bu bir özel bir çaba gerektiriyor ve bakanlık bu özel çaba için olabilecek en yüksek düzeyde tedbirlerini almaya, işlemlerini yapmaya çalışıyor. Kaynaştırma kategorisinin dışında eğer çocuklarımızın bir özel eğitim kurumunda eğitim alması gerekiyorsa onlar için özel eğitim okullarımız var. Bunların da türleri var, kademeleri var. İşte birinci, ikinci, üçüncü kademe, efendim meslek eğitimi, uygulama okullarımız var. Diğer taraftan eğer çocuğumuz varsayalım herhangi bir özelliğinden dolayı evinden çıkamayacak durumdaysa biz evde eğitim hizmetleri bakanlık tarafından sunuyoruz. Bazı çocuklarımızda belirli bir süre hastaneye yatması mesela gerekiyor. Yani onda da yine eğitim bir hak, hak temel davrandığımızda eğitim hakkının ona ulaşabilmesi için hastane sınıfları açıyoruz ve oraya personel görevlendiriyoruz.
0: Yeterli daha mi öğretmen gibi, sayımız özel
1: eğitim? Özel eğitim öğretmeni sayımız elbette biraz ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın çalışmaları da sürüyor. Şöyle bir talbadan bahsetmemiz mümkün. Özel eğitim koşulları gerçekten kendine özgü koşullar. Mesela bir varsayalım, otizm spektrum bozukluğu kategorisinde mesela bir sınıfta 20 tane öğrenci barındırmanız mümkün değil. Daha az sayıda öğrencimiz oluyor. Dolayısıyla bizim daha fazla sayıda personele ihtiyacımız oluyor. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları da gerekli personeli tedarik etmek üzere şu anda sürüyor.
0: Kolay gelsin herkese. Tanılamanın ne kadar önemli olduğundan söz ettiniz ve okullar başladıktan sonra çocuklar öğretmenle karşılaşıp oradaki davranışları, öğrenme biçimi gözlendikten sonra tespit edilen sayısının fazla olduğunu da belirttiniz. Hı hı. Ama siz evde eğitimden de söz ettiniz ya da, evet, hastanedeyse orada eğitimden. Hı hı. Aileler nereye başvuracaklarını, bu durumlarda ne yapacaklarını biliyorlar mı? Onlara nasıl yol gösterilebilir?
1: Tabii şöyle söyleyebilirim. Özel eğitimle ilgili anne babaların tabiri caizse uyanık olmaları, dikkatli olmaları gereken hususlar nedir? Bununla ilgili bir sürü kaynak hazırladık, bir sürü görsel materyal hazırladık. Hatta bununla ilgili bir algoritma ürettik. Web sayfamızdan takip edilebilir.
0: Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Aynen, biz kendi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında böyle bir algoritmamız var. Evet hayırlı, şöyleyse şöyle, böyleyse böyle diye anne babaları ya da ilgilileri basit evet hayırlı sorularla yönlendiriyor. Tanılama çok stratejik bir hamle burada. İki tür tanılama var. Şu anki sistemimiz önce tıbbi tanılamayı öneriyor. yani çocuklarımız eğer böyle bir şüphe var ise öğretmeni veya anne babaları tarafından gözlemlendikten sonra bizim kurumlarımızdan herhangi birine gelebilirler. Rehberlik araştırma merkezi olabilir, okullarımızdaki öğretmenlerimiz olabilir, herhangi bir eğitim kurumu olabilir. Yönlendirildikleri birinci merci hastaneler oluyor. Hastanede tıbbi tanılamalar icra ediliyor. Tıbbi tanılama bir raporla sonuçlandığında bu rapor otomatik olarak bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın tanılamadaki birincil sorumlu kurumu rehberlik ve araştırma merkezlerine düşüyor. Biz de o çocuğumuzu orada eğitsel tanılama anlamında tanılama sürecine alıyoruz. Bu tanılama sürecinde eğitsel anlamda da özel eğitime ihtiyacı olduğu tanısı konulduğunda biz kendilerine anne babayı ve çocuğumuzu uygun eğitim koşulları için çocuğumuzun gelişimsel özelliklerine göre yönlendiriyoruz. Bu yönlendirme bazen kaynaştırma bütünleştirme uygulamaları adını verdiğimiz akranlarıyla eğitim, çocuğun durumuna göre bazen özel eğitim okulu, bazen başka alternatifler, onlarla çocuklarımızı da anne babaları da destekliyoruz ve bunu yaparken de kendilerine yol haritası olarak kullanabilecekleri çeşitli dokümanlar, broşürler sunuyoruz ve artı ihtiyaç duyduğu anda da kendilerine bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yani anne baba özel eğitimle ilgili hangi konuda olursa olsun herhangi bir bilgiye yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunda kurumlarımız bizim sürekli buna açık şekilde hareket ediyorlar.
0: Maddi boyutunu düşünenler varsa?
1: Yani şöyle, Türkiye'de devlet kurumlarındaki bütün özel eğitim imkanları ücretsiz olarak sunuluyor. Dolayısıyla devlet kurumları için böyle bir ücret talebi zaten yok. Diğer taraftan bu ihtiyacı, bu özel eğitim ihtiyacını karşılamak için özel kurumlar da var. O kurumlarla ilgili bağlantılarda da devlet anne babalara mali anlamda da destek sunuyor.
0: Sohbet edeceğiz sevgili dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la, şimdi olağanın altında da üstünde de çocuklarımız olabiliyor dedik. O boyutunu da soracağız. PISA sonuçları açıklandı. Onunla ilgili değerlendirmeleri, evet, de alacağız ama bir güzel müzik dinleyelim hep birlikte, ondan sonra devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, ailece Ankara'dan, Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la sohbetimiz de devam ediyor. Şimdi olağanın üstü çocuklarımızdan da biraz konuşalım. Şimdi her aile çocuğunun bakın ne kadar zeki diyerek yaptığı hareketler üzerine yorumlarda bulunur. Evet. Elbette bütün aileler çocukları çok iyi yetişsin, mutlu bir yaşam sürsün ister. Bunun içinde de eğitim önemli yer tutuyor. Bir de gerçekten yaşıtlarından zeka olarak çok daha yukarıda bulunan çocuklarımız var. Onların da iyi yönlendirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü o kadar küçücük yaşlarda çok büyük algılara sahip olup öğrenme becerisiyle dünyaya gelmek onların yaşamını da zorlaştırabilir. Evet. Çünkü o tespit nasıl yapılıyor ve ülkemizde nasıl hareket ediliyor, edilmeli?
1: Hemen memnuniyetle paylaşayım değerli seyircilerimizle, izleyicilerimizle. O da şöyle, özel yeteneklilik, üstün zeka ifadesini kullanmaktan imtina ediyoruz. Çünkü bunun bir ayrımcı söylem oluşturmasını istemiyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimiz de bir, öncelikle şunu paylaşayım, bir özel eğitim kategorisidir. Yani çocuğunuzun özel yetenekli olduğu tanısını aldığımızda, aslında örtük şekilde çocuğumuzun bir özel eğitime ihtiyaç olduğunu da söylem olarak kullanmış oluyoruz. O bir özel eğitim kategorisidir, bu birincisi. İkincisi, bu tanımlamayı yaparken çok özel standartlarda geliştirilmiş ölçme araçları kullanıyoruz. Yani bu bizim onun hakkında bu öyle olmalı diye bir öngörümüz, bir varsayımımız değil. Bu konuda kullanılan uluslararası niteliği olan, ispatlanmış olan kendi geçerlilik güvenirliğini kaliteli ölçme araçlarımız var. Çok şükür 2 yıldır bu tanımlamaları yaparken kendi geliştirdiğimiz Türk Ulusal Zeka Ölçeği, yani TÜZÜ'yü kullanıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Çünkü bazı özelliklerin ölçülmesi kültürel kodlardan etkileniyor.
0: Evet, bu Almanya'daki öğrenciler meselesine kesinlikle çok tartışılmıştı bir dönem.
1: Orayla da ilgiliyiz. Zihnimizin bir tarafı kurumsal olarak o taraf içinde çalışıyor. Yani Türkiye dışında gönül coğrafyamız diye tanımladığımız coğrafyadaki çocuklarımız için de benzer bir hassasiyeti sürdürüyoruz. Bu ölçme araçlarıyla çocuklarımızın zihinsel yeterliliklerini test ediyoruz. Onları bir test skoru olarak ifade ediyoruz. Somut araçlarımızla bunları nesnel şekilde ölçüyoruz. Bu tanılama grubuna girdikten sonra çocuklarımızın özel yetenekli olduğu tanısı konulduktan sonra da onlar için de ayrı bir yönlendirme yapıyoruz. O konuda Türkiye'de destek eğitimi niteliğinde eğitim veren bilim ve sanat merkezleri, kısa adıyla BİLSEM adını verdiğimiz kurumlarımız var. Şu an ülkemizde yaklaşık olarak 350 tane bilim sanat merkezi var. Çeşitli illerinde ve ilçelerinde, sayısından anlaşılacağı üzere çok il merkezinde bir tane değil, yani çok sayıda. Onlar marifetiyle de bu özel çocuklarımıza kendi özelliklerine uygun şekilde teçhiz edilmiş mekanlarda, aynı şekilde yetiştirilmiş, seçilmiş öğretmenlerimizle, yine aynı şekilde özel olarak tasarlanmış eğitim programları ve materyallerle onlara bu özel eğitimi de sunmaya çalışıyoruz.
0: Müzikten önceki bölümünde sohbetimizin 2 kere özel demiştiniz. Orayı biraz daha açmamız gereken
1: tabii ki,
0: vakit
1: yani,
0: bu sanki. Hani
1: tabii ki.
0: Muhteşem keman çalıyor ama sosyal becerilerde belki başka sıkıntılar
1: tabii, yani
0: var.
1: Tabii özel eğitim kategorisi için mesela ilginç bir örnek, böyle bir tanıdığımız arkadaşımız da var. Bir kere özel yetenekli oldu. Zihinsel anlamda akranlarından belirgin şekilde ileri düzeyde olduğu belli.

0: Yani hatta bu arkadaşımız dediğim doktorasını yapmış bir arkadaşımız. Ancak diskalkuli. Yani sayılarla arası iyi değil. Yani şöyle söyleyeyim, paraları mesela tanıyamıyor. Hatta öyle ki bir gün konuşurken şey demişti. Hani ben hani minibüse kaç para vereceğimi ya da otobüse kaç para vereceğimi bilemediğimde renkleri kullanıyorum. Hatta annem öyle derdi demişti. Cebine işte kırmızı bir para
1: Evet.
0: koydum. Hani ama sayısal değer olarak mesela bunu anlamıyor, öğrenemiyor. Şimdi bir öğrenme güçlüğünün tipi. Aslında olağan koşullarda zihinsel olarak ileri düzeyde doktora
1: Doktorayı
0: yapacak
1: yapmış.
0: kadar, ama diğer tarafta matematiksel işlemlerle, sayılarla ilgili bir tür özel öğrenme güçlüğü yaşıyor. Bu kategoridekilere biz iki kere özeller diyerek bir nitelemede, bir isimlendirmede bulunuyoruz. Bununla ilgili bile bir eğitim programımız bizim var. Çocuklarımıza bu konuda da destek olmaya çalışıyoruz.
1: Kolay gelsin. Ailelerle iletişiminizden söz etmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Ailelere önerileriniz ne olur? Özel çocukları olan ailelere.
0: Bir kere öncelikle hayatı beraber paylaştıkları bir dünya çocuklarımızın, özel çocuklarımızın özellikle anne babalar bu konuyla ilgili bütün eğitim imkanlarından, kendilerini geliştirebilecekleri bütün uyarıcılardan ne varsa bu program, kitap, içerik istifade etmeye çalışmalarında fayda var. Bu konuyla ilgili yine bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemi içerisinde özel eğitim materyallerinin olduğu bir platformumuz var. Bu platformu kullanabilirler. Bu platform dışa açık. Bunun dışında herhangi bir biçimde yönlendirmeye, desteğe ihtiyacı oldukları anda rehberlik araştırma merkezlerimizdeki uzmanlarımız bu konuda sürekli destek vermeye hazır durumdalar. Onların sürece dahil olmaları çok çok önemli, çünkü bu yürüyüş çocuklarla beraber anne babaların da bir yürüyüşü. Yani özel eğitim yalnızca çocuğumuzu değil, tek başına anne babayı ve aile hayatını etkileyen dinamikler de barındırıyor. O yüzden onlara da, yani biz eğitim sunarken hiçbir surette ayırmadan hareket ederiz. Çocuğumuza ulaştığımız kadar anne babaya da ulaşmaya çalışırız. Okullarımızda çocuğumuza eğitim verildiği kadar bu bağlamda anne babalara da eğitim verilmeye çalışılır. Bu beraber yürüyeceğimiz bir yol. Biz de onlara refakat eden, onlara destek olan bir pozisyondaki gücümüzü korumaya çalışıyoruz.
1: Şimdi bilimden, sanattan söz ettik. Spor.
0: Yani yeteneklerin çeşitliliği çok fazla. Yani insan yeteneklerine baktığımız zaman yalnızca zihinle sınırlandıracak bir yetenek grubuna dahil değiliz. Sportif alanlarda çocuklarımızın yetenekleri belirgin şekilde ortaya çıktığı zaman onunla ilgili de spor liseleri gibi destekleyici yine kurumlarımız var. Ancak bizim şu anda bahsettiğimiz özel eğitim kategorisinde özel yeteneklilik adını verdiğimiz daha çok merkeze zihinsel
1: Evet.
0: performansı ortaya koyar. O yüzden özel yetenekli öğrencilerimiz daha çok zihinsel merkezli olarak değerlendirilirler.
1: Şimdi bu çocuklarımızın eğitim süreci çok çok önemli. Onları anlattık şu ana kadar. Aile, eğitim işbirliği, o da çok önemli. Ondan da söz ettik. Gelelim, sınıflar geçiyor, yıllar geçiyor. O çocuklar büyüyor, genç oluyor. Okulun bitmesi yaklaşıyor. Onların yaşama tutunabilmeleri için de bir programımız var mı bizim?
0: Şöyle, bizim örgün eğitim kategorisinde değerlendirdiğimiz zaman, yani bir okul ortamı eğitiminden bahsettiğimiz zaman belirli bir süreye kadar bu eğitimi sürdürüyoruz. Bu süre aşıldığında, ki en son tanılama yaşı yani özel eğitimden istifade etmek anlamında tanılama yaşı 27. Ama
1: Evet.
0: tabii bu bizim okullarımızı, kademelerimizi tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz için tamamen her şey bitmiş olmuyor. Özellikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz uhdesinde halk eğitim merkezleri marifetiyle açılan kurslar bu konuda ya da sunulan eğitim imkanları bu konuda onların desteklenmesi noktasında önemli bir işlev görüyor bakanlığımız açısından. Diğer taraftan sadece çocuğumuzun değil, artık çocuk da demememiz icap eder, artık yetişkin bir birey, ailenin desteklenmesi anlamında da Aile Bakanlığı'nın bu konuda sunmuş olduğu hizmetler var. O iki taraftan da çocuklarımızı, gençlerimizi, yani vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdürüyoruz.
1: Sayın Oturay, dedik ki hem özel eğitim görmesi gereken çocuklarımızı konuşacağız, hem de sonuçlar yeni açıklandı, PISA
0: Evet, PISA
1: sonuçları.
0: sonuçları, evet,
1: Bir kere,
0: gözümüzü kabarttı.
1: evet, her sene duyarız. Önce PISA nedir, sonuçları nedir, nasıl bulunur, nasıl edilir, onu bir
0: Bu
1: dinleyelim sizden.
0: uluslararası bir değerlendirme, öğrenci
1: Evet.
0: değerlendirme sistemi, belirli periyotlarla, her sene değil belirli periyotlarla yapılan bir değerlendirme süreci, öğrencilerimizin performanslarını göz önünde bulundurarak nesnel koşullarda, yani aslında bağımsız bir değerlendirme sistematiğinden bahsetmiş oluyoruz. Ve 2025 yılı raporlarına baktığımız zaman da Türk Milli Eğitim Sistemi'nin içindeki çocuklarımız

hani tabiri caizse bir numaraya oynayan durumdalar. Yani hem matematik hem fen bilimleri hem de okuma becerileri noktasında üçünden birden en fazla ilerleme kaydeden ülkelerin arasında birinci sırada yer aldı. Tabii bu bizim

0: Türkiye raporu önümde. Oradan birkaç cümle okuyayım müsaadenizle dinleyicilerimize. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sonuçları yayımlandı. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak açıklandı. 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye 2003 yılından bu yana katılıyor. PISA araştırmasında 2003'te 41, 2006'da 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında 72, 2018'de ise 81 ülke, 79 ülke, 22'de 81 ülke katılmış.
1: 91 ülke olduk.
0: Evet. İki rapor sunulmuş. Uzun vadede OECD ülkelerinin ortalama puanları her 3 alanda düşerken Türkiye'nin ortalama puanı yükselmiş. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Uzun vadede Türkiye'nin her 3 alanda da başarı sıralaması %50'nin üzerinde yükseldi. Evet. Her 3 alanda da puanı en fazla artan ülke Türkiye oldu sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Ve katılan ülke sayısının 91 olduğu burada da belirtiliyor. Daha da başarılı olmamız, ülkemizin geleceğinden söz ederken çocuklarımızı her birini hem çocukluklarını yaşayabildikleri hem geleceğe hazırlanabildikleri gibi yetiştirmemiz daha da önem taşıyor. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Bu PISA'daki artış da aslında böyle artış ifadesi bana biraz mütevazı geliyor. Böyle daha bir sıçrama gibi bir değişim var. Yani rapordaki sayısal değerlere bakıldığında artışların miktarı, yani en yakın ülkenin artışıyla bile çok belirgin bir farklılık ortaya koyuyor. Dediğim gibi çok bizi bugün fazlasıyla mutlu eden haberler oldu bunlar.
0: Şimdi dünyada eğitimde dijitalleşme söz konusuydu. Yavaş yavaş o basılı kitapların, basılı ürünlerin öneminin de yeniden anlaşıldığı dönemdeyiz. Bir yanda yapay zeka almış başını giderken bir yandan da çocukların algılaması, araştırması, sorabilmesi için farklı da yaklaşmak gerekiyor. Orada neredeyiz? Bir cümlelik bir cevapla bitirelim.
1: Tabii ki memnuniyetle yapay zeka ve benzeri teknoloji ürünleri ya da araçlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Bunu dijital dünyada da yapıyoruz. Yine ben dinleyicilerimize söylemek isterim. Pür Dikkat diye mesela dikkat geliştirici bir oyun programı hazırladık. Şu anda indirilip kullanılabilir. Yakın zamanda daha fazla sayını duyuracağımız Braille ile ilgili yine bir aplikasyon, bir uygulama geliştirdik ki büyük oranda problemi çözecek görünüyor. Tanılamalarda baktığımızda yapay zekaya bağlı tanılamaların, yani insan hatasını minimize edecek bütün uygulamaları güçlendirmeye çalışıyoruz. Yine yapay zeka ve benzeri uygulamalarla tanılamanın yaşını çok daha erken yaşlara çekmek, yani mümkün olan en kısa, en hızlı olacak şekilde yapacağımız aplikasyonları da kullanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz olduğunuz için kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de selam ediyorum.
0: Sağolunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar sorularımızı yanıtladı. Yarın yeniden buluşuncaya dek güzel vakitler dileriz.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. NBA'in 1 metre 60 santimetre boyundaki sıra dışı basketbolcusu Maxi Box. 1965'te Amerika'da doğan Maxi basketbola lisede başladı. Boyunun kısa olması sebebiyle forma şansı bulmakta zorlansa da pes etmedi. Hızlı oyun stili, etkili pasları ve top çalma becerisiyle dikkatleri üzerine çekti.

0: 1983'ten 1987'ye kadar oynadığı Wake Forest Üniversitesi'nin basketbol takımında adeta fırtına gibi esti. 1987'de İspanya'da dünya şampiyonluğu kazanan Amerika milli takımında yer aldı. Aynı yıl NBA draftının ilk turunda Washington Bullets tarafından 12. sırada seçildi. 1988'de transfer olduğu Charlotte Hornets'ta büyük bir çıkış yakalayan Maxi Box, Golden State ve Toronto Raptors formalarını da giydi. 14 yıllık NBA kariyerinde 7,7 sayı, 2,6 rebound, 7,6 asist ortalamasına ulaştı. 2001'de basketbolu bırakan Maxi Box, 1 metre 60 santim boyuyla NBA'in en kısa oyuncusu unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını açıkladı. Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Şahin, Kumluca'daki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de bir araya geldi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanan kazanın ardından ekipler seferber oldu. Batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Ancak 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Geminin bulunduğu bölgede saha taramaları yoğunlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu söyledi. Filenin sultanları, dezenformasyona dur de kampanyasına destek olarak hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat saptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı El Hablusi ile de bir araya geldi.

İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına yönelik Batı'nın baskısı artıyor. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

Radyo 1. Saat 6. Haberler. Haberleri veriyoruz. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına yönelik Batı'nın baskısı artıyor. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı aldığı kararı değerlendirdi. Duran kararın memnuniyet verici olduğunu belirterek aynı kararlılık Gazze için de gösterilmeli çağrısında bulundu. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve bölgede barış için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı El Halbusi ile de bir araya geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik dedi. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Polonya'da gerçekleştirilen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na 15 Türk firması katılıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Polonya'nın savunma sanayiinde Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Fuarda başkanlığın ve Aselsan'ın standını ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı'na ürünler hakkında bilgi verdi. Aselsan'da fuarın açılış gününde yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesi dedi. Türkiye'nin 3 alanda puanını artıran tek OECD ülkesi olduğunun altını çizdi. Üsküdar Belediyesi'nde Cumhur İttifakı ve CHP adayının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, 4. turda oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Gültekin, Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız. Onların hayatlarını kolaylaştıracağız, dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haber sunduk. Denizlerimizde hava durumu. Orta Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve

Kuzeydoğu'dan 4 ile 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi gece saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Selman Çalışkan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam.
1: Selman Hocam, kalpler neyle huzur bulur diye sorarak başlayalım isterseniz. Bunun Kur'an'da cevabı var.
2: Var, doğrudan.
1: Açar mısınız hocam?
2: Cenab-ı Hak buyuruyor. Ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Çok tabii yoğun bir mana var içerisinde muhakkak ama sahte olarak ne diyor? Dikkat edin, kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ın anmakla, onu hatırlamakla, Allah'ın zikriyle. Tabii burada zikir deyince zikir kavramına böyle sadece Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını tekrara indirgememek lazım. Onu hatırlamak, anmak,
1: tefekkür.
2: Evet, tefekkür noktasında anmakla huzur bulur, itminana ulaşır diyor. Günümüz modern insanın içine düştüğü en büyük burhanlardan biri bu. Yani kendisini yaratana sığınmamak, bundan uzak kalmak. Bir insan nasıl ki arkadaşının yanında huzur buluyorsa, neden? Arkadaşı onu gerekli tehlikelerden koruyabilir. Nasıl evet. ki anne babasının, ailesinin, sülalesinin veya sülalesi, ailesi yoksa, uzaksa onlardan bir çevresi var. Nasıl ki onun içerisinde bir huzur Doğru. buluyor. Aynı Doğru. huzurun aslında bizleri yaratan, yaşatan, hayat veren varlık Cenab-ı Hakk'a karşıda duyulması gerekiyor ama insan sanki böyle kasti bir şekilde ondan uzaklaşırmış gibi hareket ediyor. Tabii bunun günümüzdeki o bilim telakkisiyle, pozitivizmle, maddiyatçılıkla falan çok da büyük alakası var.
1: Tabii.
2: İnsan maneviyattan uzaklaşıyor, maddiyata sürekli yaklaşıyor. Her şeyimiz maddiyat.
1: Maneviyatta aradığı karşılığı bulamıyor çünkü yani maddiyata o kadar kilitlenmiş ki. Maneviyat dediğiniz şey dua etse efendim, ahireti düşünse, bunun ona bir anlık getirisi yok. Yani insan orada anlık getirileri seviyor. Yani mesela onun için kumarı çok seviyor olabilir. Anlık kazanç yani. Kazandın kazandın. Yani bu yok çünkü maneviyatta da elbette kazanç var da bu kazancın insanoğlu kazanç olduğunun farkında değil. Yani kazanç tanımı çok yanlış yapılıyor son dönemlerde. Kazançtan anladığımız şey bizim hocam önümüze konan para. Efendim evet. bir ev artı bir ev daha, araba. Hani o hazcı tarafını bastıracak ne varsa insanın kazanç olarak bunu tanımlamış modern dünya. Mesela cennete gitmenin, bunu hak etmenin efendim bir kazanç olduğuna dair bir şeyi bilmiyor insanoğlu. Hatta anlamsız gelebiliyor yani ne olacak şimdi? Öyle değil mi?
2: Evet. Ya ama işte Kur'an-ı Kerim'de diyor ki asıl kazanç o diyor. Kazanç
1: evet,
2: kelimesini kullanıyor.
1: Evet, evet.
2: Ama bu tabii dediğiniz gibi sürece odaklı bir kazanç. Zaten dikkat ediyorsanız bugünküler ne diyor? Haz odaklı değil, süreç odaklı yaşayın diyorlar. Yani insanı en mutlu eden, yani gerçekten bir mutluluk aranıyoruz ki mutluluk tabii Kur'an-ı Kerim mutluluğun da ötesinde mutluluklardan bahsediyor. Mesela saadet, işte eski aslında Türkçemizde kullandığımız şey saadetler dilenirdi evet. insanlara. Şimdi mutluluk dileniyor.
1: Tam karşılamıyor.
2: Yani karşılamıyor.
1: Mutluluk tabii. Yani mutluluğun bu derece idolleştirilmesi, mitleştirilmesi de aslına bakarsanız oldukça sakıncalı. Yani mutluluk

0: mutluluk. Yani o saadet tam karşı. Saadet çok güzel açılımı olan bir kelime. Aslına bakarsanız ve cenneti de, cennet saadeti çok daha onu anlatan, ifade eden bir şey. De Kur'an'da anladığımız biçimiyle kazanmayı anlasak, ona göre bir kazanç dengesi en azından dünya hayatında kurabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: İpin yani, ucunu kaçırdık bu manada.
1: Kaçmış. Mutluluk mesela başka bir veçesi olarak da başarı. Yani başarı odaklı yaşamak, evet, ve mutluluk odaklı yaşamak. Evet. Bunlar çok yakın hazlar. Çok evet, yakın evet, hazlar. Hatta bir yerde herhalde okumuştum, başarı ilahı gibi. Yani başarı, hı, salt böyle başarı için. Yani dediğim gibi bir şeye çalışmak ve sonunda başarıyı elde etmek. Bu da işte haz odaklı. Mutlaka hazlarımız var. Yani yemek yemek bile temelde bir haz ama bugün şunu söylüyorlar. Yani bu haz sürece odaklı yaşanmalı. Saadet kelimesi hocam, buyurduğunuz evet, üzere Kur'an-ı Kerim'de saadet kelimesi cennetlik demek. Sait, evet, evet, yani sonucunda, nihayetinde cennet olan bir yaşamın adı. Onun için eğer birisine saadetler dileniyorsa, yani dini dairede bu hayatı yaşayıp bitirip ve nihayetinde cennet, evet, hatta darayın saadeti denirdi malumunuz.
0: Evet, evet, evet.
1: Mesut olan kişi de mesela çok mesudum. Bu mesudun mutlaka o cennette bir alakası vardı. Yani salt böyle bir hazza ulaşmak, o hazza elde ettim diye mesudum değil. O insanlar mutlu olabilir. Yani tırnak içerisinde evet, kullanıyorum ve tabii ki meclisten her yerden tenzih ediyorum ama hani hayvanların da bir şeye yeme, bir şeye ulaştıklarında yaşadıkları bir şey var ya,

0: Belki o mutluluk.
1: Kim bilir?
0: Evet, o da mutluluk. Ama saadet o insanca bir şey.
1: Anlattıklarınız çok hoş şeyler. Mandıra filozofunu adeta hatırlattı bana yani. Çünkü onun da bulduğu şeyler o. Yani dünyaya fazla kapılmamak galiba sonuç oraya götürüyor bizi. Yani dünyanın yanıltıcılığından kaçmak, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek. Yani gerçek saadet orada ve galiba kalp huzuru da orada. Müsaade ederseniz bir ara verelim hocam. Sen devam edelim kaldığımız yerden. TRT sanatçısı Şeniz Güneş seslendiriyor. Supi Ziya Özbekkan'ın Hicaz bestesi. Beni güldürmedin alemde. Neden ey yüzlü mahım? Buyurunuz.

0: bir hastalığı haline geldi. Nedir insanı bu şekilde davranmaya ve yaşamaya iten şey? Yani bu hazcılığın sebebi ne? Bir tatmin olma duygusu mu? Tatminin ötesinde başka bir şey mi var? Ya da insanın cennetten gelmiş, yani hazların en yükseğinin yaşandığı yerden gelmiş olmasının onun ruhunun derinliklerinde oluşturduğu alışkanlık mı? Bunu nasıl anlamak lazım?
1: Aslında hocam haz eğer bir mutluluk hali ise veya işte bir saadet ve mesutluk hali ise bu sadece maddi şeylerde olmasa gerek. Yani bir insanın bir kimseye yardım etmesi, bir fakire yardım etmesi, bir ihtiyacını görmesi, bunlarda da hazlar var. Hatta bugün şöyle diyorlar araştırmacılar, bugün bir tüketim çılgınlığı var ve insanlar para harcadıkça belli hazlar elde ediyorlar. Hatta buna bir tür hastalık da diyorlar. Yani sürekli bir şeyler alma ihtiyacı. Mesela bunun hakkında araştırma yapılmış. Aynı kişiler o harcadıkları para miktarınca efendim bir yardım yapsalar, birisine ne bileyim aç olan birisini doyursalar, bir kıyafet alsalar, aynı ve hatta daha öte hazlar yaşadıklarını ifade etmişler.
0: Çok doğru bir şey. Selman hocam, haz da değil kabahat. Çünkü insanoğlu buyurduğunuz gibi çok farklı şeylerden, hatta belki bize önemsiz gelen şeylerden haz duyabilir. Evet. Ama önemli olan hazın kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi galiba. Çünkü ben şuna inanırım. Allah-u Teala'nın insana verdiği her şey çok değerli. Ama insan bunu bazen abartır, bazen yanlış kullanır ve o doğru şey onda yanlış bir sonuca yol açtığı için kendi yanlış kullanımından bize bir yanlışmış gibi gelir. Halbuki haz insan olduğu için çok güzel. Mesela bazılarımız kuzu etini sever. Kuzu eti yediği vakit ondan büyük bir haz duyar, büyük bir lezzet duyar. Hazda böyle bir lezzet algısı da var ayrıca. Yani cennette haz ile var olacağız. Cennet nimetlerinden haz duyacağız. Ama galiba dünya hayatında bu hazı ilk kontrol etmek gerekiyor. Bir reklam vardı, hatırlar mısınız? Kontrolsüz güç güç diyebilir diyorlar. Kontrolsüz haz da haz değil galiba. Azgınlık, yani öyle diyelim.
1: Evet, işte meşru daire. Meşru daire bize bunun sınırlarını belirliyor. Yani tabii ki bir Müslümanın da yani ibadetlerinde de haz var. İşte bir insanın bir evladının olması, evlenmesi, mutlu olması, bunların hepsi temelde haz, doğru diyorsunuz. Ama meşru dairede işte israfa kaçmadan, bugünkü biraz önce bahsi geçmişti o tüketim çılgınlığı, o reklamlar, reklamların arkasına takılmak suretiyle yapılan harcamalar, fütursuzca, yani sınırsızca, umursuzca ve burada da kainatın kaynaklarını, dünyanın kaynaklarını yok etmece de var. Yani bunların hiçbirini, bu sınırların hiçbirini tanımadan bir hazza ulaşmak tabii bu meşru değil. Yani İslam'ın tavsiye ettiği bir haz değil. Ve hatta İslam'ın yasakladığı noktalarda içkiye, kumara artık yani hazlar o kadar bazı insanlar tüketiliyor ki bazı insanlar tarafından artık daha öte hazlar, bu keyif verici maddelere kaçılıyor. Doğru, ki doğru. İslam biliyorsunuz bunları Kur'an-ı Kerim'de yasaklıyor. Gerek içki, gerek kumar ve bunlar Cenab-ı Hak tarafından haram kılınmış.
0: Yani insan vücuduna zarar veren o kadar çok çeşitli şey var ki bugün. Ne bileyim, madde kullanımı.
1: Evet.
0: Mesela insanın kendisinin bunlara karar vermesi ve belirlemesi gerekir diye düşünüyorum ama mesela içki, içkinin haram kılınması, bunun yanında kumarın, orada şey de var yani, bunlardan bir kısmının size faydaları da vardır anlamında da bir şey var.
1: Gayet,
0: daha iyi bilirsiniz. Böyle bir sınır koymuş ama Cenab-ı Allah, kesin bir sınır koymuş. Bu maddelerle ilgili ne söylemek icap eder?
1: Kur'an-ı Kerim tabii dedi, buyurduğunuz gibi yani o Cenab-ı Hak bunlarda bir takım faydalar olduğunu da söylüyor. Bugün tıp alanında nitekim bazı uyuşturma, gerek alkol olsun gerek başka maddeler olsun, bunlardan istifade ediliyor. Cenab-ı Hak bunu beyan ediyor. Beyan ettiği şeylerden biri bu. Ama bunların normal hayatta tıbbi gerekçeler dışarısında işte keyif, keyif verici madde de deniyor ya zaten, haz, keyif, bu noktalarda kullanılıp insana verilen o en büyük nimetlerden biri olan aklın izale edilmesi, onun kapatılması noktasında Cenab-ı Hak bunu uygun görmüyor. Bunu yapmayacaksınız.
0: Evet. Şimdi bunlar içsel şeyler. Bir de bu içsel kusurlarımızın mı diyelim, dışa vurumu söz konusu. Yani insanın abartılı bir şekilde kendini

0: öne çıkaracak, dikkat çekecek bir dışa vurum isteği var. Bunu böyle mi anlamak lazım sadece? Buradan mı bırakmak dışa vurumdan? Evet. Bunu mu anlamak lazım? Yani bunu da biraz açsak.
1: Aslında her insan, Peygamber Efendimiz zamanında da Cenab-ı Hak diyor ki, Cenab-ı Hak verdiği nimetleri kulun üzerinde görmek ister. Mutlaka giyimimizde, kıyafetimizde, saçımıza, başımıza bakmamızda. Bunlar da mutlaka dışla alakalı şeyler. Yani insanların bizi beğenmesini arzularız. Bunu Peygamber Efendimiz de tavsiye ediyor. Temizlik noktasında bir dünya tavsiyesi var ama bunun yine ifrat tefrit noktası, evet, vardır ya, burada da işte yani tefrit noktasında artık her noktada her yaptığım, bugün görsel medya, yani daha doğrusu görsel sosyal medya denilen şey, her noktada yaptıklarını, ettiklerini insanlara ilan etmek, bildirmek, onları da böyle olmaya davet etmek, teşvik etmek noktasında tüketim çılgınlığı, tüketim dünyası oluşturma noktalarında hep bunların zararlarını görüyoruz ve dikkat ediyorsanız psikologlar bunların aslında birer hastalık olduğunu da ifade ediyorlar.
0: Evet, o dereceye varıyor gerçekten. Gelenek ve din, buna biraz temas edelim mi? Çok az da olsa geleneklerin sorgulanması.
1: İşte bizi dünyaya bağlayan, ki Kur'an-ı Kerim'de de en çok ifade buyurulan kelimelerden biridir maruf, örf. Her insanın, Türklerin Türkiye'de, işte efendim Arapların Arap'ta, işte Çinlerin kendi memleketlerinde, herkesin gelenekle var olma gerçeği var. Ve günümüz modern telakkisi bu gelenekleri yıkmaya çalışıyor. Ve en büyük geleneğimiz aslında din. Yani milletlerin hangi dine mensuplarsa çok büyük bir gelenek içerisinde var oluyoruz. Ve bu geleneğin de büyük bir kısmını din oluşturuyor. Ama işte modern telakki bu geleneği sorgulatıyor. Ya hiçbir şeyi sorgulatmıyor. Reklamları sorgulatmıyor. Bize işte dayattığı birçok şeyi, evet, sorgulatmıyor. Evet. Hiç onları kimsenin sorguladığı yok. Neden bunları yiyoruz? Neden bunları giyiyoruz? Neden böyle yapıyoruz? Bunların hiçbirini sorgulamıyoruz. Ama dine gelince, geleneğe gelince,
0: dinin işte girdiği her şeyi sorgulatıyor. Var. Çok doğru. Selman Hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok istifade ettik. Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Amin cümlemizin.
0: Efendim, Doçent Doktor Selman Çalışkan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

TRT Radyo 1'de Yeni Sabahların Dost Sesi Günaydın Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize içten bir günaydın. Takvimler 9 Eylül'ü gösteriyor. Yaz mevsimi yerini usul usul sonbahara bırakırken sabahlar serinlemeye, doğada yavaş yavaş mevsimin değişen ritmine ayak uydurmaya başladı. Güneş hala içimizi ısıtıyor. Ancak esen rüzgar sonbaharın artık kapımızda olduğunu fısıldıyor. Böylesine güzel bir sabahın ilk saatlerinde yeni güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyor, evlerinizde, iş yerlerinizde ve yollarda bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yazın son sıcaklığını, sonbaharın ilk serinliğini taşıyan bu güzel sabaha birlikte eşlik edelim. Sevgili dinleyiciler, her çarşamba olduğu gibi Güneydoğu'nun kalbi, medeniyetlerin izlerini binlerce yıldır taşıyan kadim şehir Diyarbakır'dan sizlere sesleniyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizler için Adil Güzel hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan,

sesimizin en iyi şekilde sizlere ulaşması için görev başında. Mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, önümüzdeki yaklaşık 57 dakika boyunca farklı konularda ilgi çekici başlıklar, alanında uzman konuklarımız, keyifli sohbetler ve birbirinden güzel eserlerle yeni güne birlikte eşlik edeceğiz. Söz güzel eserlerden açılmışken gelin bir kez daha notaların dünyasına uzanalım. Hemen ardından Günaydın Türkiye'de bugün bizleri bekleyen konu ve konukları sizlerle paylaşacağız. Programımızın açılışında Tarkan'ın sesinden Dön Bebeğim adlı eseri dinledik. Şimdi de intizara kulak verelim. Aldanırım.

Sevgili dinleyiciler, bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Güzel bir eserle soluklandık. Şimdi gelin bu sabah programımızda hangi konu ve konukların yer alacağını hep birlikte gözden geçirelim. Bugün ilk olarak edebiyatın düşündüren ve sorgulatan dünyasına uzanacağız. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay'la kaleme aldığı Kendimizistan adlı kitabı konuşacağız. Klasik bir romanın ötesine geçen bu eser, okuru kendi iç yolculuğuna davet ediyor. Kendimizistan kavramının neyi ifade ettiğini, kitabın ortaya çıkış hikayesini ve vermek istediği mesajları yazarın anlatımıyla dinleyeceğiz. Profesör Doktor Erdal Bay'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet birazdan radyolarınızda olacak. Hemen ardından insan hayatının en önemli dönemlerinden biri olan çocukluk yıllarına uzanacağız. Bildiğiniz gibi 2 gün önce okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Önümüzdeki pazartesi günü ise tüm öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı çocuklar kadar aileler için de önemli bir başlangıç anlamı taşıyor. Tam da bu nedenle çocuklukta yaşanan deneyimlerin kişiliğimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Geçmişin izlerini doğru okuyabilmenin, çocukların duygusal gelişimini desteklemenin ve sağlıklı bir gelecek inşa etmenin önemini konuşacağız. Bu önemli konuyu psikolog Şevval Üstündağ'la değerlendirdik. Çocukluk döneminin bireyin yaşamına bıraktığı izleri ve ailelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken noktaları birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Bu önemli söyleşilere geçmeden önce gelin kısa bir müzik molası verelim sevgili dinleyiciler. Bazen müzik, günlük telaştan uzaklaşmak, düşüncelerimizi dinlemek ve kendimize küçük bir mola vermek için en güzel fırsattır. Şimdi Sevinç Sarı seslendiriyor. Ben bu elin kızıyam. Keyifli dinlemeler.

0: Sevgili dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. İnsan ömrü boyunca pek çok kapıdan geçer. Yeni insanlar tanır, farklı şehirler görür, sayısız deneyim yaşar. Ama bütün bu yolculukların ötesinde bir yolculuk vardır ki ömür boyu sürer. İnsanın kendine doğru yaptığı yolculuk. Kendini tanımak, duygularını anlamak, güçlü yönleriyle olduğu kadar eksiklikleriyle de yüzleşebilmek. Belki de gerçek değişim tam burada başlar. Çünkü insan önce kendi iç sesini duyabildiğinde çevresini daha iyi anlamaya, hayatı daha bilinçli yaşamaya başlar. Kendini keşfetmek sadece bireysel bir arayış değil, aynı zamanda daha sağlıklı ilişkiler kurmanın, daha doğru kararlar almanın ve daha anlamlı bir hayat inşa etmenin de temelidir. Edebiyatsa çoğu zaman bu iç yolculuğun en güçlü rehberlerinden biri. Bazen tek bir cümle, bazen bir karakter, bazen de bir kitap insanın kendine farklı bir pencereden bakmasına vesile olur. Şimdi tam da böyle bir eseri konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay'la kaleme aldığı Kendimiz İnsan adlı kitabı üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlerle buluşturuyoruz. Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in yaptığı söyleşiyi birlikte dinliyoruz.
1: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay ile son kitabı Kendimiz İstan üzerine konuşacağız. Klasik bir roman kalıbının dışına çıkan bu eser, semboller, şehirler, karakterler ve okuyucuyu içine çeken farklı anlatım diliyle de son dönemde dikkat çeken çalışmalardan bir tanesi. Sayın Bay, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Öncelikle tabii kitabınızın adı çok dikkat çekici, ilginç bir ismi var. Kendimiz İstan. Başında da belirttiğim gibi klasik bir roman değil belki de. Biraz kitaptan da bahsetmenizi isteyeceğim. Kendimiz İstan nedir? Neresidir? Okuyucu nasıl bir yolculuk bekliyor efendim?
2: Evet, öncelikle kitabımızla ilgili düşüncelerimizi dinleyicilerimize paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, sizlere ve ekibinize.
1: Teşekkürler.
2: Kendimiz İstan aslında haritalarda yeri olan bir ülke değil. Yani Google'a yazınıza Kendimiz İstan diye bir ülke çıkmaz. Bir isim, bir kişi de değil. Aslında bir hatırlayış, bir iç yol, bir halka. İnsan zihninin o karmaşık denizlerini anlatan metaforik bir harita. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Modern hayatın gürültüsünden, kimlik başarı takıntılarımızdan arınmak, o ağır yükleri bırakmak için inşa edilmiş devasa bir zihin manzarası. Ben bu eseri yazarken de klasik bir roman kurgusularından okura didaktik bir mesaj dayatmak veya bir sonuca ikna etmek gibi bir niyet taşımadım. Okunmak için değil, içinden geçinmek için var dememin asıl sebebi de tam olarak bu. İstiyorum ki okur bu metni alıp bir çıpta tüketilecek bir kurgusal hikaye gibi. Yani bazı romanlar vardır böyle.
1: Evet.
2: Hikaye başlarsınız, bir anda biter. Ama burada biz okuyucunun bizzat kendi yüzleşmelerini yaşayacağı bir ayna gibi kullansın istiyoruz. Kitabın ana karakteri Baydal aslında bu noktada bir ayna, bir bahane diyebiliriz. Ve kitabın özeti şu, insana dışarıdan yeni bir şey eklemek için yazılmadı. Aksine sırtında taşıdığı fazlalıkları, benlik yüklerini ortadan bırakılmış.

0: tasarlanmış içsel bir yolculuk. Yani kendini sen aslında tüm kitap bittiğinde bir insanın kendi içinde yaptığı içsel yolculuğu tanımlayabiliyor.
1: Evet. Şöyle bir cümle var efendim. Kitapta giriş, gelişme ve sonuç yerine eşikler, kapılar, duraklar ve yolların sonu bölümleri bulunuyor. Bu dört katman insanın içsel dönüşümünde neyi temsil ediyor sizce? Okuyucu bu yolculukta hangi aşamalardan geçiyor okuyucu?
0: Bu kitapta az önce bahsettiğim gibi içsel bir yolculuktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: İnsanın kendini bulma arayışı,
1: evet,
0: ilk insandan itibaren zaten hep var olmuş bir süreç. Burada da insanın hakikati aslında düz bir kusursuz bir çizgide ya da doğrusal bir zamanda ilerlemez. Kitapta sessiz bir yasa olarak belirttik bunu. Eşikte sarsılırsın, kapıda terk edersin, durakta hakikati hatırlarsın ve en nihayetinde yolların sonunda dönüşürsün. Eşikler dediğimiz şey kitapta Baydal denilen karakterin Bezmeles'ten başlayıp 40 yaşına kadar yaşadığı süreçte sarsılmalar, çocukluk yaraları, eksiklikler ve kırılmalar. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Her insanın halının altına süpürdüğü çocukluk yaraları, sessiz travmaları üzerine bu tür şeyler vardır, sarsılmalar. Ama ortada henüz bir dönüşüm yok. Artık bir şeylerin değişmesi lazım dedirten o kırılmalar tam olarak bu eşiklerde patlak verir.
1: Evet.
0: Burada da ana karakter 40 yaşına kadar yaşamına geçirdiği o sarsıntıcı yaşantıları ve yolculuğu zihinsel hazırlığını anlatmakta. Daha sonra kapılar var. Kapılar aslında dönüşüm, terk ediş yeri. Eşiklerle kapılar arasındaki farkı şöyle ifade edebiliriz. Kapı çok güvendiğimiz kimliğimizi. Mesela diyelim herkesin şu anda hayatta bir kimliği var. Üzerimize aldığımız sorumluluklar var. Bunları bir bavul gibi nitelendirebiliriz. Eşikten geçebilmek için bilinçli ve kasıtlı olarak yere fırlattığımız an. Yani kapıların özelliği şu. Bırakmazsan geçemezsin bu kapılardan. Daha sonra duraklara vardığımız, duraklarda benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. İnsanın hakikatle yüzleştiği iç odalar. Yolculuklara, kitabın ana karakteri yolculuğa çıkar. Bu yolculukta bazen Ahenk Adası'nda Pisagor'la, bazen Umay Ana'yla, bazen de Kumlancı Tepesi'nde Uygurlarla bir araya gelir.
1: Evet.
0: Ve son olarak yolların sonu en güzel şeylerden, sembolizmin belki de yansıtılı bölümlerden bir tanesi. Burada artık mesela Cavuka ve Cavusa dediğimiz şeyler var. Tasavvufta iki şeydir bunlar. Cavuka'dan Cavusa'ya gelme, yolculuk bittiği gibi görünür, aslında yeni bir yere gelmiyorsunuz. Yepyeni bir insana da dönüşmüyorsunuz bu kitapta. Yani diğer kişisel gelişim kitaplarından farklarından bir tanesi de bu. Sadece yeni bir idrak kazanıyorsunuz ve yolculuk ilerledikçe aslında yolun kendisi oluyorsunuz. Bu eşikler, kapılar, duraklar ve yolların sonu. Bu şekilde farklı bir kitap türü, dediğim gibi böyle direkt bir hikayenin başlangıç ve sonuç gibi değil. Bazı böyle ana karakterin dönüşümü, aslında ana karakter dediğimiz bu kitabı okuyan herkes kitabın ana karakteri yerine kendisini koyabilmekte, aynalamakta. Kitabın özelliklerinden bir tanesi de şu. Bazen böyle şey yaparsınız. Mesela insan eksikliktir. Ve insan eksildiği yerden tamamlanır felsefesi var. Bu kitapta bu yüzleşme

0: avantajlardan bir tanesi de şu. Dışarıdan yeni bir şey dayatmak yerine neyi artık taşımak zorunda olmadığını fark ettirmek. Bu
1: Evet.
0: da kitabın özet cümlelerinden veya özet düşüncelerinden bir tanesidir.
1: Evet efendim. Peki bildiğimiz kadarıyla kitap boyunca Zeybana, Kihzan, Sukut var gibi mistik şehir isimleriyle karşılaşıyoruz. Yine Baydal, Umayana, Yusuf Komutan gibi karakterler de var. Güçlü karakterler de var. Onun dışında şunu da sorabilirim. Yani tabii modern çağın en büyük sorunlarından biri sürekli daha fazlasına sahip olma arzusu. Burada kitapta Mülknah şehrinde ve sanki yedim felsefesine de değiniyorsunuz. Bu konuda tüketimin ve sahip olmanın öne çıktığı günümüzde bu bölüm okuyucuya size ne anlatıyor? Yani günümüz insanı burada kendinden hangi izleri bulabilir efendim?
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi kitapta şehir isimleri var.
1: Evet.
0: Bu arada Baydal ismi karakterin Bezmeres'ten ruhlar aleminde tanıştığı 40 ruh ve yolculukta da kitapta ana karakter olarak 40 tane ruh var. Bunlarla karşılaşması. Karakterlerin bu anlamda bazıları gerçek, bazıları hayali. Mesela Baydal dediğimiz karakter bir durakta Pisagor'la karşılaşırken bir durakta işte Yusuf Ziya komutanımla ve Ufuk abisiyle karşılaşmakta. Kahramanlar dediğim gibi bazıları gerçek. Aslında onlar kahramanımızın dışarıdan izleyip takdirecek klasik roman karakteri değil. Mesela Baydal aslında kişinin kendini anlayacağı temsil figürü. Ama diğer Umayana gibi işte Yusuf Siyah Komutan gibi mesela Türk mitolojisinden isimler var. Türk mitolojisinin bu arada tüm isimlerini bu kitapta görebilirsiniz. Umayana'dan Özgür Baba'ya kadar. Mercedes Kadir dediğimiz işte Malatya'nın Deli Kadir'i. Malatya'nın evet Mercedes Kadir'i. Bunlar da benim hayatımda var olan şeyler. Şehir isimlerini verirken de Erzurum demek yerine Soğuktak anlamına gelen Suğdağ. Veya Madeni Bahane'nin hikayesi var. Sabır ve Umut'un benim için çok önemli, en beni derinden sarsan hikayelerden bir tanesi. Sabır ve Umut'un şehri anlamda Sabirnah gibi şehirler kullandım. Bunlar da Kendim İslam adlı eserimize çok farklı bir hava kattı. Yine okuyucularımız için şunu da paylaşabiliriz. Tavımızda karakod sistemi kullandım. Bu Türkiye'de herhalde roman türlerinde kullanılan ilk tekniklerden bir tanesi. Mesela yankı ve nefes bölümleri var. Okuyucu o bölüme geldiğinde bu karakodu okuttuğunda bu bölümü okurken bu parçayı dinleyebilirsiniz dediğinizde o metnin, o bölümün ruhunu tınısını yansıtan müzik eşliğinde o kitabı okuyabilmekte.
1: Ya yine
0: karakodların bize en önemli özelliklerinden, katkılarından bir tanesi de şu. Kendimizden bazen bilinçli olarak susmayı tercih eden bir metin. Öyle anlar var ki sözün ve kelimenin gücü yetmiyor. İnsan içindeki o büyük kırmalar tam olarak hatıra dökülemiyor. İşte o kelimelerin tükendiği, karakterin derin bir sesle büründüğü yerlerde araya bu karekotlar giriyor. Okur bu karekotları okuttuğunda karşısına çıkan müzik ve görsellerde metnin söyleyemediği o sessizliği okura taşımakta. Bu kitapta çağımızın en büyük yaralarından bir tanesi, ülkün ve niyetin tartıldığı bir yer. Oraya gelen her yolcu çok net sarsıcı bir soru sorulur. Sahip misin yoksa sadece bir emanetçi mi? Daha çok şeye sahip olmaya çalıştığımız bu çağda bizlerin arzunun o bitmek bitmeyen ateşini içine sürekli odun atarak yani tüketerek söndürebileceğimizi sanırız. Oysa o ateşi söndürmenin asıl yolu onu beslememek, sanki yedim, sanki yaptım, sanki sahibim diyebilmek. Yani gerçek zenginlik burası çok önemli. Ceplerin doluluğu değil, zihinsel hakimiyet. Yani insan kendi zihninde hakimiyet kurabildiği takdirde hayatta aslında birçok şeyi çözümlemiştir. Ve benim de hayat felsefemde bahsettiğim şeylerden bir tanesi benim demek benim demek. Ama aslında hiçbir şeyin sahibi değiliz.
1: Sayın Bay, tabii okuyuculara da bir mesaj almak isteriz. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar kitabı, orada Demiryolu Hikayecilerinin son cümlesi şudur. Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba diye sorar. siz okuyucunuza ne söylersiniz efendim?
0: Evet, programın sonuna doğru okuyucuya söylemek istediğim aslında dediğim gibi benim mesela kitapta en sonda ki sahnelerden bir tanesi ben sürekli yolculuklara çıkarım. Yolculuğun da 40'a yakın çeşidi vardır. Kitapta onlardan bahsediyorum. Sürekli sırtımda bir sırt çantam var. Kitabın sonunda sırt çantamla aramda şöyle bir konuşma geçer. Aslında bu animizmin de en üst seviyesidir.
1: Evet.
0: Bu arada kitabın sonunda eklemek istiyorum. Bu kitabın kuramsal, mitolojik, tasavvufu, felsefi, psikolojik temellerini, kuramsal temellerini de verdim. Kitabın okuyucuyla ilgili de şunu da eklemek istiyorum. En sonunda okuyucunun sesi diye bir bölüm diye bir karakod sistemi oluşturdum. Ve orada şu mesajı veriyoruz okuyucuya. Eğer siz

0: buraya geldiyseniz bu yolculuğu birlikte tamamladık. Bu yolculukta sizlerin de kendi hikayelerinizi paylaşmak istersin dediklerinde, karikatür okuttuklarında oraya düşüncelerini yazdığı bir platform oluşturdum kitapta. Bu da Türkiye'deki bir ilktir.
1: Çok güzel.
0: Bu şekilde tüm okucuların görüşleri açmış olduğumuz web sayfasında görünebilecek. Kitabın sonunda karakter Baydal'dan ve kitaptan, yine okuyucudan son mesajlar dediğimizde, az önce sırt çantamdan bahsettim ve sırt çantama şunu söylüyorum: ben senden kaç kere yoruldum ama sen benden hiç yorulmadın. Sadeleşmek aslında hatırlamaktır. Ve benim çantadan öğrendiğim şeylerden bir tanesi, yolculuğa çıkarken, valizinizi hazırlarken sadece ihtiyacınız olanı alırsınız, değil mi?
1: Evet.
0: Aslında insan hayatı da böyle olmalı. İnsan hayatına sadece ihtiyacı olanı almalı. Çantadan öğrendiğim şeylerden bir tanesi bu. Ve şu anda radyoları başında kendi hakikatini arayan, yolculuk yapanlar vardır. Ben de yolculuk yaparken TRT radyoyu dinleyenlerden birisiyim. Benim de onlara ifade edebileceğim mesajlardan bir tanesi, kitapta çok güzel bir şey var: burada bir ağacın altında otur, gökyüzünün sustuğu yeri bul şeklinde. Gökyüzünün susması demek şu: eğer bir ağacın altında oturduğunuzda gökyüzü susuyorsa, artık dışarıdaki, bunun anlamı şu, kendi dışarıdaki hiçbir sesi, gürültü duymuyorsunuzdur. Kendi içinizde kendinizle baş başa kalabilmenizdir. Bir insanda kendiyle baş başa kalabilmesi ve dediğim gibi hayatında farklılıkları atabilmesi çok önemlidir. Benim özetle söyleyeceğim şeyler bunlar.
1: Çok teşekkürler Sayın Bay. Okuyucusu bol olsun efendim, anlayanı bol olsun. İnşallah güzel bir süreç olur sizin için de. Bizler de takip etmeye devam ediyoruz.
0: Ederim.
1: Sağ olun, var olun efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.

Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay'la kendimiz İstan üzerine konuştuk. İnsanın kendini tanıma çabasını, iç dünyasına yaptığı yolculuğu ve yaşamı anlamlandırma arayışını farklı bir bakış açısıyla ele aldık. Bazen en uzun yolun insanın kendi içine yaptığı yolculuk olduğunu bir kez daha hatırladık. Şimdi bu düşündüren sohbetin ardından kısa bir müzik molası verelim. Gönüllerden dillere düşen güzel bir eser geliyor. Candan Erçetin, Erol Evgin ikilisi söylüyor. Aldım başımı gidiyorum.

Kalbime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Sevgili dinleyiciler, insan hayatının en önemli yolculuklarından biri belki de çocuklukta başlıyor. O yıllarda kurulan her cümle, yaşanan her duygu ve edinilen her deneyim farkında olmasak da geleceğimizin yapı taşlarını oluşturuyor. Sevgiyle büyümek, anlaşılmak, değer görmek kadar ihmal edilmek, eleştirilmek ya da duygularını ifade edememek de yıllar sonra kişiliğimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı etkileyebiliyor. Bugün yetişkinlikte yaşadığımız pek çok duygu ve davranışın izleri aslında çocukluk yıllarına kadar uzanabiliyor. Geçmişi değiştirmek mümkün olmasa da onu anlamak, bugünü daha sağlıklı yaşamanın ve geleceği daha güçlü kurmanın kapısını aralayabiliyor. İşte bu önemli konuyu psikolog Şevval Üstündağ'la değerlendirdik. Çocukluk döneminin yetişkinlik üzerindeki etkilerini ve geçmişin izleriyle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılabileceğini arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in gerçekleştirdiği söyleşide dinleyeceğiz. Söyleşimiz şimdi TRT Radyo 1'de.
1: Sayın Üstündağ, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey, merhaba.
1: Merhaba efendim. Evet, çocukluk yani bir film izlediğimizde bir psikolog gördüğümüzde sahnede hep çocukluğuna dönelim diye bir cümle kurar ve bir çocuklukta bir şeyler ararlar. Nedir bu çocukluk? Çocukluk döneminin insanla yaşamındaki yerini ve önemini biraz sizden dinleyelim. Genel bir giriş yapalım, ardından sohbetimize başlayacağız herhalde.
2: Evet, genel olarak her zaman böyle psikologlar görüldüğünde hadi çocukluğuna inelim gibi, evet, bir cümle geçiyor dediğiniz gibi.
1: Ya da birisi psikolog rolü oynayacaksa hemen bir çocukluğa dönme telaşıyla başlar rolüne.
2: Evet, aslında çocukluk bizim ihmal etmediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden çocukluğa bu kadar fazla önem veriyoruz. Tabii ki çocukluk bir kader değil ve sadece bir gelişim düzeyi ya da fiziksel değişimlerin olduğu bir alan değil tabii ki. Çocukluk dediğimiz şey bizim ebeveynlerimizden, çevremizden öğrenmiş olduğumuz şeyleri ilk deneyimlediğimiz, yani biz aslında çocukluğa inme sebebimiz şu: neyi nasıl deneyimledik, neyle karşılaştık ve bize nasıl davranıldı? İşte bunların hepsi bizim çocukluk zamanında ebeveynlerimizle olan ilişkilerimize dayandığı için yetişkinlik hayatımıza da haliyle çoğu noktada yansıyabiliyor. İşte o yansımaları daha iyi anlayabilmek için çocukluk zamanında ilk deneyimlediği yere nasıl bir anlam yüklemiş, çocukken o esnadayken hangi duyguya kapılmış da şu an bunun devamını götürüyor diye. O yüzden terapilerde ya da böyle psikolog sahnelerinde hadi çocukluğuna inelim cümleleri o yüzden, evet, önemli. O yüzden varlar.
1: Peki yani, hani biraz önce söylediğiniz kader değil elbette dediniz ama şu cümle de vardır ya, çocukluk insanın kaderini belirler diye bir cümle de vardır. Bu sözü duyarız. Gerçekten çocuklukta yaşananlar yetişkinlik dönemimizi gerçekten çok etkiliyor mu?
2: Evet. Şimdi şöyle, çocukluk evet bir kader değil ama güçlü bir başlangıçtır. Yani hayata karşı gerçekten güçlü başlamanızı sağlayan dönemlerden bir tanesi o çocukluk dönemi. Bizim yetişkinlik hayatımızı etkiliyor çünkü dediğim gibi deneyimlediğimiz yer çocukluk. Yani bizim öğrendiğimiz şey, duyguların oluştuğu yer, sinir sisteminin hatta öğrenmiş olduğu şeyleri de işliyor. Sinir sistemiyle de ilişkili bir şey. Yani sadece bu biz duyguyu aldık, öğrendik ya da bir olay yaşadık böyle oldu gibi değil. Beyinle de alakalı bir şey bu. Beynin kendisini geliştirdiği

0: evrelerden bir tanesi çocukluk dönemi ve orada ilk karşılaştığı şeyler neyse onu alıp işliyor. Bu da haliyle bizim yetişkinlikte bağlanma stillerimizi çok fazla etkiliyor. Problem çözme becerimizi, kendimize olan inancımızı, kendi değerimizi, öz değerimizi, öz saygımızı birçok şeyi etkiliyor. Ama dediğim gibi kadar değil, sadece büyük bir gelişim alanı.
1: Evet, şimdi birçok şey dediniz, güven duygusu da çok önemli burada galiba. Tabii hayatın
0: Evet.
1: ilk yıllarında kurulan ilişkiler, anne babayla daha çok kurulan ilişkiler, güven duygusunun oluşmasında da belirleyici bir rol üstleniyor elbette. Anne babayla kurulan bağın yetişkinlikteki ilişkilerimize etkileri nelerdir?
0: Şimdi şöyle bir kere eğer bir çocuk güvenli bir ortamda olduğunu hissederse haliyle kendisini güvende hissedecek ve buna göre duygu belirleyecek ve buna göre yaşantısını devam ettirecek. Güvenli ortam en sağlıklı ortam dediğimiz şey, yani güvenliden kastım şu. Hep evetler yok, hayırlar var, sınırlar bellidir. Çocuk her ne yapmış olursa olsun, ne kadar hata yapmış olursa olsun koşulsuz sevildiğinin farkındadır. Biz buna işte sağlıklı bir ortam diyoruz aslında. İşte buna sahip olan bir çocuk yetişkinlikte haliyle normalimize her zaman ararız ya.
1: Evet.
0: Normalimiz neyse her zaman ona gideriz ya. Bu da tam olarak öyle bir şey Ahmet Bey. Yani eğer çocukluk zamanında çok fazla eleştirel bir tutumun içerisindeyseniz, çok fazla kaygının ve korkunun hakim olduğu bir yerdeyseniz, yetişkinlik zamanında özellikle romantik ilişkilerde dahil olmak üzere orada işte sizin belirleyici faktörünüz bu olabiliyor. Yani eğer kaygılı bağlama yaşamışsanız ebeveyninizle, ilişki yaşadığınızda da kaygılı bağlanırsınız büyük olasılıkla. Karşıdaki kişiye çok gidecekmiş gibi, elinizden kayıp gidecekmiş gibi hissedersiniz ve bunun için çok kaygılanırsınız.
1: Buna bir örnek verelim mi? Yani çocuklarda özellikle şey örneği vardır ya, işte çocuk parktan ayrılmak istemiyordur.
0: Evet.
1: Aile, seni bırakıp gideceğim, gelmezsen cümlesi vardır ya.
0: Bunu duyduğumda çok üzülüyorum.
1: Evet, bu tarz cümleleri çok duyuyoruz. Yani
0: Evet.
1: bu bir şey midir? Geleceğe ya beni bırakıp gidebilirler, İşte onların istediğini yapmazsam yalnız kalırım gibi bir düşünceye mi kapılır çocuk?
0: Evet
1: Belki
0: evet.
1: büyüdüğünde böyle mi düşünür?
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bazen yetişkinler böyle sadece sözel olarak söyledik ve çocuk unuttu sanıyoruz ama öyle bir durum söz konusu değil. Çocuk o an olayları hatırlamasa da duyguyu hatırlıyor. Şimdi çocuk parktan çıkmak istemediğinde seni bırakıp gidiyorum. Çocuğun kaygısını düşünsenize. Park kocaman bir yer, tanımadığı birçok insan var ve ebeveynlerinden bir tanesi onu bırakıp gideceğini söylüyor. Ya da beni üzersen ben hastalanırım ve ölürüm gibi bir cümle. Bu çocuğu ne kadar kaygılandırır, ne kadar negatif bir cümle. Burada bir kere hem çocuğa sınırı öğretmemiş oluyorsunuz, hem çocuğu korkutuyorsunuz, hem kaygıya sürüklüyorsunuz. Çocuk bu sefer koşullu sevgiyi de aramaya başlıyor. Ben iyi davranırsam annem hayatta kalacak. Ben annemin dediklerini yaparsam annem bizi terk etmeyecek. Bakın aşırı fedakarcı bir tutum olmaya başlıyor. Yetişkinlikte de bunun devamı oluyor. Çocuklar olayları hatırlamazlar ama duyguları biz hepimiz hatırlarız. O an yaşamış olduğumuz şey her neyse bize bırakmış olduğu duygu baki kalıyor. O da yetişkinlik hayatına sirayet ediyor tabii ki.
1: Tabii her çocuk zaman zaman olumsuz deneyimler yaşayabiliyor. Yani
0: Evet.
1: bunların çocukluk travması dediğimiz durum da tam olarak bu mudur? Yani her olumsuz durum çocukluk travması mıdır? Çocukluk travmasını biraz anlatabilir misiniz?
0: Bir kere şöyle burada bir anlaşalım, her olumsuz olay bir travma etkisi yaratmaz.
1: Evet.
0: Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla ebeveynlerin çok büyük bir kaygısı şu, kendi çevremdeki kişiler de bunu yapıyor. Çocuğa bağırdım travmatize oldu mu?
1: Evet.
0: Şöyle yaptım travmatize oldu mu? Travma dediğimiz şey çocuğun olumsuz bir şey yaşadıktan sonra anlaşılmama, görülmeme ve küçümsenme halinden dolayı hissettiği duygu. Yani her çocuk, örnek veriyorum, ebeveyni ona sesini yükselttiğinde travmatize olmayabilir. Her çocukta her şey aynı olacak diye bir şey de yok. Ya da örnek veriyorum, ebeveynlerinden bir tanesi çok hafife kaçabilecek bir şey söylemiştir ama çocuk bunu o kadar farklı anlamlandırır ki, o kadar farklı bir şey hisseder ki çocuk orada böyle bir travmatize olmaya gider. Dediğim gibi yani her olayda çocuk travmatize olmaz. Bu konuda da bir anlaşalım. Çocukluk çağı travmaları da zaten dediğimiz gibi o an çocuk görülmemişse, duygu açığa çıkmamışsa ve içinde bastırmışsa o zaman böyle bir travmatize etkisinden söz edebiliriz.
1: Evet. Şimdi iyi şeyleri de konuşalım.
0: Konuşalım.
1: Evet, yani şimdi bunu söylersek çocuk şurada kötü etkilenebilir. Hayatını şurada kötü etkileyebilir. Daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için, iyi bir yetişkinlik veya işte bağlanma stillerinde daha güvenli bağlanma ya da daha doğru bir iletişim kurabilmesi için nasıl davranmak gerekiyor çocuğa?
0: Ya bir kere çocuğun duygularının küçümsenmemesi gerekiyor. Bakın her şey aslında çocuğun anlaşılıp anlaşılmamasıyla ilişkili bir şey oluyor. Siz çocuğu anladığınızı hissettirdiğinizde, çocuk anlaşıldığının farkına vardığında haliyle bir rahatlıyor. Bir de koşulsuz sevgi. Yani ben bu iki faktöre çok önem veriyorum. Bir, çocuğun duygusunun hafife alınmaması ve o duygunun işlenmesi, ona alan tanınması. Üzülüyorsa hemen üzgünlüğünü mesela bastırmayın. Bırakın üzülsün ya da ağlaması gerekiyorsa bırakın biraz ağlasın. O duyguyu yaşasın isterim.

0: Yine de koşulsuz sevgi. Bunu yaparsan seni severim, bunu yapmazsan seni sevmem. Bunlar çocukta çok büyük bir koşul. Yani çocuk %100 sevildiğini hissetmiyor. Bundan kaynaklı da gelecek yaşamından çok negatif şekilde etkilenebiliyor. Bir de sınırlarınızı koruyun. Yani ben pozitif şeylerden bahsedelim dediniz ya.
1: Evet, evet.
0: Hayır deyin. Bakın bu cümle belki negatif gibi algılanabiliyor ama bu çok pozitif bir cümle. Evetlerimiz kadar hayırlarımız da var. Çocuklar bunu yaparken çok zorlanıyorlar. Biz yetişkinler de çevremize baktığımızda birine hayır derken zorlanıyoruz ya da biri bize hayır dediği zamanlarda böyle bir hazmedemiyoruz. O noktalar işte alışık olmadığımız için. Lütfen hayır deyin çocuklara, yaş gruplarına uygun, gelişim düzeylerine uygun. Hayır dediğimiz zamanlarda böyle daha sağlıklı iletişime geçme yöntemlerini zaten süreç içerisinde böyle devam ederse öğreneceklerdir.
1: Evet. Şimdi tabii bazen çocukluğumuzda bunları kötü durumları yaşayabiliyoruz, evet, ve geleceğimizi etkileyebiliyor. Belki şu anda bunu hissediyor olabiliriz. Ya ben bunu çocuklukta böyle bir şey yaşamıştım, şu anda bunu hissediyorum diyebiliriz. Ama tabii geçmişe dönmek mümkün değil.
0: Evet.
1: Çok sevdiğimiz bir cümle vardır. Ben hep söylerim. Bir saniye öncesi 1000 yıl sonrasından daha uzaktır diye bir cümle. Çok severim bu cümleyi. Şimdi burada şunu sormam gerekiyor. Çocuklukta yaşanan olumsuzlukların etkisini azaltmak ve iyileşmek için yetişkinler ne yapmalılar?
0: Az önce aslında soruyu sorarken ilk kullandığınız cümle bunun tam bir cevabı. Eğer siz ben böyle hissediyorum çünkü çocukluk zamanında bunu yaşamıştım diyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Demiyor da olabilirsiniz bu arada.
0: Demiyorsanız orada işte bir hemen şey yapmamız gerekiyor, müdahale etmemiz gerekiyor. Niye bu cümle önemli? Bir kere mutlak kader diye bir şey değil çocukluk çağında yaşadığınız, evet, olumsuz deneyimler. Burada önemli olan şey kişinin sağlıklı ilişkiler içerisinde bulunması, kendisinin farkına varabilmesi. Ya bir yerlerde bir terslik var, ben durduk yere böyle hissediyor olamam demesi aslında çok büyük bir adım. Hele bir de sizin dediğiniz şu ikinci cümleyi söylerse, ya ben şu an bunu hissediyorum ama çocuklukta da bunu hissetmiştim. Bakın bunlar aslında sizin biraz daha o inşaatın temelindeki yapı taşlarını anlamlandırmaya çalışma haliniz yani. Oradaki problemin ne olduğunu anlamlandırıyorsunuz ve sonra artık üzerine başka bir tuğla bırakmaya çalışıyorsunuz. İşte ilk başta farkında olmak, sağlıklı ilişkiler içerisinde bulunmaya çalışmak, bir de bir terslik varsa bunu görmezden gelmemek gerekiyor. Evet, bir terslik var benim bu davranışlarımda. Evet, benim bu hissim normal bir his değil. Çünkü artık böyle sosyal medya çok fazla aktif, artık bilgiye çok sınırsız bir şekilde ulaşabiliyoruz. Okuduğumuz şeyler kendimizle, kişisel gelişimle alakalı şeyler olunca bir yerlerde bir şeyin ters gittiğini anladığınız zaman orada bir durup düşünmek gerekiyor. Bir de dediğiniz gibi bunu söyleyemeyenler de olabiliyor. Gerçekten böyle geçmişi irdeleyemeyen insanlar da olabiliyor. Orada da işte bir uzman desteği almak da çok önemli. Yani
1: evet,
0: burada uzmanların çok ayırıcı bir faktörü var.
1: Evet. Şeyi de sormak isterim. Tabii biz dünkü çocuklardan bahsediyoruz, bugünkü büyüklerden biraz bahsettik ama bugünkü çocuklar biraz daha teknolojiyle,
0: evet,
1: bilgisayarla aşırı neşir büyüyorlar. Onların geleceğine etkisi edecek şeyler daha farklı elbette. Yani belki 90'larda çocuk olmuş bir çocuk için annesinin bir terliği belki etkili olabiliyordu ama evet, şu anda bilgisayar, o oyunlar, onların gelecekteki etkileri nasıl olacak sizce?
0: Şimdi şöyle, dediğiniz gibi 90'lardaki çocukluk çok farklıyken şu anki çocukluk çok farklı. Artık böyle bir de sadece çocuklar üzerinden değerlendirdik. Bence 90'ların ebeveynliğiyle
1: tabii,
0: günümüzün, evet, ebeveynliği de çok farklı.
1: Evet.
0: Şu an çok sınırsızlığa giden bir özgürlük anlayışı var. Yani çocuğun özgür olabilmesi için her şeye evet demek, her dediğini yapmak, her şeye onay vermek gerekiyormuş gibi yanlış bir algı var. Çocuklar da dediğim gibi duyguları çok iyi sentezlerler. Açığı buldukları zaman hemen oradan yürümeye devam ederler. Ebeveynlerin de bunu gördüğü zaman çocuk da haliyle bunu yapıyor. Bir de dediğiniz gibi bu sınırsız ekrana maruz kalan çocuklar, o şiddet içerikli şeylere maruz kalıyorlar. Bunu oynuyorlar ve bundan zevk alıyorlar. Bakın bence işin en ürkütücü kısmı bu. Çocuk bir savaş oyunundayken birine zarar verdiğinde gol diye bağırabiliyor. Bu oyunun kuralı, çünkü birini vurduğun zaman sayıyı alabiliyorsun. Ama güncel hayatta baktığınız zaman bu çok acı verici bir olay.
1: Evet.
0: Biz çocuklarda bu empati duygusunu da aslında bir noktada törpülemiş oluyoruz. Yani negatif bir anlamda törpülemekten bahsediyorum. Çocukların duygularını törpülüyoruz. Sınırsız ekran zaten benim en karşı olduğum şeylerden bir tanesi. Evet. İşte şu anın çocukları yetişkinlik zamanında çok eğer böyle devam ederse ve sınırsız bir şekilde giderse çok iyi bir noktaya gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Zaten şu an bile bizim çocuklarda çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi dikkat eksikliği ve hiperaktivite. O da bunlardan kaynaklı. Yani dikkat etmek gerekiyor çocukluk zamanına.
1: Yani farkında olmak çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hem anne baba olarak hem belki çocuk olarak, belki işte o çocuğu yetiştiren o kimler varsa onlar için farkındalık çok önemli. Çok çok teşekkür ederim. Yine çok güzel, dolu dolu geçen bir sohbet oldu.

Değerli dinleyiciler, psikolog Şevval Üstündağ'la çocukluk döneminin insan hayatındaki önemini konuştuk. Çocukluk yıllarında yaşanan deneyimlerin, bireyin duygu dünyası, ilişkileri ve hayata bakışı üzerinde nasıl izler bırakabileceğini değerlendirdik. Geçmişin izlerini anlamanın, kendimizi daha iyi tanımanın ve bugünü daha sağlıklı şekillendirmenin önemli bir parçası olduğunu konuğumuzun anlatımıyla dinledik. Şimdi bu anlamlı sohbetin ardından kısa bir müzik molası verelim. Bedri Ayseli'ye kulak veriyoruz. Çarşıda bal var.

Sevgili dinleyiciler, bir günaydın Türkiye beraberliğinin daha sonuna geldik. Yeni günü birlikte karşıladığımız bu güzel yolculuğu Adil Güzel hazırladı. Ses almada Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikte olduk. Sesimize ortak olduğunuz, sohbetlerimizi ve türkülerimizi paylaştığınız için teşekkür ediyor. Gününüzün sağlık, huzur ve güzelliklerle geçmesini diliyoruz. Günaydın Türkiye'nin ardından önce günün ilk ana haber bülteni, ardından TRT Radyo 1'in sevilen programlarından gündem sizlerle olacak. Yarın başka bir bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. TRT Radyo 1'de kalın.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıca

0: Reklamlar.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi mürettebatına dair iz aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. 12 ülkeden İsrail'e Batı Şeria yaptırımı geldi. ABD, İran tankerlerini vurdu. İransa Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki alevler rüzgarın etkisiyle Kepez ve Döşemealtı ilçesi sınırlarına sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz, 1040 personel sevk edildi. Yangından etkilenen 8 kişiden ikisi hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Kepez'de 254 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. 720 kişiyle çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Antalya-Isparta karayolu da araç geçişlerine kapatıldı. Antalya'daki bir diğer yangın Kumluca ilçesinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alanı mahallesi kırsalında çıkan yangında Enis Çakırı mahallesine sıçradı. Bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 154 araç ve 671 personel yangına müdahale ediyor. Enis Çakırı mahallesinde alevlerin tehdit ettiği 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede bazı evler alevlere teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle alevler İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı. Yangın nedeniyle ilçelerdeki bazı evler burada da tedbir amacıyla boşaltıldı. Kozan ilçesinin Düzağaç mahallesinde çıkan yangınsa kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Bir diğer orman yangını Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangının enerjisi düşürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstal ile bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanan kazanın ardından ekipler seferber oldu. Batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Ancak 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Geminin bulunduğu bölgede saha taramaları yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri karadan 35 kilometre açıkta aralıksız görev alıyor. Gemi kazasına ilişkin soruşturma da derinleştirilerek sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz." dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar

0: kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız filenin sultanları için tek yürek oldu. Bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu söyledi. Filenin sultanları, dezenformasyona dur de kampanyasına destek olarak hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor dedi. İletişim Başkanı Duran, filede destan yazan şampiyonlarımızın çağrısına kulak verelim. Gördüğüne değil, doğruladığına inan. Doğrulanmamış bilgiye geçit verme çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapıldı. Oturum, etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı'nın savunmasıyla başladı. Subaşı, savunmasında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın baskısıyla mağduriyet yaşadığını iddia etti. Subaşı, belediye bürokratları ve danışmanların taleplerinin dışına çıkılamadığını, bu yapıyı ve yönlendirmeleri bir sistematik olgu olarak algıladığını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın'ın kendisini aradığını ve savcının tutuklamayla tehdit ettiğini söylediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir ifadesi kullanıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik dedi. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti.
2: Fethiye, Göcek özel çevre koruma bölgesinde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor. Denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Derya sistemini kuruyoruz. Dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız.
1: Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim

2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki can kaybı da 73.662 oldu. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İngiltere ayrıca yerleşimlere yönelik finansman, inşaat, altyapı, gayrimenkul ve reklamcılık gibi hizmetlere de kısıtlama getirecek. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndan yine patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu bölgede İran'a ait 5 tankeri hedef aldıklarını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, tankerlerin ABD donanmasına ait bir savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimlerine karşılık olarak vurulduğunu duyurdu. Amerikan saldırılarına İran, Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran devrim muhafızları Ürdün ve Bahreyn'e çok sayıda balistik füze fırlattı. İran basını bölgedeki Amerikan üslerine zarar verildiğini öne sürdü. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede ABD heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi mürettebatına dair iz aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. 12 ülkeden İsrail'e Batı Şeria yaptırımı geldi. ABD İran tankerlerini vurdu. İran ise Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidebilmek için seçim kararı aldı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sonrası 7 kulüp profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Ayrıca Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Metin Öztürk de listede yer aldı. Futbolculardan Dušan Vlahović ve Kerem Aktürkoğlu ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi. Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or için geri sayım başladı. Osman Dembele, Erling Haaland, Lamine Yamal ve Lionel Messi adaylar arasında. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya geldi. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumu. Yurdun kuzey kesimlerinin

0: Parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, Bolu, Konya ve Samsun 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Çanakkale ve Eskişehir 30, Denizli 36, Muğla ve Burdur 33, Adana 37, Sinop 27, Zonguldak 26, Trabzon ve Rize 24, Kars 21, Erzurum ve Van 23 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arası yapım işi çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın...

0: en kolay yolu.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik haftanız kutlu olsun. Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının %40'ı şu kategori altına giriyor. Sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. Trafik kanununun 56. maddesinin B şıkkında şöyle yazıyor. Sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadır. Kurala dikkatle bakalım. Sürücü aracının hızını görüş alanına göre ayarlamak zorunda diyor. Görüş alanını neler etkileyebilir? Sis, körtepe, viraj gibi unsurlar. Bulunduğunuz bölgede hız sınırı 70 olabilir. Ancak kanun önünü görmeyen bir sürücünün yavaşlamasını bekliyor. Bu gibi durumlarda sürücü hızını en az %30-%40 civarında aşağı çekmelidir. Kanun sürücü hızını hava şartlarına göre ayarlamalıdır diyor. Burada biraz mantıklı olmak gerekiyor. Karayolu her yola, her hava koşulu için farklı hız sınırı tabelası yerleştiremez. Sürücüler bu noktada sorumlu davranmalıdır. Yağış başlayınca sürücüler yavaşlamalıdır. Neden? Çünkü aracın durma mesafesi yağışlı hava koşullarında iki katı uzuyor. Hatta yağmurun ilk 5 dakikasında durma mesafesi yolun üzerinde biriken yağ ve tozun su ile karışması sonucu 4 kat uzuyor. Değerli sürücüler, aracınızın hızını lütfen görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre azaltın. Güvenli yolculuklar.
6: Güvenli yolculuk.

0: Ve bugünün gündem başlıkları ise şöyle. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Bölgede gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha ederken İran'sa Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ancak ülkeye saldıranları tam olarak pişman edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirdi. Ve iç politikada öne çıkan başlıklar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.58'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde biraz önce başlıkları aktardık. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet'le başlıyoruz. Eğitimde başarı tescillendi manşeti var bugün Milliyet'te. Türkiye, PISA 2025 sonuçlarına göre her alanda puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. OECD'nin 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Sultanları Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli voleybolcularla bir araya geldi. Erdoğan kabulde takımın yıldız ismi Vargas'la sohbet etti. Erdoğan'ın niye Malatyalı olduğun sorusuna Vargas federasyon başkanını gösterip baba Malatyalı cevabını verdi. Erdoğan sert smaçları içinse Malatyalısın kayısının gücü dedi. 9 Eylül bir tokat oldu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayımlayarak 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap. Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat olmuştur dedi. Milliyet gazetesinden geçiyoruz Hürriyet gazetesine. PISA'da rekor böyle geldi manşeti var Hürriyet'te. OECD'nin öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 sonuçlarında puanını en fazla Türkiye yükseltti. Türkiye son 10 yılda 3 alanda da performansını sürekli artıran tek ülke. Devletten kiralık daireler, kiralık sosyal konutlar için düğmeye basıldı. İlk etapta İstanbul'da 1071 konut kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. İşte yeni modelin detayları diyor Hürriyet gazetesi. Detayları da aktarmış ilk sayfasında. Ve bir başka haber, organize çetelere şafak baskını. İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere 12 ilde bahis ve uyuşturucu çeteleriyle usulsüz döviz getirenlere şafak baskını yapıldı. İstanbul'da çapkanlar ve yalçın olarak bilinen suç örgütleriyle TRPOS ödeme kuruluşuna yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. TRPOS'un 247 milyon TL değerindeki 7 mal varlığına el konuldu.

Gaziantep'te 122 milyar liralık kara para trafiği saptanırken İzmir'de Yaramışlar Çetesi'nin son 9 yılda 1.8 ton kokain sevkiyatı yaptığı belirlendi. O eski yasa yine kahretti. İstanbul Güngören'de Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren çocuk suçlu E.Ç. suç tarihi nedeniyle eski yasayla cezalandırıldı. Güngören'de 14 Ocak'ta iki genç grup arasında çıkan yan bakma kavgasında 14 yaşındaki E.Ç. Atlas'ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüştü. Ağustos'ta suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ancak dünkü duruşmada E.Ç.'ye suç tarihi dikkate alınarak 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Eğer yeni yasa uygulanabilseydi bu katil hakim takdiriyle daha ağır ceza alabilirdi. Ve Yeni Şafak gazetesi büyük puntolarla dövizden vergi alınmıyor, yüksek faizle 2,2 milyon şirket iflasa sürükleniyor manşetini atmış bugün. Bireysel yatırımcıların 150 milyar dolarından hiç kazanç vergisi alınmıyor. 2,2 milyon şirket 25 milyon kişi çalıştırıyor. Maaş veriyor, servis ve yemek hizmeti sunuyor, vergisini ödüyor. İstihdam sağlıyor, üretiyor. 400 milyar dolar ithalat, 280 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutuyor. Üstelik döviz kazancından %25 vergi veriyor. Bireysel yatırımcılarsa bankalarda 150 milyar dolar dövizleri olduğu halde hiç vergi vermiyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesi PISA haberini manşetine taşımış, PISA'da marif farkı başlığını atmış bugün. PISA 2025 Türkiye'nin eğitimdeki başarısını ortaya koydu. 10 yılda 3 alanda da puanını artıran tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Sıralamada çıkış son 3 yılda Türkiye fende 34.lükten 19.luğa, okumada 36.lıktan 18.liğe, matematikte ise 39.luktan 28.liğe yükseldi diyor akşam. Her kuruşun hesabı verilmeli, İmamoğlu siyasi tutuklu değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil, Cumhurbaşkanı adayı ilan ettik diye siyasi dava diyemeyiz dedi. Kılıçdaroğlu, siyasetçi cebini dolduramaz, karanlık işlerle uğraşamaz, her kuruşun hesabı verilmeli, hesap vermekten korkuyorsanız bir şeyler yapmışsınızdır demektir ifadesini kullandı. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Matematikte 11, fen bilimlerinde 15 sıra yükseldik. Eğitimde PISA başarısı. Türkiye 91 ülkeyi kapsayan PISA 2025'te tarih yazdı. Fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde puanını artıran tek ülke olduk diyor Türkiye gazetesi de. Diğer gazetelerde olduğu gibi ilk sayfasına taşıyor bu haberi. Eski bakan Deniz Olgun'un yeğeni Kurişi örgütü öldürdü. 7 Eylül 2016'da şüpheli şekilde ölen Ahmet Arif Deniz Olgun'un yeğeni, katilin cemaati tehditle ele geçiren Alihan Kuriş ve çetesi olduğunu söyledi. Ve bu haberin detayları da Türkiye gazetesinde yer alıyor. Yine CHP liderinin açıklamaları da var. İmamoğlu davasının siyasi olmadığını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da Türkiye gazetesinin ilk sayfasında. Kadın sürücü tutuklandı. Mavi'nin katili cezaevinde. Eskişehir'de anne Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarpıp küçük kızın ölümüne yol açan kadın sürücüye ev hapsi cezası verilmişti. Başsavcılık kamera görüntüleri ve delillerle itiraz etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Eğitimdeki mucizeye uluslararası onay manşetini atmış bugün Sabah. Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Dünyanın eğitim karnesi olarak kabul edilen PISA'da tarih yazan Türkiye başarısıyla fende Almanya'yı solladı, okumada Finlandiya'yı yakaladı diyor gazete. Ve Galatasaray düşler sahnesinde perdeyi açıyor. Aslan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bugün saat 22'de Portekiz ekiplerinden

Sporting Lisbon'a konuk oluyor. Sarı Kırmızılılar'da hedef deplasmandan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak. Geçiyoruz gazete turumuzun son gazetesine. Nasıl bir ekonomiye? Yetak'ta kapsama alanı genişletiliyor. Stratejik nitelikte ve yüksek katma değerli büyük ölçekli yatırımları desteklemek amacıyla kullandırılan yatırım taahhütlü avans kredisinden daha fazla firmanın yararlandırılması yönünde hazırlık yapılıyor. Hazırlık bilgisi pazar günü açıklanan orta vadeli programda da planda da yer aldı ve düzenlemeye ilişkin metinde yatırım taahhütlü avans kredisi programının üretken sektörlerde ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik bir biçimde seçici ve odaklı olarak daha etkin uygulanmaya devam edileceği belirtildi. Yarışı her gün -10 puanla başlıyoruz. Küresel rekabette güç kaybeden hazır giyim sektöründen kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye Giyim Sanayi Derneği Müşterek Başkanı Toygar Narbay, Türkiye'de bir sanayicinin sermayesini koruyabilmesi için %13,6 fabrik üretmesi gerektiğini, rakiplerde ise bu oranın %3,6 olduğuna dikkat çekti. Narbay, daha üretime başlamadan rakibimizden 10 puan gerideyiz, bu tablo sürdürülebilir değil dedi. Bu açıklamalar ışığında ve gazetelerden aktardığımız haberlerle birlikte de bu turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından konuklarımıza gündemi yorumlamaya başlayacağız.

0: Reklamlar.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
8: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12'ye 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya. TCL 55P 7LGT ve 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
13: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
15: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapabiliriz.

0: yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 11 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle. Sayın Kambolat hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: İyi sabahlar, hoş bulduk.
1: Biz teşekkür ederiz. Yine çok sayıda başlığımız var kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Zira yeniden müzakere süreci başlayabilir. Trump'ın özel danışmanları, temsilcileri daha doğrusu hem Moskova'da hem Kiev'de görüşmeler yaptılar. Yine Trump'la Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Detayları konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Bakalım Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir aşama ya geçilebilmiş mi, yeni bir aşamaya geçilebilmiş mi müzakere süreci anlamında, bunu değerlendireceğiz. ABD-İran arasında sıcak saatler yaşandı gece boyunca. Yine çatışmalar vardı, misilleme saldırıları vardı. Baktığımızda Hürmüz Boğazı eksenli başladı. Tabii devam etti çatışmalar ama Hark Adası'na taşındığını söylemek mümkün. Orada patlama sesleri duyuldu ve açıklamalar da arka arkaya geldi. Hem ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan hem İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bu açıklamalar da değerlendireceğiz. Ama şimdi bir başka başlıkla başlamak istiyoruz. Zira İngiltere işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik ticaret ambargosu açıkladı. Ve kararın ardından İsrail İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını duyurdu. Şu çok önemliydi Sayın Hasan Kambolat. İngiltere Dışişleri Bakanı parlamentoda yaptığı konuşmada yerleşimci teröristler tarafından etnik temizlik gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Ve İsrail hükümetini bu duruma göz yummakla suçluyor. Biz hep İsrailli yerleşimciler diyoruz ya da uluslararası kamuoyu böyle ifade ediyor ama yerleşimci teröristler ifadesini kullandı İngiltere Dışişleri Bakanı ve avam kamerasında yaptı bu açıklamayı. Tarihe not düşüldü ve böylelikle çok daha fazla konuşuluyor. Şimdi baktığımızda İngiltere ve Fransa öncülüğünde 12 ülke Batı Şeria'da İsrail'in ürettiği mallara karşı bu malları almama kararını açıkladılar. Bu çok önemliydi ve bu ürünlerin ticaretine yasak geldi. Siz nasıl değerlendirebilirsiniz bu gelişmeleri?
2: Tabii bunu sizin çok güzel ifade ettiğiniz gelişmeleri İngiltere'nin yapması oldukça önemli. Çünkü Batı dünyasında önemli bir ülke İngiltere ve İngiltere'yi de sizin de ifade ettiğiniz gibi 12 ülkenin, 12 Batı ülkesinin de destek vermesi veya yaptırımlara kalkışacağını söylemesi, bu da önemli bir nokta. Fransa, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Avrupa dışından Kanada. İrlanda ve İspanya zaten yaptırımlara, ambargolara kendileri uyguluyordu bu şeyi. Hı hı. Şimdi diğer ülkelerin de katıldığını görmekteyiz. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Çok önemli bir ticareti yok Yahudi yerleşimlerin İngiltere ile ticareti yaklaşık 51 milyon dolar hı hı. olarak görünüyor. Fakat bunu kesmesi önemli. Zaten İsrail'de kudurtan bu oldu. Bundan dolayı da Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapattı. Kiryat Gat şehrindeki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde bulunan İngiliz temsilciler sınır dışı edileceği söylendi. Hı hı. Kiryat Gat Gazze'ye oldukça yakın bir yerde bulunuyor. Ayrıca Ramallah

0: Sabah'taki Filistin yönetimine İngiliz eğitimciler burada görevliydi. Onların sınır dışı edileceğini ifade etti. Ve 12 İngiliz siyasetçi ve vatandaşına da İsrail'e giriş yasağı uygulayacağını ifade etti. Neden bunu aslında İngiltere yaptı? Bu hiç önemi olmayan bir 51 milyon dolar için mi? Hayır. Batı Şeria yaklaşık 5860 kilometre kare. 5860 kilometre kare nedir? Ankara ilimiz 25.632 kilometre kare. Yani Ankara ilinin 1/5 kadar ufak bir coğrafyadan söz ediyoruz ve burada 3 milyon Filistinli yaşıyor. Şimdi ve 770 Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. 600 binde Yahudi yerleşimi var. 600 ve bu Yahudi yerleşim yerleri Filistin topraklarını tamamen bölmüş durumda. Yani bir yerden bir yere giderken sürekli siz kontrolü tabi tutuluyorsunuz, rahatsız ediliyorsunuz. Yani amaç zaten Batı Şeria'nın kuzeyden güneye doğru boşaltılması, Filistinsizleştirilmesi amaçlanıyor. Aynı Gazze'de yapılmak istenen gibi Batı Şeria'da da bu yapılmak isteniyor. Buna karşı çıkılıyor. Yani şu anda Avrupa'nın karşı çıktığı bu Yahudi yerleşimlerinin yaptığı, İsrail'in yaptığı bu Filistinsizleştirme harekatını artık yeter diyorlar yani. Bu Doğu Kudüs'te de yapılıyor. Tabii Batı Şeria ile birlikte. Şimdi ondan dolayı Batı'da bir İsrail karşıtlığının, ben Yahudi karşıtlığı demeyeyim, İsrail karşıtlığının giderek arttığı bir noktayı da olduğumuzda görmemiz gerekiyor.
1: Bugün bu konuyu biz bir kez daha konuşacağız ve Doçent Doktor Bora Bayraktar'dan da bir değerlendirme alacağız Sayın Hasan Kanbolat. Gerçekten önemli bir mevzu. İngiltere'nin öncülük etmesi çok kıymetli ve biraz önce açıklamalarını okuduğum İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband Polonya kökenli ve bir Yahudiymiş. Bu açıklamaları yapan Dışişleri Bakanı.
0: Evet. Onun için ben zaten İsrail'i Yahudi dinini ayırarak konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü ikisini bir arada tutarsak bu ırkçılığa doğru gider. Bundan kaçınmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Zaten şunu da görüyoruz. Yani İsrail içerisinde de buna karşı çıkan ciddi gruplar var. Hatta Siyonistler içerisinden bile karşı çıkanlar var. Örneğin şimdi 27 Ekim'de İsrail genel seçime gidiyor. Zaten bu tansiyonun giderek yükselmesinin nedeni de bu. Netanyahu'nun saldırganlaşması, özellikle Türkiye'yi hedef alması, Türkiye'yi kışkırtmak istiyor. Yani kendine doğru kışkırtmak istiyor ki seçimi almak için. Çünkü şimdi İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Esenkot'un kurduğu yeni bir parti var. 2025'te kurmuştu. Yaşar isminde, Doğru Parti demek. Bunun popülaritesi giderek artıyor. Netanyahu'nun önüne geçmiş durumda. Bu durumda Netanyahu zaten Esenkot'u hainlikle de suçlayamıyor. Çünkü eski Genelkurmay Başkanı oğlu Gal 2023'te Gazze'de ölmüştü savaşta. İki yeğenini de kaybetmişti. Kendisi Fas göçmeni bir aileden geliyor. Ve eğer başbakan olursa İsrail tarihinde ilk defa Doğu Avrupa kökenli olmayan ilk başbakan olacak. Fas göçmeni ilk başbakan olacak. Çünkü genel olarak Polonya, Belarus ve Ukrayna kökenli siyasetçiler İsrail'de başbakan olmuş. Böylece bir devrimsel bir değişime doğru İsrail gidebilir. Bunun sancıları nedeniyle Netanyahu'nun giderek daha da hırçınlaştığı bir döneme giriyoruz. Ama sadece Türkiye yok, sadece İran yok, sadece Suriye yok. İşte şimdi Netanyahu en güvendiği batılı ülkelerle böyle bir noktaya gelmiş durumda. Bunu da görmemiz lazım.
1: Peki.
0: Tabii burada en son bir spor markasının yaptığı olaya da gelmek lazım. Burada
1: özel olarak kültürel ürettikleri
0: bir, efendim.
1: Özel olarak ürettikleri bir ayakkabı.
0: Evet, tek ayakkabı hizmeti diye bir kampanya açtılar. Bu da önemli çünkü bu firma daha önce de Bella Hadid kampanyasını iptal etmişti. İsrail Futbol Federasyonu'na sponsor olmuştu. Ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne hibeler vererek desteklemişti. Ve sürekli olarak bir günah çıkartma içerisinde olduğunu da görmekteyiz. Çünkü bu firmayı kuran kardeşlerin 1933'te Nazi Partisi'ne üye olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı da bu geçmişlerinden dolayı da bir günah çıkartma içerisinde olduklarını da görmemiz lazım.
1: Peki devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Türkiye BES modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza

0: Uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.26'yı gösteriyor. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, merhaba.
1: Bu gece gerçekten sıcak çatışmalar yaşandı. Hürmüz Boğazı'na sıklıkla konuşuyorduk. Bu kez sanki Harp Adası'na doğru taşındı çatışmalar. İran'ın misillemeleri var. Ürdün'e yönelik, ABD üslerine yönelik. Neler söylersiniz? Açıklamalar ne diyor?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı üzerine neredeyse indirgenen bu savaşta aşağı yukarı belli aralıklarla sıcak çatışmalar yaşanıyor ve yine yaşanmaya devam edecek anlaşma gerçekleşmediği sürece. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda var olan İran'ın savunma gücünü kırarak, iletişimini de yok ederek süreç içerisinde orada serbest bir geçiş bölgesi, hatta elinden gelirse egemenlik iddiası noktasındaki çalışmaları, açıklamaları mevcut ve bunun yansıması olarak da İran'ın var olan gemilerine, işte orada bulunan petrol tankerlerine saldırısı gerçekleşti. Dün akşam olan saldırılar daha çok Harp Adası yakınındaki küçük İran teknelerine yapılan saldırılardı. Ama öte taraftan ABD Basra Körfezi'nde 5 tane İran petrol tankerine yönelik saldırı da hani gerçekleştirdi. Ya yani o önemli, bir tanesi battı. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu yönelimli savaşa karşı savunma niteliğini de yürütüyor. Onlar da yaklaşık kendilerinin yasaklamış olduğu, geçilmesin dediği alanlardan geçmeye çalışan iki Amerikan gemisini, 8 petrol tankerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtması ve desteğiyle bu alanın delinmesi için çaba sürdürme noktasındaki gayretiyle 10 gemi yine geçmeye çalışmış. Bu 10 gemi de tekrar hedef alınarak bu gemilerin geçişi durdurulmuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri nihayetinde kısa kısa aralıklarla devrim muhafızlarını deneyerek bu kendine ait bir yolu adeta açarak orada gemilerin geçişini sağlamak istiyor. İran da bunu onlara kaptırmamak adına sürekli tetikte ve geçmeye çalışan gemilere karşı saldırılar gerçekleştiriyor. Ama ilginçtir, bu sefer Abbas Arakçı açıklamasında dedi ki, şu anda mevcut olan ve devam eden savaşta Amerika Birleşik Devletleri adeta İsrail'in bir taşeranı, bir tetikçisi olarak görev yapmaktadır dedi. İran'ın bu şekilde vurulması İsrail'in çabaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda içine girdiği durumla ilgilidir. Devrim Muhafızları Ordusu ise dedi ki 190 gündür gece gündüz İran halkı ve İran ordusu düşmana karşı savaşını gerçekleştiriyor. Bundan sonraki süreçte de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı eylemlere karşı ordumuz hazırdır, gerekli cevapları verecek. Biz dedi Kuveyt'te ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Bahreyn'de bulunan üstlerine saldıracağız eğer bu saldırılar devam ederse. Ürdün'e yönelik saldırı gerçekleşti. Tabii ki ister istemez İran bundan sonraki noktada yapılacak her eyleme cevap vermek zorunluluğunu hissediyor. Çünkü cevap vermediği zaman Amerika Birleşik Devletleri bunu uluslararası arenada ve İran toplumu üzerinde İran ordusunun artık yok olduğu, bittiği şeklindeki bir propagandayla karşı karşıya kalmamak için de bu çabasını sürdürecek. Bakalım süreç nereye varacak, nereye evrilecek. Ama bu arada dediğimiz gibi özellikle Katar'ın işte barış sürecinin yakalanması için çabaları devam ediyor. Pakistan yine aynı şekilde gayretlerini sürdürüyor. Yine geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yla da görüşmeler gerçekleştirdi. Bakalım bütün bunlar nereye evrilecek, onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi bizimle birlikteydi. Ve Sayın Hasan Kanbolat'la devam ediyoruz ABD-İran gerilimini konuşmaya. Abbas Arakçı'nın ifadelerinden söz etti Sayın Aykaç. Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ne demişti? Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda İsrail'in vekaletini yürütüyor bu savaşta dedi. Yani İsrail ne istiyorsa o amaçları yerine getirebilmek için ABD'nin hamlelerde bulunduğunu ifade ediyor deyim yerindeyse. Şimdi Hark Adası'na taşındı diyoruz. Ekonomik bir savaştı bu. Artık devamında ekonomik savaşa dönüştü askeri savaştan. Dolayısıyla Hark Adası'nın hedef alınması da bir tesadüf değil elbette. İran'ı petrolden vurmak istiyorlar. Tecrit etmek istiyorlar. Ve başka ülkelerle iletişiminin kesilmesi isteniyor. Ekonomik anlamda da çökmesi isteniyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu hamleleriyle sonuca ulaşabilecek mi? Ne dersiniz?
3: Evet, şimdi genelde düşündüğümüz zaman bir olay başladığı zaman ne zaman bitecek sorusu akla geliyor. Ama şimdi bu yeni düzendeki savaşlar sürdürülebilir savaşlar ve bunlara yıpratma savaşları zaten diyorlar. Hı hı. Bunu da en iyi şimdi Ukrayna Rusya Savaşı'nda görüyoruz. İki tarafta birbirini inanılmaz derecede her konuda yıpratmaya ve çökertmeye çalışıyor. Ulaştırmadan enerji kaynaklarına, hatta lojistiğe, depolara kadar bu yayılmış durumda. Şimdi İran içinde yapılan aslında bu oluyor. Yani İran'la olan savaş yarın bitmeyecek. Hı hı. Tahran'daki mevcut yönetim değişene kadar, yıpratılıp çökene kadar İran halkı bezirlene kadar devam ettirilmek isteniyor.
1: Evet.
3: Tabii bu olacak diye demiyorum. Bu tamamen Amerika'nın ve İsrail'in planı. Bu olacak mı, olmayacak mı? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Fakat arzu edilen nokta bu. İran'ın taktiği de kendinin savaş gücünü Körfez'e taşıyarak Körfez'deki Amerikan yanlısı buradaki devletleri yıpratarak Amerika'nın bu savaştan çekilmesini arzu ediyor. Böylece bu yıpratma savaşını İran'da Körfez'e taşımış durumda. İki tarafta bu yıpratma savaşıyla devam ediyor. Nereye kadar evrilir? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama petrol fiyatlarına baktığımız zaman dün akşam 99 dolardı. Bugün herhalde 100 doların üstüne çıkar. Buradan da kim kazançlı? Başta Amerika kazançlı. Amerika Birleşik Devletleri bugün artık dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol ihracatçılarından biri olmuş durumda. Venezuela petrolü ağır petroldür. Bunlar Miami'ye gidip Texas petrolüyle karıştırılıp rafinerilerde dünyaya ve ihraç ediliyor ve Amerika içerisinde kullanılıyor.
1: Hı hı.
3: Dünyanın en büyük rezervleri de Venezuela'da oluyor. Onun için Trump için Venezuela önemliydi.

0: Şimdi onun için Amerika'nın bu petrolün yükselmesinden de Amerikan şirketlerin oldukça kar ettiği bir döneme girmiş durumdayız. Bu sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: Evet, çok kısa bir not. Venezuela Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı, Delcy Rodriguez. Ülkesinin petrolünün %20'sini Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiklerine dair anlaşmayı
0: Evet.
1: imzaladıklarını. %20'den bahsediyoruz ki belki de bunun boyutları çok daha fazla. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni hayli rahatlatan bir anlaşma oldu bu.
0: Tabii, %20'sini devrediyor ama zaten ihracat tamamen Amerika'ya dönük bir ihracatın olduğunu da görmemiz lazım.
1: Şimdi ABD-İran gerilimini konuşuyoruz. Hangi ülke çok daha fazla mukavemet gösterirse bu savaş o ülkenin kazancına doğru evrilecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de seçim var ve Trump gittiğinde peki ABD-İran savaşı hangi noktaya taşınır? Çünkü o döneme kadar sanki bir anlaşma sağlanamayacak gibi görünüyor Kasım seçimlerine kadar. Ne dersiniz? Bu noktadaki yorumunuz ne olur?
0: Şimdi Amerika'da çok önemli bir lobi var. Yahudi lobisi. Bu lobide toplam yaklaşık 6 milyon bir Yahudi nüfus var. Ama son derece örgütlü ve bütün sektörlerde çok güçlü bir lobi. Bunun sayesinde zaten kim gelirse gelsin Amerika'da devlet başkanı İsrail'in çıkarlarının korunduğunu Amerika'da görmekteyiz. Amerika için zaten İsrail en önemli eyalet durumunda. Amerika'ya gidenler bilirler, devlet binalarında bile Amerika Birleşik Devletleri bayrağının yanında İsrail bayrağının da dalgalandığını görürsünüz. Böyle bir ikili yapı mevcut. Amerika için İngiltere, Kanada gibi çok önemli müttefiklerinden çok daha önemli bir ayrıcalığa sahip olduğunu da İsrail'in görmemiz gerekiyor.
1: Evet, Sayın Hasan Kan Bulat'la sohbetimiz sürecek. Şimdi reklamlar, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Seymen.
10: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: 14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12'ye 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya, TCL 55P 7LGT ve 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Vatan, vatan, vatan. hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Selam, ben Piraye.
18: Ben de Rutkay.
17: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
19: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
20: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, gündemde birlikteliğimiz sürüyor ve biz başlarken esasında Batı Şeria'da yaşananları ve İsrail-İngiltere gerilimini, yine 12 ülkenin İsrail'e yönelik yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen mallara yaptırım hazırlığını konuştuk. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen yaptırım kararlarını konuştuk. Ancak bir de doçent doktor Sayın Bora Bayraktar'dan yorum almak istiyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden. Sayın Bayraktar, merhaba, hoş geldiniz.
21: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydın, çok teşekkür ederiz. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklıyor. Ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını konuştuk. Bir yandan da daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelemişti İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband. Bu açıklamalar ışığında İngiltere-İsrail ilişkilerini ve esasında Avrupa ülkelerinin İsrail'e bakışını biraz konuşmak istiyoruz.
21: Şimdi tabii aslında burada dikkat çekmek gereken konu şu. Bu İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerleri, bu işgal yerleşim yerlerini yapması yeni bir konu değil. 67 Savaşı'ndan itibaren burada başlayan bir yerleşim hareketi var. Ve bu yasa dışı, bunun yasa dışı olduğu, bu yerleşkelerin işgal topraklarındaki bu inşaatların yasak olduğu her zaman belirtildi. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden defalarca kararlar çıkartıldı. İsrail uyarıldı. Fakat bundan tabii geri adım atmak diye bir tutumu olmadı İsrail hiçbir zaman. Ben 90'lı yıllarda gazeteciliğe ilk başladığımda 200 bin yerleşimci vardı, bu işgalci yerleşimcilerden 200 bin kişi vardı. Bunların sayıları 1 milyona ulaştı. Dolayısıyla inanılmaz bir işgal hareketi var. İkincisi, son dönemde özellikle Netanyahu döneminde E1 diye bir proje var, bir bölge.
1: Evet.
21: Bu Kudüs'ün, yani Filistin'in başkenti olması gereken, uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin'in diğer toprak kısmından ayrılmasını hedefleyen bir yerleşim şekli. Yani bir çember içerisinde alındı, etrafına yerleşim yerleri yapılarak sadece Ramallah'la bağlantısını sağlayan Filistin'in, Doğu Kudüs'ün bir kısım açıkta kaldı. Şimdi orayı da kapatacak şekilde bir yerleşim projesi var. Dolayısıyla İsrail aslında sahadaki gerçekliği değiştirerek yaşayabilir ileride bir Filistin devleti kurulmasının önüne geçmeye çalışıyor fiziki olarak. Ve bu yeni bir konu değil. Fakat yeni olan, tabii siz de ifade ettiğiniz gibi, aralarında Fransa, İspanya ve Kanada'nın da olduğu 12 ülkenin artık bu meseleyi tolere edilemez bir şekilde okuması ve İsrail'e bir takım yaptırımlar uygulaması. Bunun politik anlamı çok büyük. Yani İngiltere açıktan İsrail'e karşı bir tutumun liderliğini yapmış oluyor. Dolayısıyla ve yani yaptırım, belki burada uygulanan yaptırımlar çok büyük, İsrail'i çöktürecek meseleler.

0: değil ama buradaki politik mesaj artık yeter dur anlamına geliyor. Bu da tabii 2023'teki İsrail'in soykırım hareketinden itibaren artık Batı'nın bu işi taşıyamaz hale gelmesi ve İsrail'in bu anlamda tüm desteğini kaybetmesi anlamına geliyor. Bence önemli olan husus bu. Yani buradan hareketle İsrail'in üzerindeki baskılar daha da devam edebilir. Tabii onların verdiği yanıt da bu arada çok sert. Biliyorsunuz Doğu Kudüs'te başkonsolosluklar bulunur. Oradaki Filistin'in egemenliğini tanımaya matuf bir harekettir. Bizim de Türkiye'nin de Filistin elçiliği Doğu Kudüs'te bulunuyor. İngilizlerin de burada. Burayı kapatın diye İsrail bir karşı adım atıyor. Burada tabii İsrail'in attığı bu adımın da hukuken, uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü Doğu Kudüs 67 sınırlarında bir Filistin devleti öngören iki devletli çözümün içerisinde Filistin toprağıdır. Burada ya da müdahale ederek buradaki elçilikleri boşaltması çağrısında bulunuyor, zorunluluğu getiriyor. Bu da bence iki taraf arasındaki ilişkileri daha da gelecek bir noktaya taşımış diye düşünüyorum.
1: Bir de İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in açıklaması vardı Sayın Bora Bayraktar. Radikal İslam tarafından ele geçirilmiş bir ülkede Yahudilere ve İsrail'e saldırarak ekonomik ve toplumsal çöküşten kurtulmaya çalışan antisemitik bir hükümetin paspası olmayacağız. İngiltere'nin Filistin'deki manda dönemi bitti diyor Smotrich. Bu bir de itiraf içermiyor mu? Ne dersiniz?
0: Yani burada tabii İsrail'in kurmuş olduğu retoriğin artık bence Batı'da bir karşılığı kalmadı. Hı hı. Biliyorsunuz İsrail'in işgal, soykırım, Gazze'deki yapmış olduğu saldırılar, cinayetler eleştirildiğinde bir antisemitizm silahı çekip, kartı kullanıp herkesi susturmaya çalışan bir İsrail vardı. Artık bunun Batı'da karşılığı yok. Yani ciddi bir uyanış var burada. İsrail'in nasıl desteklendiği, örneğin Amerika'daki kişilerin ödediği vergilerin nasıl buraya akıtıldığı, Avrupa'da yine aynı şekilde İsrail'e göz yumulması. Bence burada İsrail aslında siyaseten önemli bir zemin kaybediyor. Yani bir dokunulmazlığı vardı uzun yıllar boyunca. Yani İsrail ne yaparsa yapsın, bunun hoş karşılanması, görmezden gelinmesi, işte bir Holocaust kartı, antisemitizm kartı, bunun artık Batı'da karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani İngiltere'ye karşı işte sözde radikal dinci bir iktidar olması gibi ifadeler, bunun bir karşılığı yok. Yani İsrail'in yönetimi şu anda çok küçük radikal bir grup tarafından ele geçirilmiş durumda. Tabii biraz işin seçim boyutu var. Ekim ayında seçim yapılacak.
1: Evet.
0: Bu iyice yükselmiş bir sağ, radikal sağ taban var İsrail'de. Bunları mutlu edecek, buradan oy devşirecek bir çaba içerisinde. Biliyorsunuz daha önce yaklaşık 2-3 hafta kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'ye saldırarak, sözlü olarak, hedef alarak buradan da bir siyaset devşirmeye çalışıyordu İsrail'de iktidar mensupları. Şimdi İngiltere ile bu krizi bu şekilde kullanacaklar gibi görünüyor.
1: Şimdi orada doğrudan Türkiye'yi hedef almışlardı açıklamalarında. Şimdi bir de dolaylı olarak bizim komşularımızla yaptığı anlaşmalar da var. Başlıklarımız arasında var, ancak sizinle konuşacağımız konusunda öncesinde konuşmamıştık Sayın Bora Bayraktar, ama belki bir yorum yapmak istersiniz diye bu konuyu açmak istiyorum. Aşil Kalkanı projesi İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması imzalandı ve bu anlaşmayla ilgili de Yunanistan'da Aşil Kalkanı kaynak kodunun İsrail'in elinde olacağının açıklandığı ifade ediliyor. Şimdi kaynak kodu İsrail'de olacağı için dolayısıyla hava ve füze savunma sistemine erişimi İsrail sağlayacak. Yunanistan burada bir araç olarak gibi görünüyor. İsrail yine Türkiye'yi karşısına alıyor. Buradaki ifadeniz ne olur?
0: Evet, yani şöyle, İsrail tabii ki burada, İsrail küçük bir ülke, her ne kadar Amerika destekliyor olsa da Türkiye gibi bir ülkeyle baş etmesi askeri anlamda mümkün değil. Gerek nüfus olarak, potansiyel olarak, jeopolitik olarak Ve burada

0: Türkiye'nin dengi değil. Burada tabii daha önceden Mısır'ı da yanına alarak Mısır'ın kesimi Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'de böyle bir kurgu içerisindeydi İsrail. Fakat Türkiye bunu yaptığı hamlelerle bu cepheyi gevşetti, kırdı diyebiliriz. Şimdi Mısır'la Türkiye daha farklı bir konuma geldi. Dolayısıyla burada İsrail'in tutunduğu bir Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi var. Buradaki hamleler bence başta Yunanistan açısından ve Kıbrıs Rum kesimi açısından son derece riskli. Burada Türkiye'yi karşılarına almaları.
1: Evet.
0: Yani ben şunu görüyorum. Yunanistan tarafı jeopolitik okumasını doğru yapamıyor son yıllarda. Burada Türkiye ile iyi ilişkiler yerine İsrail'le bir gerilim siyasetine girmesi burada iki tarafa da kaybettirir. Yani iki taraftan kastım İsrail ve Yunanistan. Burada Türkiye'nin pozisyonu güçlü. Dolayısıyla bunlar bence retorik düzeyinde. Tabii ki Türkiye'nin yakından takip ettiği. Fakat Doğu Akdeniz, Kıbrıs merkezli önümüzdeki dönemin Türkiye'nin güvenliği açısından ve bölge siyaseti açısından önemli bir noktası. Dolayısıyla İsrail ile Yunanistan'ın bunları veriyor olması Türkiye'ye Ege'de de bir baskı kurma çabası olarak değerlendirilir. Bunun tabii Yunanistan bedelini öder. Dolayısıyla ben bunları Yunanistan açısından çok riskli siyasetler olarak görüyorum. İsrail zaten artık rasyonel olarak değerlendirmek son derece zor. Burada İsrail çok büyük zemin kaybetti. Yani İbrahim Anlaşmalarından bugün Mekke eksenli Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan eksenine döndü olay. Ve diğer Körfez ve Arap ülkelerinin de buna destek olması mümkün. Yani İsrail bu uyguladığı soykırımla, bu İran'la savaşında girdiği mücadelede bölgede istenmeyen bir güç olarak, bir ülke olarak kendini konumlandırmış oldu. Yani barış siyasetinden uzaklaştıkça böyle girişimlere dönüyorlar. Yani bölgeden bir müttefik yerine gidip Ege'de, Batı'da, evet, Yunanistan'da bir ittifak arayışına girmesi aslında İsrail'in zafiyetini ortaya koyuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olunuz, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden doçent doktor Bora Bayraktar bizimleydi. Ve Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat'la sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce Aşil Kalkanı ile ilgili değerlendirmede bulundu Sayın Bora Bayraktar. Yunanistan'da Aşil Kalkanı kaynak kodunun İsrail'in elinde olacağı tartışma yarattı Sayın Hasan Kanbolat. Aslında Yunan halkın İsrail'i eleştiren ve işte yaptığı soykırımı ve Gazze'de, Batı Şeria'da yaptıklarını sürekli protesto eden eylemlerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Ancak devlet bazında, hükümet bazındaysa İsrail'e bir ortaklık gerçekleşiyor. Hem Doğu Akdeniz'de hem baktığımızda bu hava ve füze savunma sistemi ile ilgili bir anlaşma gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında İsrail Yunanistan'ı da bölen bir çaba içerisinde midir, yoksa bu yanlış bir yorum mu olur?
2: Evet, Yunanistan tabii kendisini yeni ittifaklar aradığını görüyoruz net bir şekilde. Mısır'la, İsrail'li ve Doğu Akdeniz'de kendisini güçlendirecek, Türkiye'ye karşı güçlendirecek bir ittifaklar zincirine girmiş durumda. Ama şunu da siz de güzel ifade ettiniz. Yunan halkının yapısına baktığımız zaman Yunan halkı aslında İspanya gibi, İtalya gibi İsrail'in Filistin'e yaptığı bu zulmü kabul eden bir halk değil. Bilakis buna karşı çıkan, direnen bir halk. Bundan dolayı da Yunanistan içerisinde bunun ciddi bir politik kırılmaya da neden olacağını düşünüyorum. Çünkü Yunanistan zaten 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sıyla işbirliği yapan kesimler daha sonra askeri darbeler de yaptılar. Ve savaş sırasında da Yahudileri, Yunanistan'da bulunan Yahudi kökenli Yunan vatandaşlarını toplayıp Selanik'ten Almanlara

0: deyip görmek gerekiyor.
1: Yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var tabii. Seçim
0: Evet.
1: öncesinde Amerika Birleşik Devletleri hangi hamlelerde bulunuyor? Şimdi bu hamleleri konuşalım. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili bu savaşı bitirmek çabası güttüğünü söyleyebiliriz. Bu çaba içerisinde
0: Evet.
1: baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın temsilcileri Moskova'daydı, Kiev'deydi. Sonra Trump, Putin görüştüler. Gerçekten de bunun verimli geçtiği ifade ediliyor. Görüşmenin son derece açık sözlü geçtiğini ifade ediyor Kremlin dış politika danışmanı. Rusya'nın Avrupa devletlerine karşı hiçbir saldırgan planı olmadığının altını da çiziyor. Yine ABD-Kanada ilişkilerini de konuşmak istiyoruz. Az da bir süremiz kaldı Sayın Hasan
0: Evet,
1: Tanbulat.
0: çok hızlı bir şekilde şunu söylemek lazım. Ukrayna-Rusya savaşı evet sürdürülebilir bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda ama iki taraftan da aslında Ukrayna ve Rusya Federasyonu çok kardeş halklardı. Bu savaş iki tarafı da oldukça yormaya başladı. Örneğin Rusya Federasyonu'nun aylık asker kaybı yaklaşık 30 bin olmuş durumda. Toplam 1,5 milyon civarı bir Rusya Federasyonu'nun kaybı mevcut. Bu da genç erkek nüfus olduğunu düşünürsek
1: Evet.
0: oldukça acı bir durum. Aynı şekilde 250 bin civarı da Rusya'da gazi oluştu ve bu gaziler şu anda iş sorunu da var. Putin bunlara iş bulacaklarını, polis gücünü alacağını ifade etti. Fakat bir psikolojik sorunlar, fiziksel sorunlar, yaşam sorunları bunlar da şimdi ortada olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Ukrayna'da da bu durum geçerli. 1991'de Ukrayna nüfusu yaklaşık Türkiye kadarken 51-52 milyonken şu anda 14-15 milyona kadar indiğini görmekteyiz ve yıpranmış halk tarafından da aslında fazla da desteği kalmamış bir seçime de gitmeyen bir Zelenski hükümetini görüyoruz burada
1: Evet.
0: da. Onun için en kötü barış bile savaştan daha iyi olduğunu görmekteyiz. İnşallah bir an önce savaş sona erer.
1: İnşallah.
0: Amerika'nın da planı aslında Kırım Rusya Federasyonu'nda şimdilik kalsın, diğer taraflarda bir çekilme olsun şeklinde bir plan sunulduğunu görmekteyiz. Bu plan olur mu olmaz mı önümüzdeki aylarda göreceğiz ama
1: Peki.
0: savaş biraz daha devam edecekmiş gibi görünüyor.
1: Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat'la sohbetimizi sürdürdük. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz." dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Dışişleri

Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Oya Lale Arslan hakkında sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açıldı. Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alındı. Oya Lale Arslan'ın ikametinde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Oya Lale Arslan hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi, Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmana son darbe vurularak büyük taarruz zaferle sonlandırıldı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emriyle başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, İzmir'de yükselen bayrak, büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ve Galaxy Tab S10 FE tabletlerde öğrencilere özel 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
16: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
0: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Saat 9'u 12 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve iç politikayı konuşacağız, değerlendireceğiz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş stüdyomuzda. Sayın Akbaş hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Günaydın herkese.
2: Günaydın, biz teşekkür ederiz. İsterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla başlayalım. Zira önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı. Adalet, ekonomi, şehircilik ve sokakların daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok konunun istişare edildiğini biliyoruz. Kabine toplantısında ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu anlayışla son yıllarda Ahlat ve Malazgirt'te Okçular Vakfı'nın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenlendiğinden de söz etti. Türkiye her hukuksuzluğun karşısındadır dedi. Yine isim vermeden aslında İsrail'e karşı açıklamaları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birçok ülkede petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda dedi. Bir yandan da işte orta vadeli programla ilgili değerlendirmesini de yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizin de öne çıkarmak istediğiniz açıklamalarını sizden dinlemek istiyoruz Sayın Akbaş.
3: Evet, bu hafta itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı tabii yoğunluklu temposuna başladı desek yanlış olmaz. Tabii hep sürekli zaten bu yoğunluk sürüyor ama Ankara'daki bu mesaisine yoğunluklu bir şekilde başladı. İşte kabine vardı, dün güven mektupları vardı, 6 ülkenin evet. güven mektubu sunuldu. Avrupa şampiyonu olan
2: Filenin
3: Sultanları'nı kabul etti. Gerçekten güzel bir toplantı oldu orada da. Kabine toplantısına dönecek olursak pek çok konu başlığı değerlendirildi. İç siyaset vardı, işte ekonomi vardı, şehircilik açısından önemli bir proje var orada. İstanbul'da iki büyük konut projesi, onu açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Oldukça önemli o. Yani İstanbul'da yaşayanlar için bir hayli önemli. 31 Aralık 2027'ye kadar bu konut projesi uzatıldı. O İstanbul'da yapılacak 15 bin yeni kiralık konut projesi içinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Bu anlamda bir hayli önemli. Peki başka neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı? Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin diye bir ifadesi var.
2: Evet.
3: Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız mesajı da bir hayli önemliydi.
2: Dikkat çekiciydi.
3: Dikkat çekiciydi. Bunun dışında ekonomi ilişkin ihracatta Ağustos rekoru var. Ekonomideki makro verileri paylaştı. Ağustos ayı mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre arttığını ifade etti. 23.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. İsrail'e yönelik tepkisi sürdü elbette. İsrail'in bölgedeki tahriklerine değindi. Barış ihtimallerini sabote eden radikal zihniyetin değişmedikçe kriz fırtınasının dinmeyeceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısındaki ifadelerini böyle özetleyebiliriz aslında. Artık 1 Ekim'e de yakın bir zaman kaldı. 1 Ekim'de yeni yasama dönemi başlıyor.
2: Evet.
3: Artık yeni yasama dönemiyle birlikte açılışı biliyorsunuz, dinleyicilerimiz biliyordur. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor 1 Ekim yasama yılının açılışını. Açılış konuşmasıyla başlıyor ve yeni yasama yılıyla birlikte pek çok tabii konu başlığı da siyasetin gündeminde olacak. Bunlardan bir tanesi anayasa hiç şüphesiz. Bu konuyu da tüm yönüyle konuşacağız ama bunun öncesinde bir erken seçim mevzusu çok konuşuluyor. Bu erken seçim ne zaman olacak? Şimdi erken seçim deyince zaten seçimler aslında yakın bir zaman kaldı. İşte 2028'in

0: 14 Mayıs'ında 2023'ün 14 Mayıs'ında olmuştu seçimler. Hı hı. Şimdi 2028'in işte 7 Mayıs'ında olması gerekiyor. 7 Mayıs pazar günü normal tarihinde olursa. Ancak normal tarihinde olursa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olamıyor.
1: Evet.
0: Bu nedenle seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararının çıkması gerekiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilsin. Hı hı. Ya da ikinci formül, anayasanın değişmesi. Şimdi anayasanın değişmesi konusunu biz konuşacağız elbette. Yani evet. işte 1 Ekim'le birlikte yeni anayasa konusunu tüm yönleriyle konuşacağız. Ancak o tabii daha bir zorlu bir konu. Ama Türkiye'nin seçim kararı alabilmesi, 360 milletvekiliyle seçim kararı alabilmesi sanki daha olası gözüküyor şu sıralarda. Çünkü girilen bir yol var. Terörsüz Türkiye süreci var. Hı hı. Dün Meclis Başkanı, sanırım onu da soracaksınız. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un önemli açıklamaları oldu. Terörsüz Türkiye artık terörsüz bölge sürecine doğru evriliyor. Bu noktada çok çok önemli görüşmeler de yapılıyor. Ve böyle bir sürece girilmişken Türkiye'deki siyasi atmosferin böyle devam etmesini isteyecektir DEM Parti'de diye konuşuluyor tabii siyasi kulislerde. Bu nedenle bu 360 milletvekilinin bulunabileceği yine tabii kulislerde konuşulan konular Ekim ayı ile birlikte bir seçim kararının meclisten çıkabileceği yine en çok konuşulan konular arasında. Peki ne zaman olur bu seçim? Şimdi iki tarih çok konuşuluyor. Bir tanesi 2027 yılının Kasım ayı. Bir diğer tarih ise 2028'in Mart ayı ya da Nisan ayı. Hı. Yani 2028'e kalabilir deniliyor. Bunun en önemli nedeni de işte ekonomideki gelişmeler. 2028'e kalmasının en önemli nedeni bu olabilir. Süreyi tamamen kullanmak istediği için Sayın Cumhurbaşkanı bu nedenle olabilir deniyor. Bakıp göreceğiz. Benim tahminimde AK Partili kurmaylardan da aldığım izlenimlerde 2028'in Mart ya da Nisan'ında olacak gibi gözüküyor. Yani süre sonuna kadar kullanılacak gibi gözüküyor. Tabii siyaset bu. Her an bir sürpriz de olabilir. Bakalım yaşayıp göreceğiz.
1: Evet, şimdi geçelim o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına. Mecliste Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi ağırladı ve bu ağırlamanın ardından da bir ortak basın toplantısı gerçekleşti. Mecliste kabul edilen yasayla terör meselesinin tamamen geride bırakıldığını söyledi Sayın Kurtulmuş ve PKK'nın fesih ve silah teslimi sürecinin tüm bölgeye olumlu yansıyacağını da vurguladı. Irak Meclis Başkanı Halbusi ise Ekim ayına kadar tüm silahların devlet otoritesi altına alınacağını duyurdu. Bu açıklamalar ışığında siz neler söylersiniz?
0: Gerçekten çok önemli açıklamalar. Şimdi aslında şu süreci hatırlayalım. Yani Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye sürecinde yasal çalışmalar gerçekleşirken çok önemli temaslar da oldu. Özellikle Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yoğun temasları söz konusuydu. Ki o temaslar hala devam ediyor. Tam mecliste yasa görüşülmeden önce Irak Başbakanı Ankara'daydı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Süreç ilmek ilmek işlendi. Sadece Irak için değil tabii, Suriye için de. Yani Suriye'de de YPG ve SDG'nin Suriye
1: Şam yönetimine
0: entegre olması da bir hayli önemli. Şimdi Suriye'de böyle bir durum söz konusu. İşte Irak'ta 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde tüm milis güçler, kim varsa artık orada, silahlarını tamamen Irak devlet güçlerine verecek olması çok çok önemli gelişmeler bunlar. Bir yandan zaten PKK, KCK yapılanması silahlarını bırakıyor ve bağlı oldukları, yani hangi ülkedelerse onlara zaten teslim edecekler o silahları. Büyük ihtimalle bunların görüntüleri de yayınlanacak. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada Aslında dün Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Irak Temsilciler Meclis Başkanı Heybet

0: Halbusi kabulünde ve sonrasında ortak basın toplantısında Ankara'nın yeni doktrinini aslında bir anlamda açıkladı. Yani o doktrinle Cumhuriyet'in ikinci asrında, ikinci yüzyılında haritaları bozmak. Hani o cetvelle çizilen haritalar var ya, o Sykes-Picot anlaşmalarıyla çizilen haritaları bozmak. Artık yepyeni bir dönemin aralandığını da Sayın Meclis Başkanı bu şekilde ortaya koydu. Yani bunun sadece bir askeri bir başarı değil, bunun bölgesel bir bütünleşme vizyonu olarak nitelendiriyor Sayın Meclis Başkanı da. Biz şimdi terörist Türkiye ile dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz. Bundan sonra sözümüz ayrılığın değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır İfadeleri bir hayli önemliydi Meclis Başkanı'nın. Tabii 467 milletvekiliyle bu yasa teklifinin kabul edilmesine dikkat çekti. Bunun yanı sıra bu yasayla birlikte PKK'nın bütün unsurlarıyla kendini feshetme ve silah bırakma sürecinin başladığını, Suriye'de PYD-YPG yapılarında Suriye yönetimine entegre olmasının takdirle karşılandığını ifade etti. İlk kez net olarak ifade etti. Bir devlet kademesinden bu, yani meclis başkanından bu ifade geldi. Ve en sıcak uluslararası boyut anlamında ise Irak'tan, o 30 Ekim işte Sayın Numan kurtulmuş, Ekim ayı dedi, yani önümüzdeki ay dedi, ama anında teyit geldi. Irak meclis başkanı 30 Eylül 1 Ekim'de bu çalışmanın yapılacağını vurguladı. Milisler Irak'ta da silah bırakıyorlar, bu çalışma başlıyor. Bunun dışında tabii bir kalkınma yolu projesi var.
1: Evet, evet.
0: O proje de çok önemli. Bu güvenlik iklimi, bu kalkınma yolu projesinde çok önemli bir noktaya taşıyacak.
1: Şimdi bir de Meclis Başkanı'nın açıklamalarında yine altı çizilen ifadeyi kullanmakta yarar var. Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz dedi. Son dönemde bölgesel sahiplenme ilkesi sıklıkla karşımıza çıkıyor Sayın Akbaş. Bu ifadeyi de bir kez daha belirtmek lazım. Şimdi geçelim isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılına. Bir film paylaşıldı, bir
0: mesaj dolu
1: bir film paylaşıldı içerisinde, ama bu filmde, bu paylaşımda Özgür Özel'e yer verilmedi. Tabii bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da dikkat çekici, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bu açıklamaları da değerlendirmenizi istiyoruz.
0: Şimdi bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum günü. Ama aynı zamanda da İzmir'in kurtuluş yıl dönümü.
1: Evet.
0: 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz işte 9 Eylül'e kadar sürdü ve Yunanlılar hani denize döküldü tabiri caizse.
1: Evet.
0: Ve İzmir kurtarıldı. Şimdi böylesi önemli bir gün. Bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi anlam noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nda programları var. İşte ilk olarak atanın huzuruna çıkacaklar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bunun öncesinde sizin söylediğiniz o filme.
1: Evet, evet.
0: Şimdi niye Özgür Özel yok?
1: Neden yok?
0: Çünkü Özgür Özel 38. olağan kurultayda genel başkan seçildi. Ama mahkeme 38. olağan kurultayı
1: Kabul etmiyor.
0: Yok hükmünde sahip. Yani Özgür Özel'in CHP genel başkanlığı yok hükmünde sayıldı. Bu nedenle diye düşünüyorum ben. Yani mantıken böyle gözüküyor. Bu yüzden ama işte oradaki konuşmada örneğin Deniz Baykal yapay zeka ile konuşturulmuş orada. Onun verdiği mesaj, son dönemde işte belediyelere yönelik operasyonlar noktasında işte bu yolsuzluk mevzusu üzerinden verilen bir mesaj olmuş. Deniz Baykal'ın direkt verdiği mesaj, onun üzerinden, onun ağzından böyle bir mesaj verilmiş. Bu tabii yeni partiyle CHP'nin arasını daha da açar mı diye bakılırken, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonrasında o Euronews'e verdiği röportajda sonrasında verdiği mesajlarsa daha sıcak mesajlar. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özgür Özel'le görüşebileceğini, bir ittifak

0: yapılabileceğine yönelik önemli mesajlar da vermiş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki yani herkes hesap verebilmeli. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bu yargılanması bir siyasi yargılanma değil. Bir yolsuzlukla ilgili bir suçlama var. Onun hesabını verebilmeli. Bu bir siyasi bir hesaplaşma değil diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakış açısı böyle. Ama yeni partililer de diyorlar ki bu bir siyasi bir dava. Böyle bakıyorlar olaya. Ki dün sosyal medyadan da böyle tepki koydular, tepki gösterdiler. Bu anlamda bir kırılma var. Ama diğer taraftan baktığımız zaman sonrasında soru çünkü şöyle geliyor. İşte Cumhurbaşkanlığı sürecinde nasıl yaklaşırsınız? İttifaka kapı aralıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama yeni parti burada nasıl yaklaşır? Onu tabii görmek şimdilik çok mümkün değil. Ama tepki var. Yani yeni partiden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına yönelik tepki var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten göreve gelirken, yani mahkeme kararıyla göreve gelirken zaten bir arınmadan bahsediyordu. Bu yolsuzluk süreçlerine ilişkin arınmamız gerektiğini ifade ediyordu CHP açısından. Böylesi vurguları vardı. Yani ilk değildi. Şimdi daha yüksek tonda söylemiş oldu. Ekrem İmamoğlu'nun direkt ismini ifade ederek. Ancak sonra bir soru daha var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sorulduğu zaman bunu da konuşuruz, tartışırız diyor. Yani aslında ilginç bir durum. Yani direkt orada reddedebilirdi o soruya karşılık ama bir açık kapı bırakması
1: çok
0: da enteresan.
1: Çok fazla tepki çekmek istemeyen açıklamalar bunlar. Yani başlarken tepkilerin zaten büyük çoğunluğunu üzerine almıştı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ama şimdi çok daha temkinli. Bu temkinli oluşunu neye bağlamak lazım? Çünkü bir de açıklamasında şunu da ifade ediyor. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerekiyor diyor. %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız diyor.
0: Evet. Yani %50+1 zaten herkesi işbirliğine
1: sürüklüyor. İster istemez.
0: Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nden de gelen bir açıklama var biliyorsunuz. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Hamlesi
0: İsmail Özdemir Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısının bir açıklaması oldu. Ama zaten biliniyor bu. Bu resmi olarak da açıklanacaktır. Yani bir grup kararı alınarak da açıklanacaktır. Ama ne zaman? Seçim tarihi yaklaşınca. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bakış açısını zaten biliyoruz. Bu noktada orada bir ittifak var zaten, Cumhur İttifakı. Ama başka bir ittifak yok şu an baktığımız zaman siyasette. İşte Yeni Yol grubunda sıkıntılar var. Orada işte 20 milletvekili var. Bir milletvekili hep başka partiye gidiyor. Orada sürekli bir başka partiden destek gerekiyor. Ama Yeniden Refah Partisi ile orada bir bütünleşme olacak gibi gözüküyor. Yani orada bir ittifak var. İşte Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi birlikte hareket edecekler. Öyle gözüküyor. Yeter mi? Çok yeterli gözükmüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hareket etse ne alabilir? Anketler çok iç açıcı değil. İyi Parti burada nasıl bir konumda yer alacak onu da görmek lazım. Yeni Parti burada bambaşka bir rolde, daha böyle iddialı ifadelerle Özgür Özel yolculuğunu sürdürüyor, siyasi yolculuğunu sürdürüyor. İşte Tekirdağ'daydı, Trakya'daydı. Orada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de güçlü bir konumda olduğu yer Trakya. Bu noktada yeni partiye de iyi sıcak bakılıyor, öyle gözüküyor ki görüntüler öyleydi. Şimdi önemli çıkışları da var, emekli maaş sözü. Köprü ve otoyol çıkışlı da önemli Özgür Özel'in. Yani sanki seçim sattığına girmiş gibi hareket ediyor Özgür Özel. Yani şimdi baktığımız zaman liderlere, genel başkanlara, burada bir tek Özgür Özel'in bir seçime yönelik böyle bir hamle içinde olduğunu görüyorum. Seçmene dokunuyor. İşte hem emekli maaş sözü, işte iktidara geldiklerinde ilk dönemde en düşük emekli maaşın asgari ücreti endeksleyeceklerini açıkladı. Bir sonraki dönemde de 1,5 asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını ilan ediyor. Şimdi emekliler çok önemli. Geçtiğimiz günlerde AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da yazdı. Yani 18 milyona yakın emekli

0: var. Şimdi aileleriyle birlikte hesap ettiğim zaman çok büyük rakam.
1: Evet.
0: Yani seçim sattığında bu çok değerli bir rakam ve seçmen olarak da siyaseti etkileyecek bir pozisyon.
1: Hı hı, projelerinizi i̇şte, ona göre
0: evet,
1: yönlendirmek
0: yani siyaset buna göre bir şekillenecek. Buna göre bir tarz benimseyecek. İşte Özgür Özel burada emekli maaş çıkışı da bundan kaynaklı, hı hı, benim anladığım. Tabii AK Parti'de ya da işte Cumhur İttifakı da buna göre bir hazırlık yapıyordur elbette. Bu yüzden belki de 2028'e kalabilir. İşte 2028'de belki de emeklileri rahatlatacak bir pozisyon yakalanabilir diye de konuşuluyor aslında kulislerde.
1: Evet, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Yine 9 Eylül ile ilgili de açıklaması var bugün. Bunu da ifade edelim. Ve bir de araştırma raporu hazırlanmıştı. Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin kapsamlı bir rapor. Bu rapor da Sayın Bahçeli'ye sunuldu. Ve MHP'li Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre de Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'ın açıklamasına göre de geçmişten geleceğe Türkiye'de demografik dönüşüm süreçlerini ışık tutan ve ülkemizde nüfus artış hızını yeniden yükseltecek politika önerileri yer alıyor bu programda. Türkiye'nin güçlü ve sürdürülebilir nüfus yapısına katkı sağlaması temenni ediliyor. Bu noktada bu nüfus vizyonunu da konuşmak, tartışmak lazım. Gerçekten gelecek dönemde 2050'de en azından nüfusun çok çok azalacağı ifade ediliyor. Evet. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek.
0: Bu konu AK Parti'nin de çok öncelikli bir gündem maddesi. Bu konuya ilişkin çok önemli raporlardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sunulmuştu. Çok hassasiyette durduğunu da belirtelim yani.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimleydi. İç politikayı değerlendirdik. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ataman Kılıç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya. 1976'da İstanbul'da doğan Yerlikaya güreşle iç içe büyüdü. Eski güreşçi olan babası Mustafa Yerlikaya en büyük destekçisiydi. Yeteneği ve azmiyle akranlarının ötesinde olan Hamza Yerlikaya ilk olarak Haydarpaşa Demirspor'da güreşti. 1992'de birinci olduğu Yıldızlar Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 1993'te büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi olan efsane güreşçi aynı yıl 82 kilo Greco-Roman stilde dünya şampiyonasına katıldı. Minderi rakiplerine dar eden milli güreşçi henüz 17 yaşındayken ilk dünya şampiyonluğuna imza attı ve Dünya Güreş Federasyonu tarafından Asrın Güreşçisi unvanına layık görüldü. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında adeta fırtına gibi esen ve altın madalya kazanan Hamza Yerlikaya 1997'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. 2000 Sydney Olimpiyatlarında 85 kilo Greco-Roman stilde mindere çıkan milli güreşçi altın madalya kazandı. Kariyeri boyunca 2 olimpiyat, 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan Hamza Yerlikaya ismini Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben...

0: Reklamlar.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel Seçili Gaming Notebook'larda 7500 lira, Seçili Premium Notebook'larda 5000 lira, Seçili Notebook'larda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklamlar.
10: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
11: Anadolu Ateşi 1. Bölüm.

Yazan Miyase Sertbarut. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berrin Önel, Ferhunde Sema Aybars, Hülazım Memduh Bey, Murat Atak, Halide Edip Hanım, Ayşe Akınsal, Bir Kadın Serpil Çağran, Genç Adam Cüneyt Gündoğdu, İkinci Adam Sinan Pekinton, Rıza Mustafa Ali Sezal.

0: Hala ne dolaşıp duruyorsun yenge? Evin temizliğini bitirdik. Otur dinlen artık.
1: Ah, geldim işte. Çorbayı koyuverdim ocağa da.
0: Aa, daha erken. Ben pişirirdim çorbayı.
1: Aa, erken olur mu? Hava kararmaya başladı baksana.
2: Oh, mangalın ateşi de tam kıvamında.
1: Cezveyi süreyim de birer kahve içelim seninle karşılıklı. Hı? Hak ettik değil mi?
0: Aa, Allah aşkına otur. Ben sürerim cezveyi.
1: Aa, sen de kışını işleseydin Şefika.
0: Aa, acelesi mi var?
2: Öyleyse...

0: Ben de sedire oturayım şöyle. Ay ay ay ay ay ay ay belim.
1: Aa, dur dur ay. Dur şu yastığı koyayım arkana.
0: Oh. Ay rahat ettim sağ ol. Ev temizliği yordu beni bugün. Yaşlanıyor muyum ne?
1: Ay ilahi yenge. Duyan da seni 3.30'unda sanır.
0: Öyle olsun bakalım. Yarın akşam Nur'un İsa'nın kına gecesine gidecek miyiz?
1: Aa, gitmezsek ayıp olur. Fakat hiç canım istemiyor. Memleketin her tarafı kan ağlarken gülüp oynamak bizim neyimize?
0: Doğru söze ne denir? Yunan İzmir'e çıktı da içerilere doğru ilerlemeye başladı bile. Zaten o geniş topraklardan ne kaldı geriye? Şimdi elimizdekini de paylaşmaya çalışıyorlar.
1: Bugün yarın İstanbul'da gider elden. Güya işgal altında değil. Boğaz'da düşman donanmasının gemileri demirli. Askerleri dört bir yanda kurumlu kurumlu dolaşıyor. İşgalden ne farkı var sanki?
0: Sus sus. Allah göstermesin o günleri.
1: Göstermesin sus. De eli kolu bağlı oturup duruyoruz. Ümit etmek için bir şeyler yapılması lazım. Fransızlar Mersin'de, Adana'da, İskenderun'da. İtalyanlar Antalya'da. Ne yapıyorlarmış biliyor musun?
0: Yine mi zulüm? Anlatma ne olur, içim kaldırmıyor.
1: Zulümden beter. Halka ilaç, yiyecek, battaniye yardımı yapıyorlarmış.
0: Ne var bunda? Sanki kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun.
1: Asıl bundan korkmalı. Çünkü dağıttıkları unla, pirinçle, şekerle vatandaşlarımızı avlamaya çalışıyorlar. Sahipsiz kalmış bu bereketli toprakları halka isyan ettirmeden avlamaya çalışıyorlar akıllarınca. Anlatılanlara göre karış karış gezmişler oraları. Tarihi eser bile aramışlar. Ormanları, madenleri keşfe çıkmışlar.
0: Hey, kahve taşıyor Şefika.
1: Ay iyi ki söyledin lafa dalınca. Buyur kahveni.
0: Eline sağlık. Ne olacak bu memleketin hali? Söylesene Şefika. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Yine Mülazım Memduh Bey'den mi gelmiş bu haberler?
1: Annesine anlatıyor. Ben de Saliha teyzeden öğreniyorum. Geçen gün gitmiştim ya onlara. Senin işin vardı, gelmemiştin. O gün anlattı Saliha teyze.
0: İzmir'in işgal edildiğini de onlardan öğrenmiştik. Ne uğursuz gündü.
1: Nasıl ağlamıştım. Fakat diyorum ya yenge, tek tek ağlamışız, sızlamışız, ne fayda? İşte Hasan Tahsin, kıyıya çıkan Yunanlılara tabancayla ateş etmiş, anında şehit edilmiş. Askerlik şubesi başkanı Miralay Süleyman Fethi de öyle. Vatanının gözler önünde haksız bir işgale uğramasına nasıl dayanır insan?
0: Supi ne yapıyor acaba? Kuvayi Milliye ruhunu yayacağım orada deyip gitti Akşehir'e. Rıza da sorup duruyor. Babam ne zaman gelecek? Babam ne zaman gelecek? Dilinde hep bu.
1: Ben de abimle gidebilseydim keşke.
0: Onca erkeğin arasında senin ne işin var? Hem kız başına ne faydan dokunur ki onlara?
1: İstanbul'da oturup olan biteni uzaktan öğrenmek çok daha acı veriyor insana. Ah, dünyaya erkek olarak gelmek varmış.
0: İstanbul'da işgal edilirse bizim evlerimize de girer mi bunlar?
1: Ha, ne fark eder yenge? İstanbul, İzmir, Ardahan, Antalya, hepsi bu vatanın parçası değil mi? Girdikleri her toprak parçası bizim evimiz değil mi?
0: Doğru söylüyorsun da ne bileyim, korkuyor işte insan. Ay geç oldu Şefika, Rıza hala sokakta oynuyor. Çocuk işte kendi kendine eve gelmeyi akıl etmiyor. Sana zahmet çağırıver. Ben de çorbaya bakayım.
1: Olur yenge.

0: Sakın elimi bırakma Rıza. Ayakkabını alıp hemen eve dönelim. İki adımda bir şu düşman askerlerine rastlamak çok rahatsız etti beni.
1: Hala bak, şu mağazada ayakkabı var.

0: Bon Marché mağazasında daha çok çeşit var Rıza. Hemen ileride oraya gireceğiz.
1: Aa, hala karşıdan Memduh abi geliyor.
0: Aa, dur dur, elimi bırakma, nereye gidiyorsun?
1: Memduh abi.
0: Allah kaçtı.
2: Rıza, sen ne arıyorsun buralarda?
1: Bana ayakkabı alacağız.
2: Annenle mi?
0: Merhaba Memduh Bey.
2: Aa, merhaba Ferhunde Hanım.
0: Ben Ferhunde Hanım değilim, Şefika'yım.
2: Kusura bakmayın Şefika Hanım. Sizi tepeden tırnağa kapatan bu örtüler içinde tanımam mümkün değildi.
0: Haklısınız. Ben de bundan çok rahatsızım, fakat ne yaparsınız?
2: Bugünlerde ortalarda pek dolaşmasanız iyi edersiniz. Malum etraf düşman askerleriyle dolu. Münasebetsiz bir durumla karşılaşabilirsiniz.
0: İşimiz biter bitmez döneceğiz. Zaten bir daha Beyoğlu'na çıkmak niyetinde değilim.
2: İsabet edersiniz. Sen de Rıza, evinizin kapısından uzaklaşma. Olur mu?
1: Baş üstüne kumandanım.
2: Aferin Rıza. Sen iyi bir asker olacaksın. Bütün erkek çocukları böyledir işte. Askerliğe pek meraklıdırlar.
0: Askerlik onlara oyun gibi geliyor. Bilmezler ki askerlik demek her an savaşın içinde, ölümle burun buruna yaşamak demektir.
2: Vatan için ölmek beni korkutmuyor Şefika Hanım. Vatanım göz göre göre düşmanlar tarafından çiğnenirken hiçbir şey yapamamaktan korkuyorum.
0: Korkunuzu paylaşıyorum Memduh Bey. Keşke ben de bir şeyler yapabilsem.
2: Bir şeyler yapmak istiyorsanız yarınki mitinge gelebilirsiniz.
0: Hangi mitinge? Yine mi miting var?
2: İzmir'in işgalini protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda miting yapılacak. Vatanını seven herkesin oraya gitmesi lazım.
0: Gelirim Memduh Bey. İki elim kanda olsa gelirim.
2: Yalnız mı geleceksiniz?
0: Yengem de gelmek isterdi eminim. Fakat Rıza'yı yalnız bırakamayız.
2: O halde müsaade ederseniz size refakat edeyim. Mitingin çok kalabalık olacağı söyleniyordu.
0: Tabii.
2: Yarın sabah 8'de sizi tramvay durağında beklerim.
0: Peki Memduh Bey. Müsaadenizle biz gidelim artık. Annenize hürmetler ederim.
2: Siz de Ferhunde hanımefendiye selamlarımı söyleyin lütfen.
1: Allah'a ısmarladık kumandanım.
2: Selametle küçük asker. Ayakkabılarını güle güle giy.
1: Sağ ol kumandanım.

0: Ne muhteşem bir manzara. Artık milletim uyanıyor.
1: Aman dikkatli olalım Şefik Hanım. Biraz evvel az kalsın gözden kaybediyordum sizi.
0: Haklısınız Memduh Bey. Fakat insan ister istemez bu muhteşem kalabalığın akışına kaptırıyor kendini.
1: İşte milletimizin kalbi şu an bu meydanda atıyor.
0: Bu büyük kalbin bir parçası olmak çok heyecanlandırdı beni. Ellerime bakın, nasıl titriyor.
1: Benim de öyle. Zannediyorum bu meydana gelen herkes aynı heyecanı yaşıyor.
0: Minareleri gördünüz mü? Siyah matem bayrakları asılmış.
1: Sultanahmet Meydanı çok önemli bir güne şahit oluyor. Etraftaki binalara bakın, ağaçlara bakın. Her yerde halkın uyanışı var. İşgalcilere iyi bir ders olacak bu.
2: Şimdi kim konuşacak acaba?
3: Bilmiyorum ama Halide Edip Hanım diyorlar.
4: Bakın, bir kadın yöneldi kürsüye. Süngülü askerler arasında. Halide Edip o olmalı.
3: Süngülü askere ne lüzum var? Bu milletin evladını biz koruruz.
1: Halide Edip Hanım kürsüye çıktı, gördünüz mü?
0: Nasıl da heyecanlı görünüyor. Allah'ım, bir Türk kadını meydandaki binlerce kişiye hitap edecek. Tarihi bir gün yaşıyoruz Memduh Bey.
1: Padişahın hafiyelerine, İngilizlerin silahlarına karşı ne büyük cesaret.
5: Kardeşler, vatandaşlar, 700 yılın şerefi göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor. Bu meydanlardan çok zaman alaylar halinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor. Başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki, ben bu vatanın bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Atalarımızın ruhları milletim önünde eğiliyor. Onlara milletim bugünün
0: şu genç bayılacak galiba. Yardım edeyim Memduh Bey.
1: Su yok mu? Rica ederim biraz su bulun.
4: Buyur kardeşim.
0: Çantamda kolonya var.
5: Yenilmez.
0: Eline yüzüne sürelim, iyi gelir. Alın Memduh Bey.
5: Kardeşler.
0: Kardeşim.
5: Evlatlar.
0: Vatanperver kardeşim.
5: Bir gün gelecektir ki
0: dayanamadı bu heyecan.

0: mahkeme milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir. O mahkeme bugün bizim aleyhimizde olan devletlerin fertlerinden teşekkür edecektir.
1: İngilizler tayyareyle bizi korkutmaya çalışıyor.
2: Üzerimize ateş edecek olsalar bile bu meydandan bir kişinin dahi kılı kıpırdamaz Şefika Hanım.
0: Fertlerdir. Kardeşler, evlatlar, beni dinleyiniz. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız. Bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle beraber tekrarlayın. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan.
3: Yüreğimizdeki mukaddes heyecan.
0: Milletlerin hakları ilan edilinceye kadar.
3: Milletlerin hakları

0: nerede kaldın Şefika? Meraktan öldüm vallahi.
1: Gelebildiğime şükret yenge. Orada olmalıydın. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı bir gün geçirmedim. Nasıl bir kalabalık vardı anlatamam. Ayasofya, Sultanahmet, Divan Yolu, Çemberli Taş, insan seliyle kilitlenmişti sanki. Minarelere siyah bayraklar asılmıştı. Yer gök insan sesiyle inliyordu.
0: Ay, sahi mi Şefika? Keşke ben de gelebilseydim.
1: Sonra ne oldu? Kürsünün etrafını Cihan Savaşı'nda sakat kalan zabit ve askerler çevirmişti. Önce Mehmet Emin Bey çıkmış kürsüye. Sonra Fahrettin Hayri Bey. Biz onlara yetişemedik. Çok tesirli konuşmalar yapmışlar. Fakat Halide Edip Hanım adeta coşturdu milleti.
2: Ne diyorsun sen Şefika? Yani bir hanım kürsüye çıkıp millete hitap etti öyle mi?
1: Tabii, hem de yüzü açıktı. Kimse de ona başka bir gözle bakmıyordu. Kadın, erkek, hepimiz biriz artık. Tek yüreğiz yenge.
0: Ay ne bileyim, şaşırdım kaldım. Sonra?
1: En sonunda Selim Sırrı Bey konuştu.
0: Ah yenge, görseydin. Bu miting Fatih'tekinden, Üsküdar'dakinden, Kadıköy'dekinden daha muhteşemdi.
3: Ay inşallah memlekete bir faydası olur.
2: Halide Edip neler söyledi peki?
1: Kardeşler, vatandaşlar diye hitap etti önce. 700 yılın şerefi.

0: Güzel İstanbul'umuz da gitti elden. Resmen işgal altındayız artık.
1: Bu günleri göreceğime ölsem daha iyiydi. Şimdi esir bir millet olarak mı yaşayacağız biz Şefika?
0: Hayır yenge, hayır, asla. Bir mucize olacak, göreceksin. Hatta oldu bile.
1: Keşke. Bütün ümidimiz o artık.
0: Mustafa Kemal Paşa. İşte mucizenin adı bu. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan o değil mi? Bu eli kolu bağlı oturan İstanbul hükümetinin yapamadığını o yapacak demektir. Halkımız onun etrafında toplanıyor. Hem de büyük bir coşkuyla. Hepimiz onunla birlik olmalıyız. Ona koşmalıyız. Göreceksin. O kurtaracak bizi.
2: İnşallah Şefika, inşallah.
0: Saliha teyze Memduh Bey'in Anadolu'ya geçmek istediğini söyledi dün.
1: Herkes gidiyormuş madem, o da gider tabii.
2: Ay, az kalsın unutuyordum. Sana sevineceğin bir haber var.
0: Aa, Rıza geldi galiba.
3: Allah, Allah, sana bir şey söyleyeceğim. Ay,
1: dur oğlum yavaş, ne bu halin? Bak baban geliyor. Artık vaktiyle eve gelmeyi öğren.
3: Abim mi geliyor?
2: Ben de tam onu söyleyecektim sana. Geliyor ya, gizli bir vazifeli. Birkaç gün kalabilecekmiş sadece.
1: Yarın Pendik istasyonundan karşılayacağız.
2: Demek birkaç...

0: gün için. Olsun. Görücüyüm gelmişti abimi. Bize Anadolu'dan güzel haberler getirir inşallah.
1: Anne, babam da işgal zabitlerine selam vermek zorunda kalacak mı?
2: Ay, bu da nereden çıktı şimdi?

0: Diyecektin.
1: Hala Memduh abi bu kağıdı gönderdi sana. İkinize de selam söyledi.
0: Allah Allah. Ver bakayım.
2: Şefika Hanım, cüretimi mazur görün. Bu notu size göndermek mecburiyetinde kaldım. Sizinle önemli bir mesele hakkında görüşmem lazım. Lütfen bu gece 12'de arka bahçenize çıkın. Sizi orada bekleyeceğim.
3: Ne diyor Şefika?
0: Rıza, sen biraz odana git yavrum.
1: Peki hala.
0: Memduh Bey bu gece beni arka bahçeye çağırıyor. Önemli bir şey söyleyecekmiş.
3: Gidecek misin? Bir gören olursa dedikodu ayyuka çıkar.
0: Gitmem lazım yenge. O yüzden geç saati seçti herhalde. Hem arka bahçede kim görecek?
3: Aman dikkatli olun. El alemin ağzına laf düşürmeyin Şefika.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.
2: Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz," dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmana son darbe vurularak büyük taarruz zaferle sonlandırıldı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün

0: Türk'ün tarihi ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emriyle başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, İzmir'de yükselen bayrak, büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir dedi. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye bugün İstanbul'da başlayacak. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri ve yatırımcılar buluşacak. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri olacak. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Aroma çeşitleri ve ambalajıyla ilgi çeken elektronik sigaralar en çok da gençlerden talep görüyor. Ancak bu sigaralar halk arasında akciğerin su toplaması olarak bilinen rahatsızlığı ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar kansere bile neden olabilen elektronik sigaraya karşı uyarıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi, Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar Türk Telekom.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba, saatimiz 10'u 8 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında Bölge Gündemi programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayanlar Neslihan Pakel ve Hayreddin Deniz, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Saat 11'e kadar devam edecek Bölge Gündemi programımız. Ancak bölgesel yayınımız 11'den sonra da devam edecek. Saat 11'den 13'e kadar da Hayatın İçinden programını dinleyebilirsiniz TRT Antalya Radyosu'nda. Bölge Gündemi programımızda neler var saat 11'e kadar? İlk sayfa köşemizde gazetelerimizin ilk sayfalarına göz atacağız. Ardından bölgemizden haberler köşemiz var. TRT Yurt Muhabiri ve gazeteci arkadaşlarımız Antalya, Isparta ve Burdur'dan en güncel haberleri, gelişmeleri aktaracaklar bizlere. Karayollarındaki son durumu ve hava durumunu aktaracağız sizlere. Saat 10.30-10.35 sularında güncel köşemiz yayına girecek. Care for Endemics projesini konuşacağız. Konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Gökhan bizimle olacak. Kendisiyle Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yayılış gösteren endemik bitki türleri üzerinde de bir söyleşi gerçekleştireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Saat 10.10 oldu. Hadi gazetelerimize bakalım beraber.
1: İlk sayfa.
0: Bugün Antalya yerel basınında gazetelerin ilk sayfasına yangın haberleri yansımış. Hatta pek çok gazete ilk sayfanın tamamını neredeyse yangınla ilgili haberlere ayırmış sevgili dinleyenlerimiz. İlk olarak Akdeniz Gerçek Gazetesi ile başlıyoruz. Gerçek Gazetesi'nin manşeti sarı zemin, sarı böyle duman gibi bir renk seçmişler. Onun üzerine ateş çemberinde ortak direniş başlığını seçmişler manşet olarak. Aksu ilçesinin Karaöz mahallesinde 7 Eylül pazartesi günü başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle büyüdü. Kentin seferber olduğu yangında binlerce personelin yanı sıra yurttaş da mücadeleye katıldı. 3 uçak, 9 helikopter, 1037 personel, 165 arazöz, 7 toma, 30 iş makinası ve 112 araçla yangınla mücadele sürerken herkes mücadeleye el veriyor. Gerçekten yine Antalya ateşle imtihan oluyor sevgili dinleyenlerimiz. Allah hepimizi korusun. Halk ateşe koştu başlığıyla devam etmiş haber Akdeniz Gerçek Gazetesi'nde. Aksu'da 7 Eylül'den bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarına alevlerin tehdit ettiği köylü de destek verdi. Önceki gece boşaltılması için anons yapılan Kızıllı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde de camiden yangın havuzu için su taşınacak anonsu yapıldı. Bunun üzerine mahalleli helikopter ve arazözlerin su doldurduğu su havuzuna traktörleriyle su taşıdı. Canla başla mücadele ediyoruz yangına karşı bütün Antalyalılar el ele sevgili dinleyenlerimiz. Alanya'ya uzanalım. Alanya Türk gazetesi de manşetinde yangına yer vermiş. Yangınlar arttı, hatlar gündemde. Alanya'da son 10 günde orman, makilik, zirai ve çalılık alanlarda 10 ayrı yangın yaşanırken Kargıcak, Yaylalı, Gümüşkavak ve Toslak mahalle muhtarları kırsaldaki elektrik altyapısı için çağrı yaptı. Muhtarlar eski direklerin yenilenmesini, riskli bölgelerdeki hatların ayrılmasını ve uygun noktalarda kabloların yer altına alınmasını istediler. Alanya Türk'ten seçtiğimiz bir diğer başlık SGK 12.

arsayı satışa çıkarıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Alanya'nın Oba, Çarşı, İncekum, Kargıcak, Mahmutlar, Payallar ve Telatiye mahallelerinde bulunan 12 arsayı elektronik açık artırmayla satışa sunacak. Taşınmazların toplam tahmini değeri 257 milyon 900 bin lira olurken en yüksek bedel 72 milyon 400 bin lirayla Oba'daki bir arsa için belirlendi demiş Alanya Türk gazetesi. Antalya Ekspres'le devam ediyoruz. Antalya Ekspres'in manşeti de alevlerin geride bıraktığı yıkım. Selik'te 9 saat süren orman yangını kontrol altına alınırken 6 ev, tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Tahliye edilen vatandaşlar sabah döndüklerinde yanan evleri karşısında büyük üzüntü yaşadı. Allah herkese sabır versin. Zor yangına karşı mücadele canla başla devam ediyor dediğimiz gibi bazen sözcükler boğazımızda düğümleniyor sevgili dinleyenlerimiz. Antalya Ekspres'ten bir diğer başlığımız turizmde yeni güçlü dönem sonbahar. Aktop Başkanı Kaan Kavaloğlu Antalya'da turizm hareketinin Temmuz ve Ağustos aylarıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Eylül ve Ekim aylarının sektör için giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Antalya Ekspres'te bir spor başlığı var. Antalya Spor'la ilgili. Antalya Spor'da Korkmaz dönemi bitti. Antalya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'la yolların ayrıldığı açıklandı. Kırmızı Beyazlılar'da teknik direktörlük için Osman Özköylü, Hüseyin Eroğlu, Sinan Kaloğlu ve Servet Çetin isimleri ön plana çıkıyor demiş gazete bu haberinde. Antalya Ekspres gazetesi. Yangınla ilgili bir haber daha var Ekspres'te. Uzmanlar uyardı, çocuklar dışarı çıkmasın. Aksu'daki yangından yükselen yoğun duman ve kül bulutu kent merkezine ulaşırken uzman doçent doktor Gülay Doğan özellikle çocuklar ve solunum rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu, diyor gazete bugün ilk sayfasında. Antalya Körfez gazetesiyle devam edelim. Körfez ilk sayfasının tamamını bugün simsiyah bir zemin üzerine yangına ayırmış ve başlık olarak da şu cümleyi kullanmış: Kızıl Kıyamet. Aksu'da başladı, Kepez ile döşeme altına sıçradı. Aksu Karaöz mahallesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle döşeme altı ve Kepez ilçelerine sıçradı. 254 konuttaki 720 kişi tahliye edildi. Yangında yaralanan 8 kişiden 6'sı ayakta tedavi edilirken ikisi hastaneye yatırıldı. Yangının külleri Antalya kent merkezine yağdı, diyor Antalya Körfez gazetesi bu haberinde, bu başlığında sevgili dinleyenlerimiz. Evet, saatimiz 10.15'i gösteriyor. İlk sayfa köşemizi Burdur'la devam ediyoruz. Burdur'un Gücü gazetesine bakalım. Bucak'ta üreten girişimcilere Vali Bilgihan'dan destek ziyareti. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesi ziyaretleri kapsamında farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Bilgihan, program kapsamında ilk olarak Antar Çelenk Üretimi işletmesini ziyaret etti. İşletmede gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini inceleyen Bilgihan, üretim süreçleri ve ürünlerin değerlendirilmesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Melli inciri üretimini de yerinde inceledi Sayın Vali. Ziyaretlerine Mustafa Delen'e ait Melli İncir Üretimi işletmesiyle devam eden Vali Bilgihan, Burdur ve Bucak bölgesinin önemli tarımsal değerlerinden Melli incirinin üretim sürecine ilişkin bilgi aldı. Burdur'un Gücü gazetesinden bir diğer başlığımız, Burdur'da okullar için güvenlik tedbirleri devrede. Sevgili dinleyenlerimiz, yeni eğitim öğretim döneminde Burdur'daki öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri öne çıktı, diyor Burdur'un Gücü gazetesi. Haberin ayrıntılarını gazetede bulabilirsiniz. Bir başlık daha aktaracağız Burdur'un Gücü'nden. MAKÜ'den uluslararası işbirliğinde önemli adım, Saraybosna deklarasyonuna imza. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ, farklı ülkelerden üniversite ve akademik kuruluşları ortak hedefler etrafında buluşturan Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'na imza attı, diyor Burdur'un Gücü gazetesi. Köşemizde son olarak Demokrat gazetesine bakalım, Isparta'ya uzanalım. Isparta Demokrat gazetesinin manşeti, Göl yok olursa acı gerçekle herkes yüzleşecek. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su

0: Ürünleri Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Su Enstitüsü kurucusu limnolog Doktor Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gölün yalnızca Eğirdir'in değil, yüz binlerce insanın doğrudan, milyonlarca insanın ise dolaylı olarak yararlandığı stratejik bir su kaynağı olduğunu belirten Kesici, "Göl yok olursa acı gerçekle herkes yüzleşecek." açıklamasını yaptı. Burdur'un gücünde olduğu gibi Isparta Demokrat gazetesi de öğrencilerle ilgili bir başlık atmış. Isparta'da sınıflar öğrencilerini bekliyor. Isparta'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda hazırlıklar tamamlanıyor. Sınıflarda ders kitapları sıralardaki yerini alırken öğretmenler de öğrencilerin okula güvenli ve mutlu bir başlangıç yapması için hazırlıklarını sürdürüyor demiş Isparta Demokrat gazetesi. Bu aynı zamanda köşemizin son başlığıydı. Antalya, Isparta ve Burdur yerel basınından seçtiğimiz bazı başlıkları aktardık sizlere.
1: Bölgemizden haberler.
0: Yine Antalya, Isparta ve Burdur'a uzanacağız şimdi ve TRT Yurt muhabiri ve gazeteci arkadaşlarımızdan daha bol ve daha zengin, daha ayrıntılı haberleri alacağız. İlk olarak Antalya haberleri için TRT Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık'ı selamlayalım. Mustafa, merhaba.
2: Merhaba, günaydın Tayfun. Antalya'da son 24 saat gelişmelerinden öne çıkanları hemen aktaralım. Antalya'daki orman yangınlarındaki son durumu aktararak başlayalım. Sevindirici gelişmeler var. Orman Genel Müdürlüğü Kumluca'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Aksu'da dün başlayan ve 254 hanenin boşaltığı yangında ise ekiplerin yoğun müdahalesi sonuç verdi ve alevlerin enerjisi düşürüldü. Aksu'da Karaöz, Yumuk, Çamlıca ve Yeşilkarama mahallelerinde havadan ve karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürerken yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki mücadelesi devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangınında tahliyelerin bilançosu da netleşti. Karaöz, Yumuk, Çamlıca ve Yeşilkarama mahallelerinde toplam 254 hane boşaltıldı. 720 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz, 7 toma, 30 iş makinası, 112 araç ve 1037 personel görev yapıyor. En büyük tahliye 175 hane ve 439 kişiyle Kepez'e bağlı Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Yeşilkaraman'da 40 hane, Yumuk'ta 29 hane ve Karaöz'de de 10 hane boşaltılırken Yumuk'ta 18 ahırda yangından zarar gördü. Konya, Isparta ve Burdur AFAD ekipleri ile çevre illerden gelen belediye ve orman bölge müdürlüğü personeli sahada görev yapıyor. İletişim hatlarında yaşanan kesintiler için bölgeye mobil baz istasyonları kurulurken elektrik kesintisinden toplam 2632 abone etkilendi. Ve son durumu bir kez daha tekrarlayalım. Kumluca'daki orman yangını kontrol altında, Aksu'da ise yangının enerjisi düşürüldü. Kentimizin huzur ve güvenliği için kolluk güçlerimiz de görevde. Antalya'da emniyet güçlerinin son iki haftada gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı. Kent genelinde yapılan çalışmalarda 372.676 kişinin sorgusu yapılırken aralarında 739 aranan şahsın da bulunduğu toplam 3.333 kişi yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 353'ü tutuklandı. Denetimlerde 93.111 araç incelenirken haklarında yakalama kararı veya haciz bulunan 76 otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Ayrıca 545 geçici konaklama yeriyle 136 kiralık araç firması da denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 14 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Operasyonlarda 58 ateşli silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken kumar oynatıldığı tespit edilen 10 olayda 36 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Manavgat'a uzanalım. Yarın özel bir program var Manavgat'ta. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Akdeniz Havzası'nda bir ilk olarak genç yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takılacak. Yarın saat 10.30'da Manavgat Dekafok merkezinde düzenlenecek etkinlikte protokol konuşmaları ve merkez tanıtımının ardından cihaz takılan genç kaplumbağa doğal yaşam alanına gönderilecek. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'ın da katılması bekleniyor. Antalya'da akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünün temsilcileri cumartesi günü kapsamlı bir sektör toplantısında bir araya geliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 14. Grup ve Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, kısa adıyla PÜS İşbirliği ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Terge Salonu'nda düzenlenecek buluşmada sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Corendon Alanya Spor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Turuncu Yeşilli ekip, teknik direktör João Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan tesislerinde dün antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçıyla sona erdi. Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Tayfun Yönlü, yarın yeni haberlerimizi paylaşmak umuduyla iyi yayınlar diliyorum.
0: TRT Yurt Muhabiri Mustafa Karabıyık, çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. İkinci sırada Gülsüm Çetin var. Burdur'dan uzanıyor bize. Gazeteci Gülsüm Çetin'i selamlayalım. Gülsüm merhaba.
3: Merhaba Tayfun Yönlü. Burdur'da günün öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. İki tarım haberiyle başlıyorum. Burdur'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri ilgilendiren yeni destekleme kararları açıklandı. Bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünlerine kadar birçok alanda destek tutarları artırıldı. 2026 yılı üretim yılı dekar başına olan destek katsayısı 367 olan destek katsayısı 2027 yılı için 442 lira olarak belirlendi. Mercimek ve nohutta da üretim desteği artırıldı. Buğday, arpa ve mısırda destek 2027 yılı için 1149 lira olacak. Hayvancılıkta da destekler yükseltildi. Buzağı temel desteği 2000, malak desteği 4000 liraya çıkarılırken kuzu ve oğlak temel desteği 430 lira oldu. Çoban desteği de artırıldı. Yavru kayıplarına yönelik destek de artırıldı. Buzağı ve malak başına destek 20 bin liraya, kuzu ve oğlak başına destek ise 4000 liraya çıkarıldı. Evet, Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Burdur'da süt sektörünün geleceğini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hazırlanan süt işleme elemanı seviye 3 ulusal meslek standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylandı ve 6 Eylül 2026 resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Standartla birlikte süt işleme alanında görev yapacak çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlikleri ulusal kriterler doğrultusunda belirlenecek. Çiğ sütün kabulünden ışıl işlem süreçlerine, içme sütü, yoğurt, peynir ve tereyağı üretimindeki işlemlere kadar birçok faaliyet standart kapsamında tanımlandı. Düzenlemenin süt sektöründeki nitelikli iş gücünün geliştirilmesine, üretim kalite ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlaması da bekleniyor. Bucak'tan bir haberle devam edelim. Bucak ilçesindeki halk kütüphanesi yılın ilk 8 ayında 14.729 okuyucuyu ağırladı. Aynı dönemde 24.343 materyalin ödünç alınıp verildiği, ödünç materyal alan kişi sayısının ise 6.481 olduğu açıklandı. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erdoğan Çakar vatandaşları özellikle çocuklarıyla birlikte kütüphaneye gelmeye davet etti. Aşı uyarısı var. Burdur Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çocukluk çağı aşılarının ulusal çocukluk dönemi aşılama takvimine uygun şekilde ve zamanında yapılmasının önemine dikkat çekildi. Aşıların çocukların önlenebilir hastalıklara karşı koruduğu ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeye katkı sağladığı da vurgulandı. Sağlıkla ilgili bilgilerin ise internet ve sosyal medyadaki her kaynaktan değil, güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği de belirtildi. Evet, üniversitede, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde tıp fakültesi açılmıştı bu yılda. İlk öğrencilerini aldı. İlk öğrenciler dün ders başı yaptılar. Programda öğrenciler fakültenin eğitim yaklaşımı, hedefleri ve üniversitenin sunduğu akademik ve sosyal imkanlar hakkında bilgilendirildiler. Dün oryantasyon programı vardı. Öğrencilerin ilk dersi ise hekimliğe ilk adım, mesleki etik ve profesyonellik oldu. Dersi Profesör Doktor Serhat Gürpınar verdi. derste hekimliğin bilimsel ve insani sorumlulukları ile meslek hayatına yön veren etik ilkeler ele alındı. Rektör Hüseyin Dalgar'da tıp fakültesinin Burdur için uzun yıllardır beklenen önemli bir yatırım olduğunu belirterek fakültenin özellikle spor hekimliği, sporcu sakatlanmaları ve sporcu performans analizleri alanlarında ihtisaslaşmasını hedeflediklerini söyledi. Program sonunda fakültenin ilk öğrencilerine isimlerine özel stetoskop hediye edildi. Son olarak güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum Tayfun Yönlü. Burdur'da can kartın dönemi başlıyor. Burdur Belediyesi özellikle engelli bireyler ile demans ve Alzheimer nedeniyle kaybolma riski bulunan vatandaşların güvenliğini desteklemek amacıyla can kartın uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama sayesinde olası kaybolma durumlarında vatandaşların yakınlarına daha hızlı ulaşılması hedefleniyor. Can kartın bilekliklerinin Burdur Belediyesi Minahan'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden temin edileceği de bildirildi. Belediye uygulamayla hem vatandaşların güvenliğine katkı sağlamayı hem de ailelerin yaşadığı kaygıyı azaltmayı amaçlıyor. Evet, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi Tayfun Yönlü. Yarın yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
0: Gazeteci Gülsüm Çetin, çok teşekkür ediyoruz Burdur'dan aktardığın haberler için. Yarın tekrar görüşmek üzere. Son olarak Isparta'ya uzanıyoruz ve TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan'ı selamlıyoruz bu kez. Fatih, merhaba.
4: Merhabalar Tayfun. Bölge gündemine dair böyle önemli gelişmeler şöyle. Öncelikle geçmiş olsun Antalya diyoruz bir kez daha. Aksu'ya bağlı Karaöz Mahallesi'nde başlayan orman yangınında Isparta'dan giden orman yangın ekipleri de söndürmeye destek veriyorlar. Ve bölgedeler özellikle gece saatlerinde meydana gelen yoğun duman nedeniyle Antalya-Isparta karayolu kontrollü olarak zaman zaman ulaşıma kapanıyor ve trafikse kontrollü bir şekilde veriliyor. Isparta'dan Antalya yönüne giden araçlar da yine ekipler tarafından kontrollü ve dikkatli gitmeleri konusunda da uyarılıyor. Bir diğer haberimiz, Isparta'da yeni eğitim yılı içerisinde öğrencilerin kullanımı için hazırlanan kitaplar sıralardaki yerini aldı. Öğrencileri sınıflarda karşılama notları, Türk bayrakları ve küçük sürpriz hediyeler bekliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu hazırlıklarla çocukların okula daha sıcak bir başlangıç yapmasını da amaçlıyor. Böylece sınıf yalnızca bir ders için değil, öğrencilerin kendisini değerli hissettikleri özel bir ortam içinde düzenleniyorlar. Bir diğer haberimiz ise Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor projesi üniversite personeli çocuklarına yönelik ücretsiz futbol eğitimleriyle tamamlandı. Proje süresince sporcu beslenmesi, yaralanmalardan koruma ve güvenli spor alışkanlıkları gibi beden eğitimi dersleri verildi. Çocuklar sağlık kontrolünden geçirildi. Kapanış töreninde ise sağ performansları sergilendi. Katılım belgeleri takdim edildi ve çocukların sporu yaşamlarının doğal bir parçası haline getirilmesi de hedefleniyor bu projeyle birlikte. Efendim, Eğirdir'den bu haberle devam edeceğiz. Eğirdir'de dün akşam saatlerinde nöbetçi eczane önünde mola veren bir ailenin otomobilinden gelen keçi sesi üzerine aracı çalıştırmadılar, hareket ettirmediler ve itfaiyeye haber verdiler. Motorun motor bölümüne giren yavru kedi ise ekiplerin özenli ve dikkatli çalışmasıyla kısa sürede çıkartıldı. Kedi zarar görmeden yine doğal ortamına bıraktı. Spor haberleriyle noktalayacağız gündemi. Isparta Valisi Abdullah Er'in Semikent Belediyesi Spor Kulübü'nün dereceye giren güreşçilerini makamında kabul ederek azim ve çalışkanlıklarından dolayı örnek olan sporcuları tebrik etti. Sporcuların başarılarının devamını dileyen Vali Er'in, evlatlarımızın elde ettiği dereceler Isparta için büyük gurur kaynağıdır mesajını da verdi. Ayrıca antrenör Halil İnce ve kulüp başkanı Adnan Taç'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti. Son olarak Kırşehir'de düzenlenen Yelken Yarışması'nda Eğirdir Belediye Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Hepdeniz, Junior Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Isparta'ya geldi ve gümüş bayrağı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Rüzgar'la antrenörü Ahmet Şahan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Tayfun Yönlü, bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.
0: TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan, çok teşekkür ediyoruz Isparta'dan aktardığın haberler için. Bölgemizden haberler köşemizde Antalya, Isparta ve Burdur'dan en güncel haberleri aldık.
5: Karayollarında durum.
0: Şimdi Batı Akdeniz'de karayollarımızda çalışma yapılan bazı yollar hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalışalım. Fethiye-Seydi-Kemerkaş yolunun 21 ila 26, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87 ila 88,

0: 8, Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2, Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36, Kaş-Elmalı yolunun 0 ila 34, Elmalı-Finike Devlet yolunun 26 ila 47, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Karayollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde lütfen yavaş gidiniz, trafik işaret ve işaretçilerine muhakkak uyunuz. Karayollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine 0312 415 88 00 numaralı telefona ya da Alo 159 ücretsiz yol danışma hattına başvurabilirsiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar dileriz.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji uzmanı Sayın Mustafa Yıldız'dan hava durumumuza dair son tahminleri alacağız. Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Sayın Yıldız, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tayfun Bey, yayınlar.
0: Çok teşekkürler efendim. Son tahminleriniz ne yönde?
2: Tabii, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu geçecek tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının sahil kesimlerde 1 ila 3 derece azalması, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Meteorolojik uyarı olarak da yüksek sıcaklık düşüklerinden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları Konyaaltı 33, Aksu 35, Kepez 36, Kemer 33, Kaş Demre 35, Finike 33, Kumluca 34, Elmalı 33, Korkuteli 32, Serik Manavgat 35, Alanya 34, Gazipaşa 33, İbrada Akseki 29, Gündoğmuş 32 derece, Muğla 34, Isparta 32, Burdur 34 derece, denizlerimizde rüzgar, kuzey batı, öğle saatleri güney batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, hava açık ve az bulutlu. Görüşü aktaracaklarımızı kadar Tayfun Bey.
0: Meteoroloji uzmanı Sayın Mustafa Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Sizlere de iyi yayınlar efendim.
0: Sağ olunuz.

0: Güncel. Sevgili dinleyenler, Antalya sahip olduğu eşsiz habitat zenginliği yanında dünya üzerinde sadece belli bölgelerde yayılış gösteren lokal endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Care for Endemics projesi, Antalya'nın en zengin endemizm merkezlerinden biri olan Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yayılış gösteren 4 lokal endemik bitki türü üzerinde araştırma, koruma ve toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarına odaklanıyor. Bu konuyla ilişkin bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Gökhan. Sayın Gökhan, hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar. Çok teşekkür ederim.
0: Care for Endemics diyoruz İngilizce olarak. Aslında Beydağları Sahil Milli Parkı nadir endemikleri için koruma eylemi değil mi?
1: Evet,
0: projenizin tam
1: evet,
0: adı.
1: Projemizin
0: tam adı. Nedir efendim? Bu projeyi bize anlatır mısınız?
1: Elbette. Projemiz Care for
0: Şöyle
1: Endemics.
0: Şöyle kabaca ilk hatlar, yani
1: tabii,
0: ilk, ilk giriş daha ilk ana hatlarıyla.
1: Az önce ifade ettiğiniz gibi Antalya dünya üzerinde sadece belirli bölgelerde yayılış gösteren lokal endemik türler yönünden çok zengin.
0: Hı hı.
1: Bu zenginliğin habitat zenginliği başta olmak üzere topografik yapı, iklimsel yapıdaki ciddi değişimler, ani değişimler, çok özel nedenleri var. Ama bakın, bugünkü programda biraz da buruğuz. Biliyorsunuz Antalya'da yakın zamanda, son günlerde maalesef çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele ettik.
0: Sabah gazeteleri aktarırken,
1: evet,
0: sevgili dinleyenlerimize,
1: evet,
0: bazı haberleri aktarırken boğazım düğümlendi. Konuşmakta zorlandım. Çok üzücü.
1: Çok üzücü. Doğal biyoçeşitliliğimiz, buna sahip çıkma gerekliliği aslında programımızı yapmadığımız gün itibariyle de oldukça manidar. Çünkü bu doğal güzelliklere sahip çıkmamız gerekiyor Tayfun Bey. Yani biz bugün, evet, Care for Endemics projesini yazdık, yürütüyoruz.
0: Hı hı.
1: Ulusal ve uluslararası fonları bu konuda değerlendiriyoruz ama belki de bu konuda en önemli husus toplumumuzun doğa koruma bilinci konusunda gerçekten çok daha iyi yerlere gelmesi gerektiği. Tabii yangınların çıkış nedenleri muhakkak ki lehte aleyhte görüşlerle tartışılır, fakat yanıyoruz ve maalesef doğal habitat alanlarımızı kaybediyoruz. Yanan yerler sadece ormanlarımız değil, aynı zamanda birçok biyolojik öğenin, başta işte akla gelebilecek bütün faunal karakterlerin, yani bu kurt, kuş, tavşan, kaplumbağa, yerdeki küçücük karınca, orman dedim sadece ağaç değil, elbette onların evleri de, bu güzellikleri korumamız gerekiyor. O yüzden biraz da buruz, o yüzden her şeyden önce kederli ailelere sabırlar diliyorum. Tarım
0: evlerini
1: alanları yanan,
0: var,
1: evlerini kaybeden,
0: orman köylüleri
1: tarım
0: var,
1: alanlarını kaybeden ailelere,
0: tarım alanlarını
1: kederli ailelere sabırlar
0: var
1: diliyorum. Bugün bir de 9 Eylül. Bir
0: İzmir'imizin
1: tarafta Burak,
0: İzmir'imizin
1: kurtuluşu.
0: Kurtuluş Savaşı'nın bitişi.
1: Evet, bağımsızlık mücadelemizin ulu önderimiz, büyük önderimiz Atatürk önderliğinde yürüttüğümüz Kurtuluş Savaşı'mızın 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlandığı gün biraz buruk bir kutlama yaşıyoruz tabii Antalya'mızda, güzel Antalya'mızdaki yangınlardan dolayı. Aslında Care for Endemics'in çıkış noktası tamamen bu doğa koruma bilinci. Ben Profesör Doktor İsmail Gökhan Deniz. Evet, şu an akademisyenim. Doğa koruma çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Yıllardır arazi çalışmalarıyla toplum

0: Uza, ülke geleceğimiz öğrencilere neden bu türler var olmalı, neden habitatlarımızı kaybetmemeliyiz, neden ormanlarımızı korumalıyız düşüncesinde çok fazla çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ben ve liderliğini yapmaktan da büyük gurur duyduğum ekibimle birlikte biz çeşitli ulusal ve uluslararası fonlara bu doğa koruma çalışmaları için projeler, etkinlikler hazırlıyoruz. Yakın zamanda yaptığımız çalışmalarda Antalya'da listeledik. Acaba en acil koruma eylemi gerektirenler hangileri? Ama lütfen bundaki koruma bilinci, ufkunu çok geniş tutmak gerekiyor. Çünkü bazı türler, evet, 2000 metrede geliş gösteriyor deniz rakımının. O bölgelerde herhangi bir taş ocağı faaliyetinde dünya üzerinde ortadan kalkabiliyor. Deniz kenarında ormanlık alanlar veya herhangi bir yerdeki yatırım planlamalarından olumsuz etkilenebiliyor. Biz bugün Antalya'da Türkiye'de var olan 10 bin bitki türünün 1/3'ünün endemik olduğunu biliyoruz. Bu 3 bin bitki türünde yaklaşık teker teker saydık, evet, 700 tanesi, 700 küsür tanesi güzel ilimiz Antalya'da geliş gösteriyor. Ama bu türler içerisinde öyle 250 bitki türü var ki dünya üzerinde sadece Antalya'da geliş gösteriyor Tayfun Bey. Ve maalesef bunu bir akademisyen, bir profesör, doktor olarak söylediğim için üzgünüm ama bu türlerden de maalesef 75 tanesi çeşitli nedenlerle kritik olarak tehlike altında.
1: Kaybolmak üzere yani.
0: Eğer biz bir şeyler yapmazsak kaybolacaklar
1: Kaybolacak.
0: kesinlikle. Elbette mesela size şöyle söyleyebilirim. Şu an TRT'nin Lara kampüsündeyiz. Bu yayınımızı oradan yapıyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 200 metreye 300 metrelik bir dikdörtgen düşünün. Ormanlık alan olsun. Bazı türler var ki dünya üzerinde sadece TRT Lara kampüsü kadar bir alanda geliş gösteriyor. Yani
1: Evet.
0: biz orayı koruyamadığımız zaman türlerin habitatı dediğimiz, az önce sizin de açılış konuşmasında belirttiğiniz habitatları koruyamadığımız zaman evleri koruyamıyoruz. Yani bakınız bunu aslında toplum seviyesinde çok basit bir şekilde ifade etmek mümkün. Ömrünü tamamlamış bir bina düşünün. Biz kentsel dönüşümde bu binayı yenilemek için oraya yeniden bir zeytin ağacı dikmiyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimize yine aynı sosyal seviyede yaşam kalitesinde bulunabilecek olan güzel, lüks olabileceğine en iyisi evler yapıyoruz. Öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Fakat şu an biz yanan ormanlarımızda o alanı olduğu şekilde koruyamazsak biz nasıl yaşam alanları olan evlerimiz dışında yaşayamayıp hastalık kapabileceğimiz, herhangi bir mikroorganizma tarafından yaşamımızın tehdit edilebileceği ortamlarda yaşayamıyorsak türlerde kendi ekolojilerine uygun yükseklik, basınç, sıcaklık, nem, akla gelebilecek bir dünya parametrenin etkilediği kendi evlerinde eşittir sözlük tanımına göre habitatlarında yayılış gösteriyorlar. Eğer bu habitatları koruyamazsak ormanlar gibi, kıyı kumul gibi, step alanlar gibi maalesef türlerin de hayatta kalması mümkün değil.
1: Yanal alanlara bırakın bir şey yapmayı, oraları hiçbir şey yapmayıp kendi haline bile bıraksak doğa orayı kendi kendine toparlayacak
0: Kesinlikle
1: zaten.
0: haklısınız,
1: Biraz öyle
0: kesinlikle
1: bakmak lazım.
0: haklısınız.
1: Kaldı ki o haline bırakmayıp biz bir şey yapabilmeliyiz.
0: Evet.
1: İşte siz bunun için bu projelere imza
0: Aynen öyle.
1: atıyorsunuz.
0: K4 Endemics'in çıkış noktasını aslında biraz kısa cümlelerle ifade etmeye çalıştım. Yine de biraz uzun olduysa kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Aslında yaptığımız bütün koruma eylemlerinin temel amacı bu Tayfun Bey. Olanı ekolojik olarak yaşayabileceği ortamlarda gelecek nesillerini garanti altına almak. Bu kadar.
1: Biz
0: Çünkü
1: bizden
0: biz
1: sonrakilerde görsün onu
0: aynen
1: yani.
0: öyle. Çünkü mevcut olan alanda elbette doğrudan insan faktörü de olmayabilir tehdit unsuru. Doğal da olabilir. Fakat bu doğal yapı içerisindeki bu mücadele, bakınız Termessos antik kentini belki de ziyaret ettiniz. Birçok Antalyalı vatandaşımız da ziyaret etti. Bundan 2000 küsür sene önce korunum ihtiyacıyla adeta bir kartal yuvasında 1200 metrede kuruldu antik kent. Bugün de öyle. Ormanlık alanlarda sadece ağaçlardan, güzel çam ağaçlarımızdan değil, korunum ihtiyacıyla kendi avcılarından saklanan diğer türlerden de bahsediyoruz. O yüzden bu alanları o elimizden geldiği kadar doğal koruyarak bırakmamız gerekiyor. K4 Endemics tamamen bu düşünceyle oluştu. 4 endemik bitki türümüz var. 4 endemik bitki türümüz içerisinde en güzellerinden biri peşmen kardeleni, Galanthus peşmeni, Termessos çiğdemi, Koçkumbay topiyorum. Bir diğeri Phasilis purçağı. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere dünya üzerinde sadece Phasilis antik kenti teritoriyum ve yakın bölgesine yayılış gösteriyor. Kimera şalbası, Phlomis kimerea. Ve Çıralı'da antik alevlerin yanında mitolojik hikayelere konu bölgede dünyada sadece orada çok hassas ve serpantin adını verdiğimiz kırmızı kayalık yamaçlar arasında yayılış gösteren bir bitki türü. Çıralı gibi sadece yeşilin ormanlardan, mavinin denizden, kırmızı toprak karakterinde serpantin dediğimiz demir içerikli alanlarda yayılış gösterebiliyor sadece. Eğer toprakta demir içeriği düşükse maalesef tür yayılış gösteremiyor. Fasilis'te Latirus fasilis

0: Okyanus dediğimiz Phaselis Burcu, ormanların gölgelik alanlarında bir yıllık bir döngüye sahip. Her sene küresel ısınma ve iklim değişikliği de dünyanın bir gerçeği artık. Her sene yaptığımız araç çalışmalarında görüyoruz ki bitki adeta yer değiştiriyor. Çünkü bir yıllık aynı sene içerisinde çiçeğini veriyor, tohumunu veriyor ve ölüyor. Ama yeni tohum, yeni senede çiçekleneceği zaman o senenin yağışından, gölgelenme durumundan, akla gelebilecek sıcaklık
1: Sıcaklıktan,
0: değerlerinden
1: nemden.
0: çok olumlu veya olumsuz etkilenebiliyor. Dolayısıyla bizim de bu türleri GIS dediğimiz GPS yani coğrafi bilgi sistemleriyle teker teker arazi çalışmalarını yapıp yerlerini GPS cihazıyla kaydedip haritalamamız gerekiyor. Cave Oenomics de bir taraftan biz sadece Beydağları sahip milli parkı olarak da düşünmeden bölgedeki diğer endemikleri de göz önünde bulundurarak detay arazi çalışmalarıyla bir taraftan izlemeler yapıyoruz. Bir taraftan da toplumumuza özellikle bu türleri acaba hiçbir bireyine dahi zarar vermeden ekoturizm öğesi olarak kullanabilir miyiz düşüncesinde de bir ışık yakmak
1: Bir
0: istiyoruz.
1: de o
0: Çünkü
1: var.
0: evet çünkü biliyorsunuz Antalya bir taraftan tarımın başkenti olduğu kadar turizmin de başkenti ve deniz, kum, güneş tamam çok güzel ama nereye kadar? Çünkü bir taraftan da karasal ekosistemlerde
1: Bunun
0: Tayfun
1: yeterli
0: Bey
1: olmadığını görüyoruz zaten. Artık bunu konuşuyoruz açık açık
0: yakın
1: diyor bu.
0: dönemde de çok daha farkındayız. Elbette biz doğa araştırmacıları biraz daha bu noktada avantajlı konumdayız. Çünkü sürekli dağlardayız, doğal ortamlardayız. Çünkü bu doğal güzellikleri görmeye gelen özellikle yerli ve yurt dışından misafirler, inanın bazı türlerden bahsettiğimizde ya o şu an çiçekte değil, Şubat'ta Mart'ta çiçekteydi, şu an Haziran'dayız dediğimde yaprağına dokunsam yeter diyor. Çünkü doğa sevgisi herkeste bir gerçek. Bakın antik eserler üzerinde bezelerini görüyoruz. Lokal endemik çiçeklerin. Bunları da bir taraftan araştırıyoruz. 2000-3000 yıl önceki doğa sevgisi nasıl kayalara kazınmış, günümüze kadar ulaşmış, bizden sonra gelecekse, Cave Oenomics gibi yaptığımız koruma eylemlerinde önceliğimiz toplumdaki gençler. Ve elbette ekoturizm hususu söz konusu olduğunda daha profesyonel düzeyde belki turist rehberleri, bölgeye sahip olacak, çıkacak olan yerel halk ve elbette öğrenciler. O yüzden bir taraftan sadece arazi ortamında bilimsel araştırmalar değil, bir taraftan da toplumda bu farkındalığı arttıracak, ormanlarımızı koruyacak, denizlerimize sahip çıkacak, dağlardaki belki kimsenin önemsemediği taşlık step karakterin bile mevcut değişimle endemizmin beşiği olduğu, bilim dilinde biraz da İngilizce terimde hotspot deriz. Endemizm odak noktası demektir. Odak noktalarından biri olmasını sağlayan Beydağları Sahil Milli Parkı'dır. O yüzden denizden çok kısa mesafede hızlı geçişlerin olması, topografyanın değiştirmesi ve bunun da bitki türlerinin değişerek türleşmeyi tetiklemesi bir taraftan da endemizmi arttıran, koruma öğelerini arttıran, evet güzellikleriyle çok övünmemizi sağlayan ama bir taraftan da bizim omuzlarımıza yüklediği koruma ve muhakkak bu türler için, bu doğa için bir şey yapmalıyız düşüncesinde birleştiğimiz bir olgudur. O yüzden Beydağları Sahil Milli Parkı Antalya'nın bu yönüyle en önemli göz bebeklerinden biridir.
1: Öyle akıcı anlatıyorsunuz ki araya girmek istemedim.
0: Estağfurullah, kusura
1: Şimdi
0: bakmayın.
1: bende bir bilgi var. Sadece Antalya,
0: Evet.
1: sadece Antalya Türkiye değil. Endemik bitki türü çeşitliliği açısından Avrupa'nın tamamından daha zengin diye bir bilgi var
0: Elbette,
1: benim aklımda. Bu doğru değil
0: elbette.
1: mi?
0: Hemen.
1: Bu zenginlik özellikle Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki bu zenginlik neden kaynaklanıyor?
0: Hemen söyleyeyim. Şöyle önce sayısal verilerle bu ifadenizi doğrulamak isterim. Yani tüm Avrupa'da yeliş gösteren bitki türleri sayısı yaklaşık 12 bindir. Türkiye'de ise 10 bindir. Avrupa'daki toplam endemik türleri sayısı 2750'dir. Türkiye'de ise bu sayı 3300'dür. Yani ve Avrupa kıtasının Türkiye'nin yaklaşık coğrafi olarak 15 katı büyüklüğünde olduğu düşünülürse
1: Evet.
0: Türkiye'nin endemizm zenginliği gerçekten ortaya çıkar.
1: Ki Avrupa bir de su zenginidir. Yani
0: Evet,
1: sulak
0: evet.
1: sulak bir coğrafyada Türkiye ile karşılaştırınca epey
0: Tabii
1: su
0: ki.
1: zengini bir coğrafya. Buna rağmen
0: Şöyle,
1: Türkiye daha yani Anadolu daha zengin.
0: çok da konumuzu tabii ki zaman da değerli, efektif değerlendirmek adına şöyle küçücük bir açıklama yapmak isterim. Su zengini olmak aynı zamanda birey sayısı olarak artışı getirir Tayfun Hocam ama tür çeşitliliği açısından maalesef çok da iyi değil. Neden? Şöyle, türleşme dediğimiz ve türlerin sayısal artışı endemizmi sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi kuraklıktır. Çünkü biliyorsunuz ki biz insan yaşamında bile stres yeni karakter gelişiminde çok önemlidir. Eğer bir türü strese
1: Doğada
0: sokarsanız
1: da böyle
0: yeni
1: mi?
0: özellikler kazanmak zorundadır. ÖSYM
1: Ha.
0: sınavına girecekseniz oturup ders çalışmak zorundasınız. Yeni özellikler kazanmak zorundasınız ki o sınavda biraz daha
1: Bir fark
0: başarılı bir eser
1: yaratırsanız bir
0: yapabilirsiniz.
1: diğerlerinden
0: Siz
1: ayrıcalığınız
0: kendinizi
1: olsun.
0: Tahta Ildağı'nın Beydağları Sahil Milli Parkı'nda 2000 metrede yeliş gösteren bir bitki türü olarak düşünün. Sabahtan akşama kadar güneşin TDK sözüne göre radyasyonun altındasınız. En son yağmurlar Mayıs'ta yağdı. Bir dahakisi belki Eylül'de gelecek. Su yok. Kayanın üzerindesiniz. küçücük bir kaya

0: katlanda yaşamaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmek zorundasınız.
1: Bir fark
0: Su
1: ortaya
0: alım mekanizmasını
1: koyacaksınız ki
0: değiştireceksiniz.
1: yaşamınız devam etsin.
0: Yapraklarınızı tüylü yapacaksınız.
1: Wow.
0: Güneşten etkilenmeyeceksiniz. Ve
1: Müthiş.
0: Doğu Ana'nın sadece o bölgeye bahşettiği lokal endemik bitki türü olacaksınız. İşte o yüzden
1: Bu yüzden mi bu
0: bu
1: kadar
0: geçiş
1: zenginiz?
0: aynen öyle. Beydağları Sahil Milli Parkı kısa mesafedeki iklimsel ve topografik yapı değişimleriyle endemizmi hat derecede zengin olan bir bölgedir bu nedenle.
1: Şimdi biraz önce anlatırken bu projenizle ilgili olarak birçok saha araştırmaları, böyle küçük küçük bölgelerde kayıt altına alma ile ilgili bir sürü çalışmalar yaptığınızı söylediniz. Başka neler yapıyorsunuz? Ve
0: Hemen.
1: bunlar neden önemli, bu ayrıntılı çalışmak? Adım adım, belki adım adım, metre metre çalışmak
0: Aynen
1: neden
0: öyle.
1: önemli?
0: Şöyle, her şeyden önce yayılış haritaları net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü biz neyi nerede koruyacağız, bunu bilmeliyiz. Yayılışın bilmediğimiz bir türün ekolojik isteklerini anlayamazsak, onun yakın dönemde tarayacağımız arazi çalışmalarını potansiyel yayılış alanlarında ortaya koyamayız. Bunu bundan dolayı yapıyoruz. Ama belki de en önemli noktalardan bir tanesi toplum bilgilendirme çalışmaları. Çünkü hani ağır bilimsel ve akademik yönü bir taraftan yürütüyoruz ama önemli olan nokta doğa korunumu bizler için çok daha önemli Tayfun Bey. Kitap çalışmamız var. Beydağları Sahil Milli Parkı'nın endemikleriyle ilgili bir kitap yazıyoruz. Dijital ortamlarda, özellikle dijital platformlarda toplum tabanlı ve vatandaş bilincini arttırıcı çalışmalar yapıyoruz. Türlerle ilgili yerinde bilgilendirmeler yapıyoruz. Arazi gezileri düzenliyoruz. Sosyal medya videoları bir taraftan hazırlıyoruz. Yine TRT'nin desteğiyle belki de TRT Belgesel'de yayınlanacak kalitede bir belgesel montajlıyoruz.
1: Oo,
0: Tabii bu
1: çok
0: noktada
1: güzel.
0: belki en önemli husus şu, destek hususu. Çünkü evet, bilim para için yapılmıyor. Ama ortada duran abide gibi bir gerçek var ki para olmadan da bilim olmuyor. Ben projemizin destekçilerinden de küçük bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Biz bu fonu İngiltere'den aldık. İngiltere merkezli Conservation Collective aracılığıyla bu fonu, Türkiye Turkuaz Kıyı Çevre Fonu aracılığıyla bu fonu kullanıyoruz. Destekçimiz de EasyJet. Ve bir taraftan ekoturizm çalışmalarıyla bir bireye dahi zarar vermeden acaba toplum bilincini nasıl daha geliştirici faaliyetlere daha çok odaklandık. O yüzden poster, broşür, arazi çalışmaları, eğitimler, yine tabii Akdeniz Üniversitesi işbirliği içerisinde Antalya Orkideleri ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Derneği olarak yürütüyoruz bu projeyi. Ve en önemli hususlardan bir tanesi türlerin geleceğe aktarımı Tayfun Bey. Yani biz bugün yaptığımız çalışmalarda ve bütün koruma projelerimizde en çok odaklandığımız o, onların ekolojilerini anlamak, onların yaşam alanlarını ortaya koymak ve verilen, alınan bu desteklerle acaba bir bireyi dahi nasıl koruyabiliriz diye ülke geleceğimiz gençlerin zihninde bir küçük ışık yakmak. En önemli konu bu.
1: Bu çok önemli. Zengin ülkelerde gelişmiş, zengin ve aynı zamanda gelişmiş. Çünkü zenginlik gelişmişlik demek değil.
0: Elbette.
1: Gelişmiş ve zengin ülkelerde bunu çok yaygın olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, atıyorum, bir X üniversitesinde, herhangi bir üniversitede bir profesör zoolog olmakla yetinmiyor. Kelebekler üzerinde uzmanlaşıyor, onunla da yetinmiyor. Amazon ormanlarındaki kelebeklerle de yetinmiyor. Amazon ormanlarının bilmem ne bölgesindeki küçücük bir alanda yaşayan bilmem ne tür kelebeğinin
0: Evet.
1: kırmızı kanatlısının mavi puantiyelisi üzerinde, ne bileyim işte, uzmanlaşıyor, doktora yapıyor onun üzerinde. Niye bu kadar ayrıntılı çalışılıyor? Bunun ne faydası var
0: Hemen
1: insanlığa, topluma?
0: toplumumuza çok kısa bir bilgi vermek isterim bununla ilgili. Çok güzel ve yerinde bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim,
0: Çünkü
1: estağfurullah.
0: biyoloji ve bütün yaşam bilimleri entegre bir şekilde birbirinden kopmaz, ayrılmaz bir zincirin küçücük halkaları. Basit bir örnek vermek isterim. Türkiye'de 182 tane orkide türü yayılış gösteriyor. Bunlar polinatör dediğimiz küçük arı türleriyle birbirlerini döllüyorlar. Sonra tohum toprağa düşüyor. 12 sene sonra yeni birey meydana geliyor. O yüzden biz bir bitki türü üzerine bir çalışma yaptığımızda onun polinatör türü olan arıdan, belki de polenlerini taşıyan sinekten, yakın bölgede etki içerisinde bulunduğu topraktaki küçücük mikromantar türünden haberdar olmazsak kendi araştırmalarımızı kolektif bir şekilde tamamlayamayız ve onun yaşam döngülerini anlayamayız. O yüzden bir kişinin kendi uzmanı olduğu alan kadar o uzmanlığa etki eden biyolojik ve ekolojik diğer esaslar üzerine de uzman olması gerekiyor. En azından lisans seviyesinde bir bilgi birikimi olmalı ki bunları doğru yorumlayabilsin ve elinden gelen bütün çalışmaları bu kanalda kullanabilsin.
1: Ve onlar arasındaki bağlantıyı kurabilsin.
0: Elbette, elbette.
1: Yaşamın bütünlüğünü anlayabilmek için.
0: Öyle.
1: Gelişmişlik de böyle geliyor işte.
0: Evet.
1: Bilgiyle ve ayrıntılı bilgiyle.
0: Bilgi güçtür Sayın
1: Güçtür.
0: Hocam.
1: Evet.
0: Bilirsek daha doğru kararlar verir ve ülkemizi daha güzel yerlere taşırız.
1: Profesör Doktor Sayın İsmail Gökhan Deniz. Çok kıymetliydi. Son olarak 30 saniyede bir şey söyleseniz bu ne olurdu? Şu eksik kalmasın diyeceğiniz bir şey var mı?
0: Doğaya sahip çıkmak.

0: Bakalım. Doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var.
1: Şüphesiz.
0: Henüz koronanın etkilerini bile tam atlatmış sayılmayız.
1: Tabii.
0: Yeryüzünde dünyanın geleceği için hakikaten bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir vatandaşımız, toplumumuzun hiçbir üyesi benim

0: bir şey değişmiyor belki ama onun hayatında her şeyi değiştiriyor.
1: Ya.
0: Doğaya sahip çıkalım Sayın Hocam. Bütün doğa ve doğal unsurlara sahip çıkarsak daha iyi bir ülke, nesillerimiz için daha iyi bir gelecek ve doğayla barış içerisinde çok daha güzel bir dünya kurgulayabiliriz. Yoksa kaybolup gideceğiz.
1: O duayla beraber, o duanın unsurlarıyla beraber biz de kaybolup gideceğiz.
0: Elbet.
1: Biz onlardan
0: Elbet.
1: bağımsız ya da onların üstünde değiliz. Onların bir
0: Hiçbir
1: parçasıyız.
0: şekilde üstünden
1: Öyle bakmak
0: değiliz.
1: lazım.
0: Hele doğal öğeler gücünü bulduğunda maalesef üzücü, yangın konusu gibi, toprağın heyelanı gibi, suyun seli gibi bizim doğaya sahip çıkmamız gerekiyor.
1: Profesör Doktor İsmail Gökhan Deniz, çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güncel köşemizde Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Gökhan Deniz konuğumuz oldu. Bu sohbetle beraber TRT Antalya Radyosu'nda Bölge Gündemi programımızın da sonuna ulaştık. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından bölgesel yayınımıza Hayatın İçinden programıyla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız lütfen.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Saat 11 oldu sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınımıza bölge gündeminin ardından Hayatın İçinden programıyla devam ediyoruz. Hayatın İçinden programı 2 saat boyunca devam edecek. Saat 13'e kadar huzurlarınızdayız. Program yapımcılarımız Neslihan Pakel ve Hayrettin Deniz, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü. Bu 2 saat içinde de huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Bölge gündemi programımızın aksine Hayatın İçinden programımızda bolca müzik dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Dinleyeceğimiz şarkılar, türküler arasında da 3 köşemiz olacak. Kentini Yazanlar köşemiz yaklaşık 15 dakika sonra. Birçok öğrenci yetiştirmiş Antalya'nın eski eğitimcilerinden ve birikimlerini kitaplaştırarak kalıcı hale getiren Mustafa Koç, Kelime Hazinem, Düşünme Becerileri adlı kitaplarıyla konuğumuz olacak. Kendisiyle bu çalışmalarını konuşacağız. Saat 12 civarında topluma dair köşemiz yayına girecek. Önümüzdeki hafta okullarımız açılıyor. Hatta yeni başlayanlar için alıştırma eğitimi bu hafta başladı bile. Antalya'mızda milli eğitimde yapılan hazırlıkları, yeni döneme ilişkin planları, projeleri konuşacağız. Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Yasin Eriş konuğumuz olacak topluma dair köşemizde saat 12'de sevgili dinleyenlerimiz, bu köşemizi de kaçırmayınız. Ve saat 12.30'da da Bir Yudum Antalya köşemiz yayına girecek. Antalya'nın yakın geçmişini iyi bilen bir Antalya sevdalısı, köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'le Korkuteli Elmalı Finike ve Gastronomi Rotası üzerine arkadaşımız Neslihan Pakel konuştu. Bu söyleşiyi size sunacağız saat 12.30'da Bir Yudum Antalya köşemizde. Şimdi müzik dinleyelim. Candan Erçetin'den Melek adlı şarkıya kulak verelim hep birlikte.

Ajda Pekkan'dan dinledik. Ne tadı var bu dünyanın? Saatimiz 11.14 oldu sevgili dinleyenlerimiz. Biraz sonra kentini yazanlar köşemize başlayacağız. Sayın Mustafa Koç konuğumuz olacak. Kelime Haznem ve Düşünme Becerileri adlı kitapları ve çalışmaları üzerine konuşacağız kıymetli konuğumuzla. Şimdi Nilüfer ve Grup TNK'ye kulak verelim. Selam söyle.

0: kentini yazanlar.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, birçok öğrenci yetiştirmiş Antalya'nın eski eğitimcilerinden Sayın Mustafa Koç, birikimlerini kitaplaştırarak kalıcı hale getirdi. Kelime Haznem ve Düşünme Becerileri adlı kitaplarıyla konuğumuz Sayın Mustafa Koç bugün. Sayın Koç, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Kelime haznemiz kadar düşünebiliriz, konuşabiliriz diyen Sayın Mustafa Koç'la bu değerli kitaplarını ve çalışmalarını konuşacağız. Nasılsınız kıymetli
2: Çok
1: hocam?
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizin yayınlarınızda bulunduğum zaman kendimi rahat hissediyorum ve Türkçeyi bu kadar güzel konuşan insanların arasında olmak harika.
1: Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle beraber olmak da bizim için büyük bir onurdur. Bunu da belirtmiş olalım. Bu kitapları, yani Kelime Hazinem ve Düşünme Becerileri adlı kitaplarınızı nasıl yazmaya karar verdiniz? Fikir nasıl oluştu efendim?
2: Evet, şimdi esasında tam oradan başlamak lazım. Yani bir kitap yazma ihtiyacından ziyade bir takım problemlere nasıl çözüm bulabiliriz düşüncesinden kaynaklanarak ben bu kitaplara yöneldim.
1: Neydi o sorunlar?
2: Kelime hazinem gerekçesi şu. Uzun yıllar dershanecilik yaptım Antalya'da. Güneş Dershaneleri'nin kurucusuyum.
1: Hı hı.
2: Bu 35 yıllık dershanecilik döneminde çocukları hep sınavlara hazırladık. Bu sınavlar daha sonra uluslararası düzeye geçti. PISA sınavlarıyla Türk çocukları da ölçümlenmeye başlandı. PISA sonuçlarında Türk çocuklarının okuduğunu anlamada geri kalmış olmaları, hatta sonlarda olmaları ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu dert edindim kendime. Yani yıllarca hem Türkçe öğretmenliği hem pedagoji çıkışlıyım, rehber öğretmenlik yaptım ama Türkçenin, dilin bu yönünü her zaman bir dilsever olarak çok önemsiyorum. Hatta öğretmen okulu yıllarından başlayarak 50 yılda derlediğim bir Torosların Türkçesi kitabım var.
1: Hı hı.
2: O da halk ağzındaki kelimelerin unutulmasını engelleme düşüncemizden kaynaklandı.
1: Hı.
2: Bu da işte çocukların kelime haznelerini zayıflamasından dolayı okuduğunu anlamamaları konusunda bir kanaat var ve PISA uzmanları bunu böyle değerlendiriyor.
1: Gerçekten öyle mi hocam? Yeni nesil
2: Gerçekten
1: okuduğunu
2: öyle.
1: anlamıyor mu?
2: Okuduğunu anlamada bunun bir ölçütü şu. Biz kendimiz herkesi deneyen, tabii ki okuduğunu anlayan çok insan var bu ülkede.
1: Elbette.
2: Bazen okuduğunu da anlamayan, duyduğunu da anlamayan var ama o ayrı.
1: Doğru.
2: Bizim buradaki ölçeğimiz uluslararası 35-40 ülkenin çocuklarıyla ilgili bir değerlendirmenin sonucu.
1: Hı hı.
2: Ve PISA uzmanları Türk çocuklarının Türkçeyi bilmedikleri için ve kelime hazineleri düşük olduğu için okuduklarını anlamada geri kalıyor diyor. Ben bunu iki türlü yorumluyorum. Bu konuda kanaatlerim biraz daha da değişiyor. Türkçe aslında eklemeli bir dil ve bizim dilimizin yapısı. Hem okumayı, hem anlamayı, hem de okuduğunu hızla işte hayata geçirmeyi kolaylaştıracak bir dil. Yani
1: Evet.
2: biz başka dillerle kıyaslandığında, çünkü bilimsel olarak bu kanıtlanmış, eklemeli diller okuduğunu anlama konusunda daha kolaydır. O zaman biz bir yerde yanlış yapıyoruz diye bir yargıyla bu işe başladım ben. Neden biz çocuklarımıza okuduğunu anlamalarını sağlayacak kelime zenginliğini kazandıramıyoruz?
1: Evet.
2: İşte bu kitapların gerekçesi büyük ölçüde bu. Ben
1: Geçenlerde
2: bunu...
1: bir profesörün konuşmasını dinledim. Sözünüzü balla kesiyorum hocam. Türkçe öyle bir dil ki diyor, hani ilk bu dili meydana getiren, oluşturan atalarımız diyor, sanki matematik profesörüymüş de
2: Aynen.
1: Bu dili
2: Aynen.
1: böyle profesör gibi
2: Evet.
1: öyle bir kurmuşlar, öyle bir
2: Evet.
1: meydana getirmişler ki adeta bir matematik profesörü tasarlamış gibi diyor. Yani çok güzel, sondan eklemeli olması itibariyle çok
2: Evet,
1: güzel bir dil
2: şöyle de var
1: tanımı
2: o
1: yapılıyor.
2: sözün devamında. Sanki matematikçiler oturmuşlar bir dil yazmışlar
1: Dil
2: gibi
1: yazmışlar gibi.
2: deniyor. Bir de matematik bilgisayar yazılımcıları bilgisayar makine diline, yani bilgisayar diline en uygun dilin Türkçe
1: Türkçe
2: olduğunu
1: olduğunu
2: söylüyorlar.
1: söylüyorlar. Evet, onu da
2: Bunun
1: duymuştum.
2: nedeni de Türkçe'de her sesin bir tek karşılığı var. Yani kaç sesimiz var? 29 sesimiz var Türkçe'de çıkan. 29 tane de harfimiz var. Yani her harfle bir ses karşılıyor. Ama yabancı dillerin çoğunda çok farklı harfler. Mesela Almanca'da Ç harfini 4 tane harfle yazıyorlar. Örnek veriyorum. Yani bunlar o dilin önüne...

0: öğrenilmesini, anlamasını ve okuduğunu anlamaya da etkisini düşünürsek önemli bir ayrım
1: Evet,
0: diye
1: Fransızca
0: düşünüyorum.
1: da İngilizce'de de
0: Evet.
1: bazı harfler, bazı sözcükler gerçekten çok
0: Tabii,
1: problemli.
0: çok
1: İngilizceler
0: problem.
1: mesela, İngilizler CAR yazıyorlar, araba
0: Evet,
1: anlamındaki
0: evet,
1: car.
0: evet.
1: O AAA oluyor orada.
0: Aynen.
1: CAT yazıyor, cat diyor, kedi. AE oluyor. CALL yazıyor,
0: Evet.
1: kol.
0: Evet.
1: AO oluyor aramak anlamında. Şimdi
0: Evet.
1: bu A harf olarak A da, okunuşu A mı E mi O
0: Bazen
1: mu
0: de
1: bu
0: ey
1: A'nın?
0: okunuyor. Yani şöyle diyelim isterseniz, İngilizce'de veya başka bir dilde bizim dilimiz gibi kelimelerin kural tutarlılığı yok.
1: Yok.
0: Harflerin daha doğrusu.
1: Harflerin tutarlılığı yok,
0: Her
1: evet.
0: harf bizde neyse o.
1: O.
0: O şekilde kullanılan bir dil. O yüzden Türkçenin bir anlamda bizim kıymetini daha fazla bilmemiz gerektiği konusunda uzun zamandır konuşurum,
1: Bilmemiz
0: düşünürüz.
1: lazım hakikaten. Peki hocam,
0: Evet.
1: biraz önce dem vurdunuz. Gençlerimiz, yeni kuşak okuduğunu anlamakta zorluk çekiyor. Kelime hazinesi
0: Evet.
1: yeterli değil diye. Şimdi kelime hazinesinin zenginliği ne sağlar insana, ne getirir ve neden önemlidir? Bin kelime bilen bir insan, bin kelime bilen ve bunu aktif olarak kullanan bir insanla 10.000 kelime bilen ve bunu aktif olarak kullanan bir insan arasında ne fark var?
0: Şimdi bu kitapta da ben yöntem geliştiriyorum sürekli olarak. Şunu anladım. Biz çocuklara kelime öğretmeyeceğiz. Kelimeler yaşanır, öğretilmez. Yani kelime ezberletilmez.
1: Doğru.
0: Yani ne yapıyoruz? Şu kelimeyi söyle diyoruz. Oysa öyle diyeceğimize, bakın benim şöyle bir denemem var. Burada bir televizyon olsa burada daha rahat gösterebileceğim bir şey.
1: Ha.
0: Mesela bir öğrenme zinciri var kelime hazinemde benim. Yani burada kurduğum bir öğrenme zinciri. Bu kelime hazinemizi çoğaltılığın çok olduğunda, arttığında neler yapabileceğimizi ayrıca konuşacağız. Orayı unutmayayım
1: Hay
0: ama
1: hay.
0: bu kelimenin oluşumunu ve kelimeyle anlam arasındaki bağın, zincirin nasıl oluştuğunu, kurulması gerektiğini anlatıyorum bu çalışmalarda. Çünkü şöyle bir şey var, az önce söyledim. Yani biz bir kelime söylediğimiz zaman çocuk, hadi bakalım bir anlam biliyorsa söyler, bilmiyorsa bakar ya da başka bir yöntem bulur. Ben bu kitapta şöyle bir yol denedim. Bizim dilimiz ses ve hece yönünden kelimeye ulaşırken son derece tutarlı ve son derece zengin bir dil. Ve sesli harfleri çok olan bir dil. Yani bu başlı başına, yani Arap alfabesi bu yüzden vazgeçilmiştir. Arap alfabesinde Türkçe sesli harflerin, 8 sesli harfin hepsini çıkarmak zor.
1: İfade edebilecek, yazabilecek harf yok.
0: Yok tabii. Onu yeni şeyler uydurarak Osmanlıca bir şeyler yapılmış ama bizim Türkçenin yapısına uygun olmayan bir nedenle böyle bir değişikliğe gitmiş Cumhuriyet. Biz şimdi bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çocuk bir kelimeyi duyduğu zaman hemen öğrenmez. Kelimenin zihnimize, zihin kitaplığımıza yazılması gerekiyor.
1: Bunun için de kullanılması
0: Evet,
1: lazım.
0: oraya getirecektim.
1: Ha.
0: Kelimeyi kullanmadan, daha doğrusu bir kelimenin diğer anlamlarla bağlarını
1: Kurmadan.
0: tanımadan, kurmadan kelimeyi öğrenmiş saymayız. İşte ben bu denemede şöyle bir şey yaptım. Çocuğa bir harf verdim. Diyelim ki işte Y harfini verdim veya İ harfini verdim.
1: Tamam.
0: İ harf tek harfli bir. Burada bir kelime var. Hadi bu harften bir kelime türet ya da bul dediğimiz zaman çocuk burada bazı düşüncelere kapılabilir. İşte imdir, ildir, iptir yani bir şeyler söyleyebilir ama böyle diyecek, bunu bulacak. O da bir çağrışım yöntemi ayrıca başlı başına önemli. Ama ben onu şöyle yapıyorum. Bu kelimeyi çocuk bir ipucuyla bulmaya çalıştığında, hatırlayamadığında bir ipucu verdiğimizde bu sefer o ipucundan yararlanarak kelimeyi bulmaya çalışıyor.
1: Ha.
0: Yani bizim burada yaptığımız şey kelimeyi keşfetme macerası.
1: Çok
0: Yani
1: güzel.
0: o çocuk kelimeyi kendi keşfettiği zaman ise o kelime artık onun oluyor ve zihin kitaplığına, yani kelime hazinemize bir anlamda yazılıyor diyebiliriz yani.
1: Çok güzel. Peki kelime yetersizliği nelere sebep oluyor? Yani biz az kelime
0: Evet.
1: bildiğimizde, günlük işte 300-400 kelimeyle konuştuğumuzda bu bizde neye yol açıyor?
0: Zaten bu çalışmalar

0: Oradaki asıl amacımız o. Ben daha önceki bir programda, başka bir yerde şöyle bir iddiada bulundum. Çocuklarımızın kelime hazinesi az olursa, insanlar düşünmeyi kelimelerle yaptığı için bu düşünme becerilerimizi de etkileyen bir şey. Yani bildiğin, onun için kitabın başında şöyle yazıyor. Bildiğin sözcük kadar anlarsın, bildiğin sözcük kadar anlatırsın. Daha da önemlisi, ki ben burayı daha çok önemsiyorum. Bildiğin sözcük kadar düşünebilirsin.
1: Düşünebilirsin. En önemlisi de
0: Ha,
1: belki de
0: işte
1: bu.
0: düşünceyi yaratan kelimeler, daha doğrusu düşüncenin ortaya çıkmasını sağlayan araç kelime olduğu için, tabii cümle şeklinde, o zaman kelime hazinesinin önemi ortaya çıkıyor. Ben bunu şöyle dramatik bir şekle dönüştürdüm bir programda. Kelime hazinemiz azaldıkça düşünme kalıplarımız, düşünme becerilerimiz de geriliyor. O zaman bu şuna sebep olamaz mı? Biz bu şekilde, bu çocuklar 21. yüzyılda kelimelerini, kendi kelimelerini tanımakta zorlanıp ve cümle kurmakta, hayal kurmakta, bir keşif yolculuğuna çıkmakta zorlanıyorsa, bu bizim uzun vadede kültürel zenginliğimize bir zarar vermez mi? Ben kesinlikle şunu düşünüyorum. Eğer kelime hazinemizin düşmesi veya okuduğumuzu anlamanın gecikmesi, gerilemesi devam ederse, uzun bir vadede, uzun bir süreçte Türk çocuklarının, Türkçenin, Türk dilinin, Türkiye'nin, Türk insanının kültür zenginliği de azalacak demektir. Çünkü biz dili ne kadar genişletirsek hem ufkumuz, hem onu anlama, anlatma ve düşünme yeteneklerimiz daha fazla artacaktır. İşte bunu sağlamak için de daha çok kelime bilmeye ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Bu nedenle de şunu söylüyorum, Milli Eğitim Bakanlığı'na da söylüyorum, Milli Eğitim Camiası'na da, Türkçe öğretmenlerine de, ilkokul öğretmenlerine de hep bir öneride bulunuyorum. Bütün sınıflarda bir saat içeriği belirlenebilir, tartışılabilir kelime öğrenme dersi konmalıdır. Böylece kelimeler üzerinde farkındalık yaratmayı şimdiden başlarsak, yaratmaya başlarsak, bu gelecekte kendiliğinden muazzam bir altyapı oluşturur ve kelime hazine okuduğunu anlama sorunları olmaz diye düşünüyorum
1: Fevkalade.
0: naçizane.
1: Yani özetle farkında olmalıyız ki,
0: Evet.
1: çünkü biz farkında değiliz. Kelimeler sadece konuşmak için değil, aynı zamanda düşünmek için daha
0: Kesin,
1: önemlisi, konuşmaktan daha
0: kesinlikle.
1: önemlisi kelimeler düşünmek içindir. Biz kelimelerle düşünüyoruz.
0: Zaten şöyle bir düşünce var, biliyorsunuz, siz benden daha iyi bilirsiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bilim adamları, filozoflar, eğer dil olmasaydı düşünce olmazdı derler.
1: Evet.
0: Bu ne demektir? Dil olmasaydı düşünce olmazdı. Düşünce olmayınca bilim olmazdı, teknoloji olmazdı, buluşlar olmazdı. Ya da bulduğumuz buluşların daha sonraki kuşaklara dil olmadan aktarılması olmazdı. Yani uygarlık olmazdı. O nedenle dili uygarlığın yaratıcısı olarak tanımlamamız gerekiyor. Dil olduğu için insanız biz. İnsan olduğumuz için dilimiz yok bence. Çünkü konuştuğumuz için diğer canlılardan zeka ve dil becerileri yönünden farklı olduğumuz için insan olduk
1: Bir
0: diyelim.
1: medeniyetimiz var.
0: Evet, aynen öyle
1: Türk
0: oraya.
1: medeniyeti de Türkçe üzerine, Türk dili
0: Kesinlikle,
1: üzerine
0: kesinlikle.
1: kuruludur
0: Evet, evet,
1: kesinlikle.
0: evet.
1: Bunu unutmamak lazım. Çocukken bize öğretilen bir şey var. Anadolu, Asya ile Avrupa arasında bir köprü niteliği
0: Evet.
1: taşır. Bir köprü gibidir adeta. Bu dile de yansımış mıdır? Türkçenin zenginliği bu Doğu Batı arasındaki köprü görevinden mi kaynaklanıyor acaba? Çünkü Batı dillerinden de çok giriş var, Doğu dillerinden de çok giriş var Türkçemize. Dolayısıyla kendi içinde zenginlik kazanmış bir dil. Yoksa Türkçenin kendi zenginliğinden mi kaynaklanıyor bu?
0: Şöyle
1: Türkçe neden
0: diyelim,
1: öyle?
0: aslında iki yönlü bir etkileşim var. O köprü dediğimiz konu çok önemli. Buradan çok uygarlıklar gelmiş
1: Geldiği
0: geçmiş.
1: işte ha.
0: Bizden önceki uygarlıkların kültürünü de özümlemiş, Anadolu'da bir sentez yapmışız, yaratmışız. Ama başka bir şey var. Dillerimiz değişik dönemlerde, dilimiz başka dillerden etkilenmiş. Bu etkilenmenin bir kısmı siyasal tercihlerle ilgili. Yani mesela İslamiyet'ten sonra Arapçayla.
1: Tabii.
0: Fazla haşır neşir
1: haşır neşir
0: olmuşuz.
1: olmuşuz.
0: Yani alfabemizi bile değiştirmişiz. Yani Türk

0: alfabesi değil, Arap alfabesi.
1: Hı.
0: Sonuçta eğer bir alfabe olacaksa. Ama yabancı dillerin diğerleriyle etkileşimde kültür ve teknoloji ile ilgili devletin devletler arası ticari ve siyasi ilişkileriyle ilgili bir dönem Fransızlarla çok içli dışlı olmuştu. İşte Galatasaray Lisesi mesela o zaman
1: Bir bakıyoruz
0: açılmış.
1: Fransızca
0: Fransızca
1: sözcükler
0: yaygınlaşmış.
1: istila
0: Dilimize
1: edivermiş
0: dolmuş
1: dilimize.
0: tabii.
1: Dolmuş.
0: Bir bakıyorsunuz Almanlarla teknoloji konusunda işte bir iletişim kurmuşuz.
1: Günümüzde de İngilizce aynı
0: Şimdi oraya geleceğim,
1: şekilde.
0: evet. Şimdi de
1: Şimdi
0: her şey İngilizce. Üstelik İngilizcenin bir dünya dili olma gibi biraz emperyal, biraz bir kültürel
1: özelliği var.
0: özelliği de var. Böyle bir savaş özelliği de var. Bu kendi milli diller kendilerini koruyamazlarsa bir gün buna teslim olabilirler.
1: Kim bilir
0: Korkarım.
1: 100 yıl sonra belki de Çince çok hakim olacak ve
0: Yani bir
1: dilimize belki de
0: tabii.
1: Türkçe, Çince kelimeler çok
0: Doğru,
1: girecek.
0: böyle bir etkileşim olabilir yani sonuç olarak. Yani dil bir etkileşim aracı, bir de günlük kullanıldığı için siz Antalya gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Yabancılar geliyor, doğulular geliyor, batılılar geliyor, Orta Asyalılar geliyor, Uzak Asyalılar geliyor. Hepsiyle iletişim kurduğunuz zaman ister istemez onlardan etkileniyorsunuz. O da sizden etkileniyor. Mesela Yunanca'da bile yani binlerce Türkçe sözcük var ama bizde de onlardan var. Yunanlarla biz bu mübadeleye kadar Anadolu'da, Rumlar burada yaşarken çok içli dışlı olmuştur. Ben
1: Tabii.
0: yakından tanıdıklarım var, biliyorum. Bana bir liste vermişlerdi. Çok sayıda kelime var. Aynı kelimeler hala kullanılıyor.
1: Dil ari bir şey değil. Dil
0: Evet,
1: yaşayan bir şey.
0: yaşayan bir şey olduğu
1: Yaşadıkça
0: için.
1: da
0: Evet,
1: alışveriş yapıyor
0: çabuk
1: ve
0: değişiyor bir de. Etkileşime
1: değişiyor,
0: çok açık, öyle diyelim isterseniz.
1: etkileşiyor
0: Evet, zenginleşiyor. Yani bunu farklı yorumlayanlar da var. İşte dilimiz acaba tehlike altında mı, kendini
1: acaba deforme mi
0: kor mu
1: oluyor?
0: oluyoruz diye oluyor. Bu da yanlış bir şey değil ama sonuçta Türkçenin de şöyle bir özelliği var. Dünyanın hiçbir dilinde Türkçe kadar kendini koruma güdüsü olan bir dil olduğunu zannetmiyorum. Bir sürü kuralımız var. Mesela büyük ünlü uyumumuz var.
1: Evet.
0: Makine sözcüğünün Türkçe olmadığını oradaki ünlü uyumuna bakarak
1: Anlayabiliyorsun.
0: anlayabiliyorsunuz.
1: Çok
0: Evet.
1: kolay oluyor.
0: Motor sözcüğünde yuvarlak ünlüler sona gelmez diye bir kural var. Orada onu anlıyorsunuz. Yani böyle bir yapımız var. Onun dışında şöyle de bir zenginliğimiz var. Bizim ben bu çalışmada en çok ona ağırlık veriyorum açıkçası. Bizim dilimiz başka bir dilden kelime almaya muhtaç olan bir dil değil.
1: Evet.
0: Çünkü biz bir kelimeden onlarca kelime türetebilme
1: Yapım
0: özelliğine sahibiz,
1: ekleriyle.
0: yapım ekleriyle ya
1: Evet.
0: da birleştirerek. Bu
1: Evet.
0: zenginlik hiçbir dilde yok.
1: Müthiş bir zenginlik hakikaten.
0: Evet, ben bu çalışmayla ilgili bir değerlendirme aldım bir yapay zeka platformundan.
1: Hı.
0: Yani bu özelliği çok öne çıkardı. Bir kelime bil, bin kelime öğren. Kitapta böyle bir cümlem vardı. Oradan yararlanmışlar. Yani bir kelime, biz çocuklara bir kelime öğrettiğimiz zaman sadece bir kelime öğrenmiyor çocuk.
1: Evet.
0: O kelimenin bağlamındaki bütün türemeleri, yapım eklerini, diğer türevlerini de öğrenmiş oluyor. O
1: Evet.
0: nedenle kelimelerin zenginliği bu anlamda çok önemli.
1: Müthiş. Biraz önce çocuklara yeni sözcükler öğretmenin neden önemli olduğunu ve
0: Evet.
1: onunla ilgili yöntemleri
0: Evet.
1: biraz anlattınız, oraya vurgu yaptınız. Çocukları bir kenara bırakalım, kendimize dönelim. Ben mesela bu yaşımda var olan kelime haznemi nasıl daha da artırabilirim? Bunun için ne yapmam lazım? Ne yapabilirim? Bir
0: Evet.
1: yöntem
0: Tabii
1: söyleyebilir
0: siz bir
1: misiniz?
0: çocuk olmadığınız için ben bu çalışmaları daha çok yeni dil öğrenen çocukları dikkate alarak
1: Tabii,
0: düşündüm. Ama
1: şüphesiz.
0: sonradan bu kitabı yayınladıktan ve çocuklarla konuştuktan sonra mesela liseli bir Anadolu Lisesi'nden bir kız öğrenci kitabının fotokopisini bastırırken öğretmenim dedi bu esas bize lazım dedi. Sonra ben bunu başka platformlarda deneme yaptım. Çocuklarla konuştum. Kelime öğrenmek, kelime hazinemizin zenginleşmesi demin söylediğimiz gibi kelime ezberlemekle asla ilgili değil. O kelimeyi bağlamlarıyla kullanarak cümleler de ya da işte diğer türevlerinde anlamlarını zenginleştirerek kelime hazinemize yazmamız gerekiyor. O yüzden aslında sizin için de 8 yaşındaki okumayı yeni öğrenen çocuk için de kelime öğrenme bir maceradır.
1: Aynen.
0: Evet, siz de yani bunu diyebiliyorsanız ki siz Türkçe'ye duyarlı bir insan olduğunuz için diyorsunuz. Keşke herkes dese bir
1: Bu
0: şekilde
1: duyarlılık, bu
0: öğrenir.
1: endişe olsa keşke
0: Evrenin. O
1: herkeste.
0: kaygı çok
1: O
0: önemli.
1: kaygı çok önemli.
0: Çünkü ben bu çalışmayı bir farkındalık çalışması

0: olarak sunuyorum zaten.
1: Hı.
0: Ben bir dil konu, bunlardan ben para falan kazanmıyorum. Yani amacım o değil. Ben bir su taşıyan karınca gibi düşünün. Kendi gücümle ne yapabilirsem, Türk dilinin öğrenilmesi, çocukların düşünme becerilerini, kelime hazinelerini geliştirme konusunda ne yapabilirim? Ya bu yaşımda bile dert ediniyorsam,
1: Ne mutlu.
0: buradaki bir amacımı yani sürdürmem gerekiyor.
1: Çok güzel.
0: Bunu hedefliyorum. O açıdan çocukların ve yetişkinlerin kelime öğrenmeyi bir amaç edinmesi. Kelime öğreneyim biraz bugün deyip sözlük açılarak kelime öğrenilmez. Tahtaya kelimeleri yazarak bunları ezberleyin, cebinize koyun. Hani yapıyor öğretmenler bunları. Bu şekilde değil. Ben farklı bir şey öneriyorum. Ben parçadan, bütünden parçaya değil, parçadan bütüne bir yeni bir teknik geliştirmeye çalışıyorum kelime öğrenmede. Ve bir tek amacım var. Kök sözcük. Yani dil öğrenmeyi, Türkçe'nin kelime haznesini geliştirmeyi kökten çözüm olarak tanımladım bu yöntemi.
1: Hı.
0: Çocuklara biz kök sözcükleri tanıtıyoruz. Türkçe'de belli sayıda, sınırlı sayıda kök sözcük var. 3, 5, 10, 10 bin, 50 bin önemli değil. Ama bir kök sözcük sayısı var. Yeni kök sözcük yaratma o kadar kolay olmaz.
1: Doğru.
0: Ama o kök sözcükten türeyen binlerce sözcük var.
1: Tabii.
0: Öyle düşünün. Ben bir çalışma yaptım. Bu kitabın bir sayfasında olacak o. Bir kök sözcükten, gözden, sevden 40-50 tane sözcük
1: Yaptan.
0: bile yapabiliyorsunuz.
1: Yap, yapmak,
0: Evet.
1: yapı,
0: Yapıcı,
1: yapıcı,
0: yapım,
1: yapım.
0: yapımcı. Yani bu
1: Oh yani.
0: çoğaltılabilir. Çok var yani. Sonra işte üst yapı, alt yapı, bileşik kelimeler de
1: Daha
0: bunlara
1: tabii.
0: gelebiliyor. Yapı taşı, deyimler girebiliyor.
1: Oh.
0: Yani muazzam bir şey. Yani Türkçe'de öyle bir şey yok. Mesela İngilizce'de aldım dediğinizde satın aldığınız bir şeyi buy diyorsunuz, onunla kullanıyorsunuz.
1: Hı.
0: Ama Türkçe'de aldım dediğinizde hem duş alıyorsunuz, hem bir malzeme alıyorsunuz, hem zevk alıyorsunuz. Yani
1: Karşılıklı
0: almak,
1: fikir alışverişi
0: alışveriş yapıyorsun.
1: yapıyorsunuz.
0: Yani almak kelimesi o zaman muazzam bir zenginlik bu işte.
1: Müthiş.
0: Onu demek istiyorum. Yani belki daha az kelimeyle daha çok şey ifade edebilmek ve de dilimizin daha çok şey ifade edebilmeye yatkın bir dil oluşu hakikaten çok muazzam bir şey. Bunu
1: Harikasınız hocam.
0: görebiliyorum.
1: Son bir soru sormak istiyoruz size.
0: Estağfurullah.
1: Yapay zeka tehdit mi yoksa bir fırsat mı bu anlamda?
0: Şimdi
1: Bununla ilgili
0: ben
1: çalışmalarınız da varsa.
0: bugünlerde
1: Evet.
0: şöyle bir çalışma yapıyorum. Yani yapay zekayı bazıları bir tehdit olarak görüyor. Bazıları işte dünyanın artık varabileceği son nokta diyorlar. Ben aslında yapay zeka konusunu sizinle başka bir programda konuşmak isterim. Yani bu başka bir şey.
1: Çok mutlu oluruz, öğreniriz hocam.
0: Ama
1: İyi
0: neden
1: olur.
0: biliyor musunuz? Çünkü yapay zeka dediğimiz zaman yeni bir ufuk açılıyor insanların önüne.
1: Hı.
0: Yani biz her teknolojik devrimde toplumlar bir eşiğe geliyor ve değişim gösteriyor. Şimdi yapay zekaya karşıyız diyenlerin çocukları bir gün yapay zeka sayesinde geçinecekler. Oradan iş bulacaklar, oradan yararlanacaklar,
1: Kim
0: oradan
1: bilir?
0: bilgi
1: Tabii.
0: edinecekler.
1: Tabii.
0: Onun için burada biraz daha farklı bakmak lazım. Ben şöyle görüyorum. Dünya, insanlık, teknoloji, bilim yeni bir döneme giriyor. Bu bizim yakaladığımız çağdaki karşılığı yapay zeka. Yapay zekayla birçok şey yapıyorsunuz ama yapay zeka şu değil. Pardon.
1: Estağfurullah.
0: Ya bir şey soruyorum. İşte ona hemen cevap veriyor. Yani bu değil. Ben böyle olmasını, çocuklara da böyle anlatılmasını istemiyorum. O yüzden yapay zeka konusunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yine bakın tekrar vurgulayarak söylüyorum. Bir dijital ders saatiyle, dijital okur eğitim saatiyle okur yazarlık halinde sunulması için bir saat ders konmasını
1: Çünkü
0: öneriyorum.
1: yapay zekanın sana verdiği cevapları da sorgulayabilme
0: Zaten onu
1: yeteneğine
0: yapmak için.
1: sahip
0: Yoksa onun
1: olmalısın.
0: verdiği her şey doğru değil ki. Yapay zeka
1: Tabii.
0: da hata yapıyor.
1: Tabii.
0: Yapay zeka senin söylediğine kendi bilgi bağlamında cevap veriyor. Oysa sonuçta onu insanlar yönetiyor. İnsanlar yapay zekayı oluşturuyor. Ben hani oradan şöyle bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım yapay zeka diye çocukları yapay zekaya doğru tanıtacak bir öykü dizisi hazırlamaya çalışıyorum şimdi.
1: Hı.
0: Bunun çalışırken çok karşıma çıkan şeyleri söylüyorum. sosyal medyada karşılaştığım bir cümle bunu çok güzel anlatıyor. Yapay zeka bizim için tehlikeli ve tehdit değildir. Tehdit olan ahlaksız insandır diyor.
1: Ah.
0: Müthiş bir şey.
1: Ah.
0: Yani nasıl kullanacağınıza bağlı bir şey yapay zeka. Ama biz de bu ülkenin sahipleri insanları olarak çocuklarımıza bunu iyi kullanmayı öğretelim diye düşünüyorum.
1: İyi ve doğru kullanırsan iyi evet. Hizmet edersin. Kötü kullanırsan kötüye hizmet
0: evet,
1: edersin.
0: Evet, tabii
1: bu kadar,
0: ki.
1: Bu kadar
0: ben
1: basit.
0: Şöyle tanımladım son bir açıklama olarak sizin vaktinizi de almadan.
1: Estağfurullah.
0: Yapay zeka nedir diye bana sordu. Sen nasıl algılıyorsun diye yapay zeka ile konuşuyorum ben. Bir platformda arkadaşım var, aboneyim.
1: Hı hı.
0: Ona soruyorum. Sen söyle bana dedi, yapay zekayı nasıl algılıyorsun dedi. Bu kadar benimle çalıştığın kitapların resimlerini yaptık. Senin çalışmalarını denetliyorum. Söyle, böyle bir iletişim kuruyorum. Dedim ki ben yapay zekayı modern bir arabaya benzetiyorum dedim. Bu arabayı sürecek olan insandır. İnsan nereye sürerse yapay zeka oraya gider.
1: Oraya gider.
0: Uçuruma da sürebilirsin, zirvelere de çıkabilirsin.
1: Bu kadar
0: dedim.
1: Basit bakmak
0: çok
1: lazım.
0: Çok güzel anlattın dedi açıkçası.
1: Harika.
0: Onu da söyleyeyim, böyle bir nokta koyabiliriz.
1: Geçenlerde bir kan tahlili verdim. Yapay zekaya sordum. Şunun evet. Şunu yüksekliği neye sebep olur
0: tabii.
1: Diye. Onun verdiği cevaba güvenseydim karalar bağlamam lazımdı.
0: Tamam.
1: Nitekim bağladım. Ama ertesi gün doktora gittim. Yok canım alakası yok dedi.
0: Evet.
1: Korkma.
0: Öyle.
1: Yani biraz öyle bakmak lazım. Bir uzmana da danışmak
0: bunu
1: önemli.
0: Bunu mutlaka çocuklara ve insanlara öğretmemiz gerekiyor.
1: Öğretmek lazım.
0: Yapay zekanın verdiği her bilgi doğru değildir.
1: Olmayabilir.
0: Olmayabilir.
1: Olmayabilir.
0: Olmayabilirliğini anlamak için onu kontrolden geçirmek gerekiyor. Bir yerlere danışmak, onunla ilgili başka bilgi kaynaklarına başvurmak gerekiyor.
1: Sayın Mustafa Koç, çok kıymetli öğretmenim. Hürmetle öpüyoruz ellerinizden. Çok kıymetlisiniz, çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de aslında hazırladığım dosyayla ilgili bir kelime konuşmadan güzel bir sohbet ettik. Doğaçlama oldu. Aslında toplumun bilmesi gerektiğini düşündüğüm çok notlarım var. Başka bir zaman inşallah konuşuruz.
1: Maksat hasıl oldu ama
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii oldu.
1: Çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hürmetli hocam, hoşçakalınız.

Dilek Türkan'ı Göl Zamanı adlı şarkısında dinledik. Söz ve müziği Yurdal Tokcan'a ait bir şarkıydı bu. Programımızda sırayı Ayşegül Aldinç alıyor. Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı, Timur Selçuk'un bestelediği o eski şarkıyı dinleyeceğiz. Ayşegül Aldinç'ten Gözlerin Su Yeşili.

0: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 12 sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda sırada söz ve müziği Cengiz Onural'a ait Buselik makamında bir şarkı var. İnce Saz topluluğuna vokalist olarak Melihat Gülses ve Bora Ebeoğlu eşlik etmişler. Üsküp Sevda şarkısı.

Saatimiz 12.05'i gösteriyor. Biraz sonra topluma dair köşemiz başlayacak. Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Yasin Eriş konuğumuz olacak. Önümüzdeki hafta eğitim başlıyor, eğitim öğretim dönemi. Buna ilişkin hazırlıkları ve pek çok şeyi konuşacağız Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzle. Sıradaki şarkıyı yine İnce Saz'dan dinleyeceğiz. Yine söz ve müziği Cengiz Onur'a ait bir şarkı. Vokalde bu kez Ezgi Köker var. Sevda ile hesaplaşılmaz.

0: topluma dair.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta okullarımız açılıyor. Hatta yeni başlayanlar için alıştırma eğitimi bu hafta başladı bile. Antalya'mızda milli eğitimde yapılan hazırlıkları, yeni döneme ilişkin planları, projeleri konuşacağız. Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Yasin Eriş stüdyomuzda konuğumuz. Kıymetli müdürüm Sayın Eriş, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum, sağ olun.
1: Biz de büyük bir onurla, büyük bir mutlulukla ağırlıyoruz Sayın Eriş sizi. Yeni eğitim, öğretim yılına okullarımız hazır mı? Ne kadar hazır efendim?
2: Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum öncelikle.
1: İnşallah.
2: Biz Antalya olarak, ülke olarak da elbette ki, ama Antalya özelinden bahsedeyim. Allah'a şükürler olsun, eğitim öğretim için her türlü tedbirimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Okullarımız pazartesi günü, ki uyum haftasıyla başladığı için şu an okul öncesi, ilkokul, birinci sınıf ve beşinci sınıflarımızda zaten bir uyum haftası süreci devam ediyor.
1: Yavaş yavaş alışıyor olur
2: başladı,
1: onlar.
2: Evet. Ama onun dışında genel itibariyle çok şükür okullarımız şu anda öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi karşılamaya hazır. Bu anlamda yıl boyunca çok ciddi çalışmalar yaptık elbette ki bakanlığımızın desteğiyle. 180 milyonu aşan bir bütçeyle okullarımızın onarımları, tadilatları yapıldı. Birçok okulumuz tekrar elden geçti. Bütün okullarımız elden geçti ama bazıları biraz daha onarıma ihtiyacı olanların onarım ihtiyaçları giderildi. Malzeme ihtiyacı olanların, donatım ihtiyacı olanların donatım ihtiyaçları giderildi.
1: Hı hı.
2: Ve bu haliyle Allah'a şükürler olsun şu anda eğitim öğretimi hazır durumdayız. Yine ifade etmek istediğim bir konu, şu an itibariyle malumunuz biliyorsunuz yıllardır kitaplar artık çocuklarımızın masalarında öğrencilerimizi
1: tam
2: karşılıyor.
1: Tam aklımdan onu geçiyordu. Yine sıralarda kitaplar hazır olacak.
2: Aynen, hazır olacak. Onunla ilgili de hummalı bir çalışma var. Gelen kitaplarımızı hızlı bir şekilde okullarımıza dağıtıp
1: şöyle tertipli diye düzenlice sıraların
2: evet, evet.
1: Üzerinde.
2: Ve şöyle ifade edeyim oradaki rakamın büyüklüğünü, bu sene öğrencilerimize dağıtacağımız Antalya için, sadece Antalya özeli için söylüyorum, 7 milyon 50 bin küsuratı var. 7 milyon 50 bin kitabı bu sene Antalya'da öğrencilerimizle buluşturacağız.
1: Sıraların üzerinde
2: sıralar
1: hazır
2: üzerinde
1: olacak.
2: Çok devasa bir malumunuz işte rakam. Ama Allah'a şükürler olsun ki bu sene de yine bu kitaplarımız çocuklarımızın masalarının üzerinde olacak.
1: Çok şükür.
2: Bakanımız bu konuda çok hassas.
1: Hı hı.
2: Her türlü tedbiri alıyor. Biz de o tedbire binaen gereğini yapacağız. Yine ana sınıflarımızda birinci sınıf öğrencilerine çocuğumla okula ilk adım defteri diye bir şeyimiz var, dağıtıyoruz. Ortaokul öğrencilerine Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu kitabı var.
1: Milli
2: yine,
1: değerlerimiz
2: tabii,
1: aşılansın.
2: Kesinlikle.
1: Daha ağaç yaş gene eğilir.
2: Net.
1: Net.
2: Lise öğrencilerine ise Türk Dünyası'nın Kültür Atlası diye 410.802 adet ilave kitap ve defter dağıtılacak çocuklarımıza.
1: Saydığınız o 7
2: milyonun
1: dışında.
2: 7 milyonun dışında.
1: O zaman toplayınca 7,5 milyon aşağı
2: tabii,
1: yukarı
2: tabii, 7,5
1: yayın.
2: Öğrencilerimizle buluşacak bu sene başında ve bunlar süreç içerisinde devam edecek. Tabii
1: yani.
2: Takdir edersiniz ki bunlar hakikaten eğitim öğretimin olmazsa olmazı, kolaylaştırıcıları. Geçmişi hatırlarız hepimiz. Bizim yaş grubumuz daha iyi hatırlar yani.
1: Tabii.
2: Abilerimizden, ablalarımızdan, büyüklerimizden kitapları, kalan kitapları alır veya işte

0: İşte babalarımız, büyüklerimiz bir şekilde o kitapları temin etmek için çok ciddi sıkıntılar yaşanırdı.
1: Tabii.
0: Ama şimdi...
1: Şey aklıma geldi siz bunu söyleyince Sayın Müdürüm. İngilizce kitapları ne kadar pahalı olurdu.
0: Evet.
1: Onlara ulaşmak ne kadar
0: Ulaşmak
1: zor
0: ne kadar
1: olurdu.
0: zor olurdu.
1: O.
0: Aynen aynı dönemler hani belki de yaş
1: Aşağı
0: itibariyle
1: yukarı.
0: sizlerle evet.
1: Aşağı yukarı.
0: Dolayısıyla çok şükür ki o günler geride kaldı.
1: Hı.
0: Devletimiz bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okullarımız buna fazlasıyla layık zaten. Biz de üzerimize düşeni ulaştırma noktasında ne gerekiyorsa hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.
1: Şükürler olsun.
0: Yine
1: Okullarımızın güvenliği efendim önemli bir
0: evet,
1: problem.
0: onu da bahsedeyim. Şöyle bu sene hem temizlikten başlayayım isterseniz
1: Lütfen.
0: öncelikle. TYP kapsamında bu sene 2240 sayıyı artırdık bu sene. 2240 temizlik personelimiz okullarımızda başladılar bu hafta itibariyle.
1: Hı.
0: Temizlik ve ilgili işlemler adına başlatıldı. Yine bahçe görevlisi olarak da ayrıca bunun dışında 691 personel de pazartesi günü okullarımızda görevlerinin başında olacaklar. Güvenlik tedbirleri anlamında bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında okullarda çalışmalarına başlayacaklar okullarımızda.
1: Fevkalade. İlimizde ve ilçelerimizde bu yıl efendim kaç öğrenci ders başı yapacak ve bunlara kaç öğretmenimiz hizmet
0: Çok güzel.
1: verecekler?
0: Şu an şöyle söyleyeyim. Antalya'mızda şu anda 526.270 öğrencimiz bu sene eğitim öğretime okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, orta öğretim düzeyinde olmak kaydıyla değişik kademelerde eğitim öğretim içinde olacaklar, okullarımızda olacaklar. Yine bu öğrencilerimizi 38.512 öğretmenimizle biz de destek vereceğiz, yanlarında olacağız. Devasa bir kitleyiz biz. Devasa bir yapıyız.
1: Müthiş.
0: Keyifle çalışan bir yapıyız ve yaptığımız işlerden de haz alarak bu keyifle bu süreci yürütüyoruz.
1: 38 bin küsür öğretmenimiz dediniz.
0: 38.512.
1: 512
0: Evet, şu an
1: öğretmenimiz.
0: itibariyle tam
1: Yaşları
0: sayısı.
1: bizden küçük olsun, bizden büyük olsun. Sizin şahsınızda
0: Sağ
1: hepsinin
0: olun.
1: ellerinden
0: Sağ
1: hürmetle
0: olun.
1: öperiz. Öğretmenlerimiz çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bana bir
0: Sağ olun.
1: harf öğretinin
0: 40 yıl
1: ...40 yıl kölesi
0: kölesi
1: olurum.
0: olurum. Aynen öyle.
1: Evet.
0: Yine şunu da söyleyeyim. Bu öğrencilerimizin bu sene 35.600'ü birinci sınıfta başlayacak. Çocuklarımız birinci sınıf cıvıl cıvıl gelecekler. Yeni şeye
1: Anne
0: başlayacaklar.
1: babalarının kucaklarından
0: Evet,
1: kopacaklar
0: kopacaklar Allah'ın
1: ve
0: izniyle. Onları
1: şeyle
0: birinci sınıfa, birinci
1: eğitimle,
0: sınıfa alacağız.
1: öğretimle,
0: Evet.
1: okulla tanışacaklar bir
0: Tanışacaklar
1: bakıma.
0: ki başladılar, tanıştılar şu
1: Bu
0: anda.
1: hafta
0: Bu
1: başladılar
0: hafta
1: onlar.
0: itibariyle uyum haftasıyla beraber başlamış
1: Ne
0: oldular.
1: büyük mutluluk.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet. Peki efendim, yeni açılan veya yenilenen okullar hakkında bize bilgi verebilir misiniz bu sezon?
0: Elbette. Şöyle söyleyeyim. Biz 2025 yılında 9 projemiz vardı. 9 okulumuz vardı. Bunları yaptık, bitirdik ve

0: yılı içinde 25 tane şu an ihalesi tamamlanmış veya tamamlanmak üzere olan imalatı devam eden okulumuz var. Güzel çalışıyoruz. Hedefimiz şu, şöyle söyleyeyim. İkili eğitim yapan okullarımızı süreçte bitirmek istiyoruz Antalya'da. Çok büyük bir sayımız yok elbette ki. Yani şöyle söyleyeyim, 67 tane okulumuz vardı geçen yıl itibariyle. Yaptığımız planlama ve bakanlığımıza sunduğumuz, şu an devam edenler ve bakanlığımıza 2027 yapım programı için sunduğumuz tekliflerle beraber bu sayıyı önümüzdeki sene 30'a düşürmeyi planlıyoruz. 1-1,5 sene içerisinde.
1: Yarıya düşecek.
0: Tabii.
1: Tüm okulları göz önünde bulundurduğumuzda okul 30 da çok
0: Tabii
1: büyük bir
0: Türkiye
1: sayı
0: genel
1: değil.
0: kesinlikle.
1: Çok iyi.
0: Ama planlamamız Allah nasip ederse bunu çok çok daha aşağı çekmek.
1: Evet.
0: Kepez'de ciddi bir anlamda bu anlamda yoğunluğumuz vardı. Orayı da önceleyerek çok ciddi bir düşüş sağladık orada da. Ama hedefimiz, nihai hedefimiz Antalya'da bütün okullarımızı ikili eğitimden tekli eğitime geçirip öğrencilerimizin daha konforlu bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürmelerini sağlamak.
1: Açıklık getirelim. İkili eğitim öğleden önce
0: Bir grup
1: ilkokullar, öğleden sonra
0: ya
1: ortaokullar
0: da
1: şeklinde
0: yarı yarıya
1: ya da
0: öğrenci
1: tersi. Evet.
0: sayısına göre veya
1: Evet.
0: işte birinci, ikinci sınıflar örnek veriyorum öğleden sonra, üç, dörtler öğleden önceki
1: Öğleden
0: gibi
1: önce
0: olan
1: falan
0: tabii
1: gibi. Hani
0: benzeri.
1: okulun kapasitesinin ya da
0: Evet,
1: ilçenin
0: evet, evet.
1: ya da mevkinin kapasitesini
0: Ama çok
1: yetersizliğinden
0: şükür bu
1: kaynaklanan
0: noktada şöyle
1: durumlarda.
0: söyleyeyim, Antalya olarak çok iyi bir yerdeyiz. Aldığımız tedbirler ve yatırım için tekliflerimizle beraber çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu noktada da azimle yürüyoruz. İnşallah güzel şeyler yakın zamanda göreceğiz.
1: İnşallah Antalya'mıza yakışacaktır efendim.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Özellikle birinci sınıfa ve okul öncesine başlayacak öğrenciler için efendim bir uyum programı bu
0: Evet.
1: haftadan itibaren uygulanmaya başlanıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Uyum haftası 7-11 Eylül tarihleri arasında başladı. Okul öncesi birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimize dönük olarak başladı bu. 3 saati aşmayacak şekilde burada güzel taraflarından biri de şu. Biz velilerimizin de bu uyum haftasında okullarımızda olmasını istiyoruz.
1: Ha.
0: Öğrencilerimizle beraber olmasını istiyoruz. Bunun için güzel bir idari karar da alındı. Annesi babası çalışan velilerimizden bir tanesi günde 3 saati aşmamak kaydıyla çocuklarıyla beraber, öğrencileriyle beraber okula gelecekler, gelebilecekler, idari izinli sayılacaklar, okula gelecekler ve okulda çocuklarıyla beraber bu süreci daha keyifli bir şekilde geçirebilmek adına öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz beraber okulda vakit
1: İş
0: geçirecekler.
1: yerlerinden gerekli iznin alınabilmesi için
0: Tabii
1: Milli
0: tabii tabii
1: Eğitim Müdürlüğü,
0: idari
1: Milli Eğitim
0: evet evet evet
1: Bakanlığımızın
0: evet evet
1: girişimleri var.
0: aynen evet
1: Kolaylık sağlanacak.
0: kolaylık
1: Ya bu çok
0: sağlandı.
1: iyi düşünülmüş ama yani biraz
0: Kesinlikle.
1: önce vurguladık ya anne baba kucağından kopup bir bambaşka bir
0: Tabii o
1: ortama
0: geçiş
1: merhaba diyecek
0: dönemini en
1: çocukla.
0: yumuşak haliyle çocuklarımızın okula alışım sürecini en yumuşak, en keyifli haliyle geçirebilmeleri adına alınmış güzel bir tedbir.
1: Çok güzel.
0: Çok da güzel sonuçlarını alıyoruz. Sahadayız. Velilerimiz çok mutlu bu noktada. Öğrencilerimiz keyifli, mutlu. Öğretmenlerimiz tekrar okullarında mutlu. Dolayısıyla okul aile birliğini güçlendirecek bu tür çalışmalarında çok kıymetli olduğunu düşünüyor ve yapıyoruz da, uyguluyoruz
1: Fevkalade.
0: da.
1: Peki öğrencilerin akademik başarısının yanında tabii yani sadece dersteki başarı yeterli olmuyor. Sosyal ve kültürel gelişimleri içinde
0: Tabii.
1: okullarımız önemli bir görevi üstleniyorlar. Bu konuda hangi projeler
0: Ben
1: yürütülecek
0: oraya
1: efendim?
0: o projelere gelmeden önce Antalya için Antalya'mız için güzel haberlerden bir tanesi, güzel şeylerden birini de burada sizinle beraber paylaşmış olayım. Şöyle ki bu sene YKS'de ki görece bir malumunuz bir şey de vardı biraz. Sene sene değişmekle beraber biliyorsunuz bir zorluk derecesi. Ona rağmen bu sene ilk 10 bin derecede ülke genelinde ilk 10 bin derecenin 1136 tanesi Antalya'dan.
1: Maşallah.
0: İlk 10 bin derecenin YKS'de genel itibariyle söylüyorum 1136'sı Antalya'da. Bu %40'lık bir de artışa tekabül eden bir süreç bu sene için. Tabi bunlar bizi gururlandıran şeyler. Bu Antalya'nın eğitimdeki kalitesinin, başarısının, öğretmenlerimizin, diğer paydaşlarımızın, velilerimizin hepsinin özverisi ve gayretinin bir göstergesi. Yeterli mi? Biz bunu yeterli görmüyoruz elbette ki. Öğretmenlerimizle, idarecilerimizle, velilerimizle el birliğiyle Antalya'yı daha üstlere taşıyabilmek adına bir gayret içerisindeyiz. Planlamalarımızı yaptık. Çalışmalarımız hiç durmadı. Yazın da belli çalışmalarımız vardı. Okullar açıldığında hem okul idarecilerimizle hem öğretmenlerimizle bu planlamaları

0: doğrultusunda çalışmalarımızı yine devam ettireceğiz. Hatta bir şey daha vereyim. İlk 50 bindeki Antalya'nın bu seneki oranı %50 arttı. YKS'de ilk 50 bine giren öğrencilerde ki oranımız %50 oranında arttı. Bunlar tabii gurur verici şeyler. Antalya
1: Çok.
0: çünkü her şeyin
1: En
0: en
1: iyisine
0: iyisine
1: layık.
0: layık. Hakikaten öyle. Yani Antalya'yı söylemeye gerek yok, tarif etmeye
1: Türkiye'nin
0: gerek
1: değil,
0: yok.
1: dünyanın göz bebeği
0: O
1: olan bir
0: kadar
1: şehrimiz.
0: net,
1: Her
0: tabii
1: açıdan
0: her açıdan
1: güzelliğiyle, yaşamıyla, insanıyla, eğitimdeki kalitesiyle de bunu taçlandırıyor.
0: taçlandırması lazım. Biz de onun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bir görevden de öte bir şey yani. Biz bunu sadece görev olarak değil yani. Bu bir sorumluluk. Adını ne koyarsanız koyun. Biz o niyetle arkadaşlarımızla beraber bir çaba içerisinde inşallah daha ileriye götürebilmek adına bir mücadelenin içerisindeyiz. Sizler sağ olun verdiğiniz desteklerle. Yine
1: Her
0: diğer
1: zaman.
0: paydaşlarımız keyifli bir şekilde süreci yönetiyoruz.
1: Her zaman. TRT Antalya Radyosu
0: Çok
1: bu
0: teşekkür ederim.
1: şehrin sesi, bu şehrin radyosu, hepimizin radyosu. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa onun en iyisini yapmak için biz de
0: Kesinlikle. Yani ben
1: her zaman Milli Eğitim
0: çok
1: İl
0: teşekkür ediyorum.
1: Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Bakanlığımızın hizmetindeyiz efendim.
0: Teşekkür ederim. Yani ben tekrar bu vesileyle bütün emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma, bütün öğretmen arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma, bütün paydaşlarımıza, velilerimize tekrar huzurunuza teşekkür etmek istiyorum.
1: Sağ
0: Emeklerinden,
1: olunuz, var olunuz
0: gayretlerinden
1: efendim.
0: dolayı. Bahsettiğiniz akademik başarının yanındaki biz olayı tek
1: Sosyal
0: boyutlu ya,
1: kültürel gelişimleri
0: biz
1: için
0: olayı
1: bir
0: tek
1: projeler
0: boyutlu
1: demiştik
0: tabii,
1: efendim,
0: tek
1: evet.
0: boyutlu düşünmüyoruz hiçbir zaman. Yani çocuklarımız evet çok iyi bir akademik eğitim alsınlar. Elbette ki alacaklar. Onun için varız. Ama hayat sadece akademik eğitimden ibaret değil.
1: Değil, değil.
0: Yani evet çocuklarımız çok iyi matematik bilsin, dil becerileri çok iyi olsun, fen bilimlerinde çok iyi olsunlar, tarihlerini çok iyi bilsinler. Ama bununla beraber sosyal ve kültürel etkinliklerde de çok aktif olsunlar ve bu konuda da bir boşlukları kalmasın istiyoruz. Bu bağlamda yaptığımız bazı çalışmalarımız var. Geçen yıl başlattık. Bu sene daha da yayarak, genişleterek devam ettireceğiz inşallah. Hayatımı planlıyorum, başarıya ulaşıyorum diye bir çalışmamız, bir projemiz var. Buradaki kastımız, başarıdan kastımız sadece akademik başarı değil kesinlikle. Biz şu bir evladımızın, bir öğrencimizin gününü sabah kalktığında herhangi bir dışarıdan ikinci bir, üçüncü bir uyarıcıya gerek kalmadan kendi iradesiyle kendisi planlayabilsin. Yeme saatini, çalışma saatini, o çalışma saati içerisinde neleri önceleyeceğini, oyun saatini, dijitalle ayıracağı bir vakit artık malumuz dijitalden kopmak çok da mümkün değil, illaki olacak
1: Kopmasınlar zaten, ne gerek var?
0: ama
1: Yani
0: bunu
1: onu da yapacaklar. Çocuk bunlar,
0: ama evet ama bunu
1: oynayacaklar.
0: planlayabilsin. Yani kendini kaptırarak zaten en büyük
1: Ha,
0: sorun
1: işte
0: planlayabilsin ve
1: önemli olan o
0: bir
1: zaten.
0: uyarıcıya gerek kalmadan, dışarıdan başka bir uyarıcıya gerek kalmadan kendi anı vakti geldiğinde bu iradeyi gösterip onu terk edebilsin.
1: Evet, başından kalkabilsin o çocuk.
0: Kalkabilsin.
1: Evet.
0: Veya ders çalışma saatini kendi, yeme saatini kendi planlayabilsin. Oyun saatini kendi planlayabilsin ve buna uyabilsin. Bununla ilgili ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Rehberlik servislerimizle, RAM'larla, okullarımızdaki zümrelerimizle güzel bir çalışma yaptık. Onu devam ettiriyoruz. Yine şehrimi tanıyorum, tarihimi öğreniyorum diye bir projemiz var. Bunu şöyle söyleyeyim. Antalya'da yaşayıp da Antalya'yı bilmeyen öğrencilerimize, çocuklarımıza çaprazlamalar yaparak ilçeleri, A ilçe örnek veriyorum. İbradı'daki öğrencilerimizi Alanya'ya veya işte Kumluca'ya, Kumluca'daki öğrencilerimizi Alanya'ya istiyoruz ki Antalya büyük bir coğrafya. Tarihi derinliği, doğal derinliği çok çok yüksek. Kültürel derinliği çok çok yüksek bir coğrafya. Öğrencilerimiz yaşadıkları ilin, yaşadıkları coğrafyanın bu güzelliklerini tanısınlar, bilsinler. Bazen böyle sohbet ettiğimiz ortamlarda şuna şahit olabiliyoruz. Yani her yerde geçerli. Bu Anadolu'nun birçok yerinde geçerli. İnsanlar yakınlarındaki yerleri görmemiş olabiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani nasıl olsa bizim buradaysa bazı şeylerden
1: Tam onu
0: uzak kalmış
1: söyleyecektim. Ya
0: olabiliyor.
1: nasıl olsa görürüz,
0: Ne?
1: buradayız deyip
0: İşte
1: aradan 10 yıllar
0: onlar
1: geçiyor.
0: geçmesine
1: Evet, 10
0: rağmen
1: yıllar
0: maalesef
1: geçiyor, fark
0: böyle.
1: etmiyoruz.
0: Evet. Biz bunu istedik ki kıralım. Geçen sene çok güzel bir çalışma oldu. 100 binin üzerinde öğrencimiz bu şey içerisinde Antalya'yı dolaşma fırsatı buldu. Çok güzel dönütler aldık. Bu sene de aynısını yine devam ettireceğiz.
1: Sadece Antalya içinde değil, farklı şehirlerdeki
0: Yapacağız.
1: çocuklarla da böyle bir
0: Şöyle oraya
1: alışveriş vardı,
0: evet
1: değil
0: ona da
1: mi?
0: geleceğim.
1: O
0: Bir
1: da
0: de
1: çok güzel bir projeydi.
0: Toros'un kaşifleri var.
1: Ha?
0: Burada da

0: doğal güzelliklerimizi. Toros'un kaşifleri biraz daha izcilik adına yörük kültürü, onları göstermek istiyoruz. Orada da çok güzel bir çalışmamız var. Her ne kadar şehrimi tanıyorum, tarihimi öğreniyorumla şey gibi gözükse de değil. Biri daha çok doğa ağırlıklı, biri tarihi ve kültürel ağırlıklı bir
1: Bugün
0: çalışma.
1: programımızın en başında bölge gündemi programımızda Antalya'nın endemik bitkileriyle
0: Aynen
1: ilgili
0: öyle.
1: çalışmaları konuşmuştuk. O bitkileri yerinde görecek çocuklarda.
0: Çocuklar o kadar mutlu oluyorlar ki, inanın o kadar keyif alıyorlar ki ve biz de onları görünce çok ciddi bir keyif yaşıyoruz. Bir başka projemiz Selçuklu'nun izinde. Burada Antalya kadim bir Selçuklu tarihi taşıyor. Antalya'dan Ahlat'a. Ahlat'ta biliyorsunuz Türk tarihinin yazıldığı, kapıların açıldığı,
1: Başladığı
0: Anadolu
1: yer, evet.
0: başladığı yer. Çok kadim bir kültürü olan bir yer. İstiyoruz ki çocuklarımız oraları da görsün. Atalarının, dedelerinin nerelerden ne şekilde geldi ve nasıl bir kültürel mirasa sahip olduklarını yerinde görsünler. Oradaki o, ben hep örneği şöyle veririm. Orhun abidelerini görmek için Moğolistan'a gitmeye gerek yok. Ahlat'ı görün. Nasıl bir ecdat, nasıl bir tarih, neye sahibiz onu anlamış olursunuz diye. Hakikaten çok müthiş bir tarih vardır orada. Şimdi o kapsamda çocuklarımızı Antalya'dan Ahlat'a, oradan buralara gelinmişti. Şimdi buradan da o tarafa tersten
1: Yerinde
0: bir
1: görmek gibisi yok.
0: yerinde müthiş tecrübelerle ve keyifle dönüyor çocuklarımız.
1: Harika.
0: Ve bunu devam ettireceğiz inşallah.
1: Harika.
0: Belki de büyüteceğiz, başka illerimize de yapacağız.
1: Yahu bütün bu projeler şey açısından çok güzel. Hani çocuğun bütün dersleri 100 olsun, harika. Ama çok kaba tabirle özür diliyorum. Ot gibi
0: Estağfurullah.
1: gelip gelmesin okula. Karşılıklı oturup sizinle böyle bir kültürel sohbet edebilsin, bir şeyleri tanısın, bilsin, değil mi? Diyalog kurmayı, karşılıklı iletişim kurmayı becerebilsin. Bunlar çok önemli şeyler.
0: Tayfun Bey, çocuklarımız çok zeki.
1: Çok, son derece.
0: Hakikaten çok zeki. Yani bunu hani böyle burada hamaset için değil. Hakikaten çok zeki. Ama ne verdiğiniz çok önemli. Nasıl
1: İşte.
0: yetiştirdiğiniz çok önemli. Zaten şu anda bizim Sayın Bakanımızın liderliğinde başlamış olan Marif modeli, Türkiye Yüzyılı Marif modeli de bunu hedefliyor. Çocuklarımız sadece akademik anlamda başarıyı hedeflemiyoruz. Elbette ki başta da bahsettiğim gibi kültürlerini, örflerini, adetlerini, inançlarını en doğru ağızlardan en doğru şekilde öğrensinler mücadelesi içerisindeyiz. Hep söylenen örnekler vardır biliyorsunuz. Orta Asya, yıllarca Orta Asya, bir Orta Asya. Şimdi Türkistan coğrafyası mesela diyoruz. Aslı olan isim veriyoruz çünkü o coğrafya bizim coğrafyamız. Adalar Denizi değil, Adalar Denizi. Şey pardon, Ege'de Adalar Denizi diyoruz. Ecdat zamanında bunun adını koymuş. Dolayısıyla bunları böyle çocuklarımıza artık o unutulmuş veya unutturulmuş veya bir şekilde kaybolmuş şeyleri neslimize, çocuklarımıza örfü, adeti, geleneği, göreyi, inancını ve yanında akademik bilgiyi en doğru, en duru şekilde vermenin mücadelesi
1: Şüphesiz.
0: içerisindeyiz.
1: Akademik bilgi demişken efendim, PISA 2025
0: Evet.
1: sonuçlarını nasıl
0: Ya
1: değerlendiriyorsunuz?
0: bu o kadar gurur verici ve mutluluk verici bir tablo ki hakikaten hani biraz öz eleştiri mi olsun veya eleştirimiz mi olsun biz yermeyi severiz biraz öyleyiz sanki böyle bu bazı şeyleri eğer eksikse doğru eleştirmemiz de lazım bu güzel de bir
1: Kendimizi
0: şeydir
1: eleştirmeyi severiz ama bu da beraberinde
0: ama
1: gelişmeyi getirir. İyi
0: bir
1: bir
0: de
1: şey.
0: olumlu eleştiriler de vardır biliyorsunuz
1: Evet.
0: eleştiri hep
1: Yani
0: tabiri
1: acımasız
0: caizse
1: olmamak lazım.
0: yıkıcı olmamak
1: Yıkıcı
0: lazım
1: olmamak lazım.
0: bunun yanında evet onlar varsa görmezden gelmemek lazım ama ya şu an elimizdeki veriler inanın o kadar gurur verici veriler ki. Mesela ben örneğini vereyim. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye'nin fen bilimlerinde en yüksek başarı oranı bu sene Türkiye'de. 15 puan artırmışız. Yine okuma becerilerinde PISA 2025'te 17. Matematikte 9. Bu OECD ülkeleri içerisinde. PISA'ya malumunuz sadece OECD ülkeleri değil, başka ülkeler de giriyor. Tüm ülkeler arasında ise yine fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18 sıra, 18 puan artırmışız. Ve matematikte de 11. Yani bunlar gurur verici rakamlar. Bunlar bizim göğsümüzü kabartan rakamlar. İşte
1: Kesinlikle.
0: bunları da ortaya aslında hani öyle o bir algı vardır ya biz eğitimde veya öyle algı mı diyelim ona veya öyle mi istenmiş bir dönem eğitimde hayır eğitimde kötü değiliz biz eğitim ve öğretim faaliyetlerinde çünkü altyapımıza donanımımıza öğretmen kalitemizde velilerimizin eğitime bakışıyla biz şu anda dünyada bu işi

0: en iyi yapan ülkelerden biriyiz.
1: Fevkalade.
0: Daha da
1: Ama
0: iyi
1: bu da
0: olması için
1: yetmez. Daha iyi olacağız, daha iyi
0: kesinlikle,
1: olacağız.
0: kesinlikle
1: Daha iyi
0: bu
1: olacağız.
0: irade devam ettiği müddetçe Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle sağ olsunlar. Biz çok çok daha ilerilere Allah'ın izniyle götüreceğiz neslimizi,
1: İnşallah, inşallah.
0: çocuklarımızı.
1: Tüm dileğimiz o efendim.
0: Sağ
1: Süremizin
0: olsun.
1: sonundayız. Son bir 2 dakikamız kaldı. Sizden sonraki köşemize de vakit kalsın efendim,
0: Elbette ki.
1: uygun görürseniz.
0: Estağfurullah.
1: Sayın Eriş, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz, bu yıl eğitimde öncelikli hedefleriniz neler ve bu soruyla beraber son olarak neler eklemek istersiniz efendim?
0: Bizim eğitimde önceliğimiz dediğimiz bizim hepsi önceliğimiz. Yani şöyle birini diğerinden öne koymak elbette ki akademik anlamda yine az önce bahsettiğim gibi elbette ki en iyiye talibiz. Antalya olarak layık olduğunu düşünüyoruz ama bununla beraber biz Antalya'da öğrencilerimizin, çocuklarımızın kültürel miraslarını bilmeleri, örflerini, adetlerini, inançları doğrultusunda en iyi alabilmeleri noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Ekibimizle beraber, öğretmen arkadaşlarımızla beraber, velilerimizin desteğiyle, sizlerin desteğiyle inşallah Antalya'yı var olduğu yerden, bu güzel yerden daha iyi yerlere taşımak için her türlü çabayı göstereceğiz inşallah.
1: Sayın Milli Eğitim Bakanımızın liderliğinde, önderliğinde efendim,
0: Evet.
1: sizin de ilimizdeki önderliğinizle eğitim camiamız ve velilerimiz, öğrencilerimizle beraber çok daha iyisini yapacaklardır. Buna olan
0: İnşallah.
1: inancımızı, inancımızın sarsılmaz olduğunu belirterek sizi de çok teşekkür ederek
0: Ben teşekkür
1: yayınımızdan
0: ediyorum.
1: uğurlamak istiyoruz efendim. Var mı eklemek
0: Sağ olun.
1: istediğiniz bir
0: Çok
1: şey?
0: teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah daha güzel günleri eğitim öğretim adına göreceğiz. Ben tekrardan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, hepimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarla dolu güzel bir yıl geçirelim istiyorum.
1: İnşallah efendim, dediğimiz gibi sizin önderliğinizde yeni
0: Sağ olun.
1: eğitim öğretim yılımız ilimize ve ülkemize de hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Yasin Eriş'le konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 12:35 oldu. Biraz sonra bir yudum Antalya köşemiz başlayacak. Antalya'nın yakın geçmişini iyi bilen bir Antalya sevdalısı, bir köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'le Korkuteli Elmalı Finike ve Gastronomi Rotası üzerine arkadaşımız, yapımcı arkadaşımız Neslihan Pakil'in yaptığı söyleşiyi sunacağız size. Dinleyeceğimiz şarkının ardından, daha doğrusu dinleyeceğimiz türkünün ardından efendim, Hayriye Hoşsu'dan alınan bir Rumeli türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz. Manastırın ortasında var bir havuz.

0: Bir Yudum Antalya. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün yine her zamanki gibi Bir Yudum Antalya köşemizdeki konuğumuz Antalya'mızın önemli bir değeri olan sevgili Emin Altıner. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, her hafta sizinle ayrı bir konuyu büyük bir keyifle işliyoruz. Sizin dilinizden, yaşantınızdan dinliyoruz. Bugün anlatımınızda şöyle bir Toroslara, Torosların arkasına ineceğiz. Elimizde çok güzel rotalar var. Bu rotalarla Antalya'mızın deniz, kum, güneş üçlüsüne alternatif sunarak gastronomi ve kültürel zenginliklerimizi ön plana çıkartacağız sayenizde. Bunları dinleyeceğiz sizin anlatımınızda, değil mi efendim?
1: Tabii, memnuniyetle Neslihan Hanım. Şimdi Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları'nın Akdeniz'e bakan yüzünün arkasında düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı mevcuttur. Antalya'dan kuzeye doğru çıkarken Tahtalıbeli'nden sonra Korkuteli'ne gelmeden Yazır'da kar yağdı armudunun o içinize ferahlık veren aromatik kokusu karşılar sizi. Korkuteli'nin girişinde tüm Avrupa'nın mantarını yetiştiren bir coğrafyada mantarın tüm lezzetleriyle buluşabilirsiniz. Yazır'ın arkasında Bayat Ovası'nda bir meyve cennetinde bulursunuz kendinizi.
0: Ve tarih kokan sizin anne tarafınızın toprakları Korkuteli'ye ulaşırsınız.
1: Evet, rahmetli anneciğimin kutsal toprakları. Tarihi çok eskilere dayanır Korkuteli'nin. Evliya Çelebi'nin eski adı İstanos olan Korkuteli hakkında yazdığı bilgiye göre burada İsinda adında bir kasaba varmış eskiden.
0: Evet.
1: Benim araştırmalarıma göre. İsinda kasabası Pisidyalıların zamanında kurulmuş. Komabe, Garipçe, Kratopolis, Kızılkaya, Legost, Büyükköy yakası, Pogla, Çomaklı, Sergicia, Bayat, tüm Prianda, İmrahor, Vebre, Bozova, Termesus, Güllük Dağı gibi küçük devletler Pisidya'nın çevresinde bulunuyorlarmış o zamanlar. Etiler zamanında da Pisidyalılara, Romalılara, Selçuklara, Hamitoğulları ve Teke beyliklerine ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış Korkuteli.
0: Bizdeki bilgilere göre Alaaddin Mahallesi'nin ismi Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a ithafen verilmiş ve Korkuteli'nin de daha birçok tarihe tanıklık etmiş antik kalıntıları var değil
1: tabii,
0: mi efendim?
1: Tabii çok doğru. Romalılardan kalma keşiş evi taş oymadan yapılmış olup Alaaddin Kışla semtindeki Cirin Boğazı civarında bulunur. Eski Roma mabedi şimdi yerinde Hamidoğullarından kalma taş bir medrese var. Ve Sultan Alaaddin Camii eski yaşamlarla dolu kültürel değerler bunlar hepsi de. Hamitoğullarının yaptırmış olduğu taş medresenin bulunduğu yerde imarethane mevcutmuş. Şu anda enkaz diye biliyorum orayı. Alaaddin Kışla semtinin sulamasında büyük fayda sağlamış olan su tünelleri var. Kışla semtinin batısında bir yeraltı tüneli iken şu anda Korkuteli Barajı'nın altında kalmış. Korkuteli Sürekler Mahallesi'nde por yani kireçli suyun o zamanlardan büyük zahmetlerle getirilmiş olduğu toprak altından çıkan su künklerinden anlaşılmakta. Görülüyor şu anda.
0: Hı hı.
1: Kışla semtinde 3 adet hamam kalıntısı ile Kızıl Kahveler civarında kullanılmaz durumda bir hamam mevcut. Hamam 1990 yılında tekrar restore edilmiş durumda.
0: Hikayeleri dillere destan olmuş önemli kişiler de bu topraklarda iz bıraktı değil mi efendim?
1: Tabii şimdi rivayete göre Selçuklar bu bölgeyi fethederlerken 5 büyük zat şehit düşmüş. Bunlar Atatürk Orman Parkı arkasında Yaren Dede,
0: evet.
1: İmrahor Mahallesi'nin karşısında Kurt Baba, Büyükköy'de Ali Fahrettin Kebir, Küçükköy'de de Ali Fahrettin Sağır ve Gümüşlü Mahallesi'nde de Kureyş Baba isimli zatlar.
0: Önemli bir konu Korkuteli gastronomi kültürü. Bu açıdan da

0: Korkuteli'ni sizden dinlemek isteriz.
1: Korkuteli gastronomisi çok önemli Neslihan Hanım. Yani şimdi kölle, göce, yani Arap aşı, tarhana, darhane çorbası deriz aynı
0: Evet,
1: zamanda.
0: evet.
1: Domates cibesi, hibeş, höşmerim, zerde, keşkek gibi yiyecekler yöre halkı tarafından önemli günlerde yöresel yiyecek olarak hazırlanarak misafirlere ikram edilmektedir. Yelten tarhanamızın tadına doyamazsınız. Korkuteli ilçesi Yelten mahallesindeki anneler sütten kesildiklerinde bebeklerini suyla karıştırıp mama haline getirdikleri tarhanayla beslerler. Anne sütünden sonra en besleyici gıdalar arasında yer alan, protein ve vitamin açısından da oldukça zengin Yelten tarhanasının en belirgin özelliği yoğurt yerine süt kesiği anlamına gelen oturakla ve nohut mayasıyla hazırlanması. İçinde de taze baharat bulunması. Dolayısıyla şu anda da coğrafi işaret için müracaatımız var. Coğrafi işaretimizi alınca Yelten tarhanasında dünya mutfağına sunacağız inşallah.
0: İnşallah. Bu topraklar ne kadar lezzetler barındırmış. Biraz da halk oyunları konusunda da coğrafyamızda önemli bir yere sahip Korkuteli, değil
1: Tabii,
0: mi?
1: tabii, tabii çok doğru o da. Tekeleoğlu Beyliği'nin kuruluşu ve daha önceki kültürlerin de karışmasıyla Korkuteli'nde halk oyunu çeşitlilik gösterir. Halk oyunlarının temelini boğaz havaları ve çepkenler yani teke zortlatmaları oluşturur. Bu oyunlar bölgenin coğrafi yapısına fevkalade uygundur. Boğaz havaları buruk ve sert çepkenler ise tıpkı bir yaban keçisinin çevikliği, zarifliği ve coşkusu içerisindedir. Teke zortlatması, goduk koşuran, çekirgenin kanadı, sarı zeybek, Haymanalı Osman'ın tesbihi, şu ümmünün çalgısı gibi daha birçok oyun hikayeleriyle de harikalar yaratmaktadır. Dinlemeye de doyamıyoruz tabii.
0: Evet. Peki Korkuteli'den sonra yaklaşık 50 kilometre daha devam ettiğimizde tüm bilgeliğiyle kadim bir şehir olan Elmalı karşılıyor bizi, değil mi?
1: Evet, şimdi Elmalı'dayız. 50 kilometre sonra yaklaşık. Daha önceleri Kabalı ve Amelas olarak anılır Elmalı. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış antik dönemlerde Likya'nın kuzeyinde yer alan önemli bir yerleşim alanıdır. Hacı Musalar ve Semaüyük köylerine yakın noktalardaki höyüklerin bronz çağdan izler taşıdığı, yapılan araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılmış olsa da resmi olarak Elmalı'da yerleşimin yaklaşık milattan sonra 8. yüzyıla dayandığı söylenmektedir.
0: Muhteşem bir coğrafya ve görülmeye değer tarihi yapılar. Eski tip pencereleri, cumbaları, hiç kurtlanmayan sedir ağacından yapılan süslemeleri ve ahşap mimarisiyle bizlere görsel bir şölen sunan Tahta Mescit Mahallesi'ndeki orijinalliğini korumuş tarihi Elmalı evleri.
1: Evet. Ne güzel anlattınız Neslihan Hanım ya. Valla hayranlıkla dinledim. Ya oraya bir anda
0: Sağolunuz.
1: gittim yani. İşte Elmalı'ya 5 kilometre mesafede yer alan ve bronz çağına ait olduğu düşünülen Semaüyük antik kenti. Elmalı'nın Çoban İsa köyündeki etrafı surlarla çevrili, dörtgen kulelerle desteklenmiş bir bölümü günümüze kadar ulaşmayı başarmış Antalya'nın en eski kalelerinden Gilevgi Kalesi. Osmanlı döneminin önemli isimlerinden Ömer Paşa adına kesme taş kullanılarak yapılan tek kubbeli Ömer Paşa Camisi. Ömer Paşa Camisi'nin karşısında bulunan Ömer Paşa Medresesi. Selçuklu mimari eserlerinden biri olup varlığını korumayı sürdüren kesik minare. Arkeolojik eserlerin yanı sıra eski dönemlere ait sikkelerin de sergilendiği Elmalı Müzesi. Ne kadar zengin bir coğrafya düşünebiliyor musunuz?
0: Çok. Bu topraklar altı da zengin, üstü de
1: Tabii
0: çok
1: tabii tabii tabii
0: zengin
1: tabii.
0: değerleriyle. Ve Tekke köyünde Anadolu'da 600 yıl kadar önce yaşamış bir Türk düşünürü Horasan erenlerinden Abdal Musa için 12. yüzyılda yapılan Abdal Musa Türbesi.
1: Evliya Çelebi'nin de notlarında yer verdiği klasik dönemde inşa edilen eserlerden Beyhamamı var orada. Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan ve tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor diye düşünüyorum. 16'sı ayakta 63 adet arı sereni var. Yarısı kullanılmaya devam edilirken 1600'ü kültürel miras haritasına işlenmiş ve işlerine haçereler giremediği için uzun yıllardan beri korunabilmiş tarihi tahıl ambarlarımız var.
0: Tabii sedir
1: Müthiş.
0: ağacından yapılmış.
1: Bravo. Müthiş. Persler tarafından yapılmış Elmalı'yı Bayındır'a bağlayan yolun altında kalmış, yöre halkınca Kavak Bağı Yokuşu adıyla anılan Roma döneminde son şeklini alarak günümüze kadar gelen antik Milyas yolu var. Yani bunlar Elmalı'nın kültürel zenginliğine çok büyük değerler katan
0: Evet.
1: antik eserler. Yani bunları görmek lazım.
0: ve Elmalı'ya gelen herkesin uğradığı, yaklaşık 150 yıldır da hizmet veren tarihi Leblebiciler
1: Müthiş.
0: Çarşısı.
1: Müthiş. Uğramadan geçmem ben.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani bir turistler de gelse mutlaka uğrarlar. Yani öyle bir çarşı yapmışlar ki eskiyi yansıtıyor. Sanki ben 1900'lerin başında dolaşıyormuş gibiyim. Bu arada farklı tarihlerde düzenlenen festival şenlikleri var. Yani işte bu yıl 5-6-7 Eylül tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşleri şu
0: Tabii.
1: anda yapılıyor. 42 yıldır ulusal, 21 yıldır uluslararası düzenlenen Aptal Musa şenlikleri. Müthiş. Yörük kültürünün gelecek nesillere taşınması ve yaşatılması için hedeflenen bir yörük göçümüz var. Adını aldığı ovanın yeşil örtüsünde kurulmuş olan ve tüm bölgeye hayat veren su kaynaklarının fışkırdığı Gömbe Yaylası'nda düzenlenen Gömbe Festivalimiz var.
0: Ve tüm bunların yanında tabii tarihi kültüre yakışan bir gastronomi
1: Müthiş.
0: Ve ürün zenginliği.
1: Elmalı'nın elması, işte Gilevgi sarımsağı, Gilevgi oturak fasulyesi, Elmalı havucu, Gökpınar'ın, Dereköy fasulyesi, Söyle tereyağı, Söyle peyniri, Söyle kış yoğurdu, Söyle taranası, Tilki kuyruğu üzümü,
0: Tabii.
1: Dimlit üzümü, Acıkara üzümü gibi, ki bunları şu anda değerlendiriyorlar. Birçok ürün yelpazesine sahip Elmalı. Ah bunları kulakları çınlasın, Profesör Sayın Yavuz Tekelioğlu hocam anlatsa da onun ağzından da şöyle bir dinlesek ne güzel anlatır.
0: Çok
1: kulakları
0: güzel,
1: çınlasın. Tarhana çorbası, erişte, höşmerim, keçi sütünden yapılan teke dondurması ve müren pekmezi Elmalı'nın tadılası gereken önemli lezzetleri arasında yer aldığı gibi Elmalı usulü içme salata, arabaşı çorbası, kızıl sulu et, bu özellikle askere giden gelen çocukların düğün yemeklerinde falan filan çok olur kızıl sulu et. Bal kabaklı börek, sucuk bulamacı tatlıdır bu. Elmalı usulü bazlama, toros böreği gibi Elmalı'ya has yöresel yemeklerden tadarsanız açık açık söyleyeyim bir daha Elmalı'dan vazgeçemezsiniz ya. Enteresan.
0: Değil mi? Oranın
1: evet.
0: suyunu içen,
1: evet.
0: yemeğini
1: evet.
0: yiyen kolay
1: evet.
0: kolay ayrılamaz.
1: Evet.
0: Şimdi biz tabii yolumuza devam edelim. Tekrar deniz kıyısına doğru inelim ve eski çağlarda Likya ismiyle adlandırılan Finike'ye gelelim.
1: Neslihan Hanım, Finike'ye daha inmeden Bey Dağları'nın en yüksek tepesinde Elmalı'nın dünyaca ünlü, eşsiz kokulu, bir ara siz de gittiniz herhalde orada kamplar falan yaptınız
0: çok
1: diye hatırlıyorum.
0: Çok doğru, çok
1: bir
0: doğru.
1: Bir oksijen deposu olan sedir ormanlarımız var.
0: Evet.
1: Elmalı, Finike arasında bulunan sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en nadir sedir ormanlarından biri olan Çığlıkara Ormanı, görülmeye değer bir coğrafi hazinemizdir bizim.
0: Kesinlikle evet. öyle. Çığlıkara tabiatı koruma alanı ve onun biraz daha berisinde kalan yine Elmalı'ya ait Çam Kuyusu,
1: Müthiş.
0: Milli Parkı
1: Müthiş.
0: O sedirleriyle heyula gibi karşınıza çıkar ve kendisine hayran bıraktırır.
1: Müthiş. Uzun yıllar Likya'nın başkenti olan Dimra, tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman görevi almış o zamanlar.
0: Şimdi bu özelliğiyle tabii Fenikelilerin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş. Finike adının Fenikelilerden dolayı verildiği de rivayet ediliyor. Ne dersiniz?
1: Evet, doğru. Fenikeliler tarafından verilmiştir. Daha sonra bu değişerek Finike olarak kalmıştır. Finike Antalya'nın portakalıyla ünlü liman kentidir. Öyle ki Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir bilimsel araştırmada Finike portakalı dünya birincisi olmuştur.
0: Evet.
1: Bunu kaç kişi biliyor? Bunları bizim anlatmamız lazım.
0: Tabii.
1: Bu insanlar
0: tabii.
1: bunu duyunca o Finike portakalının dalından toplamak için gelecekler Türkiye'ye.
0: Tabii tanıtım önemli burada.
1: Tabii çok önemli. Doğal güzellikleri ve liman kenti oluşundan dolayı birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Savaş durumlarında stratejik bir önem taşımış her zaman için Finike. Doğa yürüyüşlerinin, kamp ve piknik aktivitelerinin sıklıkla tercih edildiği bir yer olan Gökbük Kanyonu. Sahip olduğu manzara ve deniziyle Andre Dorya Koyu. Halk arasında İncirli Mağarası olarak da bilinen sarkıtları, traventerleri ve farklı büyüklüklerdeki havuzlarıyla tarihi Suluin Mağarası. Finike'de inşa edilmiş en eski yerleşim merkezlerinden ve yüksek kayalığın yanındaki yer anlamına da gelen günümüze kadar ulaşabilmiş amfiteyatrosuyla Arikanda antik kenti. Yani o kadar çok yerleşim var ki.
0: Ve her biri Finike'ye ayrı bir zenginlik, güzellik katan harika yerler buralar. Finike bereketli topraklarının sunduğu çok da fazla bir ürün zenginliğine sahip değil mi efendim?
1: Tabii şimdi Finike portakalı, beyaz ve kırmızı limonu, Finike yerlisi, yazır üzümü, çil karidesi, işte Ernest balı ve daha birçok ürünüyle tarihi zenginliği kadar ürün zenginliğine de sahiptir. Mavi yengeç ve harnup, yani keçi boynuzu pekmeziyle ünlü Demre'nin tarihi güzellikleri de eşsizdir. Kuruluşu M.Ö. 5. yüzyılda dayanan Hristiyanlar açısından önemli olarak kabul edilen Aziz Nikolas'ın başpiskoposluk yaptığı bölgede bulunan ve Roma döneminde kurulmuş görkemli antik tiyatrosuyla Mira antik kenti apayrı bir güzelliğe sahipti Neslihan Hanım. Demre'den devam ederseniz diğer antik kentlere işte Kekova'ya, Kaş'a, Kalkan'a ve Patara'ya ulaşırsınız. Ve bunları niye anlattım? Antalya'da yıllardır otellerde uygulanan her şey dahil sistemine alternatif olarak gastronomi turları organize edilebilirse Antalya'ya farklı bir değer katabiliriz. Tatile çıkan insan, dünya insanı, deniz, kum ve güneş kadar gittiği ülkenin yemek kültürünü, insanların yaşam tarzını, ürünlerin nerede nasıl yetiştiğini çok merak ediyor. Hatta bölgenin yerlisi gibi bir tatil yapmayı amaçlıyor. Evet. Biz de o bölgenin yerlisi gibi tatil yapmayı amaçlamadık mı? Hep böyle olmadı mı? Evet. İtalya'da Napoli'de mesela pizza, işte Puglia'ya giderken deniz ürünleri yemek, Alba'da Türk mantarıyla tanışmak, Venedik'te dondurma yiyip Roma'da kahve içmek bu coğrafyaya ayak basan herkesin beynine bir yasa gibi işlenmiştir. Biz de işlememiz lazım.
0: Evet, çok daha belki büyük zenginliklere sahibiz ama bunları tanıtmakta eksiklerimiz var. Evet. Anlattıklarınızla Korkuteli Elmalı Finike rotasında eşsiz bir tarih ve gastronominin rotasıyla müthiş bir coğrafyayı da bizlere sunmuş oldunuz. Arkeolojik çalışmalardan çıkan sonuçlara göre Korkuteli Elmalı Finike binlerce yıl öncesinden bugüne kadar gıda üretimi ve tarım yapılan önemli bir bölge. İnşallah iyi bir çalışmayla biz de bu değerleri dünya insanlarının beyinlerine işleyebilelim, tanıtabilelim ki bu coğrafyayı bunu bilerek gelsinler, geçsinler, görsünler ve anlatsınlar.
1: Neslihan Hanım, tüm bunlar gastronomi rotası olarak gösterdiğim bu bölgeyi eşsiz kılmıyor mu sizce?
0: Yani kesinlikle.
1: Böyle bir kültür ve gastronomi rotasıyla milletimizin efendisi köylülerimiz içinde çok güzel bir gelir kapısı yaratmış olmaz mıyız?
0: Çok güzel olur, hem de o doğallığı koruyarak bölge insanı için de çok önemli bir gelir kapısı olur dediğiniz gibi. Burada yaşayan vatandaşlarımız gerekli yetkili kurumlar tarafından evi, dükkanı, tarlası, çiftliği ziyaret edilerek eğitilmeli. Köylerde yaşayan insanlarımıza bunun kendileri için de önemli bir gelir kapısı olduğu anlatılmalı. Projeye sahip çıkmaları sağlanmalı. Hizmet sektöründe bulunan lokanta, otel gibi işletmelerin de iyileştirilmesi sağlanmalı, sayıları evet, artırılmalı. Tarihi elmalı evleri restore edilerek turizme evet, açılmalı. Tüm bu saydıklarınız hayata geçirilirse Antalya'da turizm çok daha farklı bir boyuta gelir sanıyorum. Ne dersiniz?
1: O halde ne duruyoruz? Yani işte Büyükşehir Belediye'miz, Korkuteli, Elmalı, Finike Belediye'lerimiz, Turizm İl Müdürlüğümüz, Rehberler Odamız, Turizm Bakanlığımız. Buyurun. Tarihiyle, gastronomisiyle, bağ bozumuyla, doğal güzellikleriyle, şenlikleri ve festivalleriyle bu parkurdaki rotayı belirleyin lütfen. Yani böylelikle hem turizmi zenginleştirmiş olacağız hem de bölge insanları için bir istihdam yaratmış olacağız.
0: Çok güzel bir kazanç olmuş olacak. Hem ürünlerimizi tanıtmak, zenginliğimizi tanıtmak hem de insanlarımıza ciddi bir gelir kaynağı yaratmak adına. Değerli dinleyiciler, bugün Antalya için çok önemli bir kültür ve gastronomi rotasını her zaman olduğu gibi konuğumuz sevgili Emin Altıner'in anlatımıyla dinlemiş, sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya çarşamba yine aynı saatte Bir Yudum Antalya köşemizde farklı bir konuyla buluşmak üzere diyoruz.
2: Köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner ve arkadaşımız Neslihan Pakel'e bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın son türküsünü dinleyeceğiz. Emine Akmeşe'nin yorumundan, Kırklareli yöresinden bir türkü. Abre Süleyman Ağa.

TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında bölge gündemi ve hayatın içinden programlarıyla seslendik sizlere. Programımızın sonundayız. Yapımcı arkadaşlarımız Neslihan Pakel ve Hayrettin Deniz, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkeye yaptırım kararı aldı. Türkiye bu adımı desteklediğini açıkladı. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız Filenin Sultanları için tek yürek oldu. Bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Bağımlılığa Dur De panelinde konuştu.
3: Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz. Suçların örgüt faaliyeti kapsamında veya çocuklar kullanılarak işlenmesi durumunda daha ağır yaptırımların uygulanması, hapis cezaları ile adli ve idari para cezalarının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz.

0: merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.
1: Türk savunma sanayi ürünleri NATO'nun gücüne güç katıyor. Anka 3'ün NATO'ya teslimatı gerçekleşiyor. NATO müttefik müşterek kuvvet komutanlığı hesabından da TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 yeni nesil SİHA'nın fotoğrafları paylaşıldı. Avrupalı müttefikler ortak güvenliğimiz için daha büyük sorumluluk üstleniyor. NATO 3.0 her zamankinden güçlü bir ittifak demektir denildi. Müttefik savunma sanayi üretiminin genişlediği kaydedildi. İzmir 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtarıldı. 104 yıl önce kazanılan şanlı zafer İzmir'de törenlerle kutlanıyor. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri zafer yürüyüşüyle başladı. 350 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşların omuzlarında Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. Valilik önündeki törende süvari birliklerinin İzmir'e girişi temsili olarak canlandırıldı. İki süvari İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını öndere çekti. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Solo Türk gösteri uçuşu yapacak. Akşam da Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Kurtulmuş, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını yad etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyorum, İzmirli hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kutlama mesajında İzmir'de yükselen bayrak Büyük Türk Milleti'nin esaretini reddeden karakterinin nişanesidir dedi. Bahçeli 26 Ağustos'ta kopan fırtına 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırmış, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını minnetle anıyorum ifadesini kullandı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Jitex AI Türkiye Zirvesi başlıyor. Yapay zekanın geleceğini şekillendiren şirketler ve uzmanlar bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte bir araya geliyor. İki gün sürecek etkinlik Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında düzenlenecek. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka kapasitesini artıracak veri merkezleri, bulut teknolojileri ve bilgi işlem altyapıları olacak. Zirve boyunca girişimler, yatırımcılar ve teknoloji şirketleri yeni pazarlara erişim, işbirlikleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Türkiye 2026-2030 yapay zeka vizyonu ve eylem planı kapsamında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedefliyor. 2030'a kadar veri merkezlerinin kurulu kapasitesinin en az 1 gigawata çıkarılması amaçlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyecanla beklenen festival için ziyaretçi kayıtlarının başladığını duyurdu. TRT'nin global iletişim ortağı olduğu program bu yıl 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu ismiyle düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendisliği ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Başvurular Teknofest'in resmi sitesi üzerinden yapılabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Bakan Bolat, İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın açılışında konuştu.
2: Geçen yıl bu fuar için 136 milyon lira, bu yılda şu Mart ayındaki Texhibition için 68 milyon lira destek kapsamında finansman verdik. 1324 ihracatçımızı desteklemiş olduk. Türkiye tekstil ve giyimde bir dünya oyuncusudur. Kalite olarak, marka olarak, tasarım olarak ve hızlı teslimat olarak

0: önde gelen ülkelerinden biridir. Dünya Tekstil İhracat Ligi'nde 4. Dünya Hazır Giyim İhracat Ligi'nde 8. büyük ülke konumundayız. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki ihracat hacmi geçen yıl 858 milyar dolar oldu. Türkiye buradan 31 milyar dolar pay aldı. Bu da %3.6'lık bir paya tekabül etmektedir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetlerin titizlikle incelendiğini ifade etti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen zanlının mali incelemelerin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmasını bu duruma örnek gösterdi. Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Aksu ilçesindeki yangının yapılan yoğun müdahale ile enerjisi düşürüldü. Kumluca ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangında kısmen kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale de sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Aroma, çeşitleri ve ambalajıyla ilgi çeken elektronik sigaralar en çok da gençlerden talep görüyor. Ancak bu sigaralar halk arasında akciğerin su toplaması olarak bilinen rahatsızlığı ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar kansere bile neden olabilen elektronik sigaraya karşı uyarıyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimleri üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İngiltere ayrıca yerleşimlere yönelik finansman, inşaat, altyapı, gayrimenkul ve reklamcılık gibi hizmetlere de kısıtlama getirecek. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı ve vurulma anlarına ait görüntüleri paylaştı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldıklarını duyurdu. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Kanada menşeili belirli motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ABD'ye ithalatı 29 Eylül itibarıyla tamamen yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesinden önce gümrüğe giren ürünlere ise %50 ek gümrük vergisi devam edecek. İki ülke arasındaki ticaret savaşları Temmuz ayında alevlenmişti. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ticaret müzakereleri tıkanınca ek vergiler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Kanada yönetimi de cevap olarak belirli ABD ürünlerine %15,25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Bu tarifeler de salı günü uygulanmaya başladı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez

0: Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldığı Türkiye bu adımı desteklediğini açıkladı. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidebilmek için seçim kararı aldı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sonrası 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Metin Öztürk de listede yer aldı. Futbolculardan Dušan Vlahović ve Kerem Aktürkoğlu ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi. Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or için geri sayım başladı. Osman Dembele, Erling Haaland, Lamine Yamal ve Lionel Messi adaylar arasında. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya geldi. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman Avrupa şampiyonu oldu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul, Bolu, Konya ve Samsun 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Çanakkale ve Eskişehir 30, Denizli 36, Muğla ve Burdur 33, Adana 37, Sinop 27, Zonguldak 26, Trabzon ve Rize 24, Kars 21, Erzurum ve Van 23 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sertavul Mut Beşçatal yolunun 40 ile 42. kilometreleri arasında Mutçayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen. Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
13: Reklamlar.
14: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de Ailece başladı. Saatimiz 13.23'ü gösteriyor. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda ben Servi Karakoç. Bugün de saat 13.48'e kadar konuğumuzla birlikte sizinleyiz. Konuğumuz diyetisyen Büşra Solmaz, birazdan ilk sözcüğünü size duyuracağız. Diyetisyen Büşra Solmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: İlk sözcük hoş bulduk oldu elbette. Kolay gelsin bu arada bütün çalışmalarınızda.
3: Teşekkür ediyorum sizlere de.
0: Pazartesi, salı çocuklarımızın okula dönüşündeki uyum meseleleriyle ilgili konuştuk genellikle. Biz o uyumu nasıl sağlayacaklar? Okul öncesi, okul vakti. Bu hafta birler uyum süreci yaşarken önümüzdeki haftadan itibaren çocuklarımız, gençlerimiz okullarda olacaklar. Ve bu arada nasıl beslenmeleri gerektiği de önemli bir konu. Yine biz isteriz ki bütün çocuklarımız bütün vitaminleri alsın, karınları doysun, sağlıklı bir geleceğe emin adımlarla mutlu bir şekilde ilerleyebilsinler. Ama zaman değiştikçe insanın beslenme alışkanlığı da değişiyor. Her aile birbirinin aynı değil. Her ailenin maddi gücü birbirinin aynı değil. Maalesef bu konuda ne kadar dikkat edilse de bazen unutabiliyoruz hayatın koşturmacası içinde neye dikkat edeceğimizi ya da imkanımız olmayabiliyor. O yüzden çok dikkatle konuşulması gereken önerilerin de her bir gelir seviyesindeki insanlara göre çeşitlendirilmesi

0: edilmesi gereken özel bir konuda sizin yardımınızı isteyeceğiz. Çocukların okula başlama yaşıyla ve normalde nasıl beslenmeleri gerektiği ile ilgili başlayalım, devam ederiz.
1: Şöyle, aslında çok güzel bir yere değindiniz. Burada okuldan önceki süreç esas benim önemli gördüğüm aşama. Çünkü şimdi okula başlayan çocuklar da arkadaşlarla beraber de yeme düzeni değişebiliyor. Örnek veriyorum, başkasına gördüğü bir şey ya da başka bir ailenin koyduğu bir şey, belki o çocuğun ilk defa gördüğü, ilk defa tattığı bir şey, ya da hani bunu olumlu olumsuz her şey için düşünün. Belki siz çocuğunuz o yaşa kadar çok sağlıklı şeylerle beslediniz ya da hiç fast food yedirmediniz ama okulda ya da arkadaş çevresinde bunu görebiliyor. Şimdi bizim için okuldan önceki süreç en önemli aşama. Çünkü siz o aile içerisinde nasıl bir sofra kuruyorsunuz? Siz nasıl besleniyorsunuz? Çocuğun önüne ne geliyor? Yani ben hep benzer örneği veririm. Siz çocuğun önüne, hani brokoli en sevilmeyen örnekten gideyim. Siz çocuğun önüne brokoli koyup ama kendi tabanınıza ay ben brokoli sevmiyorum derseniz, o çocuk sizin yaptığınızı örnek alıyor, dediğinizi değil. Bizim çocuklarımız artık hani folik asit çocukları da diyoruz. Evet. O kadar algıları yüksek, o kadar çok şeyin farkındalar ki sizi takip ediyorlar. Sizin yaptıklarınızı yapıyorlar. O yüzden aslında çocuklara gelene kadar öncelik biziz. Biz nasıl besleniyoruz? Biz evimize ne sokuyoruz? Gazlı içecekler, fast foodlar, hadi hepimiz çalışıyoruz. Özellikle kadınların da sosyal hayatta, iş hayatında yer almasıyla beraber daha fazla dışarıdan yeme alışkanlıkları ya da çocuklarla beraber bunlar arttı. Şimdi o çocukları nasıl beslediğimiz ve sizin nasıl beslendiğiniz ilk öncelikli aşama. Okul sürecindeki en önemli kısım da aslında güne kahvaltıyla başlama kısmı. Yani birçoğumuz bunu bazen kendimiz için de atlıyoruz ama çocuklarda, özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda kahvaltıyı mümkün olduğunca evde yapması ve mümkünse güne en azından bir protein kaynağı, yani yumurta, peynir, süt, yoğurt grubu, ne varsa, hani dediğiniz gibi sosyoekonomik duruma göre, evet, o çocuğa ne sağlanabiliyorsa. Tabii ki yumurtaya öncelik verelim isteriz. Neden? Anne sütünden sonra en değerli protein, vitamin, mineral grubu yumurtadadır. En elzem bu. Ama o gün o şartta olmadı, farklı bir şey var, ne olabilir? Peynir olabilir, sütlü yoğurtlu bir krep benzeri herhangi bir şey olabilir. Çocuk seviyordur, ufak bir atıştırmalık olabilir ama okula yollamadan önce evde en azından kahvaltı yapmak en önemli kısım.
0: Kahvaltıda bir duralım. Siz dediniz ki okul başlamadan önceki kısım çok önemli ve ailelerin aslında nasıl beslendiği çok önemli. Çünkü söylemeniz yerine yaptıklarınız, kesinlikle, çocuklar tarafından görülüyor ve benimseniyor. O çocukların o yoğun enerjik hallerini düşünürsek, bir de önemli bir şey vurguladınız. Kimi aile gazlı içecek hiç vermezken arkadaşın, evet, içtiği görünce özeniyor, çocuk da istiyor meselesi. Biz yine peyderpey anlatırız bu konuları ama okul öncesinden küçük çocukların beslenmesinden başlayalım. Uykularıyla da herhalde ilintili bu.
1: Kesinlikle. Özellikle biz bunu yetişkinlerde bile görüyoruz. Hani çocuklar için mutlaka her bebeğin işte şu saatte uyunacak, bu saatte bu yapılacak kuralları var ama gece özellikle salgılanan, çocuklarda nasıl kandırıyoruz? Biz gece salgılanan büyüme hormonları, evet, var. Bu bizim için çok kıymetli. Çocuklar için zaten belli bir saatte uyku da olması, yani o işte tablet, televizyon, hani daha o konuya girersem zaten bu işin sonu yok, evet, ama hani onlardan uzak belli bir saat aralığına mutlaka
0: çünkü
1: uyku
0: karanlık olması
1: önemli. Olması
0: gerekiyor, kesinlikle, o salgılanması
1: yani mavi
0: için.
1: Işık maruziyetiyle beraber çocukların o hiperaktivitelerinin şu an artması, şu an gençlerde, çocuklarda gördüğümüz obezite oranlarının artması hepsi birbiriyle ilintili. Yani bu tablete, ekrana bu kadar maruziyetle beraber uyku düzeni bozuluyor. Normalde belki 9'da 10'da yatan çocuklar, ilkokul çağından önce bile görüyoruz bunu, gece 1'de 2'de, yani bunlar çok normal saatler değil. Bir yandan çocuğun uyku düzeni bozulunca hormon dengesi bozulmaya başlıyor. Biz bu sefer ne görüyoruz? Kızlarda erken adet olma, erkeklerde göğüs büyümesi ya da özellikle obezite çocuklarda şu an çok yüksek oranlarda seyrediyor. Yani bunların temeli aslında okul öncesi çocukluk dönemindeki yatan alışkanlıklarla alakalı.
0: Tamam, oradan başlayalım. Yeniden kahvaltıya dönelim. Kahvaltı olmazsa olmaz çocuk için ve bir, evet, protein kaynağı artık gelire göre ne elde edilebiliyorsa olmak zorunda.
1: Evet. Sonra ona mesela, hatta aklıma gelmişken şöyle bir örnek de verebilirim. Biz et grubunu, yani proteindeki protein grubunda en önemli şeylerden biri et grubu olarak tanımlarız. Burada da özellikle sosyoekonomik düzey konusunda kurbaklagilleri bunu alternatif olarak sunarız. Yani örnek veriyorum.
0: Bitkisel
1: sabah,
0: protein.
1: Evet, aynen öyle. Şu an özellikle zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün hemen hemen her yaş grubu için önemsediği, özellikle bu kardiyovasküler hastalıkların ve kolesterol yüksekliklerinin ortaya çıkmasıyla beraber çok önemli bir grup. Mesela sosyal medyada görmüşsünüz işte mercimek krepler, evet, vesaire, evet, çok popüler. Mesela çok güzel alternatifler. Özellikle çocuğu yumurta yiyemeyen ya da veremeyen aileler için sabah bu tarz alternatifler bile çok okey bizim için. Şimdi kahvaltıdan sonraki süreç için çocuğun okuldaki durumu, süreci, okulun

0: dediğiniz gibi hani bir özel okuldur, öğle yemeği vardır yoktur ya da yaşına uygun okuldaki öğretmeni bir işte ara öğün beslenme saati vardır. Buna uygun bir menü planlanması ya da işte bir liste varsa ona uygun şekilde bir şeyler konulması elzem. Orada tabii ki müdahale edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz aslında bazı kısımlar var. Yani orada hani başkasından görme konusunda az önce bahsettiğimiz gibi şu an haklı olarak herkese hitap edebilecek genellikle de karbonhidrat ve hamur işi yoğunluklu alternatifler isteniyor çocuklar için. Şimdi bu bizim normalde çok istediğimiz bir tablo değil. Ama buna ne kadar müdahale edebiliyoruz ya da her aile bunu ne kadar sağlayabilecek? Ya da haklı olarak sınıflar çok kalabalık. Yani işte bir yumurta, tavuk, et, köfte benzeri bir şey konulduğunda koku olabiliyor. Bunlar hoş şeyler olmuyor. Ya bunlar aslında sadece bireysel değil çok daha farklı ve büyük kurumlar tarafından ele alınması gereken konular. Ama biz kendi çocuğumuz için bunu düşünürsek önemli olan gün içerisinde mesela suyunu eksik etmeyin. Mutlaka çocuklar koşturuyorlar, terliyorlar. Bazen unutuyorlar. Mutlaka su şişelerini doldurun, koyun. Eğer çocuğunuz çok fazla su tüketiyorsa iki tane koyun ya da kantini vesaire varsa alabilecek kadar mutlaka zaten ellerine belli miktarlar veriyoruz. Su en önemli konulardan biri. Eğer çocuğunuz çok atıştırmayı seviyorsa en azından gidip kantinden bir şeyler almasını önlemek adına sevdiği aperatiflerden ne bileyim bir çerezdir, meyvedir hani tüketilebilecek belki arkadaşlarıyla paylaşabilecek hani herkesin
1: meyve
0: böyle çok
1: kuruları mesela.
0: kesinlikle bunlar konulabilir en azından hem çocuğa enerji verecek hem gidip farklı şeyler tüketmesini önleyebilecek evde gördüğü alıştığı şeyleri koyarak da bir miktar o beslenmenin kontrolünü sağlayabiliriz.
1: Okullarda öğün verilebilmesi her okulda da mümkün değil maalesef. Bu konuya da aslında değinmiş olduk. Ailelerin de özen göstermesi gereken konuları belirtiyor uzmanımız Büşra Solmaz. Çok da dikkatli çünkü herkesin geliri aynı değil, herkesin yapabileceği aynı değil. Ama temel bilgileri öğrenirsek bir biçimde baş edebiliriz, çocuklarımızı besleyebiliriz diye devam ediyoruz. Sonra okuldan çıktı çocuk.
0: Burada okulun kaçta bittiği bizim için aslında önemli konulardan biri. Örnek veriyorum bir kreş çocuğu ilkokul ya da lise düzeyi her dönem için bizde farklı. Şimdi kontrol edebildiğimiz kısım ve birazcık daha kreş, ilkokul, ortaokul kısmına müdahale edebiliyoruz. Eğer çocuk bir dershanesi yoksa eve geliyorsa en azından evde tüketebileceği genellikle aç bir şekilde gelebiliyor birçok çocuk. Orada da bizim için önemli olan şey ne? Evde bir ev yemeğinin bulunmasına ben özellikle önem veriyorum. Yani çünkü dışarıda az önce konuştuğumuz gibi o kadar farklı şeye maruz kalabiliyorlar, o kadar farklı şey görüyorlar ki evde ne kadar çocuklarımızı sağlıklı beslersek dışarıda da bu alışkanlıkları yürütmesi konusunda ona aslında bir yol açıyoruz. Burada tabii ki çocukların beslenme alışkanlıkları neyi tüketip tüketmediği önemli ama eve geldiğinde açlık durumuna göre bir ara öğüne mi geçiştirelim? Örnek veriyorum belki akşam ailecek o yemek sofraya oturma bizim için hani Türk mutfak kültürüne önemlidir. Çocuk belki çok aç gelmediyse en azından bir aperatif, bir atıştırma, bir yoğurtlu meyve gibi içerisinde belki işte birazcık daha doyuruculuğunu artırmak için biz böyle güzel tohumlar ya da bazen çerezler ilave ediyoruz. Ya burada önemli olan şey aslında günü nasıl götürdüğümüz. Hani burada tek bir örnek üzerinden gitmeyelim ama çocuk neyi seviyor? Geldiğinde belki ekmek arası minik bir sandviç olabilir. Yanına belki bir ayran olabilir. Belki bir meyveyle süt olabilir. Yani burada önemli olan çocuğun nasıl beslendiği, sizin onu nasıl beslenmeye alıştırdığınız ve açlık durumu. Yoksa çocuk eve aç geldi. Aa hayır hadi ara öğün yapalım gibi değil.

0: Ondan sonrasında akşam yemeğinde oturur kalanını yer yemeğinin. Yani önemli olan orada çocuğunuzun açlık durumunu, gün içerisinde nasıl beslendiğini biliyorsanız ona göre günü devam ettirebilmek.
1: Tanımak yine kesinlikle önemli. Uyku meselesi ne kadar önemliyse bu mesele de çok önemli. Şimdi bir müziğimiz var, onu dinledikten sonra devam edelim. Sınav zamanları, çocukların beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, reklamlardan, dizilerden, çizgi filmlerden görüyoruz. Süt mısır gevreği meselesi var mesela. Dışarıda yemekten söz ediyoruz. Sağlıklı dışarıda bulunabilecek yemekler meselesi var mesela. Ama onlara bir müzik var, ondan sonra konuşalım.

ailece devam ediyor. Radyo 1'de Ankara'dan başkentten seslenmeye devam ediyoruz. Barış Manço'yu da anmış olduk. Alla Beni Pulla Beni adlı şarkıyla beste ona aitti. Sözler de ona aitti ama bu kez Grup 24 Ayar, Müjde Kızılkan...

0: Evrencan Gündüz'den dinledik. Aslında Asım Can Gündüz'ü de rahmetle anmış olduk programımızda. Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Büşra Solmaz'la konuşmaya devam ediyoruz. Farklı gelir grupları da olsa çocuklarımızın nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili konuştuk. Her biri için en doğru nokta nedir, ona değinmeye çalıştık. Şimdi farklı sorularla programımızın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Şöyle farklı sorularla, temelde ne olması gerektiğini siz bize anlattınız. Ailenin yaklaşımı, beslenmesi, uyku meselesi ve çocukların neye ihtiyacı olduğu, nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili. Şimdi gelelim diğer sorulara. Dedik ya, gördüğünden çocuk hemen etkileniyor, evet, ve kapıyor. Mısır gevreği meselesi, dizilerde, izlenilen çizgi filmlerde ya da işimizi kolaylaştırdığı için orada durum nedir? Onunla başlayalım.
1: Ya şöyle, özellikle bu konu bence gerçekten dikkate alınması gereken bir konu. Yani biz bunu yetişkinler olarak da yapıyoruz. Bunun benzerini yulafla da yapıyorlar. Evet. Ve ben buna gerçekten çok kızıyorum. Yulafla bir kahvaltı ya da bir mısır gevreğiyle bir kahvaltı istediği kadar zenginleştirilmiş olsun, istediği kadar etiketinde işte D vitamini, B12 ilavesi, evet, bilmem ne yazsın, bir normal kahvaltının yerini tutmaz. Sizin o kahvaltıdan aldığınız yumurtadan, peynirden, zeytinden, ekmekten, yeşillikten gelen protein, vitamin, mineral gruplarını sağlamaz. Yani bunu biz, evet, kolaylık olarak bazen dediğiniz gibi sosyal medyanın ya da özellikle bu işte dizi filmlerin, çizgi filmlerin etkisiyle çocuklarımız da özendiriliyor, biz de özendiriliyoruz ve bunlar sanki pratik, çok sağlıklı, kesinlikle çok hani kolay, ne uğraşacaksın kahvaltıyla dedirten şeyler. Yani sabah kahvaltı için bir yumurta kırsanız kaç dakikanız, kaç saniyeniz alıyor? Yani bunu öyle bir pazarlıyorlar ki bizlere, biz gerçekten çok başka bir yere koyuyoruz bunları ama gerçekten hem kendimiz için hem çocuklarımız için bunlar iyi opsiyonlar değil. Yani şu var, şuna hemfikirim, artık içeriği daha temiz, sağlıklı opsiyonlar üreten, hatta çocuklar için de, yetişkin içerisinde, hı hı, arı öğünlerde ya da gerçekten hani mısır gevreği formatında kullanılabilecek ürünler var. Şimdi bütçe kısmına bir şey diyemiyorum çünkü normal ürünlerden çok daha pahalılar. Ama bu ürünler bile olsa, içeriği temiz bile olsa, bunlar her zaman tüketilebilecek ve kahvaltı yerine geçecek opsiyonlar değil.
0: İkinci mesele, sosyal medya günümüzde çok yaygın ve özellikle gençler çok etkileniyorlar, evet, ve herkes orada incecik olmak istiyor. Son yıllarda iğneler konuşuluyor, çok yaygınlaşmaya başladı. Daha küçücük yaştan çocukların görüntü kaygısı maalesef olmaya, evet, başladı. Bununla ilgili nasıl davranılmalı? Mesela ekmek yemiyorsa, ya, öğün atlıyorsa nasıl konuşacağız çocukla?
1: Ya bu bizim için çok büyük bir tabu aslında. Burada önemli olan şey şu, bir, dediğiniz gibi benim için altta yatan temel neden önemli. Yani bu bir arkadaş özentiliği mi? Sosyal medyada bir şey mi gördü? Bir psikolojik problem mi var? Bir şeye mi özeniyor? Yani burada aileler, özellikle bu ergenlik döneminde daha sık yaşadığımız bir tablo ki artık hani ergenlik yaşları da ne yazık ki ortaokul çağlarına kadar düştüğü için aileler bile çocuklarını bazen tanımakta, anlamakta, neyi neden yaptığını fark etmekte zorlanıyorlar. Burada ebeveynlerin tabii ki öncelikle bakış açısı önemli ama yaklaşım noktasında ben şunu önemsiyorum. Özellikle zaten bu konuda hassaslarsa üstlerine gidilmesi genellikle ters yapıyor. Yani ekmek özellikle şu an Türkiye'de bir tabu. Kilo mu vermek istiyorsun? Ekmek, pilav, makarna, kes. Böyle bir dünya yok. Bizim beynimizin kullandığı tek enerji kaynağı karbonhidratlar. Siz ekmek tüketmezseniz beyniniz çalışmaz. Sinirli olursunuz, agresif olursunuz, enerjiniz düşer. Bu şu demek değil, oturup kilolarca ekmek yiyin değil. Ama bunun bir oranı olması lazım. O yüzden de kontrol edilemediği noktada mutlaka bir hekime gitsinler. Kan testi yaptırılsın. Varsa bir psikoloğa danışılsın, yine hekim yönlendirmesiyle bir diyetisyenle görüşülsün. Yani bu tek başına çocuğu sofrada rencide etmekle, onu niye yemiyorsun ya da bunu niye yapmıyorsun, yeterince zayıfsın demekle olabilecek bir şey değil. Özellikle ergenlik çağında o onları anladığımız ifade etme kısmı önemli. Biz onları anlıyoruz ama onlar bizi anlamıyor. O yüzden de orada iş ne yazık ki birazcık daha psikolojik tarafa kayıyor. Çünkü sosyal medyada artık çok küçük yaşlarda erkekler protein tozuyla bir vücut geliştirme, kas yapma, kızlar dediğiniz gibi şu an Kore medyasının etkisiyle inanılmaz, evet, bir, evet, zayıflık, bembeyaz cilt, bebek gibi cilt. Yani bunlar gerçek insan değil. Yani böyle bir,
0: ayrıca,
1: insan formatı yok.
0: Ayrıca genetik farklı, yapı, kesinlikle, farklı, daha iri insanların olduğu ülkeler var, daha ufak tefek insanların olduğu ülkeler var. İşte ailelerin durumu önemli. Bir bu boyut var, bir de gelelim obezite.
1: Evet.
0: Avrupa'ya baktığımızda Türkiye maşallah bu alanda çok iyi sınav vermiyor. Obezite meselesi de var.
1: Yani bizde
0: çocuklarda mesela.
1: Kesinlikle, yani Türkiye'de yapılan son çalışmalarda normalde biz her 3 kişiden biri obez diyoruz. Bu oran yetişkinlerde, ama artık çocuklarda bu oran gittikçe artmaya başladı. Yani bu bizim için şu anın çocukları, ilerinin yetişkinleri ve bizim neslimiz bu şekilde devam ediyor ve bizim artık obezite geni dediğimiz OB geni var. Yani siz obezseniz, eşiniz obezse, sizden doğacak çocuğun obez olma olasılığı çok yüksek. Çünkü bu bir noktada genlerle aktarılıyor. O yüzden aslında o ilk söylediğimiz ailede başlar beslenme. Siz nasılsanız çocuklarınız öyle beslenir. O yüzden o dışarıda yeme alışkanlıkları, paketli gıdalar, çocuklarınıza bu noktadaki yaklaşımınız. Yani özellikle gençlerde bunu tetikleyen noktalardan biri de mesela sürekli söylemler. Kilo mu aldın, kilo mu verdin? Şimdi biz bunu çoğunlukla yetişkinlerde, hani bilmiyorum ya, iyi bir şey gibi de söyleniyor ama iyi niyetli olduğunu ben zannetmiyorum. Hele bir de bunu yetişkinlerden ziyade çocuklara yaptığınızı düşünün. Yani belki sevmek için söylüyor ama yani ilkokul çağında hafif göbeği olan bir kıza gidip göbeğini sevip, aha sen göbek yapmışsın demek, yani o çocukta bir travma bırakıyor. Ve ondan sonrasında zaten yeme bozuklukları, iştah bozuklukları, o anoreksiyalar görüyoruz. Yani o noktada çocuklara yaklaşımımız önemli. Avantajımız ne? Yeni nesil anne babalar gerçekten bilinçliler. Evet. Yani hem kendilerini geliştiriyorlar, hem çocuklara yaklaşımları ben gerçekten çok takdir ediyorum. Yani bu konuda biz kendimizi ne kadar geliştirip evdeki beslenme rutinimizi çocuklara ne kadar aktarabilirsek, biz nasıl beslenirsek ve çocuğa yaklaşımımız nasılsa, aslında en önemli noktada gençlerimizi kurtarabilecek esas nokta burası bizim için.
0: Evet, internetin yayılmasıyla birlikte çok fazla bilgi bombardımanı, neredeyse her konuda buraya geliyoruz. Evet. Ama bir de şu var, hani işte ailenin yapısı dedik, genetiği dedik. Her yayınlanan doğru değil, her öneride doğru değil. Mesela bazı tohumlar dedik. Hı hı. Ama belki metabolizmaya uygun değil, çocuğun metabolizmasına uygun değil. Hani ebeveyn hikayeleri de düşer ya, vegan aile çocuğunu beslemediği için çocukta gelişim bozukluğu hikayesi. Yeme modalarından da kurtarabilmek gerekiyor kendimizi galiba.
1: Ya orada keşke yetişkinleri bir kurtarabilsek de sıra çocuklarımıza gelmese. Yani az önce yulaf örneğinde olduğu gibi, yani o kadar abartılıyor ki, yani hani mucizevi bir gıda sanki değil. Yani ben benzer örneği her yayında mutlaka söylüyorum. Yeşil çay nasıl abartıldı, işte kilo vermek isteyen, ödeme atmak isteyen, zayıflamak isteyen tüketsin. Ne oluyor? Benim bir danışanımın tansiyonunu düşürüyor.
0: Tansiyon geldi aklıma.
1: Evet.
0: Bir kimini başka, çıkarıyor.
1: Kesinlikle. Bir başkasında ödem atmaya hiç faydası yok. Şimdi doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Yani yeşil çayın size ödem attırabilmesi için belki kilolarca içmeniz lazım onu.
0: Ve ayrıca her metabolizma farklı.
1: Kesinlikle. Bana faydalı olan bir şey size zararlı olabilir. Benim vücudumla sizin vücudunuz bir değil. O yüzden beslenme çok özel. Kişiye özel. Yani bu sosyal medyada görülen her akım, her beslenme ya da her besin faydalı olsa bile herkes için faydalı ve sağlıklı değil. En önemli nokta burası.
0: Programımızın sonuna yaklaştığımız için sizden son öneriyi ailelere, çocukları mutlu, sağlıklı olsun hepsinin, geleceğin mutlu yetişkinleri olsunlar. Bütün ailelerin çabaları bu yönde, biliyoruz. Son öneriniz ne olur herkese?
1: Bu noktada son önerimiz şöyle olsun. Biz önce yetişkinler olarak kendimize bir iyi bakmayı öğrenelim beslenme konusunda. Çünkü çocuklarımız bizi örnek alıyorlar. Evde, aile düzeninde, yeme düzeninde biz neyi sağlarsak çocuklarımız bir noktada bunu örnek alacaklar. O yüzden önce biz, ondan sonrasında çocuklarımızı mümkünse sıkmadan, bunaltmadan nasıl doğru yola yönlendirebilirsek beslenmede, inanın bu alışkanlıklar devam edecektir. Ara ara bozulur ama mutlaka devam
0: sınav
1: eder.
0: Sınav dönemleri belki bozulur.
1: Kesinlikle. Ama lütfen özellikle bu fiziki görünüş noktasında çocuklarınıza, birbirinize bunu şaka yollu bile olsa lütfen yapmayın. Gerçekten kalp krizi ve travma bırakacak sonuçları olabilir. En önemli kısım bu. Önce biz, ondan sonrasında çocuklarımız.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Stüdyomuza geldiniz. Sağ olunuz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin çalışmalarınızda.
1: Sizlere de.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün çocuklarımızın, gençlerimizin nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler aldık. Diyetisyen Büşra Solmaz stüdyo konuğumuz oldu. Yarın biz yine aynı saatlerde, çünkü 13 ana haber bülteni bitince buluşacağız. Buluşmayı dileriz. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün vesayeti gerekli kılan, vasi atamayı gerekli kılan bazı haller üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Vesayet. Yetişkin olduğu halde kanunda sayılan bazı hallerin gerçekleşmesiyle ya da yetişkinliğe erişmemiş ancak ana ve babasının da velayeti altında bulunmayan çocukların kişisel veya mal varlıksal haklarının korunması amacıyla bir vasi atanması sonucu vasi ile söz konusu kişi arasında kurulan ilişkiye vesayet denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz bir kişiyi vesayet altına alıp ona vasi atanabilmesi için gerekli hallerin ne olduğu olacak. Önceki bölümlerimizde velayet altında olmayan küçüklere vasi atanabileceğini, akıl hastalarına ve akıl zayıflığı olanlara, bunlar kendi işini göremiyorsa, kendini koruyamıyorsa ve sürekli olarak bakıma muhtaçlarsa, başkalarını tehlikeye düşürüyorlar ise, bunlara da yine vasi atanabileceğini belirtmiştik. Ve sonra da yine müsriflerin, savurganların kısıtlanabileceğini, bunlara da vasi atanabileceğini ortaya koymuştuk. Bugünkü programımızda ise başkaca haller üzerinde duracağız. Örneğin alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları kısıtlanarak bu kişilere vasi atanabilir. Alkol bağımlılığı kişinin kendisini veya ailesini ekonomik ya da kişisel bakımdan tehlikeye düşürmesi ve sürekli korunma ihtiyacı doğması halinde bir kısıtlama sebebidir. Evet, her alkol kullanımı kısıtlamayı gerektirmez. Bunun bağımlılık düzeyinde olması aranır. Dolayısıyla bir kimse alkolik olan, alkol bağımlısı olan bir kişiyi pekala mahkemeden talep etmek suretiyle vesayet altına aldırabilir. Örneğin diyelim ki bir aile var ve o ailede baba alkolik ve alkol bağımlılığı olan bir kimse. Dolayısıyla hem mal varlığını tehlikeye düşürüyor, aile ekonomisini sarsacak şeyler yapıyor, hem de gerek kendisini gerek aile bireylerini tehlikeye düşürüyor ve sürekli olarak korunma ihtiyacı duyuluyor. Böyle bir durumda eşi sulh mahkemesine müracaat etmek kaydıyla kocasına bir anlamda vesayet altına aldırmak suretiyle vasi atanmasını isteyebilir. Hatta kendisinin vasi olarak görevlendirilmesini bile talep edebilir. Bir diğeri ise uyuşturucu madde bağımlılığıdır. Evet, uyuşturucu madde bağımlısı olan kişiler kendi işlerini gereği gibi yönetemiyorsa, gerek kendisini gerekse ailesini ekonomik olarak darlığa ve yoksulluğa düşürüyor ise, etrafına tehlike arz ediyor ise, böyle bir durumda o kişinin de vesayet altına alınması sulh mahkemesinden talep edilebilir. Evet, demek ki medeni kanunumuza

0: göre bir kimsenin vesayet altına alınıp ona bir vasi talep edilebilme hallerinin başında alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı yer almaktadır. Kanunumuzda sayılan kısıtlılık ve vesayet sebeplerinden bir tanesi de kötü yaşam tarzıdır. Evet, kötü yaşam tarzı kişinin ya da ailenin menfaatlerini ciddi biçimde tehlikeye sokan ve sürekli koruma ihtiyacı yaratması gerekir. Bir kimse sürekli olarak hırsızlık yapıyorsa, başkalarını dolandırıyor ise, tabiri caizse nerede akşam orada sabah bir yaşam tarzı belirlemiş ise, toplumda evet bu kişiyi kötü bir yaşam tarzı benimsemiş denilebiliyor ise, böyle bir durumda ilgililerin talebi üzerine o kişiye vasi atanabilir. Bir diğer vesayet sebebi mal varlığının kötü yönetimidir. Bir kişi mal varlığını sürekli ve ciddi şekilde kötü yönetiyorsa, kendisini veya ailesini darlık ya da yoksulluğa düşürecek şekilde hareket ediyorsa ya da en basit bir hususta bile hatalı yatırımlar yapıyor ise ve ailesini dara sokuyor, aile bütçesini ciddi anlamda sarsacak faaliyetlerde bulunuyor ise, o kişi kısıtlanıp ona vasi atanabilir. Fakat bu kısıtlama sebebini savurganlık ile karıştırmamak gerekiyor. Savurganlıkta mal varlığını tabiri caizse çarçur etme söz konusudur. Halbuki burada kişi mal varlığını fütursuzca harcamıyor, israf etmiyor. Ama yalan yanlış bir takım yönetim usulleriyle mal varlığını sürekli kaybediyor ve aile bütçesini ciddi şekilde zora sokma söz konusudur. İşte hiç anlamadığı halde borsaya girmesi, hiç anlamadığı halde kripto paraya yatırım yapması ya da başkalarının, uzman olmayan kişilerin sözlerini dinleyip en olmadık şeylere yatırım yapıp parasını harcayıp ailesinin mal varlığını tehlikeye düşürüyor ise, kendi mal varlığını tehlikeye düşürüyor ise, burada artık o kişiye vasi atanabilir. Evet, bir diğer vesayet sebebi ise başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmaktır. Savurganlık, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, mal varlığının kötü yönetimi yanında kişinin başkalarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokuyor olması da aynı şekilde onun vesayet altına alınması, ona bir vasi atanmasını gerekli kılabilir. Evet, hiçbir uzmanlığı olmadığı halde sürekli olarak evde bilimsel deneyler yapan ya da patlayıcı madde işleriyle uğraşan, yangın çıkartma tehlikeleriyle uğraşan ya da çevresindeki çocukların, kadınların ya da engelli vatandaşların güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin pekala şikayet edilmek kaydıyla vesayet altına alınmasını sağlayabiliriz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün vesayeti gerekli kılan hallerden bazıları üzerinde durduk. Özellikle alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, mal varlığını kötü yönetme ve başkalarının güvenliğini tehlikeye sokma hususları üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarını kendi topraklarında karşısına alan, Belgrad'ın aşılmaz surlarını yıkan, Rodos'un şövalyelerine boyun eğdiren ve Mohaç Ovası'nda Orta Avrupa'nın kaderini değiştiren bir hükümdarın hikayesini konuşacağız. Osmanlı tahtına henüz 26 yaşında çıkan ve daha ilk seferlerinden itibaren adını yalnızca bir padişah olarak değil, büyük bir komutan olarak tarihe yazdıran Kanuni Sultan Süleyman'ın izini süreceğiz. Tarih bazen bir insanın doğduğu günü değil, o insanın gözlerini açtığı dünyanın kendisini hatırlamayı gerektirir. 1494 yılının yapraklarını döken sonbaharında Trabzon'un nemli ve sisli yamaçlarında bir şehzade dünyaya gelir. Adı hikmetin ve muktedir iktidarın simgesi Süleyman'dır. O sırada da Osmanlı Devleti henüz birkaç nesil sonra ulaşacağı o devasa Cihan İmparatorluğu heybetinin hemen eşiğinde durur. İstanbul'un fethinin üzerinden henüz 41 yıl geçmiş, Fatih Sultan Mehmed'in temellerini attığı merkezi devlet düzeni filizlenip güçlenmeye devam etmektedir. Balkanlar Osmanlı hakimiyetinin sarsılmaz bir kalesi haline gelirken, Anadolu coğrafyası büyük ölçüde siyasi birliğe kavuşmuştur. Fakat imparatorluğun ufuklarında belirecek fırtınalar henüz durgundur. Ne doğuda Safevilerin mezhebi ve siyasi yükselişi Osmanlı topraklarında tam anlamıyla hissettirir kendini, ne de batıda Habsburg hanedanının muazzam baskısı sahneye çıkmıştır. Dünyanın diğer köşelerinde ise eski çağın kurguladığı dengeler sessizce ve geri dönülmez biçimde dağılır. Granada'nın düşüşüyle İspanya'daki asırlık Emevi varlığı son bulur, Akdeniz'in dar alanına sıkışan Avrupa gemileri okyanusların karanlık sularına açılarak yeni bir çağın kapısını aralar. Avrupa'da krallar, papa ve şehir devletleri arasında hassas ittifaklar kurulurken küresel siyasi ve ekonomik düzen kabuk değiştirir. İşte Süleyman tam da böyle bir kırılma çağının kucağında doğar. Bir yanda doğunun kadim medeniyetleri ve İran coğrafyası, öte yanda batının hırslı krallıkları. Güneyde Mısır ve Suriye, batıda Akdeniz'in hakimiyetini paylaşan devletler. Ve tam ortada zamanın ritmini belirlemeye aday bir Osmanlı Devleti vardır. Süleyman'ın ileride karşılaşacağı büyük stratejik sınavlar bu coğrafyanın derinliklerinde saklıdır. Henüz bu kaderden habersiz olan küçük çocuk Trabzon'da gözlerini dünyaya yeni açmıştır.

0: Takvimler 6 Kasım 1494 tarihini gösterir. Babası hırslı ve kararlı kişiliğiyle tanınan Trabzon Sancak Bey'i Şehzade Selim, annesi ise devlet aklını ve zarafetini temsil eden Hafsa Sultan'dır. Süleyman'ın çocukluğu Trabzon'un yeşille maviyi buluşturan sarayında şekillenir. Ancak bir Osmanlı şehzadesi için sarayda bulunmak bir ayrıcalıktan ziyade omuzlara yüklenen ağır bir sorumluluktur. Devlet, doğan her şehzadeyi yarın tahta çıkacak bir hükümdar ciddiyetiyle yetiştirir. Süleyman da küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitim ve disiplin zincirinden geçer. İlk hocası Hayrettin Efendi'nin rehberliğinde dini ilimleri, Arapça ve Farsça'nın inceliklerini, edebiyatı ve devlet idaresinin kurallarını kavrar. Şiire olan tutkusu daha o yıllarda filizlenir ve hayatı boyunca mısralara sığınmaktan vazgeçmez. Ancak geleceğin komutanının yetişmesi sadece kitap sayfalarıyla sınırlı kalmaz. Bedenini ve zihnini çetin savaş şartlarına hazırlamak zorundadır. At binmeyi, ok atmayı, kılıç sallamayı ve Karadeniz'in çetin coğrafyasında avlanmayı öğrenir. Karakterine dair anlatılan bir ayrıntı onun şahsiyet haritasını çok net çizer. Trabzon yıllarında ileride Beşiktaşlı Yahya Efendi olarak tanınacak süt kardeşiyle birlikte bir kuyumcu ustasının yanında zanaat öğrenir. Bu küçük atölye tecrübesi savaş tarihindeki devasa hamlelerin yanında mütevazı görünebilir. Oysa Süleyman'ın ruhunda sertlikle inceliğin, kılıçla kalemin, hükümdarlıkla sanatın nasıl yan yana harmanlandığını gösteren eşsiz bir semboldür. İleride Avrupa'nın en büyük ordularına komuta edecek bu genç adam, aynı zamanda divan şiirine zarif mısralar nakşedecek ve kendisine muhibbi mahlasını seçecektir. Fakat onu bekleyen ilk büyük okul şiir mecmualarında değil, sınır boylarında açılacaktır.
1: Osmanlı devlet geleneğinde şehzadelerin sancaklara gönderilmesi, idari ve askeri olgunluğa erişmelerini sağlayan köklü bir gelenektir. Süleyman yaklaşık 15 yaşına geldiğinde hanedan içindeki taht rekabetinin gölgesinde Karadeniz'in karşı kıyısına Kefe sancağına tayin edilir. Kefe onun sadece coğrafyayı değil siyasetin soğuk ve acımasız yüzünü de tanıdığı bir mektep olur. Babası Selim'in, dedesi 2. Bayezid'e ve kardeşlerine karşı yürüttüğü taht mücadelesini buradan takip eder. Bu süreç Süleyman'a hayati bir hakikati öğretir. Osmanlı tahtı yalnız soy bağı ile elde edilen kutsal bir miras değildir. O tahtın arkasında askeri sebat, siyasi zeka, sadakat ve doğru zamanlama yatar. ...1512 yılında babası 1. Selim tahta çıkınca Süleyman İstanbul'a çağrılır. Payitahtın kalbinde babasının iktidarı pekiştirme hamlelerini ve devlet içi dengelerin nasıl baştan kurulduğunu bizzat gözlemler. Rakip şehzadelerin bertaraf edilmesiyle birlikte Süleyman, Osmanlı tahtının tek ve yegane erkek varisi konumuna yükselir. 1513'te Manisa sancağına gönderilir. Manisa, Süleyman için gerçek bir hükümdarlık ve komutanlık akademisine dönüşür. Burada geçirdiği yaklaşık 7 yıl boyunca coğrafyayı kağıt üzerindeki haritalardan değil, bizzat av seferleri ve teftişlerle toprağa basarak öğrenir. Batı Anadolu'nun dağlarını, ovalarını, ticaret yollarını ve insan yapısını derinlemesine inceler. Yanındaki tecrübeli lalaları ve hocaları sayesinde karar alma mekanizmalarını, adalet dağıtmayı ve güç kullanmanın dengesini kavrar. Babası seferlerdeyken Edirne'de tahta vekillik ederek devlet çarklarının nasıl döndüğünü bizzat tecrübe eder. Artık o sadece iyi eğitilmiş bir şehzade değil, karar alan ve devleti yönetmeye hazır bir liderdir.
0: ...1520 yılının sonbaharında...

0: gelindiğinde Süleyman 25 yaşındadır. Babası Yavuz Sultan Selim 8 yıllık kısa fakat fırtınalı saltanatında imparatorluk topraklarını doğuda muazzam ölçüde genişletmiş, Suriye, Mısır ve Hicaz'ı Osmanlı mülküne katmıştır. Ancak bu muktedir sultanın ömrü vefakar çıkmaz. 1520 yılının Eylül ayında Yavuz Sultan Selim hayatını kaybeder. Ölüm haberi Manisa'daki Süleyman'a ulaşınca hayatındaki şehzadelik devri sonsuza dek kapanır. Süleyman, maiyetiyle birlikte derhal İstanbul'a doğru yola çıkar. 30 Eylül 1520'de payitahta ayak basar ve görkemli bir törenle Osmanlı tahtına oturur. Genç hükümdarın tahttaki ilk günleri ileride adalet anlayışıyla anılacağı kanuni unvanının ilk işaretlerini taşır. Halktan haksız vergi toplayan, görevini kötüye kullanan yetkilileri cezalandırır, babasının dönemindeki bazı sert tedbirleri yumuşatarak toplumsal dengeleri gözetir. Fakat bu sükunet uzun sürmez. Eski Memlük emirlerinden Canbirdi Gazali, Suriye'de Osmanlı otoritesine karşı isyan bayrağını açar. İsyan kararlılıkla bastırılır. Bu ilk kriz, genç sultana imparatorluk sınırlarının ve iç dengelerin sürekli sınandığı gerçeğini hatırlatır. Meşruiyetini pekiştirmek ve devletin heybetini dünyaya kabul ettirmek için büyük bir askeri sefer zorunlu hale gelir. Önünde iki stratejik hedef durur. Biri Orta Avrupa'nın kapısı olan Belgrad, diğeri ise Doğu Akdeniz'in kilidi Rodos'tur. Süleyman bakışlarını ilk olarak Orta Avrupa'ya çevirir.
1: ...1521 baharında genç sultan ilk büyük seferi için ordusunun başında İstanbul'dan ayrılır. Hedef Macar Krallığı'nın elinde bulunan ve Tuna ile Sava nehirlerinin birleştiği stratejik noktada yükselen Belgrad'dır. Belgrad alelade bir sınır kalesi değildir. Orta Avrupa'ya açılan devasa bir kapı Macaristan'ın ana savunma kalesidir. Üstelik bu kalenin Osmanlı tarihinde derin bir psikolojik ağırlığı vardır. Dedesi Fatih Sultan Mehmet bu surların önünde başarısız olmuş, kale alınamamıştır. Şimdi Fatih'in torunu yarım kalan bu tarihi hesabı kapatmak niyetiyle yola çıkar. Süleyman sefer boyunca sadece ordunun başında yürümekte kalmaz. Yolların tesviyesi, köprülerin inşası ve askerin iaşesiyle bizzat ilgilenir. Onun askeri doktrininde savaş, meydanda kılıç salladığı an değil, ordunun ilk adımı attığı an başlar. Temmuz ayında Böğürdelen Kalesi'nin düşmesiyle kuşatma daralır. Belgrad surları ağır top ateşleriyle sarsılır. Süleyman siperlerin yakınında bulunarak çarpışmaları an be an takip eder ve ordunun iradesini yüksek tutar. Günler süren kanlı mücadele sonunda Belgrad'ın savunması çözülür. 29 Ağustos 1521'de şehir Osmanlı'ya teslim olur. Ertesi gün kaleye giren Süleyman, hükümdarlık döneminin ilk büyük askeri zaferini kazanır. Belgrad'ın fethi Osmanlı'ya Orta Avrupa'nın kapılarını ardına kadar açar. Genç hükümdar ilk büyük sınavını başarıyla verir ancak durmaya niyeti yoktur. Şimdi ordusunu denizlerin ortasındaki bir adaya yönlendirir.
0: Belgrad'ın alınmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden Süleyman ikinci büyük seferine hazırlanır. 1522 yazında hedef Doğu Akdeniz'de Osmanlı ticaret ve hac yollarını tehdit eden, yüzyıllardır aşılamayan Rodos adasıdır. Adada konuşlanan Senjan şövalyeleri güçlü surları ve deniz gücüyle bölgede adeta bağımsız bir kale gibi durmaktadır. Süleyman saltanatı boyunca tekrar tekrar sergileyeceği kara ve deniz kuvvetlerinin müşterek harekat planını devreye sokar. Donanma Akdeniz'e açılırken kara ordusu Anadolu'yu

0: üzerinden güneye ilerler. Süleyman Marmaris'e ulaştıktan sonra adaya geçer ve 28 Temmuz 1522'de Rodos'a ayak basar. Karşısında dönemin en gelişmiş savunma mimarisine sahip çetin bir şehir vardır. Kuşatma başlar, toplar gürler. Osmanlı askerleri surlara yüklenir. Lağımcılar tüneller kazar. Şövalyeler büyük bir direnç gösterir. Süleyman ise kuşatmayı uzaktan izlemek yerine bizzat sahadadır. Çarpışmaları takip eder, ordunun lojistik ihtiyacını ve disiplinini denetler, çadırında divan toplantılarını sürdürerek devlet işlerini yürütür. Onun gözünde savaş sadece kaba kuvvet değil, planlama, sabır ve kararlılık bütünüdür. Aylar süren kanlı çarpışmaların ardından şövalyelerin direnci kırılır. 20 Aralık 1522'de Rodos teslim olur. Süleyman, şövalye üstadı Philippe Villiers de Lille Adam'la görüşerek onların adayı saygıyla terk etmelerine izin verir. 29 Aralık'ta şehre girer. 16 ay içinde karada Belgrad, denizde Rodos fethedilmiştir. Süleyman, imparatorluğun hem kara hem deniz ufkunu genişletmiştir.
1: Belgrad ve Rodos zaferleri genç sultana büyük bir saygınlık kazandırır. Fakat Avrupa sahnesindeki asıl büyük çatışma henüz yeni başlamaktadır. 1520'lerin ortasında Macar Krallığı iç siyasi çalkantılarla zayıflamıştır. Genç kral 2. Lajos idareyi elinde tutmakta zorlanmaktadır. Buna karşılık Macaristan, Osmanlı ile Orta Avrupa arasında stratejik bir tampon bölgedir. Ancak Avrupa'da başka bir devasa güç yükselmektedir. Habsburg Hanedanı. İmparator Şarken, İspanya'dan Avusturya'ya, İtalya'dan Felemenk'e kadar uzanan devasa bir coğrafyayı tek çatı altında toplamaktadır. Bu muazzam büyüme karşısında ezilen Fransa Kralı 1. François, Pavia Savaşı'nda Şarken'e esir düşer ve annesi vasıtasıyla Osmanlı Sultanı Süleyman'dan yardım ister. Bu mektup Macaristan meselesini sıradan bir sınır çatışmasından çıkarıp küresel bir güç mücadelesine dönüştürür. Süleyman için mesele nettir. Osmanlı'nın kuzeybatı sınırında güçlenen bir Habsburg dünyasına izin verilemez. 23 Nisan 1526'da Süleyman 3. büyük seferi için İstanbul'dan hareket eder. İlk olarak Peter Warod ve İlok kaleleri düşürülür. Osmanlı ordusu Macar Ovası'na girerken karşılarında sadece bir kale değil, bir krallığın kaderi durmaktadır.
0: ...29 Ağustos 1526. Mohaç Ovası, dünya savaş tarihinin en hızlı ve yıkıcı hesaplaşmalarından birine sahne olur. Macar Kralı 2. Lajos, ağır zırhlı süvarilerine güvenerek Osmanlı ordusunun karşısına çıkar. Süleyman'ın savaş planı, sahte geri çekilme ile düşmanı merkeze çekmek ve ardından ateş gücüyle imha etmektir. Macar şövalyeleri büyük bir hırsla hücuma kalkar. Ancak Osmanlı merkezine ulaştıklarında karşılarında zincirlerle birbirine bağlı yüzlerce top ve tüfekli yeniçerileri bulurlar. Ateş fırtınası kopar, Macar süvarileri bozguna uğrar. 2 saat kadar kısa bir sürede Macar ordusu tamamen dağılır. Kral 2. Lajos kaçmaya çalışırken bataklıkta boğularak can verir. Mohaç sadece bir meydan savaşının kazanılması değil, Orta Çağ Macar Krallığı'nın çöktüğü gündür. 11 Eylül'de Süleyman başkent Budin'e girer. Şehri ve sarayı gezer, yağmayı önlemeye çalışır. Süleyman burada kritik bir karar verir. Macaristan'ı doğrudan bir eyalete dönüştürmez ve Osmanlı himayesi altındaki bir Macar krallığını tercih eder. Nitekim Macar soylularının kral seçtiği Janos Zapoyai'nin krallığını tanır. Fakat bu hamle Habsburg hanedanından Arşidük Ferdinand'ın hak iddiasıyla amansız bir rekabeti başlatır. Savaş artık bitmemiş, aksine boyutu büyümüştür. Ferdinand 1527'de Budin'i işgal edince

0: Zapoya'yı Süleyman'a sığınır. Cevap kesindir. Osmanlı himayesindeki kral yeniden tahtına çıkarılacaktır.
1: ...10 Mayıs 1529'da Süleyman yeniden sefere çıkar. Seferin ilk amacı Budin'i Ferdinand'ın elinden kurtarmak ve Zapoyayı hakimiyetini yeniden tesis etmektir. Nitekim Osmanlı ordusu hızla ilerleyerek Budin'i geri alır ve Zapoyayı tahtına oturtur. Ancak Süleyman, Ferdinand ve arkasındaki Habsburg gücünü tamamen sindirmek amacıyla hareketini sürdürür. Önlerinde yeni ve devasa bir hedef belirmektedir. Viyana. Ancak bu sefer de savaşın gidişatını belirleyen şey sadece kılıçlar değil, çetin doğa şartları ve lojistiktir. Yaz boyunca dinmeyen yağmurlar ordunun hızını keser, ağır kuşatma topları çamurda saplanıp geride bırakılmak zorunda kalır. 27 Eylül 1529'da Osmanlı ordusu Viyana surları önüne ulaşır. Şehir çetin bir savunma hazırlamıştır. Ağır topçu desteğinden yoksun kalan Osmanlı ordusu hafif toplarla ve lağım tünelleriyle surları aşmaya çalışır. Günler süren kanlı hücumlar gerçekleşir. Fakat karşılarında açık alanda bir ordu değil, direnen bir kale vardır. Mevsimin kışa dönmesi, erzak sıkıntısı ve dondurucu soğuklar kuşatmayı imkansız kılar. 14 Ekim'de Süleyman, ordusunun yıpranmasını önlemek için kuşatmayı kaldırır. Viyana fiziksel olarak fethedilememiştir. Ancak Osmanlı ordusunun Avrupa'nın kalbine kadar yürümesi Batı dünyasında devasa bir sarsıntı yaratır. Macaristan üzerindeki Osmanlı nüfuzu korunur ve Habsburglar geri püskürtülür.
0: ...1529 Viyana kuşatması sonrasında Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Budin üzerindeki iddiaları ve tacizleri durmaz. 1531'de Ferdinand'ın Budin'i tekrar kuşatması üzerine Süleyman, 25 Nisan 1532'de bir kez daha ordusunun başına geçer. Osmanlı kaynaklarında Alaman seferi olarak geçen bu yürüyüşte hedef son derece açıktır. Süleyman artık sadece Macaristan'ı korumak istememekte, Ferdinand ve ağabeyi İmparator Charles'ı açık alanda bir meydan savaşına zorlamayı amaçlamaktadır. Osmanlı ordusu Balkanları aşarak Avusturya topraklarına girer. Süleyman, Charles'ın ordusunun karşısına çıkmasını bekler. Ancak Habsburg hükümdarları açık bir meydan savaşının riskini göze alamaz ve geri çekilir. Osmanlı ordusu Viyana'nın güneybatısındaki Güns Kalesi önüne gelir. Nikola Jurišić komutasındaki bu küçük kale direnir. Süleyman kalesini düşürdükten sonra batıya doğru ilerlese de Charles'ın devasa ordusuyla Viyana yakınlarında bekler ve savaşa girmez. Yaz sonuna yaklaşılırken Süleyman uzun ikmal hatlarını ve kış şartlarını gözeterek geri dönüş kararını verir. 1532 seferi meydan savaşıyla bitmemiştir. Çünkü 5. Karl yani Charles'ın ve Ferdinand Kanuni'nin karşılarında kurduğu savaş alanına çıkmaya cesaret edememiştir. Süleyman savaşın şartlarını kendisi belirleyen bir komutan olarak otoritesini bir kez daha perçinler.
1: ...1520 yılında tahta çıkan genç şehzade, aradan geçen 12 yılda dünya siyasetinin akışını değiştiren bir cihan hükümdarına dönüşür. Belgrad'da Orta Avrupa'nın, Rodos'la Akdeniz'in kilitlerini açar. Mohaç Ovası'nda kadim bir krallığı yıkar, Viyana surlarına kadar dayanır ve Avrupa'nın en kudretli hanedanına kendi şartlarını dayatır. Artık onun karşısında sadece yerel sınır krallıkları değil, küresel ölçekte güç iddiasında bulunan imparatorluklar vardır. Fakat bu muazzam bir komutanlık ve devlet adamlığı hikayesinin henüz ilk perdesidir. Süleyman'ın önünde 34

0: 4 yıl sürecek daha uzun ve fırtınalı bir saltanat durmaktadır. Orduları ilerleyen yıllarda doğuda Safevilerin üzerine yürüyecek, Irak ve Kafkasya'da sancak gezdirecek, Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa ile fırtınalar koparacaktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın asıl büyük komutanlık destanı ise şimdi başlamak üzeredir.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Başımı yuvamdan dışarı doğru uzatıyor, bir süre kıpırdamadan karanlığı dinliyorum. Kendimi güvende hissedince ön sağ ayağımı çıkarıp hafifçe dokunuyorum toprağa. Önce sağa, sonra sola bakıyorum. Emin olunca tabanımı yapıştırıyorum yere. Sol ön ayağım için de aynı şeyi yapıyorum. Bütün ayaklarım ve kuyruğum yuvadan çıkana dek sürüyor bu. Hareketlerim ağır, son derece dikkatliyim. Hazırlıklarım çok uzun sürüyor. Karnımı ve boynumu iyice yere yapıştırınca çevremdeki taşlara benziyorum. Düşmanlarımın beni fark etmesi mümkün değil. Bütün dikkatim doğuda, alçak tepenin ardındaki kızıllıkta ve küçük gruplar halinde uçan son derece telaşlı tören kuşlarında. İçimi yaşama sevinciyle dolduran bir canlılık var gökyüzünde. Tören kuşlarının çığlıklarıyla güneşin ilk ışıklarını görünce kıpırtısız bedenim sarsılmaya başlıyor. Günü en savunmasız halimle karşılıyorum. O anda fark edilsem bunu canımla ödeyebilirim. Ama buna değer. Bugüne kadar gördüğüm en aptal köpek. Sahibinin de ondan farkı yok. Gün ışımadan çıkıyorlar evlerinden. Ne arıyorlar, neyin peşindeler anlamadım. Avlanmak gibi bir dertleri yok. Amaçsız boşu boşuna yürüyorlar. Bulunduğum yere doğru koştuğunu görünce hemen sıvışıp ağaca tırmandım. Köpek iriydi. Hedefinin ben olmadığını anladım. Öylesine deli dolu koşuyormuş. Göğsümdeki tüyleri yaladım, hafif nemliydi. Kulaklarımı dikip gözlerimi iyice açarak köpeğe ve az önce sırtına pençe attığım kertenkeleye baktım. O aptal da kendi çevresinde kısa kesik hıçkırır gibi sesler çıkararak dönüyordu. Keyfine diyecek yoktu. Gökyüzünün kızardığı yerde kalabalık bir kuş sürüsü uçuyordu. Her sabah bir yerden bir yere giderler. Dertleri ne, onları da anlamış değilim. Ay soluyor, güneş beliriyordu. Ayak sesi duydum. Adam gülümseyerek köpeğine doğru yaklaşıyordu. Yanına gelince durdu. Eğilip yere baktı ve bir şeyler söyledi kulaklarını dikmiş köpeğe. Kertenkele ilgisini çekmemiş olmalıydı. Başını iki yana sallayıp yürümeye başladı. Köpek yerinden kıpırdamamıştı. Eliyle çağırdı adam, ardından da keskin bir ıslık çaldı. Köpek isteksizce doğruldu ve adamın peşinden gitti. Onlar uzaklaşınca ağaçtan indim. Kertenkeleme kavuşacak, onunla oynayacaktım. Patimle hafifçe dürtüp hareketlenmesini, fırlayıp kaçmasını bekledim ama kıpırdamadı. Bir taştan farkı yoktu. Günün ilk ışıkları üstüne düşmüştü. Gözleri dışarı uğramış, gülüyor gibiydi. O anda bir karaltı kertenkelenin üzerine iniverdi. Avımı kaptığı gibi hızla yükseldi. Aklımda kalan bu satırlar Cemil Kavukçu'nun O Vakit Son Mimoza adlı kitabından. Can Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Bir dil düşünün. Doğduğu coğrafyanın sınırlarını aşan, başka ülkelerde sınıflara giren, başka ana dillerin yanında öğrenilen ve her yeni konuşanıyla kendisine yeni bir dünya kuran. Türkçe. Bir dili dünyaya taşımak yalnızca kelimelerini öğretmek değildir. O dilin içinden bir kültürü, bir edebiyatı, bir düşünme ve dünyayı görme biçimini de anlatmaktır. Bugün Türkçe, Balkanlardan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim kurumlarında yabancı dil olarak öğretiliyor. Vakfın geliştirdiği Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı, dil becerilerini uluslararası ölçütlerle ele alırken, öğrencilerin orta öğretimden en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğiyle mezun olmasını hedefliyor. Fakat mesele yalnızca sınıfta öğrenilen Türkçe değil. Türkçe münazaralar, okuma faaliyetleri, kültür ve medeniyet dersleri, öğretmen yetiştirme programları. Bir dil, ders kitabından çıkıp hayatın içine karıştığı zaman gerçekten öğreniliyor. Hele söz konusu Türk dünyası olduğunda Türkçe öğretimi başka bir anlam daha kazanıyor. Farklı lehçelerle konuşan, farklı alfabelerden geçmiş fakat aynı tarihi dil ailesinin hafızasını taşıyan gençler arasında yeni bağlar kuruluyor. Peki Türkçeyi dünyanın farklı coğrafyalarında öğretmek nasıl bir eğitim ve kültür meselesidir? Türk dünyasında ortak dil bilincinin güçlenmesinde eğitim kurumlarına nasıl bir görev düşüyor? Ve Türk edebiyatının Yunus'tan Aytmatov'a, Fuzuli'den Şehriyar'a uzanan büyük birikimi bu öğretimin neresinde duruyor? Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türkçenin okul sıralarından dünyaya açılan yolculuğunu konuşacağız. Konuğum Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Türkmen. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aleyna Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam ben teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Kurumunuz Türkiye Maarif Vakfı bugün hem Türkiye'de hem dünyada çok

0: önemli bir kurum olarak karşımızda yer alıyor diyelim. Özellikle bizim devlet politikamız bağlamında Türkçemizin öğretimi, bir yabancı dil olarak öğretimi konusunda çok büyük hizmetler yaptığını söyleyebiliriz. Dünyanın çok farklı kültür ve ana dillerine sahip coğrafyalarda eğitim veriyor kurumumuz. Bu büyük yapı içerisinde Türkçe nasıl bir yerde duruyor hocam? Türkçe öğretimde temel hedefiniz nedir sizin?
1: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum hem sizlere hem de dinleyicilerimize. Saygılarımı arz ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi tabii Türkiye Maarif Vakfımızın 10. yılını şu anda değerlendirmiş oluyoruz. Bu ay sonu itibariyle 10. yılımız dolmuş olacak. 10 yıl öncesine gittiğimizde 17 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan bir kanunla kurulmuş olan bir kamu vakfından bahsediyoruz. Türkiye Maarif Vakfı denildiğinde ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra örgün ve yaygın eğitim hizmetleri yürütmek amacıyla kurulmuş bir vakıftan bahsediyoruz. Bu örgün eğitim kısmını özellikle K12 bağlamında okul öncesinden üniversite sürecine kadar yapılacak eğitim faaliyetleri olarak anlayabiliriz. Yaygın eğitim açısından da eğitim merkezleri açmak, kurslar açmak, Türkiye Araştırma Merkezleri gibi bu manada farklı yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olan bir vakıfız. Ve 10. yılımızda da şu an itibariyle 66 ülke, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani Türkiye'miz adına Türkçemizi bütün dünyaya taşımakla ilgili olan bir misyon üstlenerek, tabii ki Türkçemizi taşırken ifade ettiğiniz gibi dilimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, dünyaya bakış açımızı ve insanlığa olan aslında sözümüzü yansıtmak maksadıyla eğitim faaliyetleri yürütmüş oluyoruz. Türkiye Maarif Vakfı bu manada insanlığın ortak birikimiyle Anadolu'nun o irfan geleneğini esas alarak iyi insan yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiş durumda. Ve bütün eğitim kurumlarında alanında öncü ve güvenilir bir eğitim kurumu olarak dünyanın bütün ülkelerinde nitelikli eğitim faaliyetleri yürütme vizyonunu ifade ediyor. Ve geldiğimiz an itibariyle dünya sıralamasında Türkiye'miz Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim kurumları aracılığıyla İlk 5 ülke arasına girdi diyebiliriz. Bunu iftiharla ve şükür vesilesi olarak özellikle ifade etmek isterim. Tabii burada Türkçe neye tekabül ediyor? Asıl sorunuza gelmiş olayım. Belki rakamsal olarak da bazı şeyler nicelik bağlamında da ifade etmek hani zayıf bir bilgi olmaz, gerekli olur diye düşünüyorum. 66 ülkede 600'e yakın eğitim kurumu ve 80 bine yakın öğrenciye hitap eden ve bu eğitim kurumlarından özellikle ağırlıklı kısmı yani 523 kadarı K12 dediğimiz eğitim kurumları, 2 üniversite, eğitim merkezleri, Türkiye Araştırmaları Merkezleri, yurtlar, böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Yani 66 ülkede faaliyet. Şimdi burada Türkçe bizim hem varlık sebebimiz hem kızıl elmamız. Varlık sebebimiz çünkü buralar Türkiye'ye ait kurumlar. Ve buranın en önemli göstergesi ve alameti farikası bizim, bize ait olan o özgürlüğü ifade eden şey Türkçemizin bu kurumlarda öğretiliyor oluşu. Ve bunu en güzel şekilde yapabilmek, işte kızıl elma dediğimiz şey, yani Türkçemizi sizin girişte ifade ettiğiniz öğrencilerin bizim okulumuzdan mezun olduğunda Türkiye'de üniversite okumayı tercih etmeleri durumunda, ki biz bunu da önemsiyoruz, Türkiye'de üniversite okumaları durumunda TÖMER'e gitmeden, herhangi bir hazırlık görmeden B2 seviyesinde Türkçeyi öğrenebiliyor olmaları bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla bu seviyeye öğrencilerimizi getirmeye çalışıyoruz. Hem Türk dünyamızda tabii ki gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamız açısından önceliğimiz her zaman, ana stratejimiz bu. Balkanlardan başlamak üzere Türk dünyamız öncelikli olmak üzere. Sonrasında açılabildiğimiz kadar, yani Afrika'nın da o kadar önemi var, Asya Pasifik o kadar önemli, Latin Amerika, Güney Amerika, bütün aslında 6 kıta bir dil olarak güzel ifade etmişsiniz. Programın adı 7 iklim bir lisan bağlamında. Bizim de 6 kıta bir dil olarak yani dünyanın her ülkesinde olmakla ilgili bir hedefimiz var. Ve bunu eğitim kurumlarımız aracılığıyla yapıyoruz. Ama buradaki ana maya, asıl temeli oluşturan varlık sebebi olarak ifade edeceğimiz şey Türkçenin öğretilmesi diyebilirim. Şimdilik giriş kısmında ben bunları söylemiş olayım. Sizin sorularınızla birlikte zenginleştirelim.
0: Çok güzel hocam. Ne mutlu size ve bize, yani hatta ülkemize. Ülkemizin bu tarz çok güçlü kurumları vasıtasıyla dünya üzerinde...

0: duruş ve söz sahibi olması bizler adına mutluluk verici. Özellikle bizim büyük edebiyat tarihçimiz Nihat Sami Banarlı'nın dediği gibi Türkçeyi sevmek de Türk milletini sevmek olduğu için, bilhassa bahsettiğiniz gibi gönül coğrafyamızda, ki ben de bir Türkolog olarak ve hatta hala Türkoloji öğrencisi olarak
1: Evet.
0: diyeyim. Orada çok
1: Evet.
0: sevgili, çok kaliteli öğretmen arkadaşlarımın da kurumuzda çalıştığını biliyorum. Balkanlarda, Türk dünyasında defalarca seyahatlerde de gördüm bunu.
1: Evet,
0: Çok güzel
1: evet.
0: faaliyetleriniz oluyor. Biraz
1: Evet.
0: ben buraya kendi merak ettiğim alana aslında gelmek istiyorum. Dinleyicilerimizin de bilgi sahibi olması için. 7 İklim 1 Lisan Hocam adı üstünde programımız ve bizim o yüzden amaçlarımız da örtüşüyor aslında.
1: Evet.
0: Bilhassa Türk dünyası Balkanlar, yani daha çok bizim eskiden beri, kadim zamanlardan beri süre gelen hem gerçek coğrafyamız hem de bir yandan şu an gönül coğrafyamız olan
1: Evet.
0: bölgelerde neler yapıyorsunuz siz? Onu merak ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Türkçenin özellikle en temelde aslında biraz geriye sararak şunu ifade etmeliyim. Şimdi öncelikle bir müfredat en temelde. İhtiyaç olan şey bir müfredattı. Elbette Türkiye'mizde 90'lı yıllardan itibaren Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, iki dillere Türkçe öğretilmesi konularıyla ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Ama bunların iki kapak arasına getirilip Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızdan onay alarak hem Türkiye'mizde hem bütün dünyada uygulanmasıyla alakalı olan çalışmayı biraz daha ete kemiğe büründürmek, sonuçlandırmak Türkiye Maarif Vakfı'na nasip oldu. Yani bugün bizim 2020'de Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımıza sunduğumuz Türkçenin yabancı dil olarak öğretim programımız var. Onu güncellemiş olduk. TFR'daki o güncellemeler doğrultusunda. Ve şu an bütün kitaplarımızı, ki 18 ayrı kitap setinden bahsetmek gerekiyor. Okul öncesi 3 yaş grubundan başlayıp üniversiteye kadar 18 ayrı kitap setimiz var. Ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitapları olmak üzere. İşin en temelde bu bilimsel olarak oradan alınması gerekiyordu. Biz bu aşamayı tamamlamış olduk. Şimdi dijitalleşmeyle alakalı olan kısımlar, süreç devam ediyor. Ama daha önemlisi tabii bizim yetiştirmemiz gereken öğretmenler. Şimdi müfredat, sistem, bütün bunlar mükemmel olsa da asıl uygulayıcı olacak olan öğretmenlerimizin o dili taşımaları, kültürü taşımaları ve karşılıklı etkileşimle o manada öğretebilmelerine dönük elbette bu çalışmalar çok kıymetli ve sizin de ifade ettiğiniz gibi biz önceliği gönül coğrafyamıza verdik. Balkanlar dedik, Türk dünyası dedik. Sonrasında bütün dünya ve Afrika üzerinde bir yoğunlaşmamız oldu.
0: Türk dünyasında ve Balkanlardaki bütün ülkelerde var
1: Hocam,
0: mı yoksa bazılarında mı?
1: şöyle ifade edebilirim. Balkanlardaki bütün ülkelerde var. Yani biz Kosova'da, Kuzey Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te, Romanya'da bu çerçevede bütün ülkelerde varız. Biraz daha Avrupa'ya doğru gittiğimizde Macaristan'da aynı şekilde. Bunların hepsinde K12 sisteminde okul olarak var.
0: Çok güzel.
1: Avrupa'ya gittiğimizde tabii ki Avrupa'da bizim için daha gerçekten öncelikli Türk diasporasının, gurbetçilerimizin, kendi insanımızın bulunduğu bölge olmak bağlamında oralara da bizim iki dillere Türkçe öğretimiyle ilgili, yani Türkçe orada yabancı dil olarak değil, yani kendi ana dillerini ama Türkçe konuşulmayan bir zeminde öğrenebilmelerine yönelik de çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Bu konuda da Türk-Alman Üniversitesi ile birlikte işbirliği içerisinde de çalışıyoruz. Rektörümüz Cemal Yıldız Bey'in de bu anlamda katkılarıyla çalışmalarını sürüyor. Dolayısıyla oralarda da bizim Avusturya'dan başlamak üzere Avrupa coğrafyasında Macaristan'dan sonra Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, buralarda da eğitim merkezlerimiz var. Bu eğitim merkezleri yaygın eğitim bağlamında çalışmalar yürütüyor. Dolayısıyla orada işte kendi insanımız, kendi çocuklarımız okullarına gitsinler. Evet, okullarında akademik yönden başarılı olmaları için takviye çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda o ülkenin dilini de iyi öğrenmek durumundalar, akademik başarı gösterebilmeleri için. Ama bir yabancı dili iyi öğrenebilmenin şartı kendi ana dilini iyi öğrenmektir.
0: Kesinlikle hocam.
1: Dolayısıyla o ana dili iyi öğrensinler ki hem kültür kök bağlamında o kökten kopmasınlar, o kimliği, özellikle o aidiyeti kaybetmesinler, hem de okullarında ve diğer dili öğrenirken de başarılı olsunlar amacıyla Avrupa'da eğitim merkezlerimiz var. Türk dünyasına gittiğimizde bizim elbette Can Azerbaycan başta olmak üzere Kırgızistan'da özellikle şu an biraz daha ana yoğunlaştığımız bağlamda Azerbaycan'da bizim iki ayrı kampüsünüz var.

0: Kırgızistan'da da 11 farklı şehirde 20 kampüs ve bir üniversitemiz var.
1: Mükemmel.
0: Burada bu faaliyetleri 17 bine yakın öğrenciden bahsediyoruz Kırgızistan'la ilgili. İnşallah yakın zamanda Kazakistan'la ilgili de müjdeli haberleri vermek isteriz. İki farklı şehirde çalışmalarımız var. Kazakistan'da da süreçler başlayacak. İlerleyen süreçte Özbekistan, Türkmenistan oralara doğru gideriz. Tabii ki Türk dünyası denildiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda olması hasebiyle hem de zaten bizim yanı başımızda yavru vatan olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Gazi Magosa'da aynı şekilde okulumuz var. Girne'de de açacağız. Defkoşa'da da inşallah yeni okullar, yeni eğitim kurumları açmış olacağız. Böyle bir Türk dünyamızla ilgili, gönül coğrafyamızla ilgili bir tabloyu size arz etmiş olabilirim.
1: Çok sevindirici hocam. Biz de hepsini ziyaret etmek isteriz umarım gelecek zamanlarda. Peki hocam, en önemli konulardan birisi bizim için bir dilcilik bağlamında da, yani bu öteden beri eleştirilir. Biz de üniversitede dil dersleri alırken, işte edebiyat bölümünde okurken vesaire hep bu konu konuşulmuştur. Mesela hiç unutmuyorum, Farsça dersi alırken üniversitede Farsça hocam hep şundan yakınırdı. Onların Farsça gramer kitapları, bizim ders kitabı olarak kullandığımız, kültürlerine dair içlerinde mükemmel örnekler barındırıyor. Atıyorum musikisinden, mesela musikisi, İşte kültürleri, yemekleri vesaire, aklımıza gelebilecek her şey. Bizim kitaplarımızda bizde bunların biraz eksik olduğu hep söylenmiştir. Maarif burada kültürümüzün taşıyıcısı olarak bu ders kitaplarına, işte masallarımızdan, şiirlerimizden, müziğimizden, tarihimizden ne kadar besleniyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bu soru tabii çok önemli. İfade ettiğiniz gibi siz Farsça ile ilgili söylediniz ama diğer diller bağlamında da bakıldığında, yani her dil kendi dünyasını, kendi kültürünü, kendi medeniyetini bir şekilde yansıtıyor. İçeriklere yansıtıyor, mikrofonlara yansıtıyor. Biz de aynı şekilde Türkiye'ye ait bir kurum olarak, bu kültürün, bu medeniyetin bir evladı olarak hepimiz bu sorumlulukla, bu duygu ve düşünceyle kendi kültürümüzü illa aktarmak değil. Yani aktarmak derken onu da biz biraz hani emperyal ve kolonyal bir zihniyetle asla gittiğimiz yerlerde hareket etmiyoruz. Ama kendimizi doğru tanıtmak, doğru tanımlamak ve doğru bir iletişimle iki ülke arasındaki ortak payda bağlamında bir etkileşim halinde olmak noktasında hareket ediyoruz. Bazı ülkelerde müfredatlarla alakalı, özellikle tarih kitaplarıyla alakalı çalışma yaptırdığımızda oradaki Türkiye algısının yanlış olduğunu gördük. Osmanlı ile ilgili olan algının yanlış olduğunu gördük. O zaman kendimizi bir şekilde doğru tanıtmamız lazım, doğru tanımlamamız lazım. Bu bağlamda bir Türk kültürü medeniyeti müfredatı hazırladık. Bu da aynı şekilde Tarih Tarihi Kurulu Başkanlığımızdan onaylandı ve ders kitabı hazırlamış olduk. İki ayrı kitabımız ve şu an bütün okullarımızda Türk kültürü medeniyeti dersi olarak, özellikle ilave bir ders olarak bu manada doğru şekilde kültürümüzün bütün unsurlarını o manada taşımaya gayret ediyoruz. Bu işin tabii şey boyutu, özellikle müstakil bir çalışma gerekli olduğundan yaptığımız bir şey, ama sadece bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda kitapların içeriğinde de biz Nasrettin hocamızı, Keloğlan'ımızı, kendi bütün o Hacivat Karagöz'ü, yani çocukların da yaş gruplarına uygun olacak formatta bir şekilde yansıtmaya gayret ediyoruz. Kültürümüze ait olan bütün unsurları kendimiz, yani o hissettirerek, örtük bir şekilde yaş grupları pedagojiyi de dikkate alarak yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. Bu da çok kıymetli. Ayrıca okuma kitapları hazırlıyoruz. O okuma kitaplarında da Evliya Çelebi'yi dolaştırıyoruz. Bütün dünyayı o anlamda dolaşarak Evliya Çelebi üzerinden bir anlatı üzerinden de gidiyoruz. Yine kendi kahramanlarımızla alakalı Hezarfenler üzerinden gidiyoruz. Mümkün olduğunca kendimize ait olan motiflerin, gerek masal, gerek hikaye, gerek diğer bütün unsurlarıyla, ki Yunus Emre'nin şiirlerinden gene çocukların seviyesine uygun olabilecekleri taşımaya çalışıyoruz. Yani bizim kitapların belki de en özgün olan tarafı, kendi kültürümüzü empoze etmeye çalışmadan ama sevdirerek, doğru şekilde tanıtarak, o ilgili ülkede, faaliyette bulunduğumuz ülkedeki kendi öğrencilerimizde hem bir Türkçe sevgisini bir şekilde taşıyabilmek, ama daha önemli olarak da Türkiye sevgisini ve Türkiye'yi doğru şekilde tanımalarını sağlamaya gayret ediyoruz.
1: Ben de tam işte dinleyicilerimiz için bunu duyurmaya çalışmıştım hocam sizin
0: Evet.
1: ağzınızdan. YTB'deki öğrencileri, hatta YTB'nin başkanına kadar onlarla da işimiz gereği çok temaslarda bulunduk. İşte onların, yani YTB gibi kurumlarımızın, yine TİKA gibi Türk dünyası politikalarına hizmet eden kurumlarımızın da oraları adeta evi gibi benimseyen yurt dışından öğrencilerle, katılımcılarla dolu olduğunu bizzat biliyorum hocam. Maarif de
0: Evet.
1: aynı şekilde bu kurumlarımızla
0: Evet.
1: işbirliği halinde ve siz hem bu kurumlarla hem de vakıf olarak işte Türkçe etkinlikleri, yaz okulları, Türkoloji toplantıları gibi faaliyetlere de ev sahipliği yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Biraz bu faaliyetlerinizden de söz etsek.
0: Tabii ki. Tabii Maarif Vakfımız için Ar-Ge çalışmaları çok kıymetli. Yani biz bir işi yaparken gerçekten bütün o kendi insanımızın birikiminden, özellikle alan uzmanlarının birikiminden istifade etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Merkezimizde sadece Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesiyle alakalı bir daire ihdas etmiş olduk. Bu dairenin kendi içinde hem Türkçe eğitimi hem dil öğretim bağlamında, ki dil öğretiminde biraz daha geniş ele almaya gayret ediyoruz. Sadece yabancı dil olarak değil de, yani faaliyette bulunduğumuz ülkede diyelim ki kendi ana dillerinin de bir şekilde yaşatılması, korunması, geliştirilmesi amacıyla da bir perspektif aslında çizmeye çalışıyoruz. Buna yönelik işte o Ar-Ge çalışmalarından katkıda bulunması maksadıyla çalıştaylar yapıyoruz, sempozyumlar yapıyoruz, zirveler yapıyoruz. Ve yakın zamanda aslında bunun ben duyurusunu da yapmış olayım. Kasım ayında inşallah Kuzey Makedonya'da bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Balkanlar Türkçe Öğretim ve Türkoloji Sempozyumu olacak. Geçen
1: Evet hocam.
0: sene dördüncüyü Konya'da yapmıştık. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Ondan önce Bosna'da yapmıştık. Daha önce ikincisini İstanbul'da yaptık. İlkini Arnavutluk'ta yapmıştık. Bu sene Kuzey Makedonya'da. Yani bir Balkan ülkesinde, bir burada olmak üzere, bu da artık gelenekselleşmiş olan bir çalışma. O çok kıymetli. Ben şimdiden dinleyicilerimizin de dikkatlerini arz etmek isterim. Kasım ayında, Kasım'ın 5-6 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da Balkanlar'da Türkçe Öğretim ve Türkoloji Sempozyumumuz olacak. Akademisyen ve alan uzmanı olan kıymetli hocalarımızın da buralara bildirilerini göndermelerini ve oralarda sunum içinde misafirimiz olmalarını arzu ederiz.
1: Çok
0: Buradan
1: güzel
0: bunu
1: hocam. Ağzınıza
0: kullanmış.
1: sağlık tekrar. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Sizi ben başka programlarda da yine bu vakfımızın çok değerli faaliyetlerini konuşmak üzere ağırlamak isterim. Ayağınıza sağlık hocam. Sizi
0: Estağfurullah.
1: bugün programımıza ağırladığımız için biz çok mutlu olduk.
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Daha bahsedecek, konuşulacak çok şey var. Yani inanın vakitler belki kifayet etmiyor ama farklı vesilelerle de memnuniyetle ben davet etmenin durumunda gelmeyi isterim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada TRT ailemize de hasreten her çalışmadaki desteklerinden dolayı da sizin şahsınıza teşekkür ederim arz ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz hocam. O zaman yeniden görüşmek dileğiyle diyelim.
0: Görüşmek
1: Hoşça kalın.
0: üzere. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir dilin sınırları nasıl aştığını, bir sınıfta öğrenilen birkaç kelimenin zamanla nasıl kültürler arasında bir köprüye dönüşebildiğini konuştuk. Çünkü Türkçe sadece Türkiye'nin değil, asırlardan bugüne uzanan büyük bir kültür ve edebiyat coğrafyasının da sesidir. Ve her yeni konuşan o sese yeni bir nefes ekler. Kıymetli katkıları için Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Türkben'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'ın 36. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Aleyna Malkoç. Bir sonraki bölümde bu kez dile başka bir pencereden bakacak, dille milli güvenlik arasındaki ilişkiyi konuşacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim bir lisan.

0: sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminde aile olmanın en naif, en korunaklı dünyasına dair 5 bölümlük bir seri inceledik. Evimizin tam kalbine, hepimizi bir araya getiren sükunet meydanında bu seriyi nihayete erdirelim diyoruz. Yönümüzü haftalık aile buluşmalarına, ekranların o soğuk ve çiğ ışıklarından uzakta paylaşılan o saf, hasbihal saatlerine çeviriyoruz. Modern hayatın her birimizi kendi odasına, kendi küçük ekranının yapay yalnızlığına hapsettiği bu çağda sofra başında göz göze gelebilmek, birbirimizin sesindeki yorgunluğu ya da sevinci dilsiz bir ihtimamla tartabilmek çok önemlidir. Yuva herkesin kendi dünyasında kaybolduğu bir otel odası değil, kelimelerin pürüzsüz bir şefkatle paylaşıldığı bir gönül tekkesidir. Saadettin Ök'ten geleneksel hayat tasavvurumuzda aile sofrasının ve akşam hasbihallerinin birer kültür ve adab mektebi olduğunu bize hatırlatır. Bu asil mektep çorba kasesinin masaya konduğu o ilk saniyede başlar. Telefonları, tabletleri tamamen dışarıda bırakarak sadece muhatabımızın varlığına pür dikkat kesilmek, Saadettin Ök'ten'in işaret ettiği o birbirinin varlığıyla kemale erme şuurunun en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, insanın modern çağda düştüğü o en derin sızıyı yanındakinin sesini işitmeyecek kadar gürültülü bir dijital sağırlaşma olarak tarif eder. Bu uyarının hakikatini her akşam oturma odalarımızda görürüz. Akşam televizyonun o yapay sesine teslim olmak yerine evladımızın gün boyu biriktirdiği o minik heyecanları can kulağıyla dinlemek, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal yaraları daha sökülmeden dikebilmek bilgeliğidir. Zarafet, muhatabı babamızın tefekkür hakkına ve kalbine gürültüsüzce alan açabilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal rollerden sıyrılıp en yalın, en maskesiz halleriyle sığındıkları o en mahrem yaşam alanlarındaki güven duygusunu inceler. Bir evlat için anne babasının dikkatini üzerinde hissetmesi, Goffman'ın üzerinde durduğu o şahsiyet korumasının ta kendisidir. Gençlerimizin yuva kurmaya, evlenip bir sıcak çatı tüttürmeye özeneceği o nezih iklim, pazar sabahları aceleye getirilmeden kurulan o geniş sofralarda, çay bardakları, tınısına karışan o hesapsız gülüşlerde gizlidir. Bauman'ın her şeyi hızlı tüketen, ilişkileri bile anlık mesajlaşmaların sığlığına indirgeyen akışkan dünya eleştirisi, göz hizasını kaybetmeyen eşlerin o köklü vefası karşısında tamamen hükmünü yitirir. Çünkü hasbihal etmek, Bergson'un vurguladığı o zamana yayılan müşterek bir sürekliliktir. Ruhun ruhla dilsizce, sabırla mayalanmasıdır. Yunus Emre, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz derken, kelamın insan ruhunu nasıl şifalandırabileceğini bizlere hatırlatır. Sofra başında ya da bir akşam kahvesi eşliğinde sergilenecek o duruş, insanın asıl zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, gelin bugün ortak zamanlarımıza, sohbetlerimize o kadim terbiyenin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendi hızında kaybolanların değil, bir yuvayı hasbihalin, samimiyetin ve aşkın bereketiyle tütürenlerin zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, evimizin hasbihal neşesiyle, gönlümüzün o duru aile ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu Giresun Havalimanı'na hareket eden iki kişilik özel uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Kazazedeler tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye İstanbul'da başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri, girişimler ve yatırımcılar bir araya geliyor. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri var. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya'da iki ayrı noktada devam eden orman yangınlarındaysa Aksu ilçesindeki yangının enerjisi düşürüldü. Kumluca ilçesindeki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Yangınlarda dumandan etkilenen 38 kişiden 27'si ayakta, 11'i ise hastanelerde tedavi edildi. Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Uzun süre İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Almanya ile Rusya arasındaki Leipzig-Halle havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Sertavul, Muts, Beşçatal yolunun 40 ile 42. kilometreleri arasında Mutçayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale, Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansı.

0: performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklamlar.

Merhaba, TRT Antalya Radyosu'nda bölgesel yayınımızda Genç Yaşam programıyla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 15.09'u gösterirken. Bugün 9 Eylül 2026. Programı sizin için Koray Turgan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Saat 16'ya kadar Genç Yaşam programı devam edecek. İlk köşemiz üniversite ve gençlik köşesi. Bugün 9 Eylül sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü ve Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Görevlisi Koray Ergen'le düşman kuvvetlerinin Anadolu'dan çıkarılıp İzmir'den kovulması konusunda konuşacağız, sohbet edeceğiz. Saat 15.40 sularında da sıra dışı köşemiz var. Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar'la teknoloji konuşmaya devam edeceğiz programımızda ve bolca da müzik olacak. Göksel'den ilk şarkımızı dinleyelim şimdi. Bir seni konuşurum.

Saat 15.17, biraz sonra Akdeniz Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Sayın Koray Ergin ile 9 Eylül konusunda konuşacağız. Üniversite ve gençlik köşemiz az sonra başlayacak. Sevgili dinleyenler, şimdi Umur Aykut Doma'yı dinliyoruz. Gel adlı şarkısında.

0: Üniversite ve gençlik.
1: Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Doktor Öğretim Görevlisi Sayın Koray Ergin telefon attığımızda şu anda. Sayın Ergin, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Tayfun Bey. Tekrar sizle olduğum için çok mutluyum. Bu fırsatı verdiğiniz için bu anlamlı günde hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de aynı cümleleri kurmayı düşünüyordum. Bu özel günde sizinle yeniden beraber olmak bizim için de bir ayrıcalık, büyük bir keyif hocam. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Çok sağ olun.
1: Şimdi 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu tabii ama sadece İzmir'in kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı'nın da bir anlamda sonu, başarılı olarak tamamlanmasının bir simgesi adeta.
2: Kesinlikle.
1: 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu öncesi hazırlık sürecini sizden dinleyebilir miyiz öncelikle?
2: Tabii ki. Öncelikle böylesine anlamlı bir günde İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum. Sizin de dediğiniz gibi İzmir'in işgal sürecinden bahsetmek bu konuyu anlamlandırmak adına çok önemli. Bilindiği üzere 1. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri kendi aralarında yapmış oldukları o tarihi gizli anlaşmalarla savaş sonrası çıkabilecek paylaşım krizini önlemek amacıyla, yani daha savaş devam ederken Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşırlar. İşte bu antlaşmalardan birisi de İtalya ile yapılmıştır. 1915 Londra Antlaşması'dır ve o antlaşmada İtalya taraf değiştirmiştir. Daha sonra ikinci bir anlaşma yapılır. 1917 Saint-Germain'de Maurienne Antlaşması ve bu antlaşmada bugünkü konu anlamında çok önemlidir. İzmir'in İtalya'ya verildiği antlaşmadır. Ve İtilaf Devletleri grubunda yer alır İtalya. Tabii bu durum Almanya'nın yalnız kalmasına da neden olacaktır. Zora düşmesine neden olacaktır. Çünkü en büyük müttefiki İtalya'yı kaybetmiştir Almanya. Tabii savaş devam ederken İngiltere, Fransa gibi İtilaf Devletleri'nin beklentilerini çok karşılayamıyor aslında İtalya. Aynı zamanda bu gizli antlaşmanın onaylanabilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. Ama tabii bu sıralarda biliyorsunuz Rusya'da bir Bolşevik ihtilali patlak verecek. Ve Bolşevik ihtilaliyle Ruslar savaştan çekilince bu antlaşma onaylanamayacak. Dolayısıyla hukuki şartlar oluşmadığı için İtalya ile İzmir için yapılan bu gizli anlaşmada aslında yok sayılabiliyor. Dönemin koşulları itibariyle ve Rusya'nın da savaştan çekilmesiyle Fransa bu durumu gerekçe göstererek özellikle Doğu Akdeniz'de İzmir'in kendisine verilmesiyle daha güçlenecek olan İtalya'yı tehlikeli buluyor. İngiltere de buna onay veriyor ve tarihler 1918'i gösterdiğinde o gizli antlaşma, İtalya ile daha önce yapılan gizli antlaşma feshediliyor. Ve daha sonra savaşın bitimiyle birlikte yenen devletlerle imzalayacakları anlaşmaları belirlemek amacıyla Paris'te bir konferans düzenleniyor ve bu konferans çok önemlidir. Neden? Çünkü işte bu konferansta İzmir'in işgaline karar veriliyor ve İzmir Yunanlara bırakılıyor. Tarihi antlaşmanın adı, tekrar söyleyelim, 1919 Paris Barış Konferansı'dır ve burada İzmir'in işgaline karar verecek. Tabii hiç vakit kaybetmeden Yunanlar tabii bunu büyük bir memnuniyetle karşılayacaklar ve hemen 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlar tarafından işgal edilecek. Hatta İzmir'de bir takım değişiklikler de olacak. Daha önce İzmir'in işgaline tepki olarak direnişe geçen 17. Kolord Komutanı Nurettin Paşa görevden alınacak. Yerine İngiliz yanlısı bir vali Kambur İzzet Paşa getirilecek. Yine İngiliz yanlısı bir kolordu komutanı Ali Nadir Paşa getirilecek. Bunları özellikle şu açıdan değerlendirmek lazım. Yani Osmanlı'nın aslında İzmir'in işgaline bakış açısını da gösteriyor. Bakın bu görev değişiklikleri. Neden değiştiriyorlar? Çünkü orada gerçekten İzmir valisi ve kolordu komutanı aynı zamanda Nurettin Paşa İzmir'in işgali sırasında büyük bir direniş başlatıyor.
1: Evet.
2: Tabii doğal olarak İtilaf Devletleri, İngiltere, Fransa bu direnişten rahatsız oluyor. Osmanlı'ya bir ultimatum veriyorlar. Tabii Osmanlı Devleti de zaten İngilizlerle işbirliği yaptığı için hemen Nurettin Paşa'yı görevden alıyorlar. Ve daha sonraki süreçte 15 Mayıs'ta zaten hiç vakit kaybetmeden sabah 8 itibariyle Yunan askerleri hemen İzmir, Konak, Alsancak bölgesine asker çıkartacaklar. Ve bu asker çıkarttıklarında da zaten oradaki Türk halkına yönelik, yani özellikle sivil halkımıza yönelik daha ilk gün, bakın, çıkar çıkmaz büyük bir katliam gerçekleştirecekler. Hatta bu katliama artık İzmir halkı dayanamayacak ve en sonunda o tarihi isim, asıl adı Osman Nevres olan ama bizim bugünkü adıyla bildiğimiz Hasan Tahsin, kendisi İzmir'de çıkartılan Hukuki Beşer gazetesinin baş yazarıdır ve hemen o limana çıkan Yunan askerlerine ilk kurşunu atarak Türk halkının bu işgale boyun eğmeyeceğini gösterecek ve bu andan itibaren de Yunanlara karşı İzmir bölgesinde büyük bir direniş başlatılacak Tayfun Bey. Biraz daha devam edebilirim aslında süreçle ilgili eğer vaktim varsa.
1: Son derece anlamlı bir karşı koyuştur bu Hasan Tahsin'in. Bugün
2: kesinlikle.
1: İzmir'de de yanılmıyorsam Konak Meydanı'ndaydı. Bir ilk kurşun
2: evet.
1: anıtı vardır onun anısına. Onun bir
2: evet.
1: heykeli dikilmiştir yani İzmir'de.
2: Dikilmiştir.
1: Evet, devam edebilirsiniz hocam. Kesmeyelim.
2: Yani,
1: çok çok akıcı ve güzel anlatıyorsunuz çünkü.
2: Vallahi çok sağ olun Tayfun Bey. Şöyle tabii o işgal başlattıktan sonra o 48 saat içinde maalesef 2000'den fazla Türk vatandaşımız katlediliyor. Bakın 2000'den fazla, belgeleri de var. Birazdan kitap isimleri de vereceğim dinleyicilerimiz için.
1: Hı-hı.
2: Tabii direniş gösteren askerler, memurlar, öğrenciler tutuklanıyor. Tutuklananlar dükkanlara, Alsancak karakoluna hapsediliyor. Dükkanlar yağmalanıyor. İşgal aslında Tayfun Bey İzmir'le sınırlı kalmıyor. Yunan işgali İzmir dışına taşıyacak daha sonra. 16 Mayıs'ta Urla, 17 Mayıs Çeşme, daha sonra Torbalı, 22 Mayıs Menemen, Manisa, Bayındır, Selçuk, işte Ayvalık, en son 4 Haziran Nazilli, 5 Haziran Akhisar derken neredeyse bugünkü Batı Anadolu'nun tamamını Yunan askerleri İngilizlerin desteğiyle işgal edecekler. Ama burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu işgalle sınırlı kalmayacak. Büyük katliamlar, büyük zulümler yapılacak ve bu tarih kitaplarına geçecek. Bugün Atatürk Araştırma Merkezimiz bunu bir kitap haline getirmiştir. Yunan Mezalimi diye bir kitap çıkarmıştır. Profesör Doktor Mustafa Turan hocamızın. Dinleyicilerimiz lütfen bu kitabı okusun. Aydın, Manisa, Denizli ve İzmir'de bu dört yerde yapılan katliamları belgeleriyle, rakamlarıyla anlatıyor Tayfun Bey. Bunları gerçekten resmi kaynaklardan okumak çok önemli. Bir de bir yabancı tarihçi de vereyim. Dünyaca bilinen bir Ermeni uzmanı Justin McCarthy'nin Ölüm ve Sürgün. Muhteşem bir kitap. Bakın bir Amerikalı tarafsız bir gözle İzmir'de, Batı Anadolu'da, sadece Ermenilerin değil aslında Batı Anadolu'da İzmir'in işgali sırasında yapılan katliamları da yine rakamlarla açıklıyor. Yani bu iki kitabı öneriyorum. Justin McCarthy Ölüm ve Sürgün, yine Atatürk Araştırma Merkezi Profesör Doktor Mustafa Turan İzmir Mezalimi. Mezalim Arapça bir kelime, biliyoruz hepimiz zaten ama bilmeyenler için söyleyelim. Zulmün çoğulu demek.
1: Evet.
2: Tabii Anadolu'da bu büyük bir ses getiriyor Tayfun Bey. Yani İzmir'in işgali. O yüzden biz hep Kurtuluş Savaşı'nın resmi başlangıcı diyoruz. Neden? Çünkü 15 Mayıs'ta yapılan bu işgal bütün Anadolu kentlerinde, yani sadece İzmir'de değil, özellikle İstanbul'da büyük tepkiyle karşılanıyor. Ne tesadüftür ki aynı günlerde de Mustafa Kemal Samsun'a hareket ediyor. Bir gün sonra 16 Mayıs, hatta Samsun'a gittiğinde de hemen İzmir'in işgalini öğrenecek. Büyük bir hüzün yaşayacak ve hemen bunu bir tepkiyle, bir raporla İstanbul hükümetine, damat Ferit'e bildirecek. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. 23 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaline en büyük tepki İstanbul'dan gelecek. İstanbul'daki aydınlarımız, başta Halide Edip olmak üzere büyük bir miting, Milli Kongre Cemiyeti büyük bir miting düzenleyecek. Sultanahmet mitingi tarihi 200 bin kişi, yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla büyük bir miting ve burada özellikle İzmir'in işgali protesto edilecek. Aslında bu miting Kurtuluş Savaşımızın da meşalesinin yakılması anlamında gerçekten çok çok önemlidir. Ve ardından da Refdi İlhak Cemiyeti burada yaptığı kongrelerle Yunan halkına karşı halkı örgütleyerek, bilinçlendirerek gerçekten müthiş bir direniş başlatacak. Ama İzmir dediğimiz gibi sembol şehrimizdir. 15 Mayıs itibariyle artık Kurtuluş Savaşı da resmi olarak başlamıştır diyebiliriz İzmir'in işgaliyle.
1: Evet, Halide Edip Adıvar'da Kurtuluş Savaşı boyunca kalemiyle bu savaşı en çok ateşleyen aydınlarımızdan, yazarlarımızdan bir tanesi olmuştur. Onun da altını...
2: Ateşten Gömlek mutlaka okuyalım. Çok
1: evet,
2: önemli bir eser.
1: Okunması gerçekten.

0: Şart.
1: Ateşle imtihanı mutlaka okuyalım. Gençler bizi dinliyorsa inşallah dinliyorlardır.
0: Muhakkak, muhakkak dinliyorlar hocam.
1: Muhakkak Tayfun Bey,
0: Onlara,
1: aynen.
0: bu onlara yönelik bir program çünkü. Peki
1: Kesinlikle.
0: muharebeler ve cepheler hakkında neler söylersiniz? İzmir öncesinde İzmir'e gelen süreç nasıl ilerledi? Onları da lütfen sizin anlatımınızla tekrar bir hatırlayalım.
1: Tabii ki çok teşekkür ediyorum TRT'ye bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Önceden de belirttiğimiz gibi artık İzmir'in işgaliyle birlikte Anadolu'da resmi olarak bir kurtuluş mücadelesi başlıyor. Düzenli ordular kuruluncaya kadar önce Kuvayi Milliye Birliklerimiz, düzenli ordular kurulunca da meclisin kurmuş olduğu resmi bir direnişle İzmir işgali yani Kurtuluş Savaşı aslında başlatılmış oluyor. Bu bağlamda tabii düzenli ordular kuruluncaya kadar Çerkez Ethem gibi, Demirci Mehmet Efe gibi, Aydın ve çevresinde Yörük Ali Efe gibi Kuvayi Milliyecilerin ilk direnişi göstererek büyük bir mücadele başlattığını aslında görüyoruz. Türk ordusuna zaman kazandırmaları, düşmanın taarruz gücünü bir nebze de olsa kırmayı başarmaları açısından gerçekten bu isimler önemlidir. Tabii daha önce belki daha sonra belki hani Çerkez Ethem bir ayaklanma çıkartacak ama burada iyi yönüyle Çerkez Ethem'i de çünkü biz tarihçiyiz, objektif, tarafsız değerlendirmek zorundayız. Hakkını vermek lazım. Yörük Ali Efe'nin hakkını vermek lazım.
0: Evet.
1: Ancak tabii bu Kuvayi Milliyecilerin başlattığı mücadele yeterli olmayacak. İngilizlerin desteğiyle Yunanlar daha da kuvvetlenince meclis artık diyecek ki biz düzenli orduyu kurmalıyız. Ve 1920'de meclis açılır açılmaz hemen böyle bir karar alınacak ve 1921 yılında da düzenli ordu kurularak başına İsmet Paşa, İsmet İnönü Paşamız, İsmet Paşamız getirilecek ve Batı Cephesi komutanlığı oluşturulacak. Tabii daha sonra 1. İnönü, 2. İnönü zaferi derken Yunanların direnci kırılacak. Asıl İzmir'in kurtuluşuna bizi götüren savaş, geçen hafta da anlatmıştık yine TRT'de, büyük taarruzdur. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos başkomutan zaferiyle biten bu 4 günlük zafer aslında İzmir'in kurtuluşuna götüren en önemli süreçtir. Büyük taarruz sırasında özellikle o Dumlupınar'da kazanılan zaferle Yunan orduları artık tamamen çekilecek ve bunun üzerine zaten 1 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Uşak'ta önce Trokopis esir alınacak biliyorsunuz. Ardından da tarihe geçen o emrini verecek ordular.
0: İlk
1: İlk
0: hedefiniz.
1: hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Tabi
0: Evet.
1: bu emir adeta Batı Anadolu ve İzmir çevresinin de kurtuluşu olacak. Çünkü Türk ordusu İzmir'e kadar artık Yunan ordusunu takip edecek. 9 Eylül'de İzmir işgalden kurtulacak. Ama tabi bu süreçte önce Uşak, Manisa, Aydın, Nazilli, Salihli, Turgutlu, Ödemiş. Bakın her biri bir gün arayla düşman işgalinden kurtarılacak.
0: Kurtarıla
1: Tabii
0: kurtarıla
1: burada Tayfun
0: ilerlenecek.
1: Bey,
0: Evet.
1: buyurun.
0: Burada bir şeyin altını çizmek lazım. Gençler
1: Tabii ki.
0: tarafından daha net, daha iyi anlaşılabilmesi için. Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verdikten sonra niye Akdeniz'e değil de İzmir'e doğru gitmişlerdir? Onu bir açıklayalım.
1: Tabii ki çok güzel bir soru. Çünkü o dönemlerde yani Ege Denizi olarak bilinmiyor. Aslında bugünkü Ege'de Akdeniz olarak biliniyor.
0: Evet.
1: Ve aslında da öyledir. Akdeniz sonradan biz tabii bu denize
0: Ege Denizi
1: Ege
0: demeye
1: Denizi
0: başladık.
1: evet adını veriyoruz. O yüzden yani ordular ilk hedefiniz Akdeniz diye böyle bir komut veriyor. Ve o komut verildikten sonra da zaten dediğim gibi birer gün arayla artık bütün yerlerimiz, o daha önce işgal edilen bütün topraklar kurtarılıyor. Dediğimiz gibi yani o dönem Ege Denizi diye bir deniz bilinmediği için yani öyle bir deniz yok aslında. Sonradan bu isim veriliyor. Akdeniz'dir aslında gerçek adı.
0: Evet, Akdeniz ileri derken Atatürk'ün kastettiği yer aslında doğrudan İzmir. Yani
1: Doğrudan İzmir.
0: o
1: Çünkü
0: bölge, o bölgeyi kastediyor.
1: evet
0: Evet.
1: kesinlikle çünkü İzmir Yunanların en çok ele geçirmek istediği yer. Bizim de Kurtuluş Savaşı'ndaki en sembolik şehrimiz. Çünkü oranın işgaliyle direniş başlıyor, milli mücadele başlıyor. Biz de en son orayı alarak aslında bir anlamda milli mücadeleyi de sonlandırmış olacağız. O yüzden çok önemli İzmir'in işgalden kurtarılması.
0: Burada hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözünü de belki bir hatırlamak, bir açıklamak
1: Kesinlikle.
0: gerekebilir. Ne dersiniz?
1: Tabii ki çok doğru Tayfun Bey. Yani Sakarya Savaşı'nda büyük taarruzda bu söylediğiniz söz büyük önem taşımaktadır. Yani müdafaa hattı yoktur, müdafaa alanı vardır diyor. İşte o alan bütün vatandır diyor. Yani biz sadece Batı Anadolu'da bir bölgesel savaş yapmayacağız diyor Mustafa Kemal. Bundan sonra diyor tüm ulusun kurtuluşu için, tüm Anadolu'yu kurtarmak için geniş alanda bir savaş yürüteceğiz diyor. O yüzden bütün Batı Anadolu'yu kastediyor. Zaten taarruzla başlayan bu süreçte daha sonra 9 Eylül'de işgalden kurtarılmasıyla sona eriyor. Ama çok acı olaylar oluyor Tayfun Bey yine. Ben özellikle bunları vurgulamak istiyorum gençlerimize. Tabi bu İzmir'de doğru kaçarken yine Yunanlar maalesef birçok şehrimizde insanlarımızı katlediyorlar.
0: Bir taraftan kaçarken bir
1: Tarlaları
0: taraftan yaka
1: saldırıyorlar.
0: yaka, değil mi?
1: Efendim?
0: Bir taraftan kaçarken bir taraftan arkalarından yaka yaka İzmir'i
1: Kesinlikle.
0: alevler içinde bırakarak. Yani Türk
1: Evet.
0: orduları İzmir'e girdiğinde karşılaştıkları manzara öyle
1: Çok acı.
0: güzel bir İzmir manzarası değil. Alev ateş.
1: Kesinlikle İzmir tanınmaz haldedir. Sadece İzmir değil, Aydın, Manisa, Turgutlu, Nazilli, yani her yer yakılıp yıkılmıştır. Artı buralarda sivil insanlar zarar görmüştür. Tarlalar, evler yağmalanmıştır. Yani büyük bir ekonomik kaybı da vardır bunun daha sonraki süreçte Türk milleti açısından.
0: Peki 9 Eylül'de son düşmandan da temizlendikten sonra, yani zafer elde edildikten sonra hem İzmir'in kurtuluşu hem resmi şekilde Kurtuluş Savaşı'nın bitişi dedik sözünü en başında.
1: Evet.
0: Neler oldu 9 Eylül gününden sonra İzmir'de temizlendikten sonra neler yaşandı?
1: Tabii ki çok güzel. Yani 9 Eylül 1922'de artık İzmir'in kurtuluşuyla baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'nın artık silahlı mücadele dönemi bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Diplomasi dönemi. Çünkü İzmir'in kurtuluşuyla Mustafa Kemal Türk ordularına aslında son bir emir verecek. Doğu Trakya o anda işgal altında olduğu için. Tabii tam bu emri verdiği sırasında İngiltere, Fransa gibi büyük güçler artık yeni bir savaşı göze alamayacaklar ve hemen Ankara'ya apar topar bir heyet gönderecekler ve o heyette yapılan görüşme sonucunda Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın görüşmeleri başlayacak ve taraflar 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla artık Kurtuluş Savaşı'nın resmen sona erdiğini ilan edilecekler. Tabi burada özellikle savaş boyunca destek verdikleri Yunanlara karşı da artık İngilizlerin bir beklentisi kalmayacak. Güveni kalmayacak adeta, öyle de diyebiliriz. Artık bunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini, acaba masada Türklerden ne koparabiliriz? Hala bunun çok ilginçtir düşüncesi içerisinde olacaklar. Ama biz Misak-ı Milli'den hiçbir şekilde ödün vermeyerek hem Mudanya'da hem daha sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nda bütün dünyaya Türk'ün gücünü, Türk'ün varlığını, o vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini bir kez daha kanıtlamış olacağız. İzmir'in kurtuluşu Türk ve dünya basınında da yer bulacak Tayfun Bey. Başta Mustafa Kemal olmak üzere Türk halkından gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlıktan dolayı övgüyle bahsedilecek. 10 Eylül 1922 yılında Maraşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Asım Gündüz Paşa İzmir'e gelecekler. Onları Fahrettin Altay, çok önemli bir isimdir İzmir'in kurtuluşunda. Mustafa Kemal ve arkadaşları burada halk tarafından büyük sevinçle, gözyaşlarıyla karşılanacak. Yani anlatırken tüylerimiz diken diken oluyor. Coşkuyla karşılayacaklar. İzmir Hükümet Konağı'na Türk bayrağı çekilecek. Yüzbaşı Şerafettin Paşamız tarafından
0: O
1: ve
0: da
1: Mustafa Kemal,
0: harika harika bir manzaradır o da.
1: evet, kesinlikle o Yunan bayrağını indirecek Yüzbaşı Şerafettin, yerine tekrar o Türk bayrağı halk gözyaşlarıyla, coşkuyla karşılayacak bu durumu ve Mustafa Kemal ilk olarak diyecek ki bu başarı Türk milletinin başarısıdır diyecek ve gerçekten o an, yani gerçekten hani yaşamak gerekir herhalde. Şöyle kendimi onların yerine koydum da gerçekten Çok zorlu günler ya gerçekten.
0: Bunları sizin
1: Kıymetini çok iyi bilmemiz lazım
0: kesinlikle
1: bence.
0: sizin o güzel anlatımınızdan bütün bunları dinlerken bile tüylerimiz diken
1: Allah
0: diken
1: razı
0: oluyor.
1: olsun. Çok
0: Tabii
1: teşekkür ederim.
0: bütün bu olaylardan sonra Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Lozan Barış Anlaşması yani konuşulacak ondan sonra konuşulacak çok mevzu var ama
1: Çok.
0: bunlar da başka bir köşemizin, başka bir programımızın konusu olsun diyelim ve
1: Tabii ki.
0: size çok teşekkür ederek bugünlük yayınımızdan uğurlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Tayfun Bey, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Ben de bir Nazilli'de büyüyen bir tarihçi olduğum için hani özellikle sadece İzmir'de değil, Nazilli'de, Denizli'de, Aydın'da gerçekten bu mücadeleyi başlatan ismini bilmediğimiz belki nice nice kahramanlarımız var. Lütfen gençlerimiz de bu kahramanların isimlerini mutlaka okusunlar. Yani bu mücadele sadece Mustafa Kemal Silah arkadaşları değil, gerçekten o bölgelerde bu isimler olmasaydı, mesela Nazilli'de bir nasıl söyleyeyim işte Yüzbaşı Emin Bey olmasaydı ya da işte İsmail Hakkı Bey olmasaydı,
0: Evet.
1: Yörük Ali olmasaydı bu mücadeleler belki de başarıya ulaşmayacaktı. O yüzden hani bunu öyle düşünmek lazım. Bu Türk halkının topyekün bir mücadelesi. İzmir'in doğum günü kutlu olsun diyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Harikasınız. Çok güzel noktaladınız hocam. Yayınımıza katıldığınız için bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. Yine anlatımınızla, bilgilerinizle aydınlattınız bizi. Ve bu duyguları yeniden sizinle beraber yaşamak güzeldi. Sayın Koray
1: Asıl
0: Ergin,
1: ben teşekkür ediyorum. İyi ki
0: hürmetle uğurluyoruz
1: varsınız.
0: efendim sizi yayınımızdan.
1: Çok sağ olun. İyi günler.
0: Hoşçakalınız. Üniversite ve gençlik köşemizin konuğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Görevlisi Sayın Koray Ergin'di.

0: sıra dışı.
1: Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar telefon attığımızda. Emir Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Tayfun Bey, hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ Her olun. Hafta derlediğiniz Yayınlar. Teknolojik içeriklerle bizi şaşırtmaya devam ediyorsunuz. İlginç ve güzel evet. şeyler anlatıyorsunuz. Bu hafta neler var heybenizde? Bakalım neler dinleyeceğiz sizden.
2: Evet, bu hafta uçurtmadan bahsedeceğim aslında. Denizin

altında uçurtma uçurup elektrik üretmek mümkün mü? Başlıklı konudan bahsedeceğim. Şimdi denizin altında uçurtma uçurduğumuzu düşünelim ama bu kez uçurtmanın ipi bir çocuğun elinde olmayacak. Denizin tabanına bağlı olacak. Üstelik bu uçurtmanın amacı gökyüzünde süzülmek değil, elektrik üretmek. Bugünkü konu başlığımız bu. Tabii her zaman ilk duyduğumuzda biraz garip gibi geliyor ama anlatınca evet gerçekten farkındalık yaratıyor. Şimdi bu teknoloji üzerinde çalışan araştırmacılar var illaki. Üstelik bu yılda su altında uçan sistemler yavaş hareket eden deniz akıntılarından elektrik üretme potansiyeli nedeniyle yeniden dikkat çekiyor. Peki gerçekten denizin altında uçurtma nasıl uçuyor ve bundan nasıl elektrik elde ediliyor? Önce temel mantıktan başlayalım. Şimdi rüzgarın içerisinde uçan klasik bir uçurtmayı düşünelim. Uçurtma havanın hareketinden yararlanarak havada kalıyor. Su altında kullanılan bu sistemlerde de benzer bir fizik prensibi uygulanıyor. Ancak burada hava yerine hareket eden su var. Yani kanat biçimindeki bir cihaz var. Deniz tabanına bir bağlantıyla sabitleniyor. Ardından suyun akıntısı bu kanadın üzerinden geçerken cihazı hareket ettiriyor. Sistem düz bir şekilde sürüklenmek yerine kontrollü olarak sağ ve sola hatta 8 şeklinde de bir rota çizebiliyor. İşte işin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Su çok hızlı hareket etmese bile uçurtmanın kendi hareketi sayesinde kanadın suya göre hızı arttırılabiliyor. Böylece sistem sabit duran büyük bir su tribünün yeterince verimli çalışamayacağı daha yavaş akıntılardan bile enerji toplamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı da daha önce yapılan testlerde de su altında hareket eden bir uçurtmanın yavaş akıntılardan enerji toplama potansiyelini ortaya koymuştu. Peki elektrik tam olarak nerede üretiliyor? Evet, denizin altında elektrik ürettiğimizi iddia ediyoruz ama nerede üretiyoruz bu elektriği? Bunun farklı tasarımları var. Bazı sistemlerde uçurtmanın üzerinde bir tribün bulunuyor. Bu uçurtma suyun içerisinde hareket ederken tribün dönüyor ve jeneratör elektrik üretiyor. Bazı yeni tasarımlarda ise uçurtmanın hareketi bir bağlantı mekanizması üzerinde jeneratöre aktarılabiliyor. Yani aslında burada yaptığımız şey şu: denizin doğal hareketini alıyoruz, bu hareketi kontrollü bir uçuşa dönüştürüyoruz ve ortaya çıkan mekanik hareketi elektrik enerjisine çeviriyoruz. Üstelik deniz akıntılarının önemli bir avantajı var. Yani tahmin edilebilir olmaları. Ya güneş enerjisinde gece olduğunda üretim duruyor. Rüzgar türbinlerinde ise rüzgarın ne zaman ve ne kadar eseceği değişebiliyor. Gelgit ve deniz akıntılarında ise hareketin zamanlaması çok daha öngörülebiliyor. Bu nedenle deniz enerjisi özellikle şebekeden uzak kıyı bölgeleri için ilgi çekici olabiliyor. Örneğin Alaska'da araştırmacılar küçük kıyı topluluklarının enerji ihtiyacını karşılayabilecek su altı uçurtma sistemleri üzerinde çalışıyor. SRR International Manta adı verilen sistem deniz akıntısından enerji üretmek üzere test ediliyor. Sistemin daha küçük bir prototipi San Francisco Körfezi'nde test edildi ve daha büyük bir pilot sistem üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi dünyanın başka bir bölgesinde ise teknoloji çok daha büyük ölçüye ulaşmış durumda. İsveç'te özellikle İsveç merkezli Minesto'nun geliştirdiği Dragon 12 isimli su altı uçurtması yaklaşık 12 metrelik kanat açıklığına sahip ve 1,2 megawattlık bir jeneratörle çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Sistem aslında okyanus akıntısının içerisinde kontrollü bir rota izleyerek elektrik üretmeyi hedefliyor. Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor elbette. Bu teknoloji henüz güneş ve rüzgar enerjisi kadar yaygın değil elbette. Deniz enerjisi genel olarak hala geliştirme aşamasında, test ve ticarileşme aşamalarından geçiyor. Yani bugün kalkıp bütün şehirlerin elektriğini denizin altındaki uçurtmalarla karşılamıyoruz elbette. Ama araştırmacıların ilgisini çeken nokta tam da burada. Çünkü klasik deniz tribünlerinde büyük yapılar, küçük akıntılar, ağır temeller ve deniz tabanında ciddi altyapı gerekebiliyor. Uçurtma sistemi ise hareket ederek enerji toplamaya çalıştığı için aynı miktarda enerji için daha küçük bir yapı kullanma potansiyeline sahip. Şimdi bu yılda yayımlanan bir mühendislik çalışmasında da deniz tabanına bağlı bir su altı uçurtmasının kontrollü hareketi ve üzerindeki tribün aracılığıyla enerji üretme kapasitesi bilgisayar ortamında incelendi. Çalışmada belirli bir tasarım için çevrim başına ortalama yaklaşık 380 ila 383 kW'lık teorik güç çıktısı hesaplandı. Ancak bunun gerçek deniz koşullarında elde edilmiş bir üretim sonucu değil ama sayısal tasarım çalışmasının sonucu olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Peki bu sistemlerin hiç mi problemi yok? Bahsediyoruz da denize direkt uçurtmayı koyduğumuz gibi çalışacak mı? Hayır. Elbette problemler her zaman olduğu gibi bu teknolojide illa oluyor. Denizin altında çalışmak başlı başına zaten zor bir mühendislik problemi. Tuzlu su korozyona neden olabiliyor. Yani fırtınalar ve değişken deniz koşulları da sistemi zorlayabiliyor. Deniz canlılarıyla etkileşim ya da bakım çalışmaları, deniz tabanına yapılan bağlantılar ve üretilen elektriğin kıyıya taşınması da çözülmesi gereken konular arasında. Ama bunlar yani çıkan teknolojilerde çok da bizi zorlaştıracak ya da bizi kötü etkileyecek sıkıntı

0: sıkıntılar değil. Bir de sistemin sürekli kontrolü hareket etmesi gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Çünkü uçurtma kendi haline bırakılmış bir cisim değil. Sürekli olarak doğru rotayı takip etmesi gerekiyor. Bunun için sensörlerdir, kontrol sistemleri ve otomatik yönlendirme mekanizmaları kullanılıyor. 2026'da bir inceleme daha yayımlandı. Bu bahsettiğimiz sistemin sürekli uçuşunu kontrol etmenin teknolojinin en önemli mühendislik zorluklarından biri olduğu vurgulanıyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu biliyoruz ve böyle olması da çok uzun bir kıyı şeridine sahip olması deniz kaynaklı enerji teknolojileri açısından önemli bir potansiyel anlamına geliyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey Türkiye bu uçurtmaları kullanarak elektrik üretmeye başladı demek değil. Şu an için konuşmamız gereken şey potansiyel. Özellikle Ege ve Akdeniz gibi farklı deniz koşullarına sahip bölgelerde deniz akıntıları ve diğer deniz enerjisi kaynaklarının araştırılması gelecekte farklı enerji teknolojilerinin önünü açabilecek. Belki ileride denizin üzerinde sıralanmış güneş panelleri kadar denizin altında da hareket eden enerji sistemlerini de konuşacağız. Hatta belki bir gün adanın veya uzak bir kıyı yerleşiminin enerji ihtiyacını karşılamak için denizin altında çalışan onlarca küçük uçurtma görebileceğiz. Evet, bugün kulağa bu garip geliyor, sıra dışı geliyor ama teknolojinin tarihinde birçok fikir önce sıra dışı olarak görünüyordu. İnsansız hava araçlarıdır, elektrikli otomobillerdir, görüntülü görüşmelerdir, hatta cep telefonları bile. Bir dönem bunların bazıları da geleceğin teknolojisi olarak görülüyordu. Şimdi hayatımızın parçası. Denizin altında uçan elektrik üretim sistemleri de henüz o noktada değil. Evet, ama fikir oldukça basit bir sorudan geliyor. Yani madem deniz sürekli hareket ediyor, neden bu hareketten daha fazla enerji üretmeyelim sorusunu da akıllara getirdiği için böyle bir teknoloji içinde fikir sahibi olunuyor ve daha iyi teknolojiyi çıkarmak için de uğraş veriliyor. Belki denizin altında da görünmeyen bir enerji ağı olacak. Yani belki de o ağın içerisinde kablolarına bağlı küçük uçurtmalar sürekli 8 böyle çizerek dünyanın en büyük doğal enerji kaynaklarından birinden enerji toplamaya devam edecek. Kısacası gelecekte uçurtma uçurdum dediğimizde belki artık gökyüzünü değil denizin altını kastedeceğiz diyeyim. Ben böyle bitireyim Tayfun Bey bilgilendirmeden.
1: İnsanoğlunun enerjiye olan bu derin açlığı artarak sürdükçe ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç arttıkça bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çıkan her yeni güzel teknoloji bize umut ve heyecan vermeye devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum Tayfun Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar konuğumuzdu.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Saat 15.59, veda vakti geldi. TRT Antalya Radyosu'nda Genç Yaşam programıyla seslendik size. Programı hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

stand your pictures, man. I like the shit you did. Genç Yaşam.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Hareket eden iki kişilik özel uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Kazazedeler tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. İzmirliler düzenlenen zafer yürüyüşünde ve bayrak töreninde adeta bayram coşkusu yaşadı. 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını binlerce kişi taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te Türkiye tarihi bir başarı gösterdi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'yi tebrik etmek için video mesaj

0: enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye İstanbul'da başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri, girişimler ve yatırımcılar bir araya geliyor. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri var. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Latif Kurt, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüce.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin gerek saha çalışmalarınız, gerek akademik çalışmalarınızla çevre noktasındaki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz. Bu anlamda da çok ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Malumunuz iklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde, şu zaman diliminde diyelim, Türkiye'de önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak taraflar konferansı, COP31 zirvesi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Nedir bu zirve? İklim değişikliğinin enine boyuna tartışıldığı, ele alındığı ve dünya liderlerinin katıldığı önemli bir buluşma. Her yıl yapılan bu buluşma bu yılda Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında gerçekleştirilecek. Bu zirvenin ayrıntılarına geçmeden önce isterseniz hem küresel iklim değişikliğinin neden oluştuğu ve Türkiye'ye etkileri noktasında bir giriş yapalım. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz aslında. İklim değişikliğinin etkilerini neden bu kadar yoğun bir şekilde hissediyoruz?
1: Biliyorsunuz sanayi devrimiyle birlikte artan fosil yakıtların kullanımıyla birlikte atmosferik olaylarda ciddi değişimler yaşandı. Bunun başında da karbondioksit salınımı. Yani karbondioksit salınımıyla dünyanın ortalama sıcaklığı arasında doğrusal bir ilişki var. Dolayısıyla ne zaman ki atmosferdeki karbondioksit miktarı artmış, dünya ısınıyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarı azaldığında da dünya soğuyor. Bu jeolojik dönemlerde de buna benzer olaylar yaşanmış. Günümüzden 120 bin yıl önce insanın etkili olmadığı bir dönemde volkanik faaliyetlerin artması sonucu atmosferdeki karbondioksit artmış. Buna bağlı olarak sıcaklık da artmış. Ancak günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin temel sebebi antropojen, yani insan kaynaklı olması. Özellikle bu tarım devriminden sanayi devrimine geçişle birlikte geçiş sürecinde bu buharlı makinelerin icadı ve bunun ihtiyacı olan fosil yakıtların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte atmosferdeki karbondioksit miktarı 280 ppm'lerden 360 ppm'lere çıkmış. Dolayısıyla tamamen fosil yakıt kullanımına bağlı olarak insan kaynaklı olarak dünyanın ısınması ve iklimsel ekstremler yaşanmasından bahsediyoruz. Tabii aslında jeolojik olarak dünya bir soğuma sürecinde. Yani dünya bilakis soğuması gerekirken ısınıyor. Yani bu ısınma süreci giderek şiddetini artırdığı için güncel hayatı, ekonomik yapıyı, sosyal dengeleri, dünyadaki bir takım sosyolojik olayları etkileyen küresel bir kriz haline gelmiş. O nedenle bugün dünyanın en önemli problemlerinden birisi küresel iklim değişikliği ile mücadele. Tabii mücadele küresel ölçekte olmalı ki bir anlam kazanabilsin. Ülkelerin tek başına yapacakları çözümlerin maalesef yeterli olmadığı 1960'lardan beri biliniyor. 1960'lardan beri gelen bu Birleşmiş Milletler Çevre Zirvesi'nden sonra imzalanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, bu İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin işte taraflar konferansı ki bunun en önemlilerinden birisi Kyoto Protokolü biliyorsunuz. Kyoto Protokolü'nün ardından 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması. Tabii bu anlaşmalar, bu iklim değişikliği sözleşmesi gündelik hayatımızda etkileyen, sosyoekonomik yapıyı etkileyen, takım kararlar ve yaptırımlar da içeren bir süreç. Tabii bu küresel iklim değişikliği ile ilgili mücadelenin de küresel ölçekte olması gerekiyor. O anlamda bu COP zirveleri oldukça önemli.
0: Şimdi tabii Türkiye'nin buradaki pozisyonu, özellikle gelişmiş dünya ülkelerinin çevreyle olan o ilişkisiyle Türkiye'nin ilişkisi aynı değil. Evet. Anladığımız kadarıyla değil mi? Hep şunu söylüyorlar. Çünkü bizim yetkili isimlerimiz uluslararası platformlarda dünyayı en az kirleten ülkelerden biri izleniyor. Evet. Ve bununla birlikte çevreye de en çok yatırım yapan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz diye de böyle bir hedef konuluyor. Evet. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonunu nasıl görüyorsunuz?
1: Biliyorsunuz bu ta Birleşmiş Milletler zirvesinden gelen bir prensip var. Kirleten öder prensibi. Hı hı. Bugün dünyayı kirleten ülkeler gelişmiş ülkeler. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere en fazla karbon emisyonu üreten ülkeler ki Amerika Birleşik Devletleri neredeyse küresel karbon

0: karbon emisyonunun tek başına %30, %35'ini atmosfere salıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu küresel ısınma sürecindeki payı çok düşük. Türkiye biliyorsunuz ağır sanayisi henüz ya da karbon emisyonları o kadar yüksek bir ülke değil. Bunun yanında bir de bizim kültürümüzden gelen doğaya bakışımız, işte doğaya saygı anlayışımız var. Bu anlamda hem bunun gereği hem de hükümetlerin bu konuya ciddi yaklaşımları sonucu Türkiye çok önemli bir yerde.
1: Özellikle su kaynakları, tabii iklim değişikliği deyince havamız, suyumuz, toprak bunların hepsi bir bütün olarak ele alınıyor ve birinde yaşanan bir kirlilik veya oraya yönelik bir tahribat bütün hepsini etkileyebiliyor.
0: Evet.
1: Ve son dönemde de kuraklıkla birlikte su kaynaklarının da iyice tükenmeye yüz tuttuğu ve Türkiye'nin de artık su stresi yaşayan bir ülke olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda bakacak olursak tam da böyle işte sıcak bir yaz mevsimini geride bırakıyorken bu durumu, Türkiye'nin bu anlamdaki durumunu nasıl
0: Evet.
1: değerlendiriyorsunuz?
0: İlker Bey, bizler ilkokulda okurken Türkiye'nin böyle gölleriyle, nehirleriyle su zengini bir ülke olduğunu hep bize öğretildi. Ancak artan nüfusla birlikte Türkiye'de çok hızlı nüfus artışı söz konusu idi bir zamanlar. Her ne kadar son zamanlarda nüfus artış hızı durmuş olsa da kişi başına düşen su miktarına bakıldığında Türkiye su zengini değil, ortanın altında bir ülke. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz ekolojik kuşağı da göz önünde bulundurduğumuzda su stresinin en şiddetli yaşanacağı ülkelerden birisi. Zaten bu iklim zirvesine ya da iklim diplomasisine Türkiye'nin bu kadar önem vermesinin en önemli sebeplerinden birisi su kaynaklarını korumak. En çok etkilenecek ülkelerin başında olduğumuz için özellikle yüzey sularını kaybetmekle karşı karşıyayız. Mesela Seyfe Gölü gibi bazı göllerin kuruduğunu zaman zaman kuruduğunu görüyoruz. Ve hep geçmişten beri söylenen suyun çok stratejik bir meta haline geleceği ve özellikle bu stratejik meta hatta su savaşlarından bahsedilirdi. Benim çocukluğumda gelecekte su savaşlarının yaşanacağından bahsedilirdi ki günümüzde yaşanan bazı savaşların özellikle güneyimizdeki bir takım olayların suyla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani su kaynaklarına sahip olan burada ayakta kalır mantığıyla takım ülkelerinin bu su kaynakları üzerinde emelleri olduğunu, dolayısıyla bizim de buna karşı bir takım stratejiler geliştirmek anlamında su kaynaklarını korumamız gerektiğini, dolayısıyla aslında temel olarak baktığımızda su savaşları başladı diyebiliriz.
1: O zaman önümüzdeki süreçte de Türkiye açısından en önemli iklim riskinin de su olduğunu söyleyebiliyoruz, öyle mi?
0: Kesinlikle. Şimdi dünyada biliyorsunuz bitkiler hareket edemeyen organizmalar ve bulundukları yerdeki suyla yetinmek zorundalar. Hayvanlar her ne kadar hareket ederek su kaynaklarına ulaşabilseler de dünyada bugün insan için bile ulaşılmaz bir meta yani su dünyada en bol bulunan molekül olmasına rağmen dünyanın neredeyse karaların %26'sında ciddi bir kuraklık. %12'si zaten tamamen kurak, çöl dediğimiz kurak. %14'ü de kuraklık riskinin yarı kurak dediğimiz ki biz de ülke olarak neredeyse 2/3 yarı kurak iklimlerin etkisinde bir ülkeyiz. Dolayısıyla kuraklık çok şiddetli bir şekilde bizi etkileyebilecek bir konu ve bununla mücadele özellikle su kaynaklarına sahip olunması, bununla ilgili bir takım yasal düzenlemeler, bilinçlendirme vesaire. İşte Türkiye'de biliyorsunuz su kaynaklarının korunmasına yönelik Ramsar Anlaşması'nın taraflarından Türkiye. O nedenle birçok sulak alanımız A sınıfı ilan edildi ve tamamen koruma altında. Dolayısıyla suyun bu stratejisi gündelik hayatımızda da hissedilmeye başladı. Artık biliyorsunuz suya çok ciddi para ödüyoruz. Yani geçmişte çeşmeden içebildiğimiz suyu bugün para ödeyerek alabiliyoruz. Dolayısıyla su stratejik ve uğrunda savaşılacak bir meta haline geldi.
1: Evet, hem gıdayı etkiliyor hem tarımı etkiliyor. Hayatın birçok alanını etkileyen çok dediğiniz gibi stratejik bir
0: Evet.
1: aslında kavram. Son dönemde hocam azaltım ve uyum üzerinde duruluyor. Uyum nedir, azaltım nedir? İklim değişikliğiyle mücadele noktasında bu hususları çok fazla duyuyoruz ama ben de tabii ki işin uzmanı olmadığım için sadece böyle kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Ne anlama geliyor bunlar?
0: Evet, İlker Bey bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin temel amaçlarından birisi dünyayı sanayi öncesi döneme ya da sanayi öncesi dönemin 1-2 derece üstündeki sıcaklık değerlerine geri çekebilmek. Çünkü bütün yaptırımlar, bütün gerek Kyoto olsun gerek sonrasındaki Paris Anlaşması'nın temel amacı atmosfere salınan karbondioksit emisyonlarını indirmek. Dolayısıyla bu bir azaltım ve sanayi öncesi döneme döndürebilmek. Bu temel hedef bu. Dolayısıyla bunun yanında çok ciddi dönüşüm projeleri, özellikle Türkiye'de son zamanlarda bu sıfır atık, hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan bu sıfır atık projeleri, hem halkta ciddi bir farkındalık oluşturmak, hem ekonomiyi geri kazanmak, dolayısıyla döngüyü sağlamak. Doğada kendiliğinden zaten ekosistemde bir döngü var. Ekosistemler döngü esasına göre çalışır. Yani ekosistemde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar vardır. Bu ayrıştırıcı dediğimiz organizma grubu doğadaki her şeyi döngüye geri katarlar. Dolayısıyla bizim yaşadığımız sosyal ve ekonomik hayatta da bu atıkların, artıkların geri döndürülmesi, sisteme geri kazandırılması sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Bu anlamda hanımefendinin başlattığı çalışma, bu sıfır atık çalışması, bu işte sürdürülebilirliği azaltımı ve döngüyü sağlamak açısından son derece önemli.
1: Gelelim bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 zirvesine. Evet. Bunun stratejik anlamda önemini nasıl yorumluyorsunuz hocam? Ne anlama geliyor acaba bu zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması?
0: Şimdi biliyorsunuz COP31 bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmenin her yıl yapılan taraflar konferansı. Bunun en önemlilerinden birisi Kyoto'da 1997 yılında yapılan Kyoto protokolü. Ardından işte değişik ülkelerde değişik zamanlarda yapıldı, Paris Anlaşması imzalandı. Bu 31. COP'un Türkiye'de yapılması şu anlamda çok önemli. Türkiye'nin bu konuya ne kadar büyük bir hassasiyetle yaklaştığını, özellikle biraz önce bahsettiğim hanımefendinin başlattığı himayelerinde başlayan bu sıfır atık gibi Türkiye'yi bu anlamda iklim diplomasisi ve iklimle mücadele konusunda önemli bir yere taşıdı. Yani bu sadece Türkiye ölçeğinde bir algı değil, dünyadaki birçok ülkelerde bunu hayranlıkla izliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda COP'un Türkiye'de yapılması büyük bir önem taşıyor. Ayrıca Türkiye'nin bu konulara gösterdiği hassasiyeti ve diplomatik çabalarında ve Türkiye'nin artan bölgesel gücünün de bir göstergesi.
1: O zaman bunu sadece iklim zirvesi olarak da görmek çok yeterli olmayacaktır kanaatimce. Hem NATO zirvesi hem işte bu İklim zirvesi Türkiye'nin o bölgesinde artan gücünü de uluslararası boyutlarıyla birlikte ortaya koyuyor. Peki bu zirveden çıkabilecek sonuçlar bakımından iklim değişikliğiyle mücadeleyi nasıl günler bekliyor acaba? Ekstra artı bir değer katacak.
0: Kesinlikle katacaktır. Biliyorsunuz Türkiye sizin de belirttiğiniz gibi artan bölgesel gücü bu konudaki dünyadaki algıyı daha da artıracak. Özellikle sanayileşmede yeşil sanayileşmenin önünü açacak. Zaten bununla ilgili bir takım yasal düzenlemeler, elektrifikasyon, İşte dirençli şehirler ve binalar, bunlar kısmen uygulanıyor zaten. Mesela geçmişte bilirsiniz büyük konakların bahçelerinde birer tane su biriktiren sarnıç olur. Şimdi yeni imar yönetmeliğinde işte şu kadar konutun üzerinde olan sitelerde yağmur sularını depolamayla ilgili bir takım zorunluluklar veya yaptırımlar, yani dirençli şehirler ya da su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasına yönelik daha böyle aktif ve uygulanabilir hareketler. Tabii bunlardan en önemlisi bir de farkındalık yaratmak. Bu sadece Türkiye ölçeğinde bir farkındalık değil, küresel bir farkındalık. Bu anlamda işte Türkiye'nin etki alanındaki bölgelerin de çok önemi var. Yani o bölgelerde de büyük bir farkındalık yaratacağına inanıyorum. Tabii iklim en önemli krizlerden birisi ve maalesef insanlık bununla başa çıkmak zorunda. Aksi takdirde gidebileceğimiz veya yaşayabileceğimiz başka bir gezegen yok.
1: Şimdi tabii burada hem taraf devletlerin, gelişmiş ülkelerin hem bu büyük şirketlerin sorumluluğunun olduğunu söylüyoruz. Ama bir tarafta da işte vatandaşlara, bizi dinleyen dinleyicilerimize de tasarruf edin diyoruz bir taraftan da. Böyle de bir durum söz konusu. Ya burada iklim değişikliğinde asıl sorumlu kimde acaba?
0: Ya asıl sorumlu sistemin kendisi aslında İlker Bey. Temel olarak baktığımızda bu kapitalist sistemlerde insanlık hep ne kadar tüketirsen o kadar insansın mantığıyla bir yönlendirme söz konusu. Tüketime dayalı, ne kadar elektrik kullanırsan o kadar insansın gibi. Aslında ekolojik yaklaşım, ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğun ya da ne kadar az tüketirsen o kadar insansın ya da sizin karbon ayak iziniz ne kadar düşükse siz doğayla o kadar uyumlusunuz. Biliyorsunuz kadim kültürlerde doğaya çok ciddi bir saygı var. Yani işte Orta Asya'da şamanların ayakkabılarının önü yuvarlaktır. Yürürken otlara, bitkilere zarar vermemek için. Dolayısıyla kadim kültürlerde doğayla iç içe yaşamak, sürdürülebilir bir yaşam sürdürmek söz konusu. İşte bu kapitalist sistemin bize dayatmış olduğu tüketim alışkanlıklarının vazgeçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir anekdot anlatmak isterim. Biliyorsunuz Hindistan bağımsızlığını kazandığında Hindistan lideri Gandhi'ye soruyorlar. Efendim diyorlar, tamam bağımsızlığınızı kazandınız ama sizin İngiltere'nin yaşam standartını sağlayabilecek misiniz diye soruyorlar. Gandhi'nin cevabı şu: biz diyor İngiltere bu refah seviyesine ulaşabilmek için dünya kaynaklarının yarısını tüketti. Hindistan

0: büyüklüğündeki bir ülke için kaç tane dünya gerekir şeklinde bir cevap veriyor. Bu bence oldukça önemli bir cevap.
1: Anadolu'nun kadim kültürüne baktığımızda da aslında insanların çevreyle olan, tabiatla olan ilişkisinin hakikaten çok böyle kıymetli bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Öyle değil mi hocam? Yani işte ağılındaki hayvanıyla konuşmasından tutun da işte ona oğlum kızım demesinden tutun da çiçekle konuşmasına kadar işte yaş almak, yeşillenmek, kaç bahar gördün demek. Bunların hepsi de yine bu kadim kültürün herhalde belirtileri, bugüne yansıyan. Galiba biz geçmişte bu anlamda çevre hassasiyeti açısından daha ileri düzeydeymiş.
0: Yok, kesinlikle. İlker Bey, bizim kültürümüzde doğaya saygı var. Kadim kültürlerin hemen çoğunda bu var. Özellikle bizim kültürümüzde yaradılanı severim, yaradandan ötürü doğadaki her bir bitkinin, her bir böceğin, her bir çiçeğin ekosistemde bir rolü olduğunu, dolayısıyla onun sürdürülebilir kullanılması gerektiğini, bunun en temel göstergelerinden birisi, bu sürdürülebilir kullanımın en temel göstergelerinden birisi bu göçerlerdir. Biliyorsunuz göçerler belirli bir süre hayvanlarını otlattıktan sonra başka bir alana taşınarak oranın kendini yenileme gücünü, rejenerasyonunu sağlarlar. Yani sürekli tüketmek, sürekli tüketmek orayı tamamen ortadan kaldıracağı için kademeli ya da münaveveli bir yaklaşımla sürülerini beslerler. Dolayısıyla bu Anadolu'nun hemen her yerinde bu kültüre rastlamak mümkün.
1: Yani aslında geçmişte de yüz binlerce insan yaşıyordu yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında. Evet. Ama doğa, tabiat kendini yenileyebiliyordu. İnsanoğlu buna fırsat veriyordu. Evet. Şimdi aslında karşı karşıya kaldığımız problem tamamen bu mu? Yani insan aslında doğanın kendini yenileyebilmesine de fırsat vermiyor. Öyle bir tüketim alışkanlığı mı?
0: İlker Bey, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ekosistemlerin bir yenilenme gücü, kendini restore etme gücü vardır. Buna biz taşıma kapasitesi diyoruz. Taşıma kapasitesi diyoruz. Bu taşıma kapasitesinin üstüne çıkıldığı için aslında büyük problem. Taşıma kapasitesi aşmış. Ekosistemin bir rejenerasyon gücü var. Mesela Karadeniz bölgesindeki bir ekosistemin kendini yenileme gücü çok daha yüksektir. Ama Orta Anadolu'da ve Güney'de bir ekosistemin yenileme gücü daha yavaştır. Dolayısıyla özellikle artan nüfusla birlikte doğa üzerindeki bu hoyratça kullanımın artmış olması, ekosistemin yenileme gücünü aştığı için bunları konuşuyoruz. Aksi takdirde doğayı kendi haline bıraksak, doğanın bir yenileme gücü var ki bundan yararlanarak aslında İklim değişikliğiyle mücadelenin önemli aşamalarından birisi doğanın o yenilenme gücüne fırsat vermeyi de gerektiriyor.
1: Gemilerde de bir istiyap haddi vardır malumunuz. O istiyap haddi aşıldığında o zaman gemiden bazı eşyaların veya ağırlık yapan şeylerin atılması gerekir ki gemi suda yüzebilsin.
0: Evet.
1: O halde biz de insanlık olarak tabiatla ilişkimizi değiştirmek zorundayız. Eğer değiştiremezsek bu döngü, yani daha doğrusu bu olumsuz tablo devam edecek.
0: İlker Bey, doğadan kopuş, biliyorsunuz şehirleşme süreciyle doğadan kopuş çok ciddi ekonomik ve sosyolojik, hatta psikolojik bir takım problemleri de beraberinde getiriyor. Yani doğayla iç içe yaşayan insanların psikolojileri, doğaya bakışları çok farklı. O nedenle böyle New York gibi, Manhattan gibi tamamen betonlaşmış ortamlarda yaşayan insanların psikolojilerine bakıldığında bunların doğadan kopuk yaşadıkları, doğayı iyi algılayamadıklarını görüyoruz. O nedenle şehirleşmede zaten bu iklim değişikliği COP zirvelerinin en önemli şeylerinden birisi de dirençli şehirler ve binalar. Yani işte sürdürülebilir, işte balkonunda kendi domatesini, bahçesini yapabileceği yatay bir mimari. Son zamanlarda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda şeyleri var. Dolayısıyla o şehirlerin de doğayla uyumlu olması gerekiyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerinden birisi de bu. İklime dirençli şehirler yaratmak ya da doğayla iç içe şehri, doğayı şehre getirerek bir birliktelik sağlamak.
1: Böyle bir kurgu.
0: Evet.
1: Son dönemde özellikle kentsel dönüşümde çok önemli bir konu olduğu için ister istemez yakından takip ediyoruz biz de. Şehirlerin bu anlamda olası afetlere dirençli olabilmesi açısından mesela TOKİ'nin yaptığı evlerin eski yaptığı evler gibi olmadığını, çok daha sağlıklı, yatay mimariye uygun ve aynı zamanda çevre hassasiyeti taşıdığını da görüyoruz. Bu anlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önemli çalışmaları var. Son olarak onu sorayım ben. Siz bir parça değindiniz belki ama şehirlerin iklim değişikliğine ne kadar hazır ve geleceğe dair bu anlamda ümitli miyiz?
0: Geleceğe dair takım çalışmalar ümit verici. Şöyle ki, bu sünger şehirler dediğimiz bir takım yağmur sularının toplanmasından tutun da biraz önce söylediğim sitelerin bahçelerinde eski kadim kültürlerden gelen sarnıç benzeri su toplama haznelerinin yapılması, şehirdeki yeşil alanların artırılması, daha yeşil binalar tasarlanması, bunun bir imar zorunluluğu haline geliyor olması gibi süreçler insanları hem doğaya daha yaklaştırmak hem de işte sosyolojik, ekonomik ve psikolojik katkı sağlamak amacıyla

0: gerçekten yeni mimarinin ya da şehirleşmenin bu iklim dirençli olacağının yönünde ümit varım.
1: Hem hava, hem toprak, hem su, yaratılışın bunlar temel bileşenleri ve takdir edersiniz ki birisinde yapılacak bir tahribat veya ona verilecek zarar hepsini etkiliyor. Onların arasında bir hassas denge var, bir iletişim var. Ne zaman ki o iletişim ve dengeyi biz bozduk, ondan sonra başımıza bu hadiseler geliyor. Evet. İnşallah bundan sonra daha sorumlu bireyler ve tabii siz de bir eğitimci olarak üniversite öğrencilerinde de herhalde bu hassasiyeti görüyorsunuzdur diye düşünüyorum.
0: Hassasiyeti çok görüyorum. Özellikle sadece kendi bölümümdeki öğrencilerdeki hassasiyetlerde değil, zaman zaman konferanslarda, doğadaki çalışmalarımda da insanlarda çevreyle ilgili bir hassasiyetin başladığını, bir takım doğa yürüyüşlerinin, doğa gözlemcilerinin, kuş gözlemcilerinin, işte doğa fotoğrafçılarının, işte bitki resmi çeken insanların arttığını görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Bu anlamda da bir bilinç oluştuğu ve oluşturulmaya çalıştığını, zaten COP'un amaçlarından birisi de farkındalık yaratmak. Bu anlamda gençlik gerçekten ümit var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Latif Kurt, ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olun. Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarıhasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Seval Köksal ve Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasında katkı sunan isimlerdi. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Ben Deniz, Sözün Dili programını hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Daimi konuklarımız Sefa Saygılı Hocam ve Sefa Bulut Hocam'la beraber. Programın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber. Hepinize merhaba. Efendim, bugün Sözün Dili programımızda geçen haftaki kitap konusunu bitiremedik. Kitapla ilgili ne kadar şey konuşsak herhalde az gelecek. Ve bu hafta da kitabı eksenli, kitap merkezli konuşacağız. Şimdi yine her programda bir şiirle başlıyoruz. İsterseniz kitap diyor ki diye bir şiirle başlayalım. Bu şiirde İbrahim Şimşek'e ait. Mini mini çocuklarım, en değerli varlıklarım, sayfam dolu bilgilerle sizi candan kucaklarım. Çalışmaktan hiç yılmayın, derslerden geri kalmayın. Tekrar tekrar okuyun da çözümlerde yanılmayın. Çok okuyan çok şey bilir, çalışkanlar hep sevilir. Uzaydaki yıldızlara üstün teknikle gidilir. Sen de bir Türk çocuğusun, ulusun tek umudusun. Eğer çokça çalışırsan ömür boyu hep mutlusun diye İbrahim Şimşek bir kitap diyor ki diye bir şiirinden alıntı yaptık. Şimdi efendim, tabii genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında amaçsızca kanal kanal dolaşan, boşa geçirilen zamanlar, kitap okuyarak geçirilebilecek en verimli zamanlardır. Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi, metro, uçak gibi ulaşım araçlarında seyahat ederken zorunlu olarak geçen boş zamanda kitap okuyarak değerlendirmesi gereken zamanlardır. Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen zaman hem zevkli hem de getirecek, zevkli hale getirecek, hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine vesile olacaktır. Tabii bu konuda ülkelerde örnek var ama bizim ülkemizde de güzel örnekler var. Bir önceki, geçen haftaki programımızda Sefa Saygılı Hocam dedi ki bu boş zaman gibi. Aslında insanın boş zaman kavramı da biraz netametli ve tartışmalı bir kavram. İnsanın boş zamanı da olmaması gerekir. Serbest zaman diyoruz biz buna. Serbest zaman diye söyleyelim. Boş zaman değil de bu serbest zaman içerisindeki geçirilecek vakitlerde kitabı merkeze alan ve kitaplı toplum demiştik. Bu toplum içerisinde Sefa Bulut Hocam, bunu da sizden başlayalım. Bu bizim hatta bir söz, Churchill diyor ki bir ulusun en değerli hazinesi onu yükselten yayındır. Yayın gerçekten çok önemli. Yani yayın yapılan. Şimdi ben 90'lı yılların başında Sovyetlerden dağılan Türk Cumhuriyetlerine gitmiştim. Mesela Azerbaycan'da bir kitap en az 5.000 basılıyordu. 100.000, 200.000 basılanlar var. Hatta ben ilk 92'de gittiğimde Bakü'de kitapların, bu hani bizde üç tekerlekle meyve satarlar ya, tekerlekli meyve gibi kitap satıldığını gördüm. Çok hoşuma gitmişti yani. Ha, üç
2: harika
1: tekerlekten.
2: Bir şey.
1: Evet,
2: bir
1: millet
2: şey.
1: Kitap alıyor, okuyor, veriyor filan. Tabii bu 35 sene öncesi durum. Çok hoşuma gitmişti. Dedim ya nasıl oluyor? Dediler ki o zaman Azerbaycan tabii 5 milyon civarında bir nüfusu vardı. Burada dediler bir kitap en az 10 bin, 20 bin basılır dediler. 5 milyonluk bir nüfus. Şimdi Türkiye'de bir kitap 1.000 bile basılmıyor neredeyse, yani ortalama. Onu karşılaştırdığımızda işte Churchill'in sözü de enteresan. Bir ulusun en değerli hazinesi onu yükselten yayındır diyor. Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır. Şimdi böyle baktığımızda bu yayınlar tabii okuma alışkanlığı, kitap, kültür, bunlar hepsi birbiriyle bağlı. Bir medeniyeti inşa etmek de herhalde kitaptan geçiyor değil mi Sefa Bulut Hocam?
2: Evet hocam, çok doğru şeyler söylediniz. Ben de en son bir yurt dışı gezimden, İtalya gezimden kısaca bahsetmek istiyorum.
1: Yeni geldiniz değil mi?
2: Evet evet. Çok dikkatimi çeken bir şey oldu. AVM'lerde mutlaka kitapçılar var.

0: Mutlaka kitapçılar var. Hatta şeyden de çok gurur duydum. Türkçeden İtalyanca'ya çevrilen kitaplar da gördüm. Çocuklarım görmüş, bana gösterdiler. Çok hoşuma gitti.
1: Çok güzel.
0: Yani AVM'lerin giriş katlarında, hemen ulaşabilecek yerlerde, tren istasyonlarında, sokaklarda, caddelerde çok fazla kitapçı var ve sahaf dükkanı da var.
1: Evet.
0: Sahaflar da var. Yani çok fazla kitapçı dükkanı var. Hemen hemen her köşede insanların kolay ulaşabileceği her yerde kitapçı var. Ve insanlar da gelip buraları ziyaret ediyorlar.
1: Pahalı mı hocam kitaplar?
0: Kitaplar makul fiyatta. Oraya göre
1: Makul
0: makul fiyatta. Ama şey de
1: fiyat.
0: var, hani kendi dillerinde İtalyanca var, İngilizce var. İşte Türkçeden çevrilen bazı romanlar, kitaplar var. Hani bunu gördüğüme çok memnun oldum. Çünkü çok kolay ulaşılabilir. Herkesin gözü önünde. Bu demektir ki hani insanlar alıyorlar, alışveriş yapıyorlar ve okuyorlar. Bu anlama geliyor. Zaten hani şeyde de görebiliyorsunuz, trenlerde vesaire de görebiliyorsunuz, insanlarda okuma alışkanlığı var. Yine diğer bir şey de daha önceki yıllarda fark ettiğim şeydi. Bu öğrenci otellerinde falan bir gelenek vardı. Mesela bir kitabı okuyup sehpanın üstüne bırakıyordunuz. Bir kere
1: Evet,
0: okuyup bir yere
1: evet.
0: bırakıyorsunuz veya okuyup trende bırakıyorsunuz. Onu başka biri alıp okuyor, o da okuyup başka bir yere bırakıyor. Öğrenciler arasında böyle bir gelenek de vardı. Hani böyle bir şey de başlatılabilir. Böyle bir moda da başlatılabilir.
1: Güzel.
0: Ben şeyi de hatırlıyorum, kendi öğrencilik yıllarımızda da biz çok kitap okurduk ama kitap biraz pahalıydı. Şöyle olurdu, bir arkadaş alırdı, onu mutlaka birkaç kişi okurdu. Yani o sınıfta birkaç kişinin elinden geçerdi. Hani kitap alıp evimize tutmanın bir mantığı yok. Biraz böyle hani şeyiz, kitap alıp kitaplığa koymak gibi bir alışkanlığımız var da aslında onun yerine bir yere
1: Evet.
0: bağışlamak, bir yere vermek, biriler arasında paylaşmak çok daha yararlı olabilir. Bu önemli bir şey. Hani kültür ve medeniyet
1: Doğru.
0: arasında bir köprü kitap. Kitap derken yani sadece romanı kastetmiyoruz. Yani bu bir mimarlık tarihi olabilir, sanat tarihi olabilir,
1: Hepsi yani.
0: tıp tarihi olabilir, bir psikoloji kitabı olabilir. Kitap
1: Tabii.
0: derken aslında her şeyi kastediyoruz. Okuma ile ilgili olan her şey.
1: Doğru.
0: Kitaplar, magazinler, dergiler, süreli yayınlar, bunların hepsi kitapların içine giriyor.
1: Teşekkür ederim. Şimdi hocam,
2: Son zamanlarda Süleyman Hocam,
1: buyurun,
2: bu
1: buyurun.
2: kitaplarla ilgili
1: Sefa Saygı hocam,
2: siteler
1: buyurun.
2: var. Gerçekten kitap
1: Evet.
2: bulmak artık çok kolaylaştı.
1: Doğru.
2: Anadolu'nun ücra bir köyünde bile olsanız o sitelere giriyorsunuz. Üstelik indirimli bir şekilde, ismini vermeyeyim, reklam olmasın.
1: Evet.
2: Kitapların içeriğiyle birlikte, yazarı hakkında bilgiyle birlikte şeyler var, tanıtımlar var. Oradan seçiyorsunuz ve makul bir zamanda, işte 3 günde, 5 günde kitap evinize kadar geliyor. Bu yüzden tabii bir sakıncası da olun. Kitapçılar oldukça azaldı çünkü herkes oradan alışveriş ettiği için. Ama insanlara böyle bir kapı da oluşturuldu. Sefa Hocam geçen programda kütüphanelerin önemden bahsetti. Bir de kitap fuarları var.
1: Evet,
2: Kitapların kalbi burada
1: doğru.
2: akıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız, görüyorum ben, okullarda çocuklar götürülüp gezdiriliyor orada kitap sevgisi oluşsun diye. O fuarlarda güzel bir kitap havası ve kitap kokusu oluyor yani şey
1: Evet,
2: olarak.
1: çok
2: Ben
1: doğru.
2: bu yüzden böyle kitap fuarlarını mutlaka ziyaret ederim, gezerim. Bundan önce Üsküdar'da vardı bir kitap fuarı, valiliğin düzenlediği Üsküdar Kaymakamlığı'yla. Gerçekten çok temiz bir mekanda, aydınlık bir mekanda oluşturuluyor bunlar. Beylikdüzü'nde de her sene tekrarlanan bir kitap fuarı var malumunuz.
1: Evet.
2: Ferah standlar var. Geziyorsunuz. Gezmek de bitmiyor. Dolaşıyorsunuz. İndirimli kitap alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bunlar. Ve herkesin buraları ziyaret etmesini tavsiye ederim. Bir de benim bir hastalığım var. Uluslararası kitap fuarı var. Dünyanın en kitap fuarı. Şeyde, Almanya'da, Frankfurt'ta.
1: Frankfurt kitap fuarı.
2: Ekim-Kasım'da olur.
1: Evet.
2: Oraya elden geldiği kadar her sene gitmeye çalışırım. Bir iki
1: Ne
2: senedir
1: güzel.
2: gidemiyorum. Şu pandemi çıktıktan sonra gidemez oldum. İnşallah tekrar bir giderim. Ya öyle bir şey ki, ben tabii İngilizce bölümüyle Türkçe bölümünü ziyaret ediyorum. Kitap yani orayı günlerce gezsen bitmez. O kadar geniş bir şey.
1: Evet.
2: Kitaplar hakkında bilgi alıyorsun, orada yazarlar konuşmalar yapıyorlar. İngilizce bölümünü sabahtan akşama kadar anca bitirebiliyorsun sadece. Ama zaten orada Almanca ağırlıklı bir kitap fuarı. Türkiye'den de çok sayıda yayın evi falan katılıyor. Türkiye'den de bir takım yazarlar geliyor, orada konuşuyor. Hatta birçok dostla görüşüyorsun orada.
1: Evet.
2: Bunları da özellikle çocuklarımızı ve kendimizi oralara götürüp kitabın kokusunu ve nabzını tutmak lazım diyorum ben. Rahmetli Yaşar Kaplan vardı. Ünlü bir yazarımız,
1: Evet,
2: tanırsınız.
1: evet, evet.
2: 2023'te vefat etti, Allah
1: Allah
2: rahmet
1: rahmet eylesin.
2: eylesin.
1: Evet.
2: Bir gün bana dedi ki, ya sana psikiyatrist olarak sorayım, en iyi psikolojik tedavi şekli nedir dedi. Nedir dedim üstad dedim. Biblioterapi dedi. Biraz önce bahsedildi, daha
1: Evet.
2: önce bahsedildi bundan.

0: Kitap okumak, kitap kütüphane sahibi olmak, o kitaplar arasında gezinti yapmak gerçekten bir tedavi edici bir unsur. Anksiyeteyi, yani kaygıyı, endişeyi giderici bir unsur. Kafanız bir şeye takıldı, gezersiniz, bir tane hoşunuza giden bir kitap olur. Baştan sona okumanız da şart değil. Zaten günümüze ne vaktimiz ne enerjimiz ona yetiyor. Açıp şöyle bir karıştırmak, içerisinden 3-5 cümle şey yapmak, onların altını çizmek renkli keçeli kalemlerle gerçekten büyük bir zevk. İnşallah bunu gençler de tadarlar ve bu yaygınlaşır. Kitap okumayı ne kadar yaygınlaştırabilirsek toplum için o kadar faydalı diye düşünüyorum ben. Temelimiz yani medeniyetimizin, kültürümüzün temeli kitaplar tabii. Yaygınlaştırmamız lazım. Ben derslerde de öğrencilere bir konuyu girerken en baş derste o konuyla ilgili okuyabilecekleri klasik kitaplardan hem textbook hem de şey olarak bağımsız kitaplar evet, olarak tavsiye evet, ederim. Güzel. Onların şeylerini, kapaklarını koyarım ve nereden bulabileceklerini söylerim. Çocuklar bunları dedim bulundurun. Hiç olmazsa yani hepsini bulunduramazsanız bile bir iki kitap kütüphanenizde olsun. Hem müracaat kitabı olarak hem boş zamanlarınızda okuma olarak. Sadece dersleri okuyup o, o dersten sınıfı geçmek önemli değil. O konuda değişik kitaplar da okumak lazım şey olarak.
1: Kesinlikle. Şimdi efendim Sözün Dili programındasınız. Şimdi Sefa Saygılı Hocam'ın tabii 50'ye yakın kitabı var. Bundan da madem kitap programındayız, bendeniz ilk kitabı 1993 yılında Afganistan'da Kim Kazandı Sonra Keşmir'den Geliyorum kitabıyla ve 2026 yılı da bir Darendi'ye Adanmış Bir Ömür Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi kitabı oldu. Yani bu benim de 26. kitabım oldu. Peki size bir yazar olarak artık soralım kitap. Kitap yazmak için herhalde ilk okumak lazım değil mi?
0: İlk okumak lazım. Evet. Okumadan kitap yazılmaz. Evet. Ben kitap yazmayı da şöyle heveslendim.
1: İlk kitabınız hangi kitap?
0: Strese Son diye bir kitabım var.
1: Tarih?
0: Tahmin ediyorum 1986 falan.
1: 86 evet evet. Nerede? İlk, 40 yıl olmuş.
0: 40 yıl. İlk yazımın evet, çıktığı şey de 1972'dir. İlk yazımı yayınlandı. Hmm,
1: evet. Çok güzel.
2: Yani, benim doğduğum yıl.
0: Evet. Şimdi
1: sen diyelim, doğmadan neredeyse
0: Süleyman Hocam çeşitli problemli insanlar giriyor bizim karşımıza.
1: Evet.
0: Evlilik problemleri, kişisel problemler, sıkıntılar, alkol problemleri.
1: Doğru.
0: Ergenlik, gençlik problemleri, anne baba problemleri, evlat problemleri, her türlü problemle ilgileniyoruz.
1: Şüphesiz.
0: Okul başarısı, başarısızlığı, bağımlılık problemi. Burada şunu gördüm ben, insanlara bir konuda yardımcı olurken sadece o kişiye yöneliyorsunuz. Ama problemler yakın oluyor. Onları ben toplayıp toplu halde o konuyu yazarsam, şey yaparsam bir topluma, bir daha geniş kesimlere faydam olur diye düşündüm.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Bir de
1: stresi yazdınız değil mi?
0: Strese
1: ya da Türkiye'de kitap konuşulmazken siz Sözü onu gündeme getirdiniz. Yazdığınız çok önemli bir şey.
0: Evet, aynen öyle. Mesela
2: Kocam Babalı da ilk gündeme getirdi. O da çok
1: Babalı kitap.
0: Baba, babacığım neredesin?
1: Evet,
0: de daha sonra o konuda bir kitap çıktı.
1: Evet, evet.
0: Çünkü toplumuza genellikle anneler üzerine yönelinmişti. Halbuki babalar anneler kadar önemli. Hele günümüzde daha da babaların önemi artmış durumda.
1: Evet, evet.
0: Ve babalar piyasada yoktu yani. Benim o kitap çok tuttu yani. Çok şey yapıldı. Anneler özellikle kapıştı kocalarını okutmak için. Bu konularda eksikleri görüp toplumumuzu uyarmak, geliştirmek, yol göstermek, rehber etmek bizim vazifemiz.
1: Son kitabı ne Sefa Hocam?
0: Son kitap şeyle ilgiliydi. Kırımlı Aziz Bey ile ilgili yeni çıktı.
1: Yani 26
2: hocam, onu okudum 2026. Ben. Bana hediye etmiştiniz şeyde toplantıda onu okudum.
0: Öyle mi? Ha,
1: 2026 mı bu?
0: 2026.
1: 26 yani yazma fiiliyatı sevgili dinleyiciler. Demek ki yazmak için okumak lazım. İyi okuyucu olmak lazım. Şimdi efendim kitaptan bahsedildi. Tabii biz program hem yapan hem daimi konuklarımız kendi kitaplarından çok fazla bahsetmek belki etik açısından uygun olmaz diye bahsetmiyoruz ama başka örnek kitaplardan bahsedelim. Bu kitabımız da 2000 ne zaman basılmış? Şöyle bakıyoruz kitabın kapağında. Efendime söyleyeyim 2025'te basılmış bir kitap. Yeryüzü Masalları ve bu kitabın müellifi 9 yaşında bir Gülnihal Işık, bir kızımız. Bu kızımız Ayşe

0: Tebrik ediyorum maşallah. Evet.
1: 9 yaşında yazmış. Ve bu kızımız kaç tane yeryüzü masallarını, 9 tane 10 tane hikaye var.
0: Çok güzel.
1: Örnek bir kitap ve hayvanları konuşturmuş. Yani çok güzel olarak. Günnihal da benim öğrencim Ayşe Koçak Işık'ın kızı. Hı hı. Bu Ayşe de çok yönlü bir, kendisinin de kitabı var. Hem psikolog bu. Psikoloji sonra okudu, İstanbul Psikoloji Örgü. Hı. Daha önce Türk Dil Edebiyatı'nı okudu. Şimdi doktor öğrencisi, benim hemşerim aynı zamanda Ayşe Koçak. Bir Diyarbakırlı arkadaşımız, coğrafya öğretmen arkadaşımız da evli bu. Şimdi bu kızımızın Ay ile Güneş diye bir hikayesinden çok kısa olarak güzel bir kaleme almış. Sizlere çok hızlı bir şekilde okumak isterim sevgili dinleyiciler. Sözün Dili programında Ay ile Güneş. Gökyüzünde binlerce gök cismini arasında iki sevecen arkadaş varmış. İki sevecen arkadaş Ay ile Güneş'miş. Güneş gökyüzünde lamba gibi parıldayan bir ışıkmış. Ay ise gökyüzünde ışıldak gibi ışıldayan bir ışıkmış. Güneş tıpkı portakala benziyormuş. Gündüz vakti sapsarıymış. Gün doğumu ve gün batımındaysa turuncuya çalarmış. Ay ise tıpkı kar küresine benziyormuş. Zaman zaman çeşitli şekiller alıyormuş. Bazen top gibi yuvarlakmış, bazen de ay kurabiyesi gibi çengelli iğne şeklini alıyormuş. Güneş doğduğunda gündüz olur, battığında ise gece olurmuş. Gündüz vakti yeryüzü aydınlanırken, gece vakti yeryüzü kararırmış. Ay ise geceleyin doğar, gündüzün batarmış. Ay ile Güneş birbirlerini çok seven iki can dostu arkadaşmış. Her ikisini de çok sevdiği kendi şarkıları varmış. Ay'ın şarkısında adı Ay Dede'ymiş. Güneş'in şarkısında adı ise Ben Güneş'miş. İki arkadaş da kendi şarkılarını söylemeyi çok severmiş. Gece olunca Ay, Ay Dede şarkısını söylermiş. Ay Dede, Ay Dede, senin evin nerede? Hep yakın ol bize, yıldız kalsın geride. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor, dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Gündüz olunca da Güneş, Ben Güneş şarkısını söylermiş. Gökyüzünde ışıldar, bizi aydınlatır. Yaşam kaynağımızdır, içimizi ısıtır. Güneş demek hayat demek, Güneş demek hayat demek. Ben Güneş, kocaman bir yıldızım, ısı, ışık, enerji yayarım. Aman dikkat et bana, ben çok sıcağım. Fakat Ay ile Güneş'in arkadaşlığının tuhaf bir yönü varmış. Yeryüzünden gökyüzüne bakanlar Ay ile Güneş'i yan yana göremezlermiş. Çünkü Güneş gündüz vakti gökyüzünden yeryüzünü aydınlatıyormuş. Ay ise gece vakti gökyüzünden yeryüzünü ışıldatıyormuş. Gündüz vakti yeryüzünden gökyüzünü izleyen Güneş'in enfes ışıltısını görüyormuş. Gece vakti yeryüzünden gökyüzünü izleyen ise Ay'ın benzersiz parıltısını görürlermiş. Ay ile Güneş hiçbir zaman gökyüzünde aynı anda bir arada görünmedikleri için biraz üzüleniyorlarmış. Günlerden bir gün Ay ile Güneş aslında aynı anda gökyüzünde varlarmış. Fakat yeryüzünden gökyüzüne bakanlar aynı anda hem Ay'ı hem de Güneş'i bir arada göremiyorlarmış. Bunun nedeni Güneş'in doğuşuyla yeryüzünün aydınlanması, Güneş'in batışıyla gökyüzünün kararmasıymış. Ay Güneş'e demiş ki, batmaya yakın bir zamanda gökyüzünde biraz daha asılı bekle ve benim doğuşumu izle. Güneş Ay'ın dediğini yapmış. Güneş Ay'ın dediği gibi batmaya yakın zamanda gökyüzünde biraz daha asılı beklemiş. Ay ile Güneş bu şekilde gökyüzünde aynı anda belirmiş. Böylece yeryüzünde gökyüzünde bakanlar Ay ile Güneş'i aynı anda görebilmişler. Evet efendim, gökyüzü masallarında bir masal okuduk sizlere. Gülnihal Işık'ın masalı. Şimdi efendim, hiç şüphesiz okuma alışkanlığı ile ilgili tüm ayrıntıların yanı sıra özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta okunacak kitabın seçilmesine özen gösterilmesidir. Bir yıl içerisinde basılan binlerce kitabın arasında elbette faydalı eserlerin yanı sıra kitap olarak değerlendirilmeyecek yayınlar da olabilir. Tüm bu kitaplar arasında okunacak doğru kitapları seçmek ise ancak kişileri doğru yönlendirmek ile mümkündür. Öncelikle okunacak eserlerin okuyacak kişiye heyecan vermesi ve kişinin kitabı zevk alarak okuması son derece önem arz eder. Çünkü aksi özellikle sahip kitaplar kişileri şüpheci ve ümitsiz bir ruh haline sürükleyebilir. Karanlık ve iç karartıcı konuların anlatıldığı kitapların ise kaçınmak gerekir. Evet, şimdi bu meseleyi

0: Böyle baktığımızda süremiz de azalıyor. Sözün Dili programındasınız sevgili dinleyiciler. Kitabı seçerken nasıl davranmak gerekir Sefa Saygılı Hocam? Nelere dikkat etmek gerekir? Siz bir yazar olarak sevgili dinleyicilerimize neler tavsiye edersiniz?
1: Yani insanın ihtiyaçlarına göre tabii kitabını tercih etmesi, seçmesi gerekir ama kitapta çok ayrımcılık yapmanın ben doğru olmadığını vurguluyorum. Yani her türlü kitap okunabilir. Evet. Her türlü kitaptan yararlanabilir. O yüzden ben tavsiye ederim. Yani her türlü kitabı ben okurum, şey yaparım, değerlendiririm. Zaten
0: evet.
1: Beğenmezseniz ara verirsiniz, bırakırsınız. Ama özellikle çocuklara çizgi roman şarjında kitaplarla başlatmak uygun olur diye düşünüyorum.
0: Onların seviyesine uygun.
1: Seviyelerine uygun, okuma alışkanlığını kazandırmak için. Daha sonra başka türlü kitaplara geçebilirler. Çocuk okuma yazma bilmiyorsa da anne veya baba onun yatarken özellikle kitap okumasında, kitabı sevmesinde faydalı olur diye düşünüyorum ben.
0: Evet, Sefa Bulut Hocam neler ilave edersiniz kitap seçiminde çocuklara?
2: Macera kitapları olabilir, böyle seyahat kitapları olabilir. Küçük çocuklar için daha çok böyle fabıllar, hayvanların konuştuğu, konuşturulduğu kitaplar var.
0: Çocukların... Biraz okuduğumuzda öyle bir şeydi yani.
2: Evet, evet, o da güzel bir hikayeydi.
0: Evet.
2: Çocukların böyle hayal gücünü, düşünme gücünü, merak gücünü uyandıracak şeyler olmalı. Tabii bunları ebeveynler veya öğretmenler zaten biliyordur. Hangi kitap daha yararlı, hangisi daha çok ilgi çekiyor, hangisi sıkıcı. Bunları hani büyükler... Çocukların büyükleri, öğretmenler, anne babaları keşfedebilir. Çocuklara sevmediği kitapları okuma konusunda zorlamamalıyız. İlgi duyacakları, merak edecekleri, onlar da bir ilgi, merak uyandıracak şeyleri bulmamız lazım, konuları. Hani çocuğun işte soyut düşünme, somut düşünme, o düşünme aşamalarını, hani psikolojik gelişim ve zihinsel gelişim aşamalarını göz önünde bulundurarak kitap seçiminde yardımcı olabiliriz. Yine kişilik karakter gelişimi biliyorsunuz ergenlik döneminde daha çok önem kazanıyor. Belki ergenliği pek çok çocuğumuz, gencimiz biraz daha fırtınalı atlatıyor. Onlara yönelik kaynaklar, yayınlar olabilir. Kendileri daha iyi anlayabilmeleri için, tanıyabilmeleri için kaynaklar olabilir. Biraz hani şey, okumayla herhalde insanın içinde bulunduğu psikolojik gelişim dönemi önemli. İşte genç yetişkinlik, iş arama, evlenme. İşte evlenme önemli bir konu günümüzde. Evlilik öncesi kendini keşfetme kitapları olabilir, ilişki kitapları olabilir, ilişkiler hakkında insanları bilgilendirmek için. Evet. Ne bileyim işte bir mutlu yuvayı nasıl idare edebiliriz, anlayışlı bir ilişki, iletişim ne olabilir, kendi kendine yardım kitapları olabilir. Tamamen boş zaman etkinliği olarak hani romanlar, hikayeler olabilir. Bunun yanında hatıra kitapları önemli, hatıratlar önemli. Türkiye'de pek gelişmemiş ama hani yazarların, şairlerin, devlet adamlarının hatıraları, hatıratları önemli. Biyografi, otobiyografi bunlar da güzel. Kişinin kendini keşfetmesini, anlamasına yardım eder. Aslında kişi sevdiği, ilgi duyduğu bir alanı bulursa bunun devamı gelir diye düşünüyorum. Aslında kütüphanelerde de böyle sınıflamalar var. Kütüphanecilerin de çok önemli rolü var. Onlar da belli bir şekilde danışmanlık yapıyorlar. Siz gidip şey dediniz hani şöyle şu konuda bir kitap arıyorum, ne önerirsiniz vesaire dediğiniz zaman onlar da kitap öneriyorlar. Kitap önemli bir şey. Yani
0: peki,
2: sevdiğimiz türü bulmak önemli bir şey.
0: Efendim bir programımızın daha sonuna yaklaştık. Sözün Dili programını kapatmadan önce bir kitapla ilgili bir şiirle dilerseniz kapatalım. Bu Mehmet Necati Ongay'ın Can Kardeşim Kitap adlı bir şiiri. Gel benim kardeşim, gel güzel kitabım gel. Senden başka dünyada hiçbir şey değil güzel. Seninle oynayalım, seninle gülelim gel. Seninle yerde gökte gezip eğlenelim gel diyor. Şimdi efendim ben Deniz Süleyman Doğan ve daimi konuk hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber bir programın daha sonunda hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya buluşmak üzere efendim.

0: Sanat tarihi nedir? Sanat tarihi neden önemlidir? Ressam Güneş Acur cevaplıyor.
1: Sanat tarihi sanat objelerinin tarihsel gelişimleri ve üslup bağlamlarında incelenmesidir. Bunların türleri işte tasarım olabilir, biçim olabilir, stil olarak başlıklarıyla ayrılırlar sanat tarihi. Türleri plastik sanatlar, görsel sanatlar, endüstriyel sanat, artık günümüzde dijital sanat, bunların hepsini araştıran bilim dalıdır. Sanattaki tarihsel sürecimizi bu şekilde bize anlatır. Tasarımın içerisinde resimle başlar, heykelle devam eder, mimarlık, seramik, mobilya tasarımı ve diğer dekoratif objeler sanat tarihi materyalleri içerisinde yer almıştır. Sanat tarihi neden önemlidir? Çünkü geçmişte neler yapıp hangi yoldan devam ettiğimiz aslında bizim aktarılarak giden bir araştırma konusudur. Çünkü resim şey gibi düşünelim, ilk telefonun bulunması ama şu anda günümüzde nedir? Teknoloji giderek ilerlemiştir. Sanal gerçeklik diye bir şey vardır. Sanat da böyle bir şeydir. Bir başlangıcı vardır. Ve ondan referans olarak bir adım daha büyüyerek ve kendini geliştirerek devam etmesini sağlar. Sanat tarihinde bu konuda büyük katkıları vardır. Çünkü geçmişini tanımadan geleceğe yol açamazsın.
0: Bir soru, bir cevap.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Bu konuda daha ağır yaptırımlar uygulanmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan da devletimiz gençlerimizi sanal tacizlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecek dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kutlama mesajı paylaştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te Türkiye tarihi bir başarı gösterdi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'yi tebrik etmek için video mesaj yayımladı. Türkiye'de harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var dedi. PISA sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet okulları 3 alanda da özel okulları geçti. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya Aksu'da

İki yangında alevler Kepez ve Döşemaltı ilçesine de ulaşsa da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kumluca ilçesindeki yangın da büyük ölçüde kontrol altında. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclisi

gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. İngiltere'de hava trafik kontrolünde çıkan arıza ulaşımı felç etti. Ülke genelinde binden fazla uçuş durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu. Yolcular havalimanlarında mahsur kaldı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret anlaşmazlığı yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya karşı uyguladığı ticari kısıtlamaları genişleten bildirileri imzaladı. 3 sektörde belirli Kanada ürünlerine ithalat yasağı getiriliyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında Korkuteli Kuzey Çevre Yolu, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Simav Gediz yolunun 29 ile 30. kilometreleri arasında menfez yenileme çalışmaları nedeniyle Gediz yönü kapatıldı. Trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
8: Tablet deyince vatan.

0: 13-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklamlar.
7: Zamanın getirdikleri.

0: Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fulya Bayraktar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ayşegül Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum, kırmayıp geldiniz. Yoğunluğunuzun farkındayım. Bugün kendini bilmek üzerine bir şeyler konuşalım istedik. Hem felsefenin hem de psikolojinin alanı. Kendini bilmek dediğimizde nereden giriş yapmamız lazım?
1: Teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Kendini bilmek konusu aslında felsefenin asli konularından biri ama sizin de ifade ettiğiniz gibi psikolojinin de ilgilendiği bir alan. Ben bir açıdan felsefeci olarak kendini bilmenin genelde insanlık adına ne demek olduğunu bahsedeceğim siz de uygun bulursanız.
0: Buyurun hocam.
1: İnsanın kendisini ahlaki bir özne olarak fark etmesi demek aslında kendini bilmek. Yani her şeyden önce kendini bir şahsiyet olarak inşa etme sürecinin bize kazandırdığı bir sonuç bu. Dolayısıyla insan zamansal bir varlık olduğu için de bu kendini inşa etme süreç içerisinde olan bir durum. Eğitimle olur, insanın değerlere bağlanmasıyla olur ve nihayetinde de aslında aşkın bir değer referansı üzerine insan kendini inşa eder ve kendini gerçekleştirir. Aslında bir yanıyla insan biliyorsunuz hem bir fizik varlık, evet, hem de bir mana varlığı. Dolayısıyla insanın kendini bilmesi ve kendini gerçekleştirmesi biyolojik varlık olmanın ötesine geçerek mana varlığı olduğu kısmın da idrak edilmesi anlamına geliyor. Kendini bilmek aslında insan için bir anlamda insan her ne demek ise onu bilmek. Yani insan ne demektir? İnsan bu dünyada neden var? Ben bu dünyada neden varım? Buraya neden geldim? Ne yapmayı planlıyorum? Ne yapmak için varlık kılındım? Bütün bunları fark ettiğiniz zaman aslında kendinizi elbette önemli ama aynı zamanda da bütün diğer varlıklar içerisinde, varlık skalasında herhangi bir yerde olduğunuzu, Tanrı'nın yarattığı bir varlık olarak diğer varlıklardan da sorumlu olduğunuzu bilmek anlamına geliyor. Bugün aslında belki de içinde bulunduğumuz çağda en büyük problemlerden biri bu. İnsanlar kendini bilmek, kendini bulmak denince böyle bir takım yeni New Age cereyanlar vesilesiyle işte kendimizi bulmak, kendimizi önemli kılmak, sen önemlisin, tek başına önemlisin. Halbuki bütün bir toplumla beraber önemliyiz. Bütün insanlıkla beraber önemliyiz. Elbette her bir insan tek nüshadır, biriciktir. Onun o biricikliği ve şahsiyeti çok kıymetlidir ama onu inşa edebilmiş insanlar olmak gerekli. Bugün belki içinde bulunduğumuz bu çağda çağa bir isim vermek gerekse mesela iletişim çağı diyebiliriz, dijital çağ diyebiliriz, yapay zeka çağı diyebiliriz, küreselleşme çağı diyebiliriz, post kapitalist çağ, postmodern çağ, pek çok isim verebiliriz ya da daha kötümser bir tavırla başka teklifler de yapabiliriz. Sürgün çağı, afet çağı, pandemi çağı, yalnızlık çağı, hepsini söyleyebiliriz. Fakat bütün bunların içerisinde adı her ne olursa olsun bu çağda bir anlam kaybı yaşandığını fark ediyoruz.
0: Doğru.
1: İnsanın kendi anlamını kaybetmekte olduğunu görüyoruz. Anlamın bile anlamı kayboldu. Anlamlı olmanın anlamı kayboldu. Hakikatle ilişkimiz koptu ve bu metafizik bir kopuş. Bu kopuş dolayısıyla insan hakikatle, aşkın referansla, değerlerle bağ kuramayınca maddeyle ilişki içerisinde olmaya başladı ve şimdi kendini insan, aslında Tanrı'nın yarattığı bir mana varlığı olan o insan, kendini bir yalnızca beden varlığı gibi algılamaya başladı. Bütün diğer maddelerin içerisinde herhangi bir madde gibi görünmeye başladı. Hem sosyal medya hem diğer iletişim araçları maalesef biraz bu hız çağında bunu tetikledi. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi manayla ilişkisi koptu gençlerin, hakikatle ilişkisi koptu ve maddeyle ilişki kurar gibi ilişki kuruyorlar insanlar birbirleriyle. Bizim maddeyle kurduğumuz ilişki sahip olmaklık üzerinedir. Madde insan için bir araçtır ve ona sahip oluruz. Halbuki diğer insanlar insan için bir madde değildir. Onlara sahip olmayız. Onların da kendinde varlıkları vardır. Şimdi gençler, hepsi değil muhakkak ama yaygın olarak insan insan ilişkisini insan madde ilişkisi gibi kurmaya başladılar. Çok basit örnekler var. Mesela bir otobüs bizi bir yerden bir başka yere götüren bir vasıta yansıtadır. Otobüse bindiğimizde bakıyoruz, otobüsün şoförünü otobüsün bir parçası gibi algılıyor insanlar. Mesela yolda giderken şoför kalp krizi geçirse yolcular söylenmeye başlıyor. Sanki lastik patlamış gibi. Evet. Bir an önce o şoförü oradan alın, yenisini koyun, biz yolumuza devam edelim. Hiç kimse insanla diğer bir insanmış gibi ilişki kurmuyor artık. Sanki o otobüsmüş gibi, bir vasıtaymış gibi, bir maddeymiş gibi ilişki kuruyor. Dolayısıyla da madde üzerinden anlam bulmaya başlıyor. Yani ne kadar madde o kadar anlamlıymışız gibi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir müddet sonra işte bu doyumsuzluk diyelim ki madde bağımlılığı dediğimiz o şeye dönüşüyor. Fakat şu anda neredeyse çok yaygın madde bağımlılığı. Burada sadece uyuşturucu maddeyi kastetmiyorum. Para da bir madde bağımlılığı. Hatta mevki de bir madde bağımlılığı. Marka da bir madde bağımlılığı. Tarih boyunca insanlık hiç bu kadar çok maddeye bağımlı hale gelmemişti. Buna biz felsefeciler olarak materyalizm diyoruz. Evet. Ve materyalizm üstelik de bu kadar dindarlıkların da yükselmekte olduğu söylenen bir çağda hiç bu kadar keskin bir materyalizm, hatta neredeyse bu kadar keskin bir nihilizm, her şeyi yok saymak, anlamı yok saymak, değeri yok saymak, değeri değersizleştirmek hiç bu kadar keskin hale gelmemişti. Bunun tabii belli sebepleri var ve belli tehlikeleri de var bunun doğurduğu. Bunun sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi bir mana varlığı olduğumuzu fark etmemek. İkincisi asli değerin ne olduğunu algılamamak. Asli değer maddeden türemez. Çünkü maddeden değer çıkmaz. Asli değer muhakkak aşkın bir referans üzerinden olur. İnsana aşkın olan bir referansla erdemli oluruz. İnsana aşkın olan bir referansla etik değerlere bağlanırız. Fakat şimdi şöyle bir soru soruyor. Neden etik değerlere bağlı olmalıyım? Çünkü insan olmaklığımız bunu gerektirir. İnsan fıtratı gereği aslında ahlaki bir varlıktır. Ancak bu kendine dönerse ve kendini bilirse olabilecek bir şey. İnancımız gereği insan varlığa getirildiği andan itibaren Adem'e, yani insana hürmet etmekle mükellef. Hatta bilirsiniz Elest bezminde. Tabii. Neden Adem'e de hürmet edilmesin istemediğinde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye tekraren soruyor. Yani evet Rabbiniz benim ama yarattığım insana hürmet bekliyorum. Bu kendini önemsemek bağlamında önemli ama diğer taraftan bütün bir insanlığı önemsemek için de hep hatırlamamız gereken bir husus.
0: Acaba kendimizi gerçekleştirmeyi mi bilmiyoruz hocam? Kimlik arayışımız var. Kendimizi bir yerde görmek istiyoruz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz ama elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Değerler eğitimi artık anaokullara kadar düştü. Halbuki bizim değerlerimiz vardı. Biz biliyorduk.
1: Değer eğitimi tabii önemli bir şey. Muhakkak okullarda da olması gerekir ama okullarda değer eğitimi vermek yeterli değil.

0: işin bir parçası. Bunun tabii ailede devam etmesi lazım, toplumda devam etmesi lazım. Fakat değer eğitimi, değer şuna denir ve böyle davranılmalıdır diye bir ilaç kullanma prospektüsü gibi insanlara verilen veya bir alet kullanma prospektüsü gibi insanlara verilebilecek bir şey değil. Değer eğitimi candan cana sirayetle geçen bir şey. Eğer bir gence ya da herhangi bir insana bir değeri kazandırmak istiyorsanız o değeri siz kendiniz içselleştirmiş ve yaşıyor olmalısınız. Çünkü rol modeller üzerinden öğrenilir değerler. Değer aktarımı rol modellerin davranışları üzerinden olur kuşaktan kuşağa. Eğitim bunun bir parçası. Fakat biz şimdi biraz evvel söyledik, neden işte gençler hep maddeyle kendini anlamlı kılmaya çalışıyor? Çünkü rol modeller de hep maddeye tahvil edilebilen rol modeller. Rol modellerimiz maalesef çok iyi değil. Yani medyanın belki burada biraz kendine dönüp tekrar düşünmesi lazım. Rol model olarak sunulan insanlar hangi yolla olursa olsun para kazanabilmiş insanlar. Herhangi bir çaba sarf etmeden, herhangi bir mesleğe inisiye olmadan, herhangi bir mesleğe intisap etmeden, orada yıllarını vermeden, emek harcamadan bir mesela meşhur olmuş, fenomen olmuş insanlar veya ikon olmuş. Düşünebiliyor musunuz? İkon put demek aslında. Evet. Bu bir putperestliktir ve putlaştırıyoruz insanı. İşte bu nedenle insanın kendini bilmesi çok kıymetli. İnsan olduğunu fark etmesi, bir put olmadığını, dolayısıyla da putlaştırdığımız o nesneleştirdiğimiz ve aslında insani değerlerden payını çok da aldığını fark edemediğimiz rol modeller yerine bize ayna olabilecek, kendi aynasını sırlayabilmiş, kendi aynasını parlak pak hale getirebilmiş örnek şahsiyetler üzerinden bunu gerçekleştirmek lazım. Belki öğretmenlerimiz bunu yapabilirlerdi, belki medyadaki rol modeller buna uygun olabilirdi. Ama maalesef bugün bu rol modellerle gençlerin karşılaşma alanları çok kısıtlı ve sınırlı. Sürekli eğer ortada daha kolay yoldan, daha meşhur olmak gibi bir ideal verilirse veya daha kolay yoldan daha zengin olmak gibi bir ideal verilirse, elbette bunun hakiki bir ideal olmadığı ortada ve bu bir toplumu çökertir. Halbuki toplumu zenginleştirecek şey üreten insanların olmasıdır. Bugünün dünyasında insan aslında bir tüketici, tüketen bir varlık. Ne kadar çok tüketiyorsanız o kadar çok kıymetlisiniz.
1: Bize çiftler geliyor hocam, problemleri anlatırken yine madde üzerinden gidiyorlar. İşte bana şu kadar hediye alındı, ben buna layık mıydım? Veya bir tane alındı, şu kadar fiyatta alındı, ben buna layık mıyım? Ben daha fazlasını hak ediyorum. İşte burada değer algısını, benim elimde tuttuğum neyse o mal, yüzük olabilir, araba olabilir, bir toka olabilir, onun üzerinden hesap kitap yapıyorsam orada bir problem var demektir. Ama sistem oraya doğru da götürüyor. Yani kapitalist sistem bir şekilde değerini maddeyle, aldığın eşyayla, giydiğin kıyafetle, gittiğin tatille ölçer oldu.
0: Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Maddeyle kendi değerini ölçmeye başladı insanlar. Elbette bundan nasıl kurtulacağımıza ilişkin çok net bir reçetemiz yok. Ama bundan nasıl kurtulacağımıza ilişkin bizim çok kadim değerlerimiz var. İrfan geleneklerimiz var ve o irfan geleneklerinin belli kavramları var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kapitalizmin bir hastalığı. Fakat biz Müslüman bir toplum olarak ve Anadolu irfanına sahip bir toplum olarak kendi kadim değerlerimizden, kendi kavramlarımızdan hareketle yeni bir medeniyet ufku çizebiliriz. Muhakkak kapitalist olmak zorunda değil bu medeniyet. Ekonomik ilişkiler ayrıca değerlendirilir. Bir devletin ekonomik düzeni ayrıca değerlendirilir. Fakat kapitalizmin ahlakıyla ahlaklanmak zorunda değiliz. Bizim kendi ahlakımız var ve bu toprakların, irfan geleneklerinin kendi ahlaki değerleriyle değerlenmiş yeni bir nesil, ki inşallah geliyor diye de düşünelim, umutsuz olmayalım, umut var olalım, zira evet, mana eri bu yolda melul olası değil deniyor. Bir medeniyet tasavvurumuz olacak ise ve o medeniyet tasavvurunun içerisinde bir insan algımız olacak ise, o insanın muhakkak kemal yolculuğuna hiç değilse girmiş ve şahsiyet sahibi bir insan olması lazım. Kimlikle kişilik, yani şahsiyet, aynı şey değil. Hı. Kimlik maddi bir şey, dışarıdan edindiğimiz bir şey. Nereli olduğumuz, nerede okuduğumuz, ne iş yaptığımızla bize

0: eklenmiş şey. Halbuki kişilik, yani şahsiyet böyle bir şey değil. Şahsiyet bizim değerli olan ilişkimiz sonucunda ancak ortaya çıkan bir duruş biçimi aslında. İnsan olarak bu dünyada nasıl durduğumuzla, diğer bir insanla yek diğeriyle nasıl ilişki kurduğumuzla ilgili. Ötekileştiren bir ilişki mi kuruyoruz? Sevgiyle kucaklayan bir ilişki mi kuruyoruz? Biz evrensel ve bütün insanlığa hitap eden bir medeniyet tasavvuru içerisinde miyiz? Yoksa herkesi tahakküm altına alacak bir kolonizasyon peşinde miyiz? Bizim medeniyet tasavvurumuz bütün insanlığı kucaklayan evrensel bir medeniyet tasavvuru ve şahsiyet inşamız da buna bağlı olarak etik değerlerle inşa edilen şahsiyet. Biraz önce dediniz ya, çiftler geliyor ve bunlar ben bu maddeye layık mıydım, daha çoğuna layıktım diyorlar. Bu aslında oradaki kişinin şahsiyet olamamış olduğunu gösteriyor. Neden? İnsan dediğimiz o varlığın manayla insan olduğunu algılamaz isek, insanın değerini hangi maddeyle biçebiliriz ki? Bir insan düşünün, kendine bir maddi paha biçecek. Paha biçilemez bir varlığa paha biçmeye çalışırsanız zaten onun ucu bucağı gelmez.
1: Tabii.
0: Halbuki paha biçilemez bir varlık olduğuna göre senin kıyaslanacağın şey madde değil. Kapitalizmin en büyük problemlerinden birisi iktisat ilminin tanımıyla başlar. Malum, diyor ki insanın ihtiyaçları sınırsızdır. Fakat dünyanın kaynakları sınırlıdır. İşte iktisat ilmi ya da ekonomi ilmi bu sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı imkanları birbiriyle uyumlandırma alanıdır. Bunun daha başında tanım manipülatiftir. Hiçbir insanın ihtiyacı sınırsız değildir. İnsanların istekleri ve arzuları sınırsızdır.
1: Kesinlikle.
0: İhtiyaçlarımızı isteklerimizle karıştırmaya başladığımız zaman işte ekonomistler bize bir takım şeyleri çok daha rahat pazarlamaya başlarlar. Pazarda çok şey satılıyor. Fakat pazarda bir şahsiyet satılmıyor. Şahsiyet satın alabileceğiniz bir şey değil. Kimlik, evet, bir markalı bir kıyafet satın alabilirsiniz. Onu bir kimlikmiş gibi taşıyabilirsiniz. Ama kişiliğinizi o oluşturmaz. Pazarda satılmayan bir şeyin pahası da olmaz. Yani buna paha biçilmez. Dolayısıyla burada belki insanların fark etmesi gereken temel şey, insan olmak ne demek? Benim insan olmaklıktan kaynaklanan asli anlamım ve değerim nedir? Ve sadece ben değil, öteki de benim kadar insan varlığı. Birbirimizin insanlığına saygı duyarak ve fakat her şeyden önce kendi insanlığımıza, insan olmaklığımıza hürmet ederek hareket etmeliyiz. Bugün dünyasında çok önemli sıkıntılardan biri de aslında pazarın her yeri her yerleştirmesi ve herkesi herkezleştirmesi. Yani coğrafya, aslında mekan ayağımızın altından çekilmiş oldu. Çünkü medya dediğimiz ve sosyal medya özellikle iletişim araçları dünyanın her yerindeki insanları birbiriyle irtibatlı hale getirdi. Dolayısıyla her yer birbiriyle iletişim halinde. Herkes herkezleşti. Kendi kültüründen kaynaklı özellikleri, kendi şahsiyetinden kaynaklı özellikleri insanlar kaybetmeye başladılar.
1: Maalesef.
0: Ve bu kayıplar dolayısıyla da birbirine benzedikçe birbirine benzemeye çabalayan insanlar çoğaldı. Şöyle düşünün, kendimiz olmak yerine başkası olmaya çalışıyoruz. Herkes gibi olmaya çalışıyoruz. Halbuki asli olan ve kıymetli olan, tabii ki herkesin ortak bir değerde buluştuğu bir dünyada kendimiz olabilmek idi. Kendimiz kalabilmek de tabii bu manada çok kıymetli. Bu bir parça da ekonomik bir aslında projenin bir parçası gibi görünüyor. Yani insanlara ben bir nesne satmak istiyorsam o nesneyle kıymetli insan olacağı duygusunu vermeliyim. Eğer o duyguyu verirsem onu satın alır. Ben o nesneyle ölçülemez bir kıymete sahibim diyen birine bir şey satmak zordur.
1: Karşıyla kıyas etme, bir başkasıyla kıyas etme ve o kıyas üzerinden kendi değerini bulmaya çalışma. Bu her yaşta problem hakikaten. Dediğiniz gibi eğer kendi insanlık yolculuğunda başarılı bir adım atamamışsa bir yerlerde takılıyorlar. Ve soyut kavramlar, değerler dediğimiz şey ilk 6-7 yılda bitiyor zaten. Çocuğa ilk 6 yılda öğrettiniz. O da nereden öğrenecek? Aileden öğrenecek. Bir tabağı komşuya boş göndermemekten tutun, düşen bir çocuğu kaldırmak, acil bir durumda hemen komşunun yardımına koşmak, acımak, merhamet etmek, övgüyle bahsetmek, takdir etmek, bunların hepsini bir çocuk

0: 6-7 yılda ailesinden öğreniyor ve ana temel hale geliyor. Burada eksiklik çıktığını düşünüyorum. O da çalışma hayatıyla alakalı diye düşünüyorum. Artık anneler aktif çalışma hayatında, çocuklar kreşlerde, anaokullarında veya bakıcılarda, buradan kaynaklanan problemlerin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel bakıma önem veriyor herkes çocuğunu bırakırken. Mana kısmını es geçebiliyor. Sanki eğitimi de artık bu insan olmak, kendini bilmek, kimlik kısmına iyice katmak gerekiyor. Çünkü rol modeller eksildi. Çocukların görerek öğreneceği birine ihtiyaçları var. Çünkü anne babalar akşam görüşmeye, birkaç saatliğine görüşmeye başladı. Anne baba rollerinde de bozulmalar oldu. Yani aktif çocuk kimin neyse bütün gün, neredeyse oradan değerler sahibi oluyor. Belki ahlak sahibi oluyor. Artı veya eksi bir şeylerin sahibi oluyor. Galiba eğitimi aktif şekilde devreye sokmak gerekiyor.
1: Ben açıkçası çalışan annelerin burada çalışıyor olmaklıklarından kaynaklanan bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çalışıyor olmak hayatı tanıyor olmak anlamına da gelir. Çalışıyor olmak toplumun içinde var oluyor anlamına da gelir. Çalışıyor olmak eğitimli olduğu anlamına da gelir aynı zamanda. Veya bir şekilde üretiyor olduğu anlamına gelir. Tüketici konumdan üretici konuma geçmiş bir kadının yetiştirdiği bir çocuğun bütün gün dört duvar arasında kalmış, hiç sosyal hayatı olmamış, hiç sosyalleşmemiş bir kadının yetiştirdiği çocuktan daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası burada yüzyılımızın getirdiği bir işte çalışma temposu nedeniyle aileler çalışıyor ve çocuklarına vakit ayıramıyorlar. Bu nedenle mi çocuklar değerden uzaklaştı diye soracak olursanız o kanaatte değilim. Aileler çocuklarına yeterli ve kaliteli zaman ayırdıklarında aslında bu problemler olmayabilirdi. Asıl problem ailelerde bir zihniyet dönüşümü oldu. Çalışmayan kadınlarda da bu zihniyet dönüşümü var. Sadece çalışanlarda yok. Elbette Maarif bunun en önemli ayağı. Fakat bütün toplumda değerlerin aşkın referans olduğuna ilişkin bir bilinç uyandırmak lazım. Bu tabii ki aileden başlar. Ama ailelerin de çocuklarını yetiştirirken ve kendilerini var kılarken, kendilerini şahsiyet haline getirirken fark etmeleri gereken şey, bizim yine kendi kadim değerlerimizden hep bildiğimiz o şey, insanın madde olmadığı sadece. Eğer insanın sadece madde olduğunu düşünürsek zaten oranın sonuna çok hayırla bakabileceğimiz söylenemez. Bu bakımdan belki bir seferberlik derken bunu pejoratif olarak kullanıyorum. Hani abartılı olsun ve dikkat çeksin diye kullanıyorum. Hep birlikte topyekün, toplum olarak, millet olarak, bütün bir insanlık olarak bizim kendi değerlerimizi fark etmemiz ve insanı kendini bulacak şekilde yetiştirmemiz lazım. Bu aile hangi sosyoekonomik durumda olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun, her ne yapıyor olursa olsun, ister çalışıyor olsun, ister çalışmıyor ve evinde çocuğuyla ilgileniyor olsun, hangi durumda olursa olsun, her birimizin fark etmesi gereken şey aslında insanın kıymetli olduğu ve bu kıymetin maddeyle ölçülemeyeceği duygusu ve bilinci olmalı.
0: Hocam öyle güzel bağladınız ki çok teşekkür ediyorum. Herkes biricik, kıymetli ve önce o kıymetinin farkına varacak ve elden ele bu kıymeti devredecek. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugünkü konuğum Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda rektör yardımcısı Profesör Doktor Fulya Bayraktar idi. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
1: Ben
0: kırmadınız.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
2: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her çarşamba yaptığımız gibi Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı ile e-ticaret platformları arasında kadın kooperatiflerini güçlendirecek bir işbirliği imzalandı. Biz de bu meseleyi Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış'la konuşmak istiyoruz. Seçkin Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi 5 büyük e-ticaret platformuyla imzalandı bu işbirliği. Kadın kooperatiflerine ne gibi bir destek sağlamasını bekliyorsunuz ve ne hedefliyorsunuz sonuçta?
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum bu imkana, bu açıklamayı bize sağladığınız için. Şimdi öncelikle izin verirseniz kısaca kooperatifçilikten, kooperatif nedirden çok kısa bahsetmek isterim. Şimdi kooperatifçilik tabii ki birlikte üretme, birlikte büyüme, birlikte kazanma felsefesiyle kolektif güce dönüşen bir sistem aslında. Bu sistemle dezavantajlı gruplar ekonomik hayata katılımını sağlıyorlar ve yerel kalkınmaya katkı sağlamış oluyorlar. Küçük üretici de, girişimci kadın da, genç çiftçi de kooperatif çatısı altında bir oluyor. Herkesin bir oy hakkı olduğu için eşit bir şekilde güçlerini birleştiriyorlar ve belli bir ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorlar. Bir

0: Buraya gelerek birlikte üretmenin ve birlikte yönetmenin aslında bir keyifli halini alıyorlar. Bizim kültürümüzde olan ahilikle ilgili hepimiz biliriz, dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım, güven ilkeleri vardır. Bunların günümüzdeki yansıması kooperatif ruhudur aslında.
1: Tam da onu söyleyeceğim. Yani sürekli dinleyicilerimiz bilir, bu program kooperatifçiliğe, kooperatifleşmeye çok önem veren bir programdır ama maalesef Türkiye'de yıllarca bir ideolojiyle özdeşleştirildiği için kooperatifçilik hep ötelendi. Şu anda siz ekonomideki mevcut ağırlığını yeterli buluyor musunuz kooperatifliğin?
0: Kesinlikle haklısınız. Aslında milletimizin yüzyıllardır süzülen imece kültürünün ete kemiğe bürünmüş halidir kooperatifçilik. Evet. Ülkemiz çok dinamik ticari hayata sahip. İnsanlarımız yetiştiriyor, üretiyor, satıyor ve 81 vilayetimizde bu hayata geçmiş durumda. Şimdi bizim baştaki sorunuza gelirsem, kadın kooperatiflerimiz var. Son zamanlarda bütün illerimizde kurulmaya başladı. Kadınlarımızın emeğini ekonomiye kazandırmak amaçlı kuruluyorlar. Biz de kadın kooperatiflerini desteklemek amaçlı birçok faaliyetimiz var. Fırsat olursa onları da anlatmak isterim. Ama son çalışmamızda çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirmek üzere çalışan kooperatiflerimize önemli bir imkan sağladık. Bu da sektörün önde gelen 5 e-ticaret platformuyla karşılıklı bakanlık olarak bir protokol imzaladık. Yani bu da e-ticaret alanında kadın kooperatiflerinin desteklenmesi protokolüydü. Bu protokolle birçok imkan sağlamış olduk kadın kooperatiflerimize. Aslında şu kısaca şöyle özetlemek isterim. Kadın kooperatifleri e-ticaret platformlarında daha fazla yer almaları, daha kolay giriş yapmaları ve dijital satış kanallarında varlıklarını güçlendirmeleri hedefleniyor. En önemli nokta burada şu anda. Burada birkaç etkinlik var. Onlara da söyleyeyim, çok önemli. Hı hı. Kadın kooperatifleri bu protokole taraf olan e-ticaret platformuna ücretsiz kayıt olabilecekler birinci olarak. Hı hı. Daha sonra komisyon oranı vardır e-ticaret platformlarında, evet, hepimiz biliriz. Bu oran ilk 6 ay boyunca %0. Hı hı. Bunu takip eden 4,5 yıl boyunca %1 uygulanacak kadın kooperatiflerimize. Yani şahane. 5 yıllık çok güzel bir imkan sağlanmış oluyor.
1: Tamam, ama mesela şimdi özellikle yöresel kadın kooperatiflerinin şöyle bir sorunu olacak e-ticaret platformları ile ilgili olarak. İşte markalaşma, işte ürünün fotoğraflanması, profesyonel fotoğraf, işte dijital pazarlama, işte ya da e-ticaret yönetimi falan gibi konularda bir eğitime ihtiyaçları olacak. Kesinlikle. Bu eğitimi siz mi vereceksiniz, yoksa e-ticaret platformları bu işi de üstleniyor mu? Çünkü onların işi zaten.
0: Doğru. Bizim zaten öteden beri kadın kooperatiflerimizin eğitimlerimiz var ve devam ediyor. Aynı sizin bahsettiğiniz markalaşma, girişimcilik, hı hı, kooperatif yönetimi, e-ticaret, e-ihracata kadar eğitimlerimiz var. Ancak bu protokol özelinde yine bir eğitim maddesi var. Orada da sosyal medyadaki satışları veya özel kategoriler, fotoğraflama, etiketleme gibi noktalarda da e-ticaret platformları bu konuda da bize destek olacaklar. Yani günün gelişmelerini yakinen bildikleri için bunları kooperatiflerimize özel gruplarda eğitimlerle bunları da sağlayacaklar. Artı kooperatif ürünleri etiketiyle bir görünürlük alanı oluşturacaklar. Hem sosyal medyalarında hem kendi ana sayfalarında bu ürünleri öne çıkartmakla ilgili taahhütleri var. Ve bunlar da kadın kooperatiflerimizin dijitalleşmesi, ticaret kanallarında daha fazla yer alması, satış, pazarlama kabiliyetlerini geliştirmesi açısından oldukça değerli. Ve Türkiye genelindeki tüm tüketicilere de bu şekilde ulaşmış olacaklar.
1: Ne zaman başlayacak bu?
0: Zafer Bey, başladı bu.
1: Ha, başladı.
0: Evet, çünkü Eylül itibariyle protokol yürürlüğe girdi. Şu anda kooperatiflerimiz bu önde gelen dediğim büyük e-ticaret platformlarıyla görüşerek bu konuda kendi ürünlerini, burada önemli bir nokta da bu, kendi, hı-hı, ürünlerini e-ticarete konu edecekler ve bu imkanlardan şu an itibariyle yararlanıyorlar.
1: Yani ben bir tüketici olarak bir ürün alacaksam, aynı ürün kooperatif ürünü etiketiyle, işte filanca yerin kadın kooperatifinin ürünüdür etiketiyle satıştaysa onu tercih ederim. Dolayısıyla başlamış olması ve bu etiketin de konacak olması önemli. Peki

0: bir sorunları daha olacak, finansmana erişim. Evet. İllaki olacak. Bu konuda herhangi bir destek planlanıyor mu?
1: Bu konuda da Ticaret Bakanlığı olarak bizim 2020 yılından bu yana devam eden bir programımız var. Kooperatiflerin desteklenmesi programı. Burada da kooperatiflerimizin, özellikle kadın kooperatiflerimizin üretime, istihdama katkısı olacak projelerini destekliyoruz. Yani buradaki desteğimizde kısaca şunu söyleyeyim size. Faaliyet alanı ne olursa olsun ihtiyaç duydukları makine ve ekipman alımlarında 1 milyon TL'ye kadar hibe desteğimiz var. Yani karşılıksız olarak proje hazırlıyorlar. 81 ilde yer alan ticaret il müdürlüklerine başvuruları yapıyorlar. Oradan bize geliyor ve bir değerlendirme sonucunda makine ekipman alımlarına 1 milyon TL artı olarak da nitelikli personel istihdamına da ihtiyaç duyuyorlar. Bu makineyi kullanmakla ilgili mesela. Burada da bir personel için yıllık 420 bin lira, iki personel için de 840 bin lira olarak hibe desteğimiz var. Bu destek devam ediyor. Son rakamlarla birlikte 2026 henüz açıklandı. 2020 ve 25 yıllar arasında Zafer Bey 848 kadın kooperatifimize 907 proje olarak 151,5 milyon hibe desteğimiz oldu. Bu kadınlarımızın kendi faaliyeti neyse bunu daha iyi yapmaları, daha böyle makine alışarak kolay hale gelmeleriyle ilgili verdiğimiz bir destek.
0: Peki bir raporlama olacak mı? Yani kadın kooperatifleri mesela bu anlaşma yapılmadan önce bizim satış hacmimiz şu kadardı, bu anlaşmadan sonra satış hacmimiz şu kadara çıktı diye bir rapor verecekler mi size? Çünkü sonuçlarını, geri dönüşü görebilmek için çok önemli veriler bunlar.
1: Çok haklısınız. Az önce bahsettiğim kooperatiflerin desteklenmesi programı KOPDES ile ilgili yıllık takiplerimiz var. Hı. Etki değerlendirmeleri yapılıyor. Yani verdik bir makine, bununla ilgili etki değerlendirme zaten Cumhurbaşkanlığımızda bu konuda takipleri var. Biz de takip ediyoruz. Bir sistem var, oraya giriyoruz. Onun dışında ilk başta konuştuğumuz e-ticaret protokolümüz çerçevesinde de 5 yıl olduğunu söylemiştim. Hı hı. Yıllık olarak bu firmalarımız, e-ticaret platformlarımız bize, bakanlığa rapor verecekler. İşte bu sene şu kadar kadın kooperatifimizin ürünleri pazarlandı, bu protokol kapsamında pazarlandı diye biz de onları görmüş olacağız. Değerlendirmelerimizde kullanmış olacağız.
0: Peki, affedersiniz. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış. Çok önemli bir işbirliği, çok değerli bir işbirliği. Çok teşekkür ediyoruz hem bu işbirliği için hem vakit ayırıp programa katıldığınız için.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya bizimle. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi OVP açıklandı pazar günü. Başlık şöyle seçilmiş: tarımın yeni rotası yerli girdi, yapay zeka ve iklim direnci.
1: Evet.
0: Böyle kağıt üzerinde başlıkta da çok güzel görünüyor ama ayrıntılarında neler var?
1: Evet, güzel bir başlık. Benim başlığım doğrusu. O yüzden
0: ve uygulanabilir mi?
1: Bakın, yani şöyle, aslında değişiklikler var. 2027 ve 29 yıllarını kapsayan bir orta vadeli program. Şunu da söylemek lazım. Böyle 3 yılı kapsıyor ama her yıl çıkıyor bu orta vadeli program. Buna da ilk dikkati çeken konu esasında tarım alanında. Tabii ki şunu yine söylemekte fayda var en başta. Yine ilk girişte makroekonomik göstergeler, enflasyonu, beklentileri ve bunun için yapılacak çalışmalar arasında gıda fiyatları yine üst satırlarda ve en önemli yerlerde. Buna bağlı olarak da benim dikkatimi çeken ilk başlık şu aslında. Yeni eklenen bir başlık bu. Gıda arz güvenliği ve tarımsal dayanıklılığın artırılması adında bir başlık var. Ve bu başlığın altında işte üretim planlaması, verilerin altyapılarının bir tarım sayımı vardı, ona değineceğiz. Onların daha etkin hale getirilmesi ve bize stratejik ürünlerde daha kuvvetli olmamızı gösteren politikalar var burada. Bu başlık önemliydi. Sonrasına geldiğimizde ise yerli artık işte daha dün de bir anlaşma yaptık. Gübre konusu defalarca konuştuk burada. Aşı konusu defalarca konuştuk. Bitki koruma ürünleri, işte buna ilaç diyenlerimiz var. Pestisit kalıntı gibi sonuçlar olabiliyor tabii ki, ama düzeyli kullanmak lazım. Bunların, bu tür ürünlerin yerli üretiminin teşvik edilmesi artık bir program kapsamına alındı. Yani bu şu demek esasında. Bunların üretimi için biraz daha destekler, teşvikler verilecek anlamı çıkartıyorum ben buradan. Öte yandan tarımda yapay zeka ve dijitalleşme dönemi. Şimdi biz hep de anlatıyoruz yine. İşte genç çiftçilerimiz olsun ya da yine uzun yıllardır üreticilik yapan çiftçilerimiz de bir yerden sonra yapay zekayı da dijitalleşmeyi, teknolojiyi kullanıyor zaten. Ama bu artık tabiri caizse tırnak içerisinde kara kitaba girmiş oldu ve bunun da ben yine destekleneceğini düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde destek, bu tür çiftçilerin, bu uygulamaları kullanan, kendisinde daha çok teknoloji kullanan çiftçilerin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Bu da yine dikkati çeken başlıklardan bir tanesiydi ve bu OVP'de çok fazla yer alan bir konuda iklim değişikliğiydi. Neden? Çünkü 2 yıldır, 3 yıldır iklim değişikliğinin etkileri, bu hem kuraklık hem fazla yağış, zirai don gibi etkiler çok fazla tarım sektörünü artık etkilemeye başladı. Geç kalınmış bir adım bence bu. Onu da söylemekte fayda var. Çünkü ne olması gerekiyordu daha? Hani zirai don yaşadık, işte kuraklık yaşıyoruz yıllardan beri. Tarım takvimi değişiyor. Bunun getirdiği sonuçları bütün üreticilerle birlikte, vatandaşlar olarak bizler de karşı karşıya kalıyoruz. Ne olması gerekti? Ama bu orta vadeli planda daha da böyle belirgin bir hale gelmiş ve burada en önemli vurgulardan bir tanesi de iklim değişikliğine uyum. Yani biz iklim değişikliği...
0: Ondan öncesinde umarım yapay zeka kullanılması gereken tarımsal ilaç miktarını da belirler, söyler de fazlası kullanılmaz da ürünlerimiz Avrupa kapısından geri dönmez.
1: Kesinlikle orada aslında şöyle bir uygulama başlamıştı. Onu da hemen söylemekte fayda var. B-reçete sistemi var. Hı hı. Şimdi zira ilaç kullanımında.
0: Konuştuk daha önce.
1: Evet, yani, evet. O, onunla birlikte biraz daha düşecektir. Ancak hep bahsettiğimiz bir konu, üreticilerimizin burada kendilerini bilerek kullanmalar lazım. Bu çok önemli bir konu.
0: Şimdi onlar da bir yerde haklı, kendilerini, yani bu sene kazanacağı tek para oradan.
1: Tabii.
0: Riske atmak istemiyor ürününü. Bu da çok anlaşılır bir şey ama öyle de riske atıyor yani.
1: Yani iki türlü de aslında, ama o biraz daha böyle şey, hani ya tutarsa.
0: Ya ihraç ürünü
1: geri döndüğü zaman zarar.
0: Gümrükte imha edilince işte o riske atılmış oluyor o yüzden.
1: Kesinlikle.
0: Zaten.
1: Tekrar bu iklim değişikliği konusunda en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de programda karbon. Yani şundan vazgeçilmiş, onu da söyleyeyim, çıkmış yani. İşte artık yeşil anlaşma, Paris anlaşması vurguları vardı. Ondan artık Türkiye'de sanırım bir ilerleme olmadığı görülmüş ki bu tür programlarında dışarıya çıkılmış. Onu hiç rastlamadık yani, onu söyleyebilirim. Öte yandan yerli genetik kaynakların korunması.
0: O konuda da iyimser olalım mı? Yani belki olması gereken bu diye özel bir vurgu yapılmamıştır.
1: Belki de çünkü orada şu vardı zaten. En başta da söylemiştim ben onu. Orada çeşitli krediler vardı. Ülkeler aslında bunun peşine çok gitti. Hı. Yani o anlaşma kapsamında yapılacak, atılacak adımlarda Dünya Bankası gibi büyük, büyük kuruluşlardan krediler vardı. Aslında biz onları almaya çalıştık bir miktar. Ama geldiğimiz noktada çok etkisi olmadığını düşünüyorum ki çıkmış programdan. Gıda fiyatlarında erken uyarı mekanizması. Şimdi bu çok önemli bir konu. Yani şu. Bir işte burada fiyatların ani artışlarından ya da ani düşüşlerinden bahsediyoruz ya, işte bunun hem üreticiyi korumak anlamında hem de vatandaşa yansımasını biraz daha törpülemek anlamında tabiri caizse bir sistem kurulacak ve burada bu ürünlerde ciddi müdahaleler yapılacağını öngörüyorum. Bu sistemle artık bizde bir zam şampiyonunu söylerken bir ayda %200, %300 fiyat arttı gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağımızı düşünüyorum bu erken uyarı sistemiyle. Öte yandan üretim planlaması devam ediyor ve kapsamı genişliyor. Peki kapsam nasıl genişleyecek? Önemli bir nokta var. Şimdi tarım sayımı artık sonuçlanıyor. Ve tahmin ediyorum Mayıs'ta galiba tam olarak ortaya çıkacak ve bu ortaya çıktıktan sonra bu tarım sayımına göre bir üretim planlaması daha aslında şekillenecek diyebilirim. Hem ürünlerin ürün yelpazesi, hem bölgeler olarak, hem verilen destekler olarak bir şekillenecek. Tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir önceki yapılan üretim planlaması

0: hangi tarım sayımına göre yapılmıştı ya da o tarım sayımı eksik ya da hatalı mıydı, daha iyisini olacağını söyleyelim. Yeni programda bir de bir konu var, bu da tamamen programdan çıkarılmış, onu da söyleyeyim yine. İşlenmeyen tarım arazileri yok. Geçtiğimiz OVP'de üstüne basa basa söylediğimiz.
1: Evet, cezası vardı, bir şey vardı.
0: Tabii. Yani 2 yıl şöyle oldu işte, süreler belli oluyordu. O işte Ekim'in 10'unda artık süre bitiyordu diye böyle üzerine basa basa konuştuğumuz konu bu OVP'den çıkmış. Çünkü orada bir hatırlarsanız şey söylemiştik. Bir dava süreci oldu ve o dava sürecinin henüz sonuna gelinmediği için bu orta vadeli programdan tamamen çıkmış diyor. Geleceğiyle ilgili de ben tahmin ediyorum o program biraz daha aksamada kalacak diye düşünüyorum. Bunu da söylemiş olalım. Ve tarımsal ve sanayinin, tarım ve sanayinin birlikte hareket etmesine için çok fazla vurgular var. Yine hep bahsettiğimiz organize tarım bölgelerinin daha yaygın ve efektif olarak planlanması vurgusu yapılmış durumda OVP'de. Son olarak şunu söyleyebilirim. Aslında verilen mesaj, desteklerin ve bütçenin büyüdüğü ama politikanın odağının üretim artışından çok dayanıklılığa döndüğünü söyleyebilirim. Yani kısaca şöyle aslında. Elimizdeki toprağımızı artıramıyoruz. Üretimi artırmak yerine mevcut durumu geriye getirmeyelim ve mümkünse teknolojiyi kullanarak OTB'ler gibi uygulamalarla verim artıralım. Şu anda biraz daha odak buraya gelmiş durumda orta vadeli programda.
1: Peki, tarımsal destekler arttırıldı. Bu çok önemli, olumlu bir gelişme. Ama şöyle bir şey var. Şimdi 2026'nın destekleri 2027'de ödenecek. 2027'nin destekleri arttırıldı. Onlar da 2028'de ödenecek. Şimdi aynı OVP'de de işte enflasyon beklentileri de aslında ortaya çıkmış oldu. Bu yıl için, önümüzdeki yıl için en azından enflasyonu tek haneye ve işte stabil hale getirene kadar bizim bu desteklere, çünkü bir yıl sonra ödeniyor, hı hı, desteklere, evet destek bu artı enflasyon farkı maddesini getirmemiz gerekmiyor mu artık?
0: Şimdi şöyle, aslında bu artıştan biraz bahsedeyim. Bu artış esasında 2026 yılı destekleri arttı. Yani ya da artmadı. Şu kelime daha doğru, güncellendi.
1: Aa, tamam.
0: Tabii. Şimdi
1: tam ben 2027'nin destekleri arttı diye biliyorum.
0: 2027 destekleri açıklandı bitkisel üretimde. 2027'de ne olacağı, fakat 2026'nın bitkisel üretim tarafındaki destekleri güncellendi. Ve şöyle bir durum var. Şimdi 2025 yılında bir destek modeli değişmişti. Katsayı, hani bir evet, üretimde arsanın büyüklüğüne, ürettiğimiz ürüne göre ya da sözleşmeli, pardon, üretim planlamasında mı ürünümüz diye bir katsayımız vardı. Ve buna göre bir destek miktarı belirleniyordu. Bu 2025'te ilk çıktığında dekar başına 244 liraydı ve 2026 için 310 lira olmuştu normalde. Şimdi bu 367 lira olarak güncellendi. Şimdi neden güncellendi? Bu tamamen coğrafi sorunların, bizde jeopolitik çatışmaların, coğrafyamızda yaşanan sorunların getirdiği sonuç. Hep diyorduk, Avrupa Birliği destekler açıkladı. Diğer ülkeler çiftçilere, üreticilere özellikle girdi maliyetlerin artması ve girdilere ulaşamama noktasındaki yaşanan sıkıntılar için destekler açıkladı. Aslında bu artış işte Türkiye'nin yaşanan şu andaki jeopolitik çatışmalardan dolayı üreticilere verdiği destektir. Bu da yaklaşık
1: bir nevi enflasyon farkı da diyebiliriz.
0: Kesinlikle burada hatta biraz hesap da yaptım orada. Aşağı yukarı 170 milyarlık bir destek ödemesi yapılacaktı 2026 yılı için. Bunu da bu yaklaşık 25 milyar liralık bir katkı fazla olacak ödemeler. Yani aslında ciddi bir etki bakıldığında, yani savaşın tarım ya da çiftçilere maliyetini bu şekilde de bir ölçü olarak belki de görmüş oluruz. Ama bak, öte yandan da hayvancılık destekleri açıklandı. Yani aynı döneme güne denk geldi. O biraz kafa karıştırıcı oldu. Hem bitkisel üretimde destekler arttı, güncellendi. Hayvancılık destekleri de yeni açıklandı, yeni olarak açıklandı. Orada da dikkat çeken birkaç artış var, madde var. Hemen onları hızlıca aktaracağım. Buzağı desteği, temel desteği 1400 liradan 2000 liraya. Malak desteği, yani manda çok artıyor. Çok ciddi teşvikler var. 2800 liradan 4000 liraya yükseldi. Yine pamukta ve diğer ürünlerde ciddi artışlar oldu. Bir dikkatimi çeken artış da arıcılık. 100 liradan petek başına 200 liraya artmış, yükselmiş durumda. Ve burada bir de gebe hayvanlarda yavru kayıplarına yönelik yeni bir döneme girildi. Ve artık yavru kayıplarına da gebe hayvanlarda aşıdan ve buzağı ölümlerine malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu ve oğlak başına verilen destek ise 4 bin liraya çıkarıldı. Ve buraya bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dahil edildi. Bu önemli bir konu çünkü maalesef ki bu tür kayıplarda üreticiler çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bu da hayırlı olsun diyelim.
1: Evet. 5 üründe rekolte yüksek, fiyat geçen yılın altında kaldı. Geçen hafta da konuştuk, özellikle kuru üzüm özelinde konuştuk bunu. Ve kuru üzüm konusunda da özellikle bize çok soru geldi. Ne olacak bu kuru üzümün hali diye özetlenebilecek sorular geldi. Şu avans fiyat meselesini bir daha konuşmak gerekecek.
0: Kesinlikle galiba. Beş ürünü söyleyelim hızlıca. Fındık, kuru üzüm, yeşil mercimek, sarımsak ve kayısı. Fındık ve kuru üzümü çok konuştuk. Diğer ürünlerde de üretim çok fazla olmasına rekolte yüksek ama fiyat düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görüşünün ben burada piyasayı biraz daha takip ettiğini düşünüyorum. Fakat kuru üzümle ilgili bir müdahale fiyatı gelebilir. Ancak beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Tıpkı fındıkta olduğu gibi. Fındıkta beklentiler 300 liraydı. 250 lira fiyat geldi. Piyasa fiyatlarının şu anda maksimum 200 lira olduğu söyleniyor. Burada kuru üzümde de fazla bir üretim olduğu için bu sezon maalesef ki biraz daha belki zarar, belki maliyetle başa baş geçecek üreticiler için öyle bir öngörü
1: bu
0: var.
1: Bu sezon sürümden kazanacaklar o zaman.
0: Yani inşallah. Yani
1: eğer gerçekten fazlaysa üretim. Peki Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar

0: İyi akşamlar. Bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Şahin Atmaca, Berkay Küçük ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri Merve Şahin telefon hattımızda. Merve merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Merve. Yoğun bir gündem var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Seni dinliyoruz.
2: Oldukça yoğun bir gündem var. Hemen en sıcak başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Erdoğan milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Bağımlılığa Dur de Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele panelinde konuştu. Yılmaz, insanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa dışı bahis ve kumarın toplumun tamamını hedef aldığını belirtti. Duran, dijital kumar ve sanal bahis en büyük sermayemiz olan, en büyük gücümüz olan gençlerimizi de tehdit etmektedir. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacizlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecek ifadelerini kullandı. Önemli bir dosya daha var. 2011 yılında Silivri cezaevinde ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için tetik kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Kozinoğlu'nun İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki kabri savcı gözetiminde açılacak. Dönemin kayıtlarına doğal ölüm olarak geçen Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni toksikolojik ve kimyasal incelemelerle belirlenecek. İncelemelerde Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği ve talep ettiği ilaçlara ilişkin iddialarda netlik kazanacak. Gündemin başlıkları bu şekildeydi.
0: Hı hı. Adalet Bakanı Akın Gürlek en sosyal hesabından sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir başlığıyla yaptığı açıklamada vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Bakan Gürlek, sanal şöhret suçun gizlenmesine perde olamayacak dedi yaptığı açıklamada. Evet, çok teşekkür ediyoruz yoğun başkent gündemine dair aktardığın bilgiler için Merve Şahin, kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Merve Şahin bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini paylaştı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemi değerlendirmek üzere gazeteci Fadime Özkan'la birlikteyiz şu dakikalarda. Sayın Özkan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum Feryal Hanım, iyi yayınlar dilerim. Selamlar herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum.

0: gidiyoruz. Şimdi Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtilirken durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği kaydedildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar var. İletişim Başkanı Duran 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşim ile bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası toplumun bu yöndeki iradesini güçlendirmesi ve İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı somut adımları atması gerekmektedir açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz açıklamasını yaptı. Bu konuyu sizinle bugün değerlendirmek istiyoruz ve tabii ki yine konuyla aslında bağlantılı boykot konusunu zaman zaman konuştuk sizinle, ancak spor ürünleri üreticisi bir firmanın İsrail ordusunda görev yapan eski bir askeri ampute bireylere yönelik tek ayakkabı hizmetinin reklam yüzü olarak kullanması tüm dünya genelinde bir tepkiye neden oldu, tepki çekti. Evet. Bu konuyu da size sormak istiyoruz. Son yazınızla bu konu üzerine kaleme aldınız, onu da biliyorum. Evet. Neler söylersiniz 12 ülkenin attığı bu adımla ilgili olarak?
1: Çok çok önemli ve nihayet demek istediğim bir gelişme bu Feryal Hanım. Çünkü aslında İsrail ne Batı Şeria'da ne Gazze'de ne Kudüs'te ilk kez saldırmıyor. Kurulduğu günden bu yana, hatta kurulmadan önce bile bütün varlığını bu yayılmacılık, haksızlık, hukuksuzluk, gasp üzerine kurmuştu ve bunu böylece kimse ona bir itiraz seslendirmediği için, herhangi bir yaptırma uğramadığı için, ki buna literatürde İsrail istisnacılığı deniyor. Yani başka hiçbir devlete uygulanmayan bir istisna hali var İsrail söz konusu olduğunda. O her konuda serbest bir devlet pozisyonundaydı. İlk kez üstelik de Avrupa ülkelerinden, Avrupa'nın güçlü devletlerinden böyle bir toplu tepki gelmesi, bir yaptırım, hani sadece kınama, uyarı vesaire değil, doğrudan ticaret, İsrail'le yaptıkları ticareti kısıtlayan, İsrail aleyhine kısıtlayan bir karar almış olmalarını çok çok değerli ve önemli buluyorum. Ve nihayet demek istiyorum, yani bu 12 ülke, isimlerini siz tek tek saydınız, hepsi İsrail'in aslında Batı Şeria'da hem İsrail hukukuna göre de uluslararası hukuka göre de kendisine ait olmayan toprakları mütemadiyen gasp ettiğini, işte yerleşimci adı altında işgalcileri, İsrail işgalcileri o topraklara yerleştirdiğini ve bunu meşru bir siyaset etmiş, bu kendi hakkıymış gibi dünya kamuoyuna sunduğunu söylüyorlar. Bunda da bir ısrar ve her devletten, işte İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband konuştu ve parlamentoda kendisinin de bir Yahudi olduğunu ama İsrail'in bu yaptığı gelişmeye, haksız gelişmeden son derece rahatsız olduğunu ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı konuştu. Pek çok farklı devletten bu açıklamanın dışında da açıklamalar geldi. Niye bu kararı aldıklarına dair. Türkiye'den önemli destek kararları geldi. Siz yine çok isabetli okudunuz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran'ın açıklaması yine bu karara destek niteliğinde. İlk olması şunun için çok önemli. Yani bir yaptırım kararı, bir somut İsrail'e kesilen bir faturaya dönüşmesi bunun çok kıymetli. Çünkü şu ana kadar en azından hani dostlar alışverişte görsün minvalinden bazı kınamalar, uyarılar olabiliyordu. Ya da üst düzey dışişlerinde çok alt düzey, çok affedersiniz, alt düzeyde yapılan bazı açıklamalar.

0: kararlarla bu gibi durumlar geçiştiriliyordu. Artık geçiştirilemeyen yeni bir boyut bu. Bu kısmı doğrusu umut verici. Tabii ki İsrail bu alınan karara karşı sessiz kalmadı. Kudüs'teki İngiliz Büyükelçiliğini, konsolosluğunu çok affedersiniz, kapattığını açıkladı. İşte diplomatları geri gönderiyor ülkelerine. Bu da İsrail açısından bedel ödetmeye yönelik bir pozisyon. Ama buna da tepki geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ne yaptığı önemli. Çünkü aslında İsrail'in en büyük destekçisi bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve o 12 devletin aldığı bu kararı uygunsuz buldu. Rahatsızlığını ifade etti. Ama bu ambargo, yani İsrail yönelik bu ambargonun ben yayılmasını bekliyorum açıkçası. Çok da bunun İsrail üzerinde en azından uluslararası hukuku çiğneyen, hem insanların orada kişisel şahsi mülkleri, yani Filistinlerin topraklarına, arazilerine, zeytinliklerine el koyan ve bunu da şiddet, gaz, baskı, yıldırma ile yapan bir İsrail'den bahsediyoruz. O, bunun bir bedelinin olacağının ona gösterilmesi İsrail açısından da çok öğretici. Belki şu ana kadar sesini çıkarmamış olan, çıkarmaktan çekinen devletler açısından çok doğru, çok cesaretlendirici bir gelişme. Buna hakikaten olumlu bir gelişme olarak anmak lazım. Bir de tabii hani ne yapıyor İsrail diye baktığımızda aslında mütemadiyen, şimdi hani bu son karara tetikleyen şey Batı Şeria'da en son Tel Aviv yönetimi, çünkü bir binden fazla birimin oluşacağı yeni bir Yahudi yerleşim yeri açmak için 1665 dönümlük bir araziyi gaspetti. Ve bunun nasıl yapıldığını, yani bu gasp nasıl yapıldı, bunun bir süreci var aslında. Birdenbire, hani bu bir son aşama aslında. Buranın yerleşime açıldığını ilan etmek, Filistinleri evlerinden, topraklarından çıkarmak bir son aşama. Bundan önce şöyle bir sistem işliyor çok kısaca söylersek. Mesela diyelim ki bir İsrailli bir Batı Şeria'da bir yerden bir yere giderken bir yolda, bir tepede telefonun çekmediğini, burada hizmet almak istediğini söylüyor. İsrail devleti gidip oraya bir uydu verici alıcı bir sistem yerleştiriyor. Sonra deniyor ki bunun korunması gerekiyor. Oraya bir güvenlik atıyor. Güvenliğin ailesine atıyor. Sonra ailenin çocukları olduğu için oraya bir okul kuruyor. Okul kurunca, kreş olunca, sağlık ocağı olunca orası birden ufak ufak bir yerleşim alanına dönüşüyor. Sayısal olarak artıyor ve sonra İsrail diyor ki benim buraya daha fazla hizmet götürmem lazım. Dolayısıyla ben buraya el koyuyorum. Hizmet götürüyorum vatandaşlarıma gibi bir göstermelik tiyatroyla bu süreci neredeyse Batı Şeria'nın da tamamını sanki bir İsviçre peyniri gibi delik deşik etme süreçleri aslında böyle tiyatrolar neticesinde oldu. O yüzden bunun nihayet görülmüş olması, buna tepki verilmesi hakikaten çok önemli, çok değerli buluyorum. Çünkü bu bitmeyen bir süreç, dediğim gibi hep böyle ilerledi ve uluslararası hukukun uygulanması ve hani orada şu anda İsrail devleti hükmü altında, onun vatandaşı pozisyonunda yaşayan ama aslında kendi vatanında yaşayan Filistinlilerin mülklerinin de hukuklarında korunması, mülklerinin de iade edilmesi gerekiyor. Bu geriye doğru bir hukukun işletilmesi için de bir başlangıç olabilir. O yüzden doğrusu çok değerli buluyorum. Biliyorsunuz ayın 22'sinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu.
1: Evet, evet. Tam bu noktada onu söyleyecektim. Uluslararası hukuk dediniz. Türkiye her platformda bu konuyu gündeme taşıyor. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her yıl dünya liderlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.si 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes evet. için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak olan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün söz alması, bir konuşma yapması öngörülüyor.

0: görülüyor. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor. Siz de takip edeceksiniz
1: Evet.
0: bu evet zirve
1: İnşallah, evet.
0: gündemi. Buyurun.
1: Yani muhtemeldir ki sizin de hatırlattığınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı her platformda aslında Filistin'in var olma hakkını, Filistinlilerin yaşama ve bütün insanlığın olduğu gibi Filistinlilerin de doğuştan kazandıklarını hakları kullanabilme hakkını savunacaktır. Birleşmiş Milletler kürsüsünde ikili görüşmelerde de kuşkusuz konu olacak. Onu takip edeceğiz. Bir de aslında siz girişte vurguladınız Feriha Hanım. Çok önemli bir hem üzücü ama bir tarafıyla tepkiler bakımından da yine olumlu adlandırmamız gereken bir gelişme daha oldu. Son birkaç günde. Bir spor giyim markası, Alman menşeli, dünyaca ünlü bir hani marka adını veremiyoruz kamu kurumu olduğu için ama
0: evet.
1: Dinleyicilerimiz biliyorlardır. Son kampanyasını ampute yani bir ayağını kaybetmiş olan ya da iki ayağını ama kampanya daha çok tek ayak üzerine kurulu bir kampanya kurduğu yani ampute kişiler için de ayakkabı ürettiğini duyurdu. Bunun reklam yüzü olarak da bir İsrailli askeri reklam yüzü seçti. Shalal Biden adında ampute bir asker bu. Ve 2021'de Gazze'ye yapılan bir saldırıda yani İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı yani 7 Ekim'den çok önce yaptığı bir saldırıda yaralanmış ve ampute edilmiş. Onu reklam yüzü yaptı. Sağlıklı, inç, spor yapıyor ve bu giyim mağazasının ayakkabısını kullanıyor. Şimdi böyle bir şey. Burada bir sempati var. Bir empati var. Gazze'ye saldırıda ayağını kaybeden genç bir insan için. Dolayısıyla çok pozitif bu manada. Ama bu reklamın örttüğü en az 6.000 Gazze'li var. Bunların 1.500-2.000'i de çocuk. Yani aslında İsrail Gazze'ye yaptığı saldırıda evet 74-75 bin insanı katletti. Hala enkazlardan yüzlerce ceset çıkıyor ve onlar defnediliyor biliyorsunuz. Daha geçen hafta 1.000 Gazze'li defnedildi. Bunların yarısı kadın ve çocuk. Hali hazırda ateşkes sağlandıktan sonra bile katlettiği insan sayısı 1.500'ü geçti. Yani Gazze'de bu kadar büyük bir soykırım suçu işlenirken, savaş suçları işlenirken ve insanlar kollarını, bacaklarını, gözlerini, vücutlarının bir parçasını kaybederken Adidas bunu görmüyor, onlara sponsor olmuyor, onlar için bir sempati, empati geliştirmiyor. Ama İsrail'i bir asker için böyle bir kampanya yapıyor. Burada tabii hani şunun da altını çizmek lazım. Bir savaş ortamında hele de Gazze gibi tamamen ambargolar ve ablukalarla tutlanmış, hiçbir insani yardımın girmediği, insanların bir lokma ekmeğe, bir damla suya ihtiyaç muhtaç bırakıldığı ve biz bunu aylarca, yıllarca yani 3 yıldır bunu seyrediyoruz aslında. Yani kuma dökülen pirinç tanelerini, buğday tanelerini toplamaya çalışan insanlar gerçeğinin olduğu bir yerde ampute edilmek ne demek? Yani ilaç yok. Hiçbir uyuşturucu hani acı o ampute parçalanan kol bacak kesilirken onun acısını duymalarını engelleyecek hiçbir narkoz ilaç almadan bu bacaklar kollar kesildi. Bunların dediğim gibi 1.500-2.000 tanesi çocuktu. Bu acıya dayanamayıp ameliyatta ölen insanlar oldu. Ve ampute edildikten sonra da bir organın kesilmesi, dikilmesi çok kolay bir şey değil.
0: Tabii.
1: Ödem oluyor, yani enfeksiyon gelişiyor, bunun fizik tedavisi var, bunun psikiyatrik mesleği var. Dolayısıyla bir dizi yardıma ihtiyaçları varken bazı tıbbi, psikolojik ve hatta ekonomik yardıma ihtiyaçları varken bu ihtiyaçları karşılanmayan insanlardan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz hiç orada ayakta kalan bir bina yok. Her yer enkaz, cesetler ve toz, çamur. O şartlarda bu insanlar yaraları iyileşti. ama bir şeye, proteze sahip değiller. Çok büyük bir çoğunluğu, neredeyse sıfıra yakın protezi olan. Protezleri yok. Derme çatma, teneke kutulardan, plastik borulardan, ayağa kalksın çocuğum, yerde sürünmesin diyen insanlar çocuklarına protez yapmaya çalıştılar. Şimdi böyle devasa ve insanlığı yerden yere vuran bir gerçek varken, tabii ki dünyaca ünlü bir firmanın kalkıp da bu gerçeğin üstünü kapatıp sadece bu mağdurlara, kurbanlara, mazlumlara saldırırken yaralanmış ve bacağı kesilmiş bir askeri gözümüze sokması bir kere en başta en büyük bir insafsızlık, vicdansızlık ve dolayısıyla hem bu marka şimdi çok büyük bir tepki çekti. Bütün dünya manasında, sadece Türkiye toplumu değil, küresel bir tepki hızla büyüyor. Boykot kararları alınıyor. Ve sadece o firma değil, İsrail'e doğrudan desteğini tutlayan, İsrail ordusunun çamaşırlarını tutlayan, hamburger gönderen, başka ya da kahve gönderen zincirler var biliyorsunuz. Onların da boykot edilmesi gerekiyor ki İsrail buradan bir ders alabilirsin.
0: Fadime Hanım, evet, buyurun.
1: Yani hani bir son söz, süremizde çok aşmadan. Hani bu 12 devletin aldığı karar önemli bir adım. Bu giyim firmasının yaptığı büyük hatanın bu şekilde cezalandırılıyor olması da olumlu bir gelişme. Çünkü insanlığın vicdanı uyandı artık, daha fazlasına göz yumacak gibi görünmüyor inşallah.
0: Fadime Hanım, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
14: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi devam ediyor. Gün ötesi bilim teknoloji.
2: Cumhurbaşkanı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında bugün ve yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Gitex AI Türkiye 2026 Fuarı'nı konuşacağız bu bölümümüzde. Telefon hattımızda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel bizlerle birlikte. Sayın Yücel merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim etkinliği sizden dinleyelim isteriz. Amacı, içeriği, neler var bu etkinlikte? Kimler katılıyor ve beklentiler ne yönde?
3: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu yayın için. Gitex AI Türkiye'yi genel dinleyici kitlesine ulaştırabilmek bizim için çok önemli. Geçen yıl bu dönemlerde Gitex Global, ki dünyanın birçok yerinde 46 yıldır, başta Dubai merkezli kendi ana etkinlikleri olmak üzere 46 yıldır teknoloji ve girişimcilik etkinlikleri düzenleyen çok yerleşik bir kurum. Ve bu kurum bize başvurarak bu etkinliği 14 diğer ülkenin yanında İstanbul'da da veya Türkiye'de yapmak istediklerini beyan ettiler. Biz de bir fizibilite çalışması yaptık ve bunun uygun olabileceğini düşünerek bir mutabakat imzaladık. Bu tarihte, bugün ve yarın bu etkinliğimizi Gitex AI Türkiye ismiyle yapabilmek adına 70 ülkeden katılımcı var. Tabii bugün gelenler, özellikle eğer dinleyiciler şu anda geri dönen, trafikte olan benim gibi katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz de takdir edeceklerdir. Çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Yani bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde yaklaşık 10-12 bin ziyaretçiyi ağırladık ilk günde. İçeride tabii çok büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra, uluslararası teknoloji şirketlerinin yanı sıra startup ekosisteminden, startup girişimcilerin de yer aldığını söyleyebiliriz. Birçok teknoparkımız, birçok hatta belediyelerimiz, akademiden, toplumdan, özel sektörden çok fazla sayıda katılımcının katkılarıyla bugün etkinliğimizi başlatmış olduk. Tabii bizim gayemiz şu: hem Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak bizim, hem de stratejik partnerimiz, ülkemizin milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü aslında yürüten Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın hedefi, ülkemizin yatırım ve finans ekosistemini, teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bütün dünyaya en doğru biçimde anlatabilmek. Türkiye'nin çok önemli iddiaları var. Türkiye artık bölgesel bir üs olmaktan küresel bir cazibe merkezi, küresel bir merkez olmaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tip etkinlikler gerek bizim yurt dışında katıldığımız, gerekse kendi ülkemizde yine T3 Vakfı ile beraber yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz Takeoff, yine bu ayın sonunda yapılacak Teknofest ve birçok diğer kurumumuzun imkanlarıyla gerçekleştirdiği etkinlikler bize şunu gösteriyor: Türkiye artık özellikle teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde dünyada, sadece bölgemizde değil, dünyada bir aktör. Merakla çalışmaları, Ar-Ge çalışmaları, eğitim çalışmaları, girişimcilik çok çeşitli dikeylerde, fintech gibi, oyun gibi, SaaS gibi, yapay zeka gibi, bulut teknolojileri gibi, akıllı şehirler gibi, siber güvenlik gibi çok çeşitli alanlarında çok önemli başarıları imza atıyor. Zaten bunları veriler de bize doğruluyor. Malumunuz İstanbul Avrupa'nın şu anda en büyük ikinci oyun ekosistemine sahip. Ankara 5. ekosistemine sahip. Ar-Ge çalışmaları, Ar-Ge'ye ayrılan paylar bütçemizden dünyada üst sıralarda. Hepsini bir arada düşündüğümüzde bizim de tabii ki hedefimiz Gitex AI Türkiye'yi sinerjinin, etkileşimin en üst seviyede yaşandığı, bütün bu aktörlerin bir araya gelerek, herkesin öğrenerek,

0: kazanarak ayrıldığı bir platform haline dönüştürebilmek. Bugün gördüklerimiz, bugün yaşadıklarımız bize bunu doğrular nitelikte. Çok şükrediyoruz tabii ki. Bu ülkenin yarın da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Lakin yarın 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizin başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu Bey'in hitapları olacak. Yine 12.40'da yarın öğleden sonra Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Beyefendi'nin hitapları olacak. Yine Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürümüz Sadullah Uzun Beyefendi ulusal yapay zeka stratejimiz ve eylem planımız hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Ama çok çeşitli konularda ben de yarın kreatif endüstrilerde yapay zekanın kullanımı konusunda Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selmer Karagöz Bey ve önemli bir projektör arkadaşımız Asırlık Gece'nin TRT'mizin göz bebeği son zamanlardaki yapımı Asırlık Gece'nin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin Beyefendi ile kreatif endüstrilerde yapay zekanın kullanımı konusunda bir panelde moderatörlük yapacağım. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde inanılmaz heyecan verici bir platform. Ülkemizin bütün iddialarının, Türkiye yüzünün bütün iddialarının böyle adım adım gerçekleştiğini, hayata tatbik edildiğini, dönüştüğünü görmek proje olarak, değer olarak efendim bunların gerçekleştiğini görmek bize çok büyük mutluluk veriyor tabii ki.
1: Sayın Yücel, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan GITEX AI Türkiye ile İstanbul Doğu ve Batı arasında bir yapay zeka, bir teknoloji köprüsü oluyor diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Hatta şunu söyleyeyim. Müsaadenizle, eğer izin verirseniz Salih Hanım, şöyle bir ifade kullanmak isterim. Biz son zamanlarda Türkiye'nin çok uzun süredir kullandığı köprü metaforunu özellikle uluslararası doğrudan yatırımcıya, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım iklimini, ekosistemini anlatırken biraz revize ettik. Malumunuz köprü iki noktayı birbirine bağlayan bir vasıta, bir araç, bir yol. Fakat bunun şunun farkına vardık. Türkiye sadece iki noktayı birbirine bağlamıyor artık. Birçok noktayı birbirine bağlıyor. Onun için biz de bu çokluk ve dünyanın özellikle bölgemizin ama artık bütün dünyanın yüzünü döndüğü, sözüne itibar ettiği, bu sadece teknoloji ve girişimcilikte artarak devam eden bir hızla değil. Jeopolitik konularda, jeoekonomik konularda, arabuluculuk görevlerimizde bütün devletimizin unsurlarının ne kadar sözününe itibar edilen faaliyetlerde bulunduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Onun için biz birçok noktayı birbirine bağladığımız için son 3 senedir Yatırım ve Finans Ofisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak dünyanın bağlantı noktası kampanyasını yürütüyoruz. Köprü metaforu, ki ben de şu anda köprüden Avrupa'dan Asya'ya geçiyorum. Köprü iki noktayı birbirine bağlıyor. Türkiye inovasyonu, yeteneği, ticaret ve enerji yollarını birçok noktadan birçok noktaya bağladığı için artık ve teknoloji ve girişimcilik ekosistemi de tabii ki bunun içine dahil, ki bugünkü etkinlik bize onu çok rahatlıkla gösteriyor. Artık dünyanın bağlantı noktası diyebiliriz. Bir köprü, elbette bir köprü ama sadece bir köprü değil. Dünyanın, Türkiye artık, Türkiye yüzünün de bütün dayanıklılık unsurlarıyla en zor zamanlarda, en kriz zamanlarında bütün dayanıklılık ve direnç unsurlarını, tedarik zincirlerini bağlayan ülke olması konumuyla bir küresel güç merkezi olması itibariyle, ki son dönemde malumunuz bu tür yatırımları ve girişimcilik ekosistemine de ilgilendiren Türkiye yüzünde yatırımlar için güçlü merkez programımız da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtılmıştı. Teşviklerimiz, yeni vergi muafiyetlerimiz, bu unsur da var. Yani güçlü merkez olmak, küresel güçlü merkez olmak ve artık dünyanın bağlantı noktasını kampanyamızı da, sloganını da diyelim hesaba katarsak, çok katmanlı bir değer üretimi ve değer sunumu yaptığımızı bütün dünyaya söyleyebiliriz çok rahatlıkla.
1: Kuşkusuz etkinlik boyunca önemli imzalar da atılacak. Stratejik imzalar ve kurulan sınır ötesi işbirlikleri için neler söylersiniz?
0: Şimdi etkinliğimize 150'ye yakın uluslararası yatırımcı geldi. Eğer ben çok da yanıtmak istemem ama sanırım yapılan hesaplamalara göre çok büyük miktarlarda asetleri yöneten fonların teknoloji ve girişimcilik konusunda Türkiye'ye şu anda bu etkinlik için geldiğini ve bu isimlerin İstanbul'da bulunduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Elbette ki bizim amacımız biraz önce söylediğim gibi bu etkinliği sadece gezilen bir yer, bakılan bir yer olarak değerlendirmemek. Burası bir platform. Burası yatırımlar için, çeşitli mutabakatlar için, çeşitli anlaşmalar için aslında aynı zamanda bir zemin. Bütün bu buradaki işbirliklerinin, değer önermelerinin son derece uzun soluklu işbirliklerine ve ortaklıklara dönüşmesini temenni ediyoruz. Bugün kulağıma böyle güzel görüşmeler de geliyor. Çünkü program dahilinde biz bütün bu unsurlar, teknoparklar, startuplar, girişimcilik ekosisteminin aktörleri, uluslararası yatırımcılar, büyük teknoloji şirketleri 500'e yakın programlanmış şu anda randevulu görüşme var bu iki gün içinde. Bu çok önemli. Bu görüşmelerden elbette ki çok değerli sonuçların çıkacağını ümit ediyoruz. Hı hı. Hep birlikte izleyeceğiz ve takip edeceğiz.
1: Ne mutlu bize. Şimdi Sayın Yücel, son olarak dinleyicilerimize mesajınız ne olur? Bizi dinleyen gençler de var. Eklemek istediklerinizi alarak size veda edelim.
0: Bir kere öncelikle bu fırsat için tekrar teşekkür ediyorum. Herkesi hiç geç değil. Bir link, Jitex AI Türkiye web sitesinden sadece bir linkte ufak bir kayıt işlemi yaparak yarın lütfen bize ziyaret etsinler. Jitex AI Türkiye'de bulunsunlar. Özellikle gençlerin bu etkinliğe gelerek, buradan öğrenerek ayrılmalarını ben temenni ederim. Gençlerimizin özellikle girişimcilik konusunda son dönemde yaptıklarını hep beraber izliyoruz. Bu tip etkinlikler onlara hem ilham vermesi, hem yol göstermesi, hem etkileşimi arttırması bakımından çok kılavuz niteliğinde, rehber niteliğinde, kolaylaştırıcı, buluşturucu platformlar. Onun için gençlere mesajım bu. Bütün Türkiye'ye sizlerin vasıtasıyla mesajım da şu. Benim şahsi kanaatim olmakla beraber çok kendimden 25 yıllık devlet memuriyetini de hesaba katarak söylüyorum. Türkiye artık bir süper güçtür. Hepimiz bunun konforunu yaşarken bu iddianın daha ileri noktalara her alanda ve bugünkü konumuz itibariyle teknoloji ve girişimcilik ekosistemimiz gelişimi adına da kalkınması adına da hepimiz üzerimize düşen görevleri bilelim. Bu ödevleri iyi çalışalım ve ülkemizi çok çok daha ileri noktalara götürerek genç nesillere çok daha müreffeh, çok daha büyük, çok daha güçlü bir Türkiye teslim edelim ki insanlık onurunu her zaman merkeze alan, özellikle yapay gibi, zeka gibi, iyisi mi kötüsü mü tartışmaları hala hazırda devam eden, her gün yüzlerce hesap haber okuduğumuz, hakkında haber okuduğumuz yapay zeka konusunda bizim gençlerimiz insanlık onurunu, insanı merkeze alan ürünler, hizmetler geliştirsinler. Ve böylelikle biz de bunun rahatlığıyla, bunun bize vereceği mutlulukla gurur duyalım. Son sözlerim de bu olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Yücel, çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Saygı bizden efendim. Herkese selam ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
3: Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu, büyük taarruzun zaferle sonlandırıldığı yer oldu İzmir. İzmir'in kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açmakla kalmadı, Anadolu'nun kurtuluşunun simgesi oldu. Zafere giden süreçse Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi emriyle başladı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Kahraman Türk ordusu, aziz vatanın her karışında olduğu gibi İzmir'de de cesaretini göstermiş, düşmanı topraklarımızdan söküp atmıştı. Şimdi o günlere gideceğiz, bu zaferi ve sonuçlarını konuşacağız. Telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cezmi Eraslan hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar Feriha.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bizi o günlere götürür müsünüz? Bugün bulunduğumuz noktada,
4: evet,
3: o günleri anlayabilmek, yaşayabilmek sizin anlattıklarınızla istiyoruz. Evet, evet. Buyurun Sayın Hocam.
4: Yani milletçe anlamamız gereken, doğru değerlendirmemiz gereken, hakikaten Türk tarihi için çok önemli bir kırılma noktasındayız. 104. yıl dönümü İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun. Ama 9 Eylül nedir derseniz, ki işte İzmir'in kurtuluşunu simgeliyoruz ama 10 yıldır devam eden

savaşın noktalandığı tarihtir. demek mümkün çünkü Türkiye Türk milleti Trablusgarp'tan başlayarak 1. 2. Balkan Savaşı arkasından 1. Dünya Savaşı ve nihayetinde de 30 Ekim 1918'de mütarekenin ertesi günü başlayan sivil bir mücadelenin içerisindeydi. Bu mücadelenin askeri safhası, silahlı kısmı, İstiklal Harbi kısmı 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesiyle başladı. Ve nihayetinde de 9 Eylül'de yine İzmir'in kurtarılmasıyla sonuçlandı. Bu bir manada Türk Milli Mücadelesi'nin, Türk İstiklal Harbi'nin tacıdır, zafer zirve noktasıdır. Hı hı. Bir yanda 1. Dünya Savaşı'nın mağlupları içerisinde sadece Türkiye'nin dayatılan barış anlaşmasını, yok oluş anlaşmasını değil de kendi millet iradesiyle ortaya koyduğu geleceğe var olmak, uzanmak arzusunun, ihtiyacının, kabiliyetinin bütün dünyaya gösterildiği bir olaydır. 9 Eylül söz konusu vatan olduğu zaman Türk milletinin, Türk insanının neler yapabileceği hem İstanbul'a hem İtilaf devletlerine hem dünyaya gösterdiği bir tarihtir. 1850'lerden itibaren tamamı esir, tamamı sömürge olan Türk ve İslam dünyasının inandıkları bir lider, millete inanan bir lider ve milletin inandığı bir liderle neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdiği, Türk ve İslam dünyasına örnek olduğu bir tarihi de simgeliyor 9 Eylül. Ama tabii ki bu netice kolay bir şekilde elde edilmemiştir. O 10 yıllık sürece baktığınız zaman nüfusunun neredeyse 3'te 1'ini seferber eden bir Türk milletinden bahsediyoruz. 6 cephede düşman ittifakıyla boğuşan, Balkan savaşlarında Balkanlardaki Rumeli'deki varlığını önemli ölçüde kaybeden, soykırıma uğrayan bir Türk milletinin son vatan Anadolu'da canını dişine takarak benim evladından, şahsından, canından önce milletin mücadelesini öne koyarak benim sonuna kadar yaptığı bir fedakarlık şaheserinin de son noktası 9 Eylül'dür. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bugün baktığınız zaman 10 milyonluk küçük bir ülke Yunanistan. Ama arkasında İngiltere ve Fransa desteğiyle 15 Mayıs'tan itibaren Anadolu'da her türlü insanlık dışı zulmü bu milletin insanlarına reva görmüş bir düşmandan bahsediyoruz. Askeri ve siyasi olarak, mali olarak İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar her türlü hainliği gerçekleştiren bir rakipten bahsediyoruz. Bir emperyalist aletinden bahsediyoruz. Sakarya zaferinden sonraki Sakarya zaferi bizim 1699'dan beri devam eden geri çekilmeyi durdurduğumuz, bitirdiğimiz ve karşı atağa geçmek durumunda olduğumuz tarihtir. Ama karşı atağa geçmek için dahi o günlerin Türkiye'sinde meclis, ordu, millet bir bütün halinde bir seneye yakın 11 ay hazırlık yapmış ve ancak saldırabilecek pozisyona, taarruz edebilecek pozisyona geçebilmiştir. Bu şu demektir, bu Sakarya ile birlikte aslında maddi varlık olarak sıfırı tüketen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama yüreğindeki bağımsız yaşama azmi, imanı sonuna kadar devam eden ve millet yaşadıkça var olacak bir azimle o bir sene içinde memleketteki her bir aile tek tek tekalifi milliye emirleri çerçevesinde iş adamları, tüccarlar vesaire %10, %20, %40 ordunun işine yarayacak malzemeyi verirken her bir Türk ailesi de bir iç çamaşırı, bir çorap hazırlayarak ordunun erlerine bu mücadeleye dahil edilmiştir. Nasıl

0: Türkiye Cumhuriyeti bütün evet. fertlerini kucakladıysa Mustafa evet. Kemal bir önceki evet. aşamada milletin bütün fertlerini bu mücadeleye evet. iştirak ettirmiştir.
1: Peki.
0: Hakikaten bir millet mücadelesidir. Evet. Varıyla, yoğuyla, her şeyiyle bir mücadelenin evet. başarıyla taşlandırıldığı tarihtir.
1: Evet. Azim dediniz, iman dediniz, o günkü ruhu anlattınız. Tabii ki strateji, taktik ve tarihe atılan, imza bırakılan iz. Sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Milletimizin bağımsızlık günü kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cezmi Eraslan hocamız bizlerle birlikteydi. Şahin Atmaca, Berkay Küçük, Feryal Ardal. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir birikimin, ince bir zevkin ve köklü bir kültürün ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Osmanlı'da sokaklarda ücretsiz su dağıtılan sebiller. İnsanoğlunun hayatında vazgeçilmezler vardır. Bir de olmazsa olmazlar. Bizim için dünyadaki pek çok nimetin ayrı bir yeri vardır elbette. Fakat su, önemi anlatmakla bitmeyen yaşamın en temel kaynağıdır. Su hayattır, su candır, su varlığın en sade ama en değerli halidir. Tarih boyunca insan için bu kadar önemli olan bir nimet, Osmanlı'da sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir paylaşma ve iyilik vesilesi haline gelmiştir. Osmanlı şehirlerinde yürürken susamak neredeyse mümkün değildi. Çünkü sokakların birçok noktasında sebil adı verilen yapılardan halka ücretsiz su dağıtılırdı. Sebiller mimarisiyle de dikkat çeken küçük yapılardı. Genellikle cami ve külliyelerin köşelerine inşa edilir, ince işlemelerle süslenirdi. Bu yapılar sadece su dağıtılan yerler değil, aynı zamanda estetik anlayışın ve zarafetin bir yansımasıydı. Bu sebillerin arkasındaysa güçlü bir dayanışma sistemi vardı. Vakıflar, zenginler, devlet adamları ve hayırseverler bir sebil yaptırarak hem topluma hizmet eder hem de kalıcı bir iyilik bırakmayı amaçlardı. Suyun temininden sebilde görev yapan kişilerin maaşına kadar her şey bu vakıflar tarafından karşılanırdı. Yoldan geçen bir kişi hiç tanımadığı birinin hayrı sayesinde durur, bir tas su içerdi. Belki de o an sadece susuzluğunu gidermekle kalmaz, aynı zamanda bir iyiliğin parçası olurdu. Üstelik sebillerde sadece su değil, özellikle yaz aylarında serinletici şerbetler de dağıtılırdı. Gül, demir hindi ya da çeşitli meyvelerden yapılan bu içecekler hem ferahlatır hem de şehrin gündelik hayatına tatlı bir dokunuş katardı. Bu incelikli düşünce yalnızca insanlar için değil, hayvanlar için de geçerliydi. Çeşmelerin altına yapılan küçük yalaklar sayesinde kuşlar, kediler ve diğer sokak hayvanları da susuz kalmazdı. Bu durum Osmanlı toplumunda canlıya verilen değerin en sade ama en anlamlı göstergelerinden biriydi. Sebiller aynı zamanda şehir hayatının sessiz tanıklarıydı. Gün içinde farklı insanların yollarının kesiştiği kısa bir durak, küçük bir nefes alma mekanıydı. Belki bir yolcu, belki bir esnaf, belki de bir çocuk, hepsi aynı noktada, aynı iyilikte buluşurdu. Bugün modern şehirlerde bu gelenek farklı şekilde sürmekte olup ihtiyaç duyduğumuz şey hala çok benzer. Paylaşmak, düşünmek ve küçük bir iyilikle büyük bir fark yaratmak. Belki de bir bardak su verirken sadece bir ihtiyacı karşılamıyoruz. Aynı zamanda yüzyıllar öncesinden gelen bir kültürü, bir anlayışı, bir insanlık mirasını da yaşatıyoruz. Çünkü bazen en büyük iyilikler en sade olanlardır. Bir başka bölümde başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. İletişim Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. 2011'de Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Berlin-Moskova hattında da tansiyon yüksek. İngiltere'den Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettikleri ve İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktukları itirafı geldi. Sayın dinleyiciler, başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede devletin tüm kurumları seferberlik halinde. İletişim Başkanlığı bu tehlikeye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
2: Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz. Suçların örgüt faaliyeti kapsamında veya çocuklar kullanılarak işlenmesi durumunda daha ağır yaptırımların uygulanması, hapis cezaları ile adli ve idari para cezalarının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz. Merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.

için bilhassa dijital mecraları kullanıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, dijital ortamın sıkı denetim altına alınacağını söyledi. Gençleri bağımlılıktan korumak için üniversitelerde de seferberlik var. YÖK Başkanı Erol Özvar, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele konusunda akademik çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti. Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç de son yıllarda kumarın uyuşturucu bağımlılığının önüne geçtiğine dikkati çekti. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke İsrail'le ticaret kısıtlamasını destekleyen ortak bir açıklama da yayımladı. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yaşında. Partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk adres Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine her türlü yozlaşmadan arınma iradesini, temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz mesajını yazdı. Kılıçdaroğlu CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi. Partimiz daha da büyüyecek dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra genel merkezde düzenlenen geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısına katıldı. Partililere seslenerek bir kez daha arınma mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz, hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesaplarına teslim edemez. Kimse CHP'yi kendi makamının mülkü addedemez. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir, kapımız herkese açık dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. İzmirliler düzenlenen zafer yürüyüşünde ve bayrak töreninde adeta bayram coşkusu yaşadı. 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını binlerce kişi taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kutlama mesajı paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerinin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkati çekti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şüpheli Mehmet Fatih Tançalan'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandığını hatırlattı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti. Şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da iki ayrı fuarın açılışına katıldı. Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Adana'daki yangında 285 hanedeki 835 kişi tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya Aksu'daki yangında Kepez ve Döşemealtı ilçesine de ulaşan alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kumluca ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını ise söndürüldü.
Türkiye uluslararası

Öğrenci Değerlendirme Araştırması PISA'da büyük bir sıçramaya imza attı. 3 temel alanda performansını artıran tek OECD ülkesi oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te Türkiye tarihi bir başarı gösterdi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleyer de Türkiye'yi tebrik etmek için video mesaj yayımladı. Türkiye'de harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var dedi. Schleyer, bunun tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi olduğunu belirtti, özellikle öğretmenleri tebrik etti. PISA sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet okulları 3 alanda da özel okulları geçti. Gürcistan'dan havalanan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Batum şehrinden havalanan özel uçak kısa süre sonra Rize'nin Çayeli ve Pazar ilçesi açıklarında irtifa kaybetmeye başladı. Olayın bildirilmesinin ardından sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Motor arızası nedeniyle Karadeniz üzerine iniş yaptığı değerlendirilen 3 tekerli uçakta 2 kişi bulunuyordu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu uçak suya batmadan 2 kişi kurtarılarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ...2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun kabri savcı gözetiminde açılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Dönemin kayıtlarına doğal ölüm olarak geçen Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni incelemelerle belirlenecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edilen Kozinoğlu'nun ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanmıştı. Tanık ifadeleri ve o dönemki incelemeler neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. 26 Ağustos 2026'da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirmeyle oluşan şüpheler ışığında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin takipsizlik kararı kaldırıldı. Özel bir soruşturma ekibiyle soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 10 şüpheli gözaltına alınırken infaz koruma memuru olarak o dönem görev yapan bir FETÖ firarisinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i suçladı. Ayhan Aydın ifadesinde belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Sayın dinleyiciler, para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Yılın 6. para politikası kararları yarın belli olacak. Banka son toplantısını Temmuz ayında gerçekleştirdi. Politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bir haftalık repo ihale faizini %37'de tuttu. Gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'ta sabit bıraktı. Ağustos ayında ise Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin önemli bir adım geldi. Mart ayında ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı alındı. Söz konusu adımın ardından piyasada bu toplantıya dair beklentiler faiz oranının sabit kalacağı yönünde ağırlık kazanıyor. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Suriye'nin İdlib kentinin sarma

0: Adana ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Her iki geminin de isabet alındığını ve büyük hasar meydana geldiğini öne sürdü. Devrim muhafızları Hürmüz'den geçen ABD bağlantılı 8 tanker ve 10 gemiye de saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ayrıca ABD'ye ait bir insansız sualtı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Devrim muhafızları Ürdün ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine de çok sayıda balistik füze fırlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kente hedef aldı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Peskov, Avrupa'daki yüksek doğal gaz fiyatlarına da değindi. Avrupalıların zor durumda olduğunu, Avrupa'nın daha uygun fiyatlı Rus seçeneği yerine pahalı doğal gaz satın alarak kendine zarar verdiğini söyledi. Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planıyla güvenlik sistemini sabotaj, drone ve siber saldırı tehditlerine karşı yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Stratejik öneme sahip kentlerin çevresinde özel koruma bölgeleri oluşturulacak. Havalimanları, tren istasyonları ve Berlin'deki hükümet bölgesi drone saldırılarına karşı korunacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde çıkan teknik arıza hava ulaşımını felç etti. Ülke genelinde 1000'den fazla uçuş durduruldu. En çok etkilenen havalimanı Londra'daki Heathrow oldu. Gatwick ve Stansted ile Manchester havalimanlarında da iptal ve gecikmeler yaşandı. Binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalarak mağdur oldu. Hindistan'ın Mumbai kentinden Londra seferini yapan bir uçak da Almanya'da Zürih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. 200'den fazla yolcu havalimanında mahsur kaldı. Uzun süre İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuklarını belirtti. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi, Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Burnham açıklamasında hükümetin Gazze politikasında değişikliğe gideceğini belirtti. İki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken öylece durup beklemeyeceğim dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband de İngiliz Sky News kanalına konuştu. Filistin halkının maruz kaldığı baskıdan dolayı üzgünüm dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. İletişim Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. 2011'de Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Berlin-Moskova hattında da tansiyon yüksek. İngiltere'den Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettikleri ve İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktukları itirafı geldi. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi bu akşam açıyor. Sarı Kırmızılılar ilk hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Sarı Lacivertli Kulübü'nün deneyimli stoperi Milan Škriniar, Roma mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kartal, sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapacaktır dedi. Škriniar ise alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli takımımızın başarısını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ değerlendirdi. Üstündağ, şampiyonluğun büyük bir gurur olduğunu belirterek yeni hedeflerinin ise olimpiyatlarda kürsü olduğunu söyledi. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi belli oldu. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Gain'i karşı karşıya getirecek mücadele 22 Eylül Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 14, İstanbul 20, İzmir, Adana ve Antalya 22, Bursa ve Trabzon 17, Hatay 21, Kayseri 11, Samsun ve Diyarbakır 16, Malatya 15, Gaziantep 19, Erzurum 7 ve Kars 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Sürekli ve kasıtlı dijital saldırı düşünce açıklaması olarak kabul edilebilir mi? Avukat Sevilay Aslan'a sorduk.
1: Dijital çağda ifade özgürlüğü ile saldırıları arasındaki sınır giderek daha fazla tartışılıyor. Özellikle sosyal medyada sıkça şu savunmayla karşılaşıyoruz. Ben sadece düşüncemi açıkladım. Peki soralım, sürekli ve kasıtlı dijital saldırı gerçekten bir düşünce açıklaması mıdır? Cevap net, hayır. İfade özgürlüğü demokratik toplumların temelidir. Ancak bu özgürlük sınırsız değildir. Hukuk düşünceyi korur ama zarar verme amacını korumaz. Bir paylaşımın düşünce açıklaması sayılabilmesi için kamu yararı taşıması, eleştiri sınırları içinde kalması, kişilik haklarına saldırı içermemesi gerekir. Oysa sürekli ve kasıtlı dijital saldırı bu ölçütlerin hiçbirini karşılamaz. Burada amaç fikir sunmak değil, yıpratmak, susturmak ve hedef göstermektir. Tekil bir eleştiriyle sürekli saldırı arasındaki fark çok nettir. Tekil eleştiri düşüncedir ama tekrar eden, ısrarlı, zaman içinde devam eden ve aynı kişiyi hedef alan paylaşımlar hukuken artık ifade değil, eylemdir. Üstelik bu saldırılar hakaret, tehdit, iftira, özel hayatın ihlali, ısrarlı takip, kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığında açıkça hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Burada niyet unsuru da çok önemlidir. Eğer paylaşımlar bilerek, isteyerek ve sistematik biçimde yapılıyorsa artık anlık tepki ya da ifade özgürlüğü savunması geçerliliğini yitirir. Hukukun temel yaklaşımı şudur: eleştiri özgürdür, taciz özgür değildir. Bir kişinin dijital ortamda sürekli hedef alınması, itibarının zedelenmesi, psikolojik baskı altına alınması ve toplumsal olarak yalnızlaştırılması hukuken korunması gereken bir ifade biçimi değil, önlenmesi gereken bir ihlaldir. Bu nedenle şu ilkeyi net söylemek gerekir: düşünce açıklaması başkasının temel haklarını ortadan kaldırdığı anda düşünce olmaktan çıkar. Son cümle olarak şunu vurgulamak isterim: sürekli ve kasıtlı dijital saldırı fikir değil, fiildir. Fiilin olduğu yerde özgürlük değil, sorumluluk vardır.
2: Soralım bakalım.

0: Radyo 1. Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
2: Spor'da son 24 saat.
1: Beşiktaş Kulübü yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'den Başkan Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'tan Dušan Vlahović, PFDK'ya sevk edildi. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sergilediği etkili performans karşılıksız kalmadı. Milli futbolcu UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü. ABD Açık'ta Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette mağlup ederek yarı finale çıktı. Karşılaşma New York saatiyle 03.33'te bittiği için turnuva tarihinin en geç biten maçı oldu.
3: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'da bu akşamın konuğu duayen gazeteci arkadaşım Aydın Bayram. Hoş geldin sevgili Aydın Bayram.
4: Hoş bulduk Ahmet.
1: Evet Aydın Bayram, futbola tabii ki neyle başlayacağız? Derbiyle başlayacağız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ligin erken oynanan bir derbisi oldu. Yani dördüncü haftada derbi olmalı mı olmamalı mı? Önce onunla başlayalım.
4: Bence olmalı. Lige renk geliyor. Ama tabii biz
1: ama sağ... takımlar tam hazır değil.
4: Değil ama nihayetinde yaklaşık Temmuz'da sezon
1: açılışı. En erken açılan takımlardan tabii.
4: Kampa giriyorlar. Avrupa'da önemli maçları oynuyorlar. Transferler ardı ardına geliyor. Gelenler gidenler. Ve nihayetinde Ağustos'un 10'unda başlayan bir lig serüveni. Ve nihayetinde Eylül ayında hepimizin bildiği gibi Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle biten ve Kadıköy'de Beşiktaş adına şahane bir maç, şahane bir skor. Ama maçtan daha çok biz neyi konuşuyoruz yine? Hakemler, PVDK'ya sevkler, evet. Ama şunu öngörmek lazım. Beşiktaş son 4 sezonda Kasım ayında lig yarışına havlu atmıştı. Ama bu sene öyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani bakıyorsun teknik direktör İtalyano'nun takıma müthiş dokunuşu var. Yapılan transferler hakikaten nokta transferler. Özellikle sol kanatta Trossard müthiş oynuyor. Doğru. Onun arkasında
1: kaliteli
4: oynayan...
1: oyuncularla takviye yaptı başkan az ama öz transfer yaptı.
4: Çok doğru bir ifade kullandı.
1: İşte o da takıma etkisini gösterdi.
4: Sayın Başkan Serdar Adalı evet dün bir seçim kararı aldı. Onu da konuşacağız programda ama... Yani Önder Özen'le başlayan bir yapılanma, ardından göreve teknik direktör İtalyano'nun getirilişi.
1: O takım ondan, mühendisliği için Salih bravo, transferi mesela.
4: Kadro transferi hakikaten yani, kadro mühendisi hakikaten çok üst düzey. Yani bunun ilk halkası Salih Özcan'ın orta saha dinamizmine getirdiği büyük katkı. Hı. Onun dışında Trossard, onun dışında Vlahović, onun dışında geçen seneden Murillo ve bu sene teknik direktörün takımda dokundu birçok oyuncu var. Tabii kaleci Nübel'i de unutmayalım. Mesela Kadıköy'deki derbide Beşiktaş oyuna hükmetti.
1: Ama hala Beşiktaş'ın sızlayan yerleri var. Var. Kazandı ama mesela var. Defans attığını ben çok başarılı bulmadım.
4: Yani orada sana. Tabii yani mesela Akbudu yani Beşiktaş'ın en zayıf halkası olarak gözüküyor.
1: Akbudu
4: hoca.
1: Akbudu direkt Beşiktaş'a yakışmıyor desem yani daha doğru. Yani belki mesela... beni utandıracak. Belki hani içinden başka bir şey çıkacak.

0: Belki çok
1: Ya
0: formsuz onu bilmiyorum ama şu anda takımda en aksayan adam, doğru diyorsun.
1: Çok haklısın. Mesela yenilen golde başrolde Akbodu var. O tartışmalı penaltı pozisyonunda hani kola değdi mi değmedi mi pozisyonda yine Akbodu var. Yani burada biraz dağınık oynadığını, yani evet elini uzadı. Yani burada tabii kameraların...
0: Hakem gövdede diyor.
1: Evet kameraların çok net olarak pozisyonu ekrana getirilmemesi, değil mi? Derbi dediğimiz zaman benim bildiğim en az 20 kamera ile beraber...
0: Valla yayıncı kuruluş kendi akşam trio programında gayet net bir şekilde pozisyonları koyuyor. Ben neden maç içinde bunları vermediklerini anlamıyorum.
1: Şimdi ben oradayım. Yani orada
0: sen de
1: en sıcak... Evet aynen yani. En sıcak anda o görüntü ekrana gelmiyor. Gecenin ilerleyen saatinde...
0: Ama federasyonun sorması lazım.
1: Yani orada mesela... Kerem Aktürkoğlu'nun o çizgi üstüne mi düştü, düşmedi mi, pozisyon içeride mi, değil mi tartışması gece 1'de TRT 1 ekranında, gece 1'de ekrana geldi. Yani vallahi ben ekranda baktım, offside kamerasının görüntüsü Bünyamin Gezer Hoca'yla beraber saat 20'de yorumlandı ve Bünyamin Hoca dedi ki pozisyon dışarıda ama offside kamerası görüntüsü saat 20'de ekrana geldi. Şimdi böyle olduğu zaman yani maç bitti 10'da, yarıma kadar 2,5 saat değil mi, pozisyon penaltı mı değil mi tartışması herkes üzerinde tepindi. Buna Kerem Aktürkoğlu dahil. Şimdi maç bitti. Hakem hataları konuşuldu. İşte Halil Umut Meler iyi mi kötü mü? Ama
0: nasıldı?
1: Şunu,
0: nasıl buldun?
1: Ya
0: 10 üzerinden not söyle. Ben daha zaten kolay
1: Halil Umut Meler ben iyi hakem olmadığını son 2 sezondur bu değerli mikrofonda söylüyorum. Hatta yani kariyerinin kırılma maçlarından bir tanesi Ankara Gücü deplasmanında ki biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. O yumruk olayından sonra zaten hakemlik performansı hep böyle psikolojik olarak geride kaldı. Hı hı. Kendini geliştiremedi ve her zaman tartışılma konusu oldu. Ama nihayetinde MHK sevgili Halil Hoca'yı, Umut Meler Hoca'yı derbi verdiği zaman o derbiye iyi hazırlanmak lazım. O derbide baskı altında kalmamak lazım. Pozisyonlara çifte standart olarak yaklaşmamak lazım. Onun üzerinden bana göre altılık bir pozisyon performans gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın hakkına vermek lazım. Yani maçta Beşiktaş birinin hakkıyla kazandı. 2-1
0: hakemden ayrı
1: galibet.
0: Konuşacağız onu. Tabii, ama,
1: hakemden
0: tabii
1: ayrı
0: ki
1: konuşmak
0: yani,
1: lazım ama
0: Beşiktaş maçı daha çok istiyordu.
1: Ki bunu
0: orta sahada çok daha iyi direnç
1: tabii,
0: koydu.
1: Kanatları
0: bunları
1: çok
0: zaten
1: kullandı.
0: Fenerbahçe tarafı
1: başkanı,
0: da söylüyor yani.
1: Bak Fenerbahçe yani, başkanı Sayın Aziz Yıldırım da
0: yani daha iyi
1: sonu,
0: oynadılar.
1: Tabii maç sonu geldi. Açıklama yaparken ilk cümlesi biz kötü oynadık dedi ama hakeme eleştirdi. Şikinyar biz bu kadar topu uzun kullanmamamız lazım dedi. Hocasını eleştirdi. Biz bu kadar orta sahada ve defansta bu kadar açık vermememiz lazım dedi. Forvet hattında daha dinamik olmamız lazım dedi.
0: Bence sahadaki en büyük şey fark. Doğru, hakeme katılıyorum. Hatta ben bir not daha kıracağım. 10 üzerinden 5.
1: Tamam.
0: İdare etti yani sadece. Aynen. Yani hani birinin orada durması lazımdı.
1: Evet.
0: Sen de ben de olsak belki sen 7 ben 6 alırdım. Bak öyle söyleyeyim yani. Ya şu andaki hiç hakemlik kuralını bilmeyen bir adam olsa var gibi bir yardımcım var, kulağına söylüyor.
1: Evet.
0: Üstelik kulaklık var, dördüncü hakem uyarıyor seni, yan hakem uyarıyor. Faul var hocam, elini
1: evet,
0: çarptı hocam.
1: Aynen.
0: Fenerbahçeli'den çıktı. Yani orta hakemin az hata yapması için aslında her türlü imkan var.
1: Çok haklısın.
0: Yani o yüzden belki senle ben yönetsek, yani futbolu kuralların onun kadar iyi bilmesek bile belki biz 7'lik 6'lık yönetirdik. Bu haldeyken ben 5 veriyorum. 1. Onu söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Net. Beşiktaş daha iyi oynadı. 2.
1: Evet.
0: İki takım arasında kalite olarak çok fark yoktu. Oyuncular olarak diyorum. Tamam mı? Ama iki teknik adam arasında inanılmaz bir kalite farkı vardı.
1: Sana bir ek daha yapayım. Yani, çok doğru bir noktadasın.
0: Katılıyor musun?
1: %100. Yani burada şunu söylemek lazım.
0: Yani mesela Aziz Yıldırım pişman olmuş mudur? Ya biz İsmail Hoca'yı getirdik ama acaba bizde bak adam İtalyano yanmış. Evet,
1: ya
0: takıma nasıl dokundu demişti yani.
1: Bugün İsmail Hoca tartışılıyorsa bunun iki tane nedeni var. Bir, eldeki kadro, senin de söylediğin hakikaten 300'e bir kadro ve sezona ligde 2 mağlubiyetle başlıyorsun.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu da iyi bir kadro.
1: İyi bir kadro. İyi.

0: İnanılmaz futbolcu göndermeleri gerekiyordu. Özellikle Fenerbahçe için gönderdiler ve takviye yaptılar takıma. Yani ya üst burada, takviyeler
1: burada
0: yaptı.
1: Aslında hani bence maçın en büyük kırılma anlarında orta saha dinamizmini Beşiktaş hep elinde tuttu. Burada Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Olaytan üçlüsü Fenerbahçe'nin ilk 11'lik orta saha üçlüsüne Genduzi, Kante ve İrfan Can'a, hatta ikinci yarı İrfan Can çıktı, onun yerine giren Kerem Artükoğlu'na, hatta oyun formatında Kerem'i öne koydular. Vedat Muriç'i bir dönem forvet arkasına aldılar. Burada orta saha üstünlüğünü Fenerbahçe elinden kaçırdığı an Beşiktaş maça hükmetti ve geçiş oyununu müthiş oynadı.
0: Fenerbahçe'nin Lyon maçı, Lyon ve Samsun maçlarının kahramanı kimdi? Oğuz
1: Aydın.
0: Değil mi?
1: Oğuz Aydın.
0: Hatta Aziz
1: çok
0: Başkan
1: net
0: bile dedik, elimizde bir yıldız vardı, değerlendiremiyorlar. Evet, Oğuz Aydın'dı. İşte biz aldık çıkarttık işte. Evet. Hani bir yeni transfer gibi
1: çok
0: sundu,
1: haklısın
0: değil mi? Haklı da.
1: Evet.
0: Mesela Beşiktaş maçında en etkisiz adamlardan biri Oğuz'u. Şutu yok. Tek bir şutu yok.
1: İşte burada teknik direktör dokunuşu var.
0: Lyon maçında şutları var.
1: Evet.
0: Denemeleri var.
1: Evet.
0: Samsun maçında şutları ve golü var.
1: Evet.
0: Asist de var hatta.
1: Evet.
0: Ama bu maçta tek bir şutu ve asisti, yani şeyi yok, denemesi yok.
1: Şimdi
0: ya
1: bunu neden biliyor musun? Yani Beşiktaş'ın o kanadını kullanan iki tane kreatif oyuncu var. Bir Trossard, defansına çok yardıma geldi ve Rıdvan Yılmaz'la beraber
0: iki tarafta da oynayabiliyor.
1: Ama alırsın orada Greenwood'u denedi sağ kanatta. Orada da
0: o da iki tarafta da oynayabiliyor. Yani gerekirse mesela
1: ama
0: Mustafa Denizli bunu yapardı, Fatih
1: evet
0: Hoca yapardı, değiştir.
1: Şimdi burada işte İsmail Kartal o dokunuş yapamadı. Yani kanat değişimi yapmadı, bu bir. İkinci olarak Trossard'ın ve Rıdvan Yılmaz'ın özellikle ilk yarıda ki iki tane pozisyon var Trossard'ın. Biri şut attı, kaleci kurtardı Ederson. İkincisinde Rıdvan Yılmaz'a müthiş bir asist yaptı ki Beşiktaş adına hani Rıdvan Yılmaz ve Trossard Fenerbahçe'nin kanadını otobana çevirdi. Yani orada
0: evet
1: kanatlarda çok iyi kullandı. Bir eksi Fenerbahçe açısından da Vedat Muriç'i besleyemediler. Burada da tabii Beşiktaş'ın iki kanat beki ve iki ön alan oyuncusu defansa çok yardıma geldi. Fenerbahçe'de bunu yapmadılar.
0: Doğru.
1: Yani ne Greenwood
0: doğru,
1: ne Greenwood, ne Oğuz Aydın çok defansa gelemedi ve hem Archie Brown hem Semedo çok aksadı o bölümde. Ama şunu öngörmek de lazım. Yani burada Skriniar ve Aki ikilisinin uyumsuzluğu, yani her pozisyonda kaleci Semedo, kaleci Ederson devleşmek zorunda kaldı. Maç 2-1.
0: Bak,
1: 4 net pozisyon var.
0: Ben olayı öyle görmüyorum.
1: Lütfen.
0: Vlahovic, Skriniar aslında Samsun'da mesela uyumluydu. Lyon maçında uyumluydu. Burada
1: ben dünkü maç özelinde söylüyorum.
0: İtalyano'nun sihri o. Vlahovic'i resmen delici forvet gibi kullandı. Yani dedi ki sen dedi Skriniar'la savaş demiş onu yani. Belli.
1: Tabii ki üstünü oynadı.
0: Üstünü oynadı yani. Çünkü Italiano Skriniar'ı yani takımın zayıf karnını keşfetmiş. Demiş ki ben Skriniar'ı sinirlendirirsem oyundan düşürürüm. Yani Skriniar çünkü aslında yerini terk eden bir şey değil, stoper değil. Normalde
1: Ake
0: oyun disiplinini koruyan bir oyuncu ama o kadar sinirlendirdi ki maç başından beri Vlahovic. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Vlahovic mesela orta sahaya kadar geliyor, Skriniar da onunla beraber çıkıyor. Takım yani defans derinliğini bozdu.
1: Sana bir ek yapayım mı? Çok bu aldığım notlarda var. İtalyano'nun oyun felsefesinde Fenerbahçe'nin topla defansa çıkan oyuncusu kim? Ake. Ake'yi defanstan topla çıkarmadılar. Burada Olaytan'ın önemli baskısı, Vlahovic'in ona verdiği destek ve Orkun Kökçü'nün o bölümdeki o alanı kapatması. Yani Ake'yi defanstan topla çıkarmadılar ve Fenerbahçe defans sürekli baskı altında kaldı. Senin ifade ettiğin gibi uzun boylu bir oyuncu Skriniar, yapılı bir oyuncu, ona eşdeğer bir oyuncu da Vlahovic olunca Fenerbahçe'nin defansındaki balansı bozuldu ve topu Beşiktaş hep yere indirdiği zaman göbekten çok büyük alan buldular ve bu da Beşiktaş'ın skoru üretmesinde, pozisyon bulmasında, hücumu geliştirmesine çok büyük katkı sağladı. Ya burada İtalyan teknik adamın rakibin defolarını ortaya çıkarması, rakibin zaaflarını
0: çok
1: öngörmesi. Yani burada Oğuz Aydın'ı ve Greenwood tuttuğun zaman ve ortaların üstünde Beşiktaş'ın elinde olduğu zaman Fenerbahçe'nin zaten şutu yok, gol pozisyonu çok kısıtlı. bir tek Greenwood iki pozisyonda Beşiktaş defansını ekart etti. Orada da bencillik yaptı.
0: Pas verse mesela gol de orada.
1: Evet mesela Vedat Hoca...

0: O da bomboş pas vermiş.
1: Bunun bir benzerini kaptan Orkun Kökçü skoru 2-1'e getiren pozisyonda kendi de vurabilirdi. Hayır dedi. Orada gözü kapalı.
0: Daha o net olan adam olduğunu vereceksin.
1: Bilović'e pası verdi ve Bilović de cezayı kesti.
0: Evet.
1: Ya burada takım olmak, hı-hı, birlikte oynamak, bir oyuncunun takımın liderliğini üstlenmesi, bunu Orkun Kökçü için söylüyorum. Kaptan dediğin zaman işte Avrupa maçında Bilović'e penaltı atması için topu verdi. Fenerbahçe maçında da gol atması için pası verdi.
0: Şimdi hoca diyoruz, hep konuşuyoruz yani, hakemler diyoruz da tamam, hakemlerin maç üzerine etkisi çok, o ayrı.
1: Tamam.
0: Ama teknik direktörlerinde en az %50 etkisi var. Maç içinde değil, maçtan önce yani İtalyan'a maça çok iyi hazırlamış. Maça bak,
1: hazırlama
0: deyince herkes zannediyor ki işte takımı çalıştıracak işte değil, o değil. Karşı takımı iyi çalışmış.
1: Bravo.
0: Karşı takıma göre de kendi takımını, yoksa iki takımın güçlerine baktığın zaman
1: denk
0: yani, evet. Öyle iki takım da birbirinden çok farklı
1: tarafta
0: değil.
1: Gücü de Fenerbahçe'nin arkasında.
0: Ama evet, bir de o var yani. Fenerbahçe 12 kişi sayacaksın. 12.
1: Çok
0: adamı
1: haklısın,
0: var.
1: Çok haklısın.
0: Diğer taraftan Fenerbahçe, İsmail Hoca hiç çalışmamış rakibini. Hiç ezber yapmamış. Mesela Agbadu diyorsun ki Beşiktaş'ın
1: en zayıf halkası.
0: Karın ağrısı.
1: Evet,
0: yani
1: en zayıf
0: göreceksin
1: halkası.
0: Agbadu ile Avrupa kupalarında gidecek. Grubu çok kötü, zor Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: İleride onu da konuşacağız başka
1: tabii
0: programlarda
1: ki,
0: maçlar
1: ki
0: başlayınca. O maçlarda eğer Agbadu ile devam edecekse Beşiktaş mesela çok oradan darbe alır. Ama İsmail Hoca Agbadu üzerine hiç oynatmadı.
1: Oynatmadı.
0: Yani mesela Oğuz etkisiz kaldı orada. Çek Oğuz'u Akbadu'nun üzerine oynat. Gitsin
1: i̇şte
0: veya...
1: Büyük böyle hücum planı yoktu İsmail Hoca'nın.
0: Bunu Oğuz yapamaz da. Oğuz yapamaz
1: Greenwood
0: da.
1: Yapabilirdi.
0: Greenwood da mesela Muriç yapabilirdi. De ki Muriç, nasıl o Vlahovic'i şey kullandı? Hoca kullandı resmen, git onu sinirlendir, boz onu dedi.
1: Evet, ama
0: mesela Muriç'e diyebilirdi ki Akbadu'nun üzerine oyna. Top alınca git ona omuz at veya bir şeyler yap. Zaten zayıf adam.
1: Şimdi bu bakış açısı çok doğru. İsmail Kartal burada eksik kaldı ama
0: ya ben hoca olsam direkt
1: burada Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi de Tarışka neden gitti, neden gitmedi tartışması yapılıyor ki, özellikle Fenerbahçeli taraftarları, baktım ben sosyal medyada, gazetelerde, ekranlarda, YouTube dünyasında, ki ben de Tarışka'nın gönderilme kararını yanlış bulanlardanım. Şimdi bunu bir pantalaşmak lazım.
0: Beşiktaş'ı çok yakından takip eden birisi olarak bir Tarışka hayranısın tabii.
1: Onun dışında geçen sene sevgili Ahmet, Asensio ve Tarışka olmasa Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yoktu. Ama sonuna kadar Tarışka ve Asensio liderliğinde bunu zorladılar. Şimdi Asensio'nun yaklaşık 1-1,5 aylık sakatlık serüveninin devam edeceği bildiği bir ortamda, öyle bir atmosferde Tarışka'yı göndermek bence büyük sıkıntıydı. Niye bunu söylüyoruz? Sayın Başkan Aziz Yıldırım derbi sonrası Mert Müldür vurgusu yaptı değil mi? Demek ki orada,
0: evet,
1: sağ bekle Semedo'nun performansının,
0: İsmail Hoca'ya biraz da o şey,
1: şimdi oraya geleceğim.
0: Tom,
1: hani zaman zaman biz geçen sene Mert Müldür'ü sağ bekle çok izledik. Oğuz Aydın'ı sağ bekle çok izledik.
0: Evet.
1: Semedo'nun sakatlığı bölümündeki iki oyuncu da orada başarılı oldu.
0: Bir de milli futbolcun senin yani. Milli takımda
1: milli
0: direkt oynayan oyuncu.
1: Niye biz dedi Mert Müldür'ü düşünmüyoruz? Biz hani belki defansın göbeğinde de oynatabilir diye bunu söyledi. Stoper mevkisinde eksiklik var diye eleştiriliyor ya. Şimdi ya orada Semedo'dan çıkıp burada acaba Tarışka kadro tutabilir miydi? Şimdi maç 1-1, maç 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğünde. İsmail Kartal baktı yedek kulübesinde Asensio sakat, yok. Orada Fred'i gönderdin sakat, takımda zaten, hı-hı, yok Fred. Bir tek orta sahada oyunu atabileceğin kim var? İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'nin dışında söylüyorum. Şimdi böyle bir ortamda maçı kurtaracak Tarışka'yı gönderiyorsan ve Tarışka maç sonrası, muhalibiyet sonrası o tırnak içinde gönderme yapan bir tweet atıyorsa ve bu tweetle Fenerbahçe camiasında tartışmaları yol açıyorsa, şimdi yarınki maçta da inşallah Fenerbahçe kazanacak ki Avrupa'da, hı hı, Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun, ülke puanlarına ihtiyaç var ki İsmail Kartal da bence Beşiktaş derbisinde aldığı muhalibiyetle kredisini tüketti. Ben asla hani Roma maçını kaybederse gider bölümünde değilim ama üzerindeki baskı artar sevgili Ahmet. Bu da bir teknik direktörün daha sezonun başında ligde oynamışın 4 maç Şampiyonlar Ligi'nde çıkacaksın. Yarın akşam 19.45'te TRT1'den yayınlanacak, nakledilecek maçta da Roma maçında Allah göstermesin sıkıntılı bir skor İsmail Kartal'ın üzerindeki baskıyı artıracak ki ben bakıyorum İsmail Kartal'ı beğenmeyen, azımsanmayacak bir Fenerbahçe taraftarı topluluğu var.
0: Evet.
1: Bu da çok büyük sıkıntı.
0: Fenerbahçe'nin bence şu anda en büyük sorunu zaten o.
1: Yani İsmail Hoca'nın
0: kendi içinde Aykutçular, İsmailciler,
1: İsmail Hoca şimdi
0: Alexçiler, şucular, bucular.
1: Şimdi İsmail Hoca hani Beşiktaş maçı bitimindeki basın toplantısında vücut dilini ben çok samimi söyleyeyim hiç beğenmedim.
0: Ben de beğenmedim.
1: Yani burada suçlu benim, bir sorumlusu arıyorsanız benim cümlesi daha sezonun 4. haftası. Yani evet futbolcu grubunu korumak için bunu söylüyorsun ama bunun taraftardaki Lyon
0: maçı
1: karşılığı
0: sonrası, ki vücut dilini de ben beğenmemiştim. Orada da çıkıp şey demişti. İşte hani benim hakkımda şöyle yazanlar
1: vardı. Şimdi oraya geleceğim.
0: Yani
1: bir maçta kendini yukarıda görüp bir maçta suçlu benim noktasında olmaman lazım. Sen skordan bağımsız gidişata yön veren bir teknik direktör profili olması lazım.
0: Doğru.
1: Bunun da altını çizmek
0: gerek. Kesinlikle. Evet Aydın Bayram, seninle sohbet sonu yok yani.
1: Teşekkür ederim.
0: O kadar çok notun var ki devamlı
1: çok sağ
0: bıraksam
1: çok
0: devam
1: sağ
0: edeceksem ama reklam
1: ekim
0: aramız
1: şahane
0: var. Reklam aramız var. Efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan dönüşte biz buradayız. Bizden ayrılmayın. Daha konuşacak çok konu var.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
0: Evet efendim kısa reklam aramız bitti ve yine spor servisinde beraberiz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi devam ediyor. Aydın Bayram konuğumuz ve derbiyi konuşuyorduk. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Beşiktaş ilk derbiyi, Türkiye'deki ilk oynanan derbiyi 2-1 kazandı ve gerçekten Beşiktaş'ta bu sene her şey yolunda gidiyor. Yani o Ekim'de miydi veda ediyor demiştin sen?
1: Kasım'da genelde Kasım'da senede havlu atıyordu.
0: Havlu atıyordu. Bu sefer öyle olmayacağı yani, belli. Italiano
1: çok
0: iyi bir dokunuş yani, hoca olarak çok kaliteli bir hoca belli. Takıma iyi oyuncular alınmış.
1: Kenarda futbolcuya kadar ter döken bir teknik adam profili.
0: Evet.
1: Sürekli aksiyon halinde.
0: Evet, onu söylüyoruz
1: zaten. Taşta, kornerde, Folde, offside'da kaçan
0: ama,
1: folde.
0: Ama kimi hocalar vardır öyle yalandandır yani. Yan tarafta falan öyle
1: bu
0: değil.
1: Yaşıyor.
0: Ha, bu maç öncesi de iyi çalışıyor.
1: Yani aynen. O mesela var. Maç öncesi ifadesi
0: mesela
1: vardı.
0: Mesela sen Midtjylland'ı eleyebileceğini düşünüyor muydun Beşiktaş'ın? Geçen ben, seneki Beşiktaş'ta o kalitede bir takım eleyebilir miydi?
1: Ya çok doğru söylüyorsun. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş
0: hatta mümkün değil. Hatta ben burada ya. Dedim yani Midtjylland yani Beşiktaş çok talihsiz.

0: siz kura çekti.
1: Hepimiz aynı noktadayız yani. Ki
0: çok muhtemelen elenecek dedim. Konferansa yani gidecek dedim.
1: İç sahadaki maçın kazanılması çok önemliydi. Beşiktaş bunu başardı. Beşiktaş'ın en büyük artılarından bir tanesi de Beşiktaş'ın artık ilk 11'i sevgili Ahmet ezberlenmiş durumda. Hı hı. Belki bir oyuncu değişir. O bazen Jal olur, Akbodu değişimi olur. Belki orta sahada hani Milletli mi girer?
0: Oraya bir adam da alırlar mı sence Ocak'ta?
1: Mutlaka alacaklar. Alacaklar. Yani orada Beşiktaş hani ki Ümit Aktağ geldi Alanyaspor'dan.
0: Seçime gidiyor şimdi. Şimdi Ekim'de sebebi ne sence?
1: Burada Sayın Başkan'ın
0: başkanlığı garantiye mi almak 2 yılda
1: yok,
0: yoksa
1: Beşiktaş'ın hani mali olarak daha güçlenmesi yani kasa kolaylığı dediğimiz noktada Sayın Başkan Serdar Adalı hep bu konuda başrolde oynadı. Onun dışında ikinci başkan Murat Kılıç hep başrolde oynadı. Onun dışında mali olarak Beşiktaş kulübüne evet kıymetli bir yönetim kurulu kadrosu var ama mali olarak çok büyük destek veremediler. Burada biraz tırnak içinde paralı yönetim konusunda Sayın Başkan'ın hep bir arzusu vardı. Doğru zamanı, doğru zemini bekliyordu. Hani bu derbi galibiyetinden sonra Avrupa Ligi'nde yola devam ettikten sonra bunu bir fırsat olarak gördü ki Ekim ayında da biliyorsun milli maç boşluğu var. Orada bu geçiş dönemini değerlendirmek istiyor. Burada güçlü yönetim, Beşiktaş'ı temsil edilecek güçlü bir kadro. Burada liyakat üzerine çok isim gündeme geliyor. Acaba Hüseyin Yücel girer mi deniliyor? Efendim onun dışında
0: başkanlığa yarışan adam şimdi yani böyle yönetici acaba, olarak girer mi sence?
1: Belki hani böyle ikinci başkan hani Serdar Adalı'dan sonra bir yol haritası çizilebilir mi ki? Sosyal medyada bu çok isim konuşuluyor. Ama ben Sayın Hüseyin Yücel'in bu ortamda hani ikinci başkan olarak dahi bu ekibe dahil olmasını beklemiyorum ama bazı Beşiktaş taraftarların hani böyle hayalleri oluyor bütün güçlü yönetim. Niye? Geçen sene
0: çünkü para koyacak çok adam bravo. Da yok yani.
1: O yani ki Sayın Hüseyin Yücel'in de bir ifadesi vardı. Verdiğim parayı geri almayacağım diye. Bu da Beşiktaş'ı taraftarların arzusunu
0: sözünü
1: körüklüyor.
0: Sözünü bağla kesiyorum. Şimdi Lizbon'a gidelim bir. Sevgili Cankat Koç telefon attığında ve fazla vakti de yok hemen konuşalım. Cankat iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, TRT Spor Galatasaray muhabiri Cankat Koç şu anda bizlerle Lizbon'dan son dakika bilgilerini aktaracak bize. Atmosfer nasıl seninle? Önce onu soralım sevgili Cankat.
2: Tabii öncelikle takım içindeki hazırlıklarla başlayalım. Aslında dünden itibaren Şampiyonlar Ligi'ne özel giydirmeler yapıldı. Artık son rütuşlar da yapılıyor diyebiliriz. Saha içerisindeki temizlik ve hazırlıklar neredeyse tamamlanacak. Artık Şampiyonlar Ligi atmosferine uygun bir hazırlık yapıldı diyebiliriz. Sadece zeminle alakalı bir şart düşebilirim. Özellikle de Galatasaray yedek kulübesinin olduğu bölümdeki kalede zeminde ciddi bir bozulma var. Ama sahanın geneline yayılmış durumda değil. Ama tabii şu detayını söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi seviyesine uygun bir zemin değil. Yani temsilcimiz bu seviyeye uygun bir zeminle.
0: Bizde olsa UEFA hemen ceza verir. Stat değiştirmeye kalkar değil mi? Ama Portekizlere bile oldu mu hiç dokunmuyorlar.
2: Tabii bununla ilgili ekstra bir uyarı yaptırım var mı şu an? Bunu
0: muhtemelen uyaracaklardır hani da.
2: Zeminle ilgili uyarı gidecektir. UEFA zemin ve giydirmelerle ilgili ciddi aksiyonlar alan bir organizasyon.
0: Evet.
2: Büyük ihtimalle uyarı gidecektir bir ceza olmasa bile.
0: Evet. Sevgili Cankat, sakatlar var Galatasaray'da, maalesef sakatlar var. Peki o sakatlıklar sonrası nasıl bir kadro bekliyorsun sen? Bir şekillendi mi? Senin gözlemlerin ne?
2: Tabii. Hemen sakatları kısaca açıklayayım. Siz belki konuşmuşsunuz ama Victor Osimhen, Wilfred Tsingo, Mario Lemina ve Günay Güvenç sakatlıkları nedeniyle kafilede yok. Can Armando Güneş, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay'da statü gereği forma giyemeyecek ve faal listesinde olmadıkları için. Bugün kalede Uğurcan Çakır olacak. O bölgede pek bir soru işareti yok. Güney'in de sakat olduğu denklemde. Savunmada sağda Şalay, solda Yakup Stoper ekilisinde Davinson ve Abdülkerim bekliyoruz ama sol stoperle ilgili kısa bir şart düşeyim yine. Abdülkerim Bardakçı'nın bir ağrısı vardı hafta boyunca.
0: Geçen hafta için hatta bir program fotoğraf gösterildi. Ayağı sargılıydı.
2: Evet, tam ona değinecektim. Dünkü taktik idman haricinde hafta boyunca sargılı bir ayakla antrenman yaptı. Sadece dün son taktik idmanda sargı yoktu. O da büyük ihtimalle fotoğraflarda yer almaması açısından böyle bir tercih yapıldı belki de ama

0: Sol stoperde Abdülkerim'in olmadığı denklemde ya yeni transfer Big Xavi o bölgede olacak ya da Jakobs sol stopere kaydırılıp sol bek pozisyonunda Eren Elmalı forma girecek ama saatler kala maçı Abdülkerim'in biraz daha yedek başlama ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Sol stoper bölgesinde ağrıları biraz olduğu için. Orta sahada Torreira, Sara Ömer'inde Batrakov. Burada da pek bir soru işareti yok. İleri üçlüde de sağda Sane, solda Yunus Santafor'da Barış Erkar Yılmaz'ı görmeyi bekliyoruz. Ama tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi Rafael Leao. Bugün 11 başlayacak mı sorusu. Şimdilik bu saat itibariyle verebileceğimiz muhtemelde 11 de yok Leao. İlerleyen dakikalarda süre bulması bekliyoruz. Özellikle de Başakşehir maçına göre daha fazla süre alacaktır Leao oyuna girerse ama
1: şeyden dolayı mı? Form düzeyinden dolayı mı? Yani tam hazır görmüyor mu hoca?
0: Aslında sorduğumuzda 90 dakika oynayabilecek seviyede olduğu bilgisi verildi. Çünkü Milan'dan hafif bir sakatlığı var. Yani sakat olarak geldi. O sakatlığını atlattı. Başakşehir maçında da zaten hatırlarsınız.
1: Başakşehir maçından çok diri gördüm ben açıkçası.
0: Evet. Yani yine 90 dakikayı çıkartabilecek seviyede olduğuna yönelik bir bilgi var ama tabii ki yeni bir transfer takıma adaptasyonu, takım içindeki uyumu konusunda ilk 90 dakikasının Şampiyonlar Ligi'nde zor bir deplasmanda olması belki biraz çekinildi. Her ne kadar bu atmosferi çok iyi bilen biri olmasına rağmen.
1: Ama Osimhen de yoksa sevgili Cankat, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Osimhen yok. Elinde Leao var. Bu maçta oynatmayacaksın. Hangi maçta oynatacaksın? Yani şuradan yani puan alınacaksa oynaması lazım bence.
0: Yani Galatasaray bence Leao'suz da tabii ki puan alabilir ama yani bu biraz tabii ki Okan Hoca'nın kararı. Hı hı. Öbür türlü belki hani bir muhabir olarak yorum yapmak doğru değil ama yine de Leao'nun ben sonrasında oyuna girip ilerleyen dakikalarda takıma güç katacağına yönelik bir düşüncem var, en azından aldığım bilgi bu yönde ama tabii ki Leao'nun 11 başlaması konusunda gerçekten çokça düşünceli insan da var.
1: Ben öyle düşünüyorum. Çok kaliteli bir ayak. Yani oyun 90 dakikayı çıkarabilirse çıkarır ama çıkaramasa da 60 dakika mı oynuyor? İlk 60 dakika ben ona veririm formayı. Yani rakibi ürkütür Leao.
0: Tabii altını çizeyim. Leao'nun yine 11'de olma ihtimali bu sonuçta muhtemel 11.
1: Evet tabii ki, yani belki de başlayacak, biz bilmiyoruz, biz fikrimizi evet, söylüyoruz.
0: Ama tabii ama yani en azından alabildiğim bilgi şu an itibariyle verebileceğimiz muhtemelde Barış Alper Yılmaz'ın her ne kadar hı-hı sezon ilk iki maçta formsuz olsa bile, zaten ilk üç maçta Barış Alper'in ileri uçta başlayacağına yönelik bir bilgi var.
1: Peki rakipte de aslında geçen seneki kadrodan 5 tane eksik var bildiğim kadarıyla. Yani evet, satılan iyi futbolcuları var. Onların yeri doldu mu sence? Senin gözlemin ne Cankat?
0: Ya aslında Portekiz ekiplerinin alameti farikası biraz bu. Yani
1: çok doğru.
0: Hepimiz biliyoruz. Evet. Yani satılan oyuncunun yerini her zaman bir şekilde doldurabiliyor ve Avrupa kupalarına gerçekten çok önem veriyor. Özellikle de orta saha Portekiz ekipleri için çok önemlidir. Orta sahada çok giden oyuncu oldu. Diomande, Diomande ve Trincao üçlüsü. O bölge tamamen değişti. Ama yine de alınan oyuncular gerçekten yine iyi. Özellikle de Salazar konusuna ben dikkat çekmek istiyorum. Braga'da çok iyi bir performans sergiliyordu. Burada da yine takımın neredeyse maestrosu olabilecek seviyede. Yani o orta saha neredeyse geçen seneki kadar doldu diyebiliriz. Tabii çok erken. Ama en dikkat çekici konu şu: Galatasaray maçına kadar ciddi bir maç oynamadı Porto. Öneleme oynamadı.
1: Evet.
0: Ve Porto veya Benfica gibi kendi denginde olan takımlarla oynamadı. Okan Hoca'nın dikkat çektiği gibi. Okan Hoca şunu söylemişti: İlk patlayıcı maçları bize karşı olacak demişti. O yüzden şu ana kadar form grafiğinin çok iyi olması Galatasaray üstün olacağı anlamına da gelmiyor. Burada tek düşünülecek konu Galatasaray'ın eksikleri. Başta olsunlar olmak üzere. Ama ben transferlerin yerinin gerçekten iyi dolduğunu düşünüyorum Sporting konusunda. Takımdaki havanın da gün basına açık antrenmanda gözlemlediğimiz kadarıyla gayet iyi olduğunu, galibiyete inandıklarını görebildik.
1: Evet, zaten Avrupa maçları her zaman farklı geçer. Futbolcular tabii ki daha farklı duygularla çıkıyorlar. Ben bu akşam eksiklere rağmen çıkıp hepsinin savaşacağını düşünüyorum. Evet. Şampiyonlar Ligi, yani bu birçok futbolcunun rüyasını süsleyen bir organizasyon.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu eksiklere rağmen Sporting'in belki şu ana kadar önemli bir takımla oynamaması,

denklemleri kenarda bırakırsak gerçekten Devler Ligi'nde favori olmak kolay değil. Yani Avrupa'nın 7-8 evet. takımı değilseniz favori olmak çok kolay olmuyor. Ama tabii ki hiç daha Osimhen'in yokluğu sanki biraz gardı düşürüyormuş gibi geliyor.

0: Soru, Osimhen'in boşluğunu kim dolduracak? Sevgili Can Kat.
1: Barış Alper oynar diyor. Onun görüşü.
0: Şimdi burada tabii Deniz Gül transfer, yeni transfer. Genç bir oyuncu, o da büyük ihtimal yedekte bekleyecek ama senin işaret ettiğin nokta...
1: Ama orijinal golcü yani.
0: Evet, genç ama işte burada ama. Rafael Leao bu işin neresinde? Şimdi Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra çok kreatif işler yaptı. Golün pasını verdi, iyi kanatları iyi kullandı ama tabii burada ki orada teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu açıklamasında seviyemizin altında, da o seviyeye gelmedi diye bir ifadesi var. Ama şimdi benim önümdeki kadroda kaleci Uğurcan, sağ bekle Şalai, evet. Defans ortasında Abdülkerim Bardakçı ve Savitson Sanchez, solda Jakobs. Şimdi sol kanatta Leroy Sané'yi bekliyor Galatasaraylar. Sağda Yunus Akgün, orta saha denkleminde Sara, Torreira ve önlerinde Batrakov. Ve en önlerinde Barış Alper Yılmaz. Bugün ben Galatasaraylı muhabir arkadaşlarla konuştuğumda sevgili Can Kat gibi hep ön planda forvet hattında Barış Alper Yılmaz'dan denendiğini,
1: pres yapmasını boyunca, bekliyorlar orada.
0: Evet, işte rakip defansı bozmasını bekliyor ama
1: gol vuruşu yok.
0: Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bazı maçlarda hani gününde olan bir Barış Alper Yılmaz'ın neler yaptığını hepimiz biliyoruz ama son dönemde hem bir takım performans hem Galatasaray performansını maalesef beklentinin altında ama geçen sene şampiyonluk yolunda da kritik maçlarda sahne aldı. Şimdi Portekiz deplasman dediğin zaman, Sporting Lisbon deplasman dediğin zaman ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçı dediğin zaman çok önemli bir maç. Yani burada alacağın galibiyet senin yelkenlerindeki rüzgarı şişirir.
1: Tabii.
0: Rüzgar şişirir. Havayı değiştirir.
1: Galatasaray yani.
0: Tabii Galatasaray Şampiyon Ligi takımı deriz. Ama Allah göstermedin kötü senaryoda, puan kaybında bu transfer yapılanması, bu transfer planlaması, bu kadro mühendisliği hep tartılacak. Niye? Icardi gittikten sonra Osimhen'i yedekleyecek acaba yabancı oyuncu olur mu olmaz mı tartışması çok oldu. Son gün Deniz Gül geldi.
1: Ya son 3 güne kadar Icardi acaba teklifi kabul ettim gelir der mi yani.
0: Ben
1: biraz yönetim orada çok ağırdı.
0: Şimdi burada mesela orta sahada evet Batrakov lig seviyesi için evet belki yeterli olabilir ama Şampiyonlar Ligi seviyesi sevgili Ahmet sen de biliyorsun bambaşka.
1: Evet kesinlikle.
0: Orada rüzgar çok sert eser. O Şampiyonlar Ligi müziği çaldığı an oranın rengi, atmosferi her şeyi değiştirir. Bazen zamana ve zemine uymak lazım. Şimdi Sayın Başkan şampiyonluk kutlamaları sırasında ne dedi Galatasaray taraftarına? Biz bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Eldeki oyuncuları çıkarmayacağız. Bu kadro
1: taraftarı kızdıran o zaten.
0: Evet, son 16'nın bir üst seviyesine çıkacak dedi. Hatta ama yapılan
1: başkan yardımcıları dedi ki 500 milyon euromuz var dedi.
0: Evet şimdi
1: transfer ayırdığımızda.
0: Şimdi alınan oyunculara bakalım. Ben asla bunu küçümsemek için söylemiyorum. Rafael Leao'yu dışarıda tutuyorum. Batrakov yani dersin. Deniz Gül yani dersin. Leslie Okuçukwu daha görmedik orta saha için. Yani dersin. Defansa alınan oyuncunun telaffuzunu sen daha iyi söylersin. Bichabu.
1: Ya bunların hepsi yedek zaten.
0: Şimdi
1: bak sadece
0: şimdi
1: yedek
0: oraya geleceğim.
1: Yani
0: bu oyuncular Badrakov'da hadi Badrakov'da bunun Rafael Leao gibi söyleyeyim. Takım içi rekabeti üst seviye çıkacak oyuncu grubu var mı? Yok.
1: Şimdi taraftar
0: şimdi öyle 3 tane oyuncusu yok değil mi?
1: Öyle 10 numaralar gördü ki
0: tabii,
1: Aydın Bayram.
0: Yani Mertensler, şimdi, Schneiderler.
1: Yani sen şimdi Schneider'i, Hacı'yı, Schneider'i, Mertens'i görmüş taraftara
0: burada bir parantez açmak isterim.
1: Bir tek onu koyup yani 11'e şey
0: Galatasaray taraftarını kesmez.
1: Kesmez.
0: Şimdi burada tabii İlkay Gündoğan'la bir parantez açmak lazım. Hı-hı. Alman milli takımında yıldızlaşmış. Barcelona, Manchester City yapmış hem La Liga hem Bundesliga hem Premier Lig yapmış bir oyuncu. 1,5 senedir bu sene dahil sevgili Ahmet eli belini dolaşıyor. Yani İlkay Gündoğan gibi bir kreatif oyuncu. Hani biz baktığın zaman City'deki performansını
1: arada,
0: bekliyoruz diyoruz değil mi?
1: En az herhalde tahmin ediyorum 4 milyon eurodan da
0: 5 milyon euro net maaşı var sevgili yani. Ahmet. Ve şu anda Galatasaray kadrosunda adı esamesi okunmuyor.
1: Dolaşarak 5 milyon euro iyi
0: para. Ya sevgilim.

0: ağır eleştiriler var. Şimdi böyle bir ortamda dahi İlkay Gündoğan ilk 11'e yazılmıyor. Yedek kulübesini bekleyen bir oyuncu kıvamına geldi. Olmaz. Belki Ocak ayında İlkay Gündoğan'dan da çıkabilir Galatasaray, ama şunu öngörmek lazım. Galatasaray'ın bu kadrosu, mevcut ilk 11'den bahsediyorum. Sporting Lisbon deplasmanında yine iyi işler yapabilir, ama Galatasaray'ın bence bugünkü vereceği mesaj çok önemli. Galatasaray Osimhen takımı olmaktan çıkmak zorunda. Ya bugünkü futbolcu grubu, hı hı, ister Barış Alper Yılmaz, ister Batrokov,
1: bir yandan da ister Leroy Sané, tehlike o değil mi? Son
0: tabii
1: iki sezonu.
0: Yunus Akgün, ya bunlar kötü oyuncular mı? Kalbur üstü oyuncular, ama biz Osimhen size maç kazanırız mesajını vermesi lazım.
1: Doğru.
0: Hem Galatasaray taraftarına hem rakip takıma, bu da tabii kolay bir iş değil. Tabii burada bu gece kaleci Uğurcan'a çok büyük iş düşecek. Defans hattına çok iyi iş düşecek. Niye bunu söylüyoruz? Sporting Lisbon dediğin zaman Portekiz Ligi'nin güçlü takımlarından, köklü takımlarından, hı hı, oyun felsefesi oyun olan takımlarından bir tanesi. Yani burada bir Union Saint-Gilloise değil, bir Bodo Glimt değil. Ya Bodo Glimt dediğin zaman deplasmanda geçen sene 3-0 yenilip rövanşı 5-1 alan bir Sporting Lisbon'dan bahsediyoruz. Yani bu tür takımlara karşı minimum seviyede pozisyon vereceksin. 1-2 3'ü verdiğin zaman,
1: her zaman tehlikedir.
0: Tabii 3'ü verdiğin zaman orada bir dakika durmak lazım.
1: Doğru.
0: Tabii burada Galatasaray'ın ön oyuncusu saydık değil mi? Yunus Akgün sağ kanat, Leroy Sané sol kanat, Barış Alper Yılmaz ön bölgede, arkasında Batrokov, orta sahada Sarı'nın yükselen performansı var. Yine Torreira bu takımın en büyük oyuncudan bir tanesi. Aslında ön alan oyuncuları, hı-hı, baktığın zaman kağıt üstünde çok güçlü. Defans oyuncu kurgusu da kötü değil. Ama burada Galatasaray'ın geçen sene özellikle deplasman maçlarında gol yediği zaman bir dağılma, bir kırılma yaşıyorlar. Ve yenen golü, şokunu çok çabuk atlatamıyorlar. Geçen sene sadece Ajax deplasmanından galibiyet dönen bir Galatasaray var.
1: Evet.
0: Onun dışında Frankfurt maçı, Liverpool maçı, efendime söyleyeyim Monaco maçı hep muhalefetle biten maçlar. Ya Galatasaray geçen seneki seviyenin üstüne çıkma.
1: Hele Juventus maçı var. Hele değil ki, o bir felaket olacak yani. 5-1'e başında
0: 3-0 uzatmaya gitti. Burada çok güzel bir noktayı temas ettin sevgili Ahmet. Galatasaray'ın grup aşamasına, Lisbon deplasmanında bir puanla başlamasına belki Okan Buruk da evet der, belki futbolcular da evet der, belki Galatasaray camiası da evet der. Çünkü ilk maçlar çok önemlidir.
1: Evet.
0: Yani puan aldığın zaman başka bir senaryo, mağlup olduğun zaman başka bir senaryo, ama şunu unutmamak lazım. Geçen sene Almanya'daki ilk maçta mağlup oldular, ama gruptan, ligden çıkma şansını elde ettiler ki Juventus'ta çok önemli bir playoff maçı oynadılar. Ya bu tür maçları Galatasaray hep oynuyor. Yani Galatasaray Şampiyon Ligi aşamasına o seviyede bilen bir takım. Burada teknik direktörünün oyuna dokunuşu da çok önemli. Yani burada teknik direktör Okan Buruk son 4 yılda ligde şampiyon olan bir teknik direktör. Geçen sene takımı son 16'ya bırakan bir teknik direktör. Deneyim kazandı. Burada işte hem Okan Buruk'u hem futbolcu grubunu bir kez daha Avrupa arasında inşallah puan ve puanlara döner diye umut ediyorum ben de.
1: Evet, ama şu da bir gerçek. Seninle yayın öncesi de konuştuk. Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çoğu dönem
0: hayal edilen kadro değil. Onu çok net olarak söyleyeyim
1: şey
0: ki
1: değil, yani bugün bu sene daha takviye gerekiyordu, ama yine de çok iyi bir kadro.
0: Ama şunu söylemek lazım. Hani yönetimin verdiği mesajların altında kalan bir kadro.
1: Zaten yönetimin en büyük
0: yani
1: sorunu o.
0: Burada Rafael Leao transferi taraftar baskısıyla oldu.
1: Leao'yu almasalar zaten tabii, taraftar
0: bambaşka bir senaryo olabilir.
1: Yani.
0: Hatta hatırla, hem lig maçında hem hazırlık maçında yönetime bir serzeniş de oldu, bir tepki oldu. Yönetim o mesajı aldı. Hem Sayın Abdullah, hı hı, Kavukçu, ikinci başkan, hem Sayın Başkan Dursun Özbek. Ki nihayetinde bir Rafael Leao transferi, Deniz Gül transferi, son gün olsa da defansı rekabeti artıracak bir çubuğa bu transferi. Ama isim olarak yani hep beklentilerinin altında kaldı. Ama futbol isimler bazen oynanır bazen oynanmaz. Bu akşam evet, bunu hep birlikte göreceğiz ve test edecek Galatasaray kulübü de.
1: Evet, 22'de başlayacak, onu da söyleyelim. Evet. Yine TRT1'den canlı olarak herkes seyredebilecek ve biz de
0: akşam ekranda
1: bakacağız. Ekranda seyrederken...

0: olmayanlar da bu radyodan canlı olarak
1: tabii
0: dinleyecekler.
1: Tabii bu kıymetli onu da radyodan söyleyelim. Dinleyecekler yolda olanlar.
0: Peki senin tahminini de alalım. Skor tahminin var.
1: Ben çok samimiyetle söyleyeyim. Yani yayın öncesinde konuştuk. Hani sanki böyle kağıt üstünde Sporting Lisbon favori gibi gözükse de Galatasaray bu seviyelere alışık. Yani ben 0-0, 1-1 inşallah hani puanla ayrılalım. Hani 2-2 olur. Ama yani bazen hani futbolun gereklerini yapmak lazım. Hani rakibe direnç göstermek lazım. İyi senaryoda hani Galatasaray ilk golü atarsa skoru tutması lazım. Gol yese dahi kırılmaması lazım. Dağılmaması lazım ki geçen sene bunu çok yaşadı. Özellikle defansta Abdülkerim Bardakçı ve David Sanchez ilgilisi çok bireysel hatalar yaptılar.
0: Bu arada yani bundan da arınmak lazım. Davinson da çok hatalı.
1: Evet, evet, aynen. Yaptı.
0: Ben Davinson yani, da formu iyi değil yani.
1: Değil yani burada
0: biraz
1: tabii,
0: defans attı korkutuyor.
1: Gerçi şunu söylemek lazım. Yani daha sezonun başı, yani daha maç yüklemesi olmadı. Yani evet ligde, Avrupa'da üstte maçlar geliyor ama Galatasaray Şampiyon Ligi'nde uzun dönem önleme yapmadan geldi. Bu da Galatasaray için bir avantaj.
0: Okan Buruk hep zaten takımı geç forma çok sokarak yürüyordu. Takım, evet. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki sene değil UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi erkenden başlıyor.
1: Ya şu da önemli. Bazen ya hani burada füksür avantajı diyoruz ya. Sevgili Ahmet, hani füksür avantajı diyoruz ya. Mesela Sporting Lisbon maçı içeride olsa bugün şu
0: daha farklı bize, şey
1: bize yaklaşık bir kilometre ilerideki Rams Park'taki atmosfer çok daha farklı olabilir.
0: Ya Osimhen'in eksikliğini daha az hissedersin.
1: Tabii. Yani taraftar gücü arkanda olur.
0: Evet.
1: Rakibi baskı altına alır, hakemin baskı altına alır ama deplasmanda hem de Osimhen'sin olduğu zaman ya ben burada Rafael Leao ile başlaması gerektiğini düşünenlerdenim bir futbol
0: sever olarak. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani maça çık Rafael ile
0: beraber. Elinde öyle bir oyuncu varsa.
1: Yani 60'lık mı 70'lik mi orada oyunu tut, rakip defansı öne çıkarttırma. Yani Barış Alper Yılmaz bunu ne kadar
0: yani.
1: Aynen ne kadar başaracak? İnşallah başarır. Bunu hep birlikte saat 20'de göreceğiz.
0: Bir de şöyle bir şey var şimdi. Bak eğri oturalım doğru konuşalım. Yani Barış Alper'in yani temposuna bir şey demem. 10 üzerinden 8 veririm.
1: Tabii rakibi yıpratmasına.
0: Rakibi yıpratmasına, gücüne değil mi? Bunların
1: son
0: hepsi
1: vuruş,
0: şey.
1: Son
0: ama
1: vuruş.
0: Son vuruşu 10 üzerinden 3.
1: Ya çok haklısın.
0: Ya bunu geliştirse keşke ama Türk futbolcular genelde geliştiremiyorlar.
1: Yani işte bunu
0: kaleciler de mesela hatırla Volkan'ın mesela yan top zafiyeti vardı.
1: Hep vardı.
0: Yani
1: cepheden devrişi.
0: Yıllarca hem milli takımı hem Fenerbahçe'yi korudu ama bir türlü o yan top zafiyeti geçmedi.
1: Burada kaleci demişken Uğurcan Çakır da çizgi kalecisi. Yani yan topta cepheden iyi ama çizgiden açıldığı zaman boşluk verebilen bir kaleci.
0: O da
1: onun için
0: zaviye
1: evet,
0: açı
1: ayarını yapamıyor. Ama o da çizgi kalecisinde
0: şimdi
1: olduğu zaman
0: herkesin alan kaplıyor. Işte, bak yabancılar da öyle değil. Adam geliştiriyor kendini. 20 yaşındaki hatalarını 30 yaşındayken yapmıyor. Bizde öyle değil. Adam 20 yaşındaki hatalarını 30 yaşına geldiğinde hala aynı şekilde devam ediyor. Maalesef öyle yani.
1: Bak, maalesef öyle.
0: Bunu Tuncay Şanlı'nda da gördük daha önce.
1: Evet.
0: Yani Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye geldiğinde vay dedi herkes.
1: Orada kaldı.
0: İngiltere'ye gitti döndü hala öyleydi.
1: Evet, aynen.
0: Yani üzerine hiç bir tuğla koymamış.
1: Ya bunu aslında hani kalecilerin üzerinden şunu söylemek lazım. Son derbide Nübel'in defansan oyun kurması çok kıymetliydi. Kaleci Elasson'un kalesinde devleşmesi çok kıymetliydi. Geçen sene Galatasaray şampiyon yapan oyuncuların bir tanesi de kaleci Uğurcan'dı. Hatta kaleci Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi performansı gruptan çıkması neden olmuştu. Yani Uğurcan Çakır da bir Şampiyonlar Ligi kalecisi olabilir bu akşam. Onu da göstermek ister ama tabi buradan belki Fenerbahçe'de bir geçiş yapmak lazım sevgili Ahmet.
0: Evet, Fenerbahçe'de yarın Roma ile
1: karşılaşacak. Çok zor bir maç.
0: Zor maç. Hatta İsmail Hoca'nın deyimiyle tarihin en güçlü Roma'sıyla oynayacağız diyor.
1: Yani ligde seri galibiyetler alan bir Gasperini takımı. Hatta bugün basın toplantısında İsmail Hoca'yı...
0: Gasperini mi? Ne demiş? Başka bir şey demişsin herhalde. Olur bazen diye sürçer.
1: Ben söylemeyeyim. Neyse. Bazen diye sürçmesi olur. Yani buradan alan açmak lazım değil. Tabii ki ama bu tür seviyelerde hani hocanın da tırnak içinde dersine çalışması lazım. Rakip hoca nasıl telaffuz ediliyor, nasıl konuşuluyor diye ama hocanın maç özelinde verdiği bir ifade var. O çok önemli.
0: Hı hı.
1: Kendi sahamızda galibiyetle başlamak zorundayız diyor. Niye? Beşiktaş derbisi mağlubiyeti, camia üzerine büyük bir baskı var. Bu tırnak içinde kara bulutların dağılması için yarın 19.45'te TRT1 ekrana gelecek maçta Roma'yı kendi sahanda yenmek zorundasın.
0: Hiç bunun şeyi yok yani. Yok rakip derbi çok güçlü, atmosfer, yok ben derbide şöyle oynadım, yok sakatım var.
1: Bu seviye başka bir seviye. Şimdi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de yeniden çalacaksa, ki bence Fenerbahçe'nin oyuncu grubu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuların kurulu bir futbolcu grubu.
0: Bu arada bir şey söylemek lazım. Tabii lütfen. Hep takımı, antrenörleri eleştiriyoruz, hakemleri yerden yere vuruyoruz. Bence taraftarı da konuşmak lazım. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Galatasaray'ın taraftarı bu işi çok iyi yapıyor.
1: İyi yönetir.
0: Beşiktaş'ın taraftarı da bu işi öğrendi. Evet. Mesela o çarşı grubu gittikten sonra kaybetmişti o tribün hakimiyetini, ama
1: o yeniden geldi.
0: Yeniden geldi. Bakıyorum ben artık Beşiktaş tribünleri de
1: daha ateşli.
0: Daha ateşli ve etkiliyor takımı.
1: Etkili.
0: Hatta hakemi etkileyebiliyor. Fenerbahçe tribünlerinde bu yok. İlk 10 dakika can süperhane bir şekilde giriyorlar. Ondan sonra Fenerbahçe iyiyse normal tiyatro seyreder gibi maç seyrediyorlar. Fenerbahçe iyi değilse kendi futbolcularını ıslıklamaya başlıyorlar.
1: Ya şimdi burada çok güzel bir noktaya temas ettin. Derdi de bunun, özellikle maç sonu bunun yansımalarını gördük. Tribünde futbolcu grubuna karşı, bazen yönetime karşı bir çatlak ses çıktı. Daha sezonun başı. Ya bu köprünün altından
0: yani
1: çok sonra gidecek. Yani burada hemen futbolcunun performansını çok irdelememek lazım. Maç maç bakmak lazım, ama şunu da öngörmek lazım. Şimdi kendi sahanda sezonun ilk derbisine futbolcunun da kendini hazırlaması lazım. Rakip kim olursa olsun, ister Beşiktaş, ister Trabzon, ister Galatasaray. Şimdi Şampiyon Ligi'nde yarın Roma'ya karşılaşıyorsan, Roma'yı yenecek futbolcunun ya da teknik kadronunda A planı, B planı, C planı olması lazım sevgili Ahmet. Yani sadece hakem üzerinden, sadece futbolcu grubu üzerinden, sadece teknik adam üzerinden bunu okuyamayız. Futbolcunun da takım olgusu onu sahaya yansıtması lazım. Sadece bireysel performanslarla sonuca gidemezsin. Sen ne dedin demin? Oğuz Aydın iki maçı çevirdi değil mi? Samsun deplasmanı, Lyon. Durduğu zaman takım duruyor. Greenwood iki maçı çevirdi. Durduğu zaman takım duruyor. Son derbide Ederson ve Kante performansı yukarıdaydı.
0: Aydın Bayram durmayacaklar. Affedersin, Premier Lig'dekiler
1: İşte duruyor mu? İşte oraya geleceğim. Sadece yani bireysel yeteneklerle 2-3 futbolcuyla Şampiyon Ligi'nde maç kazanamazsın.
0: Mesela ben hadi Greenwood'u o kadar tanımıyoruz ve şey, hadi buraya gelmiş gurbettedir daha Fenerbahçe'ye. Oğuz Aydın kaç senedir, 3. senen senin Fenerbahçe'de.
1: Evet, 3.
0: yani
1: senesi.
0: 2 maç iyi oynayıp 3. maç hiç sahada gözükmemek ne demek ya?
1: Ya işte bu kadar iniş çıkışlı bir performans olmaması. Hayır, senin aynı fikirdeyim.
0: Veya diyebilir ki, çıkıp desin o zaman, yani hocam bana bir görev verdi o yüzden... Biraz öyle saçma sapan, hani adam kovalama falan gibi bir şeyler verdi zannederim Şumar Hoca. Ben benim görevim değildi ya, ben şut çekmeyecektim de diyebilir, ama takımda nadir iyi şut çekenlerden
1: tabii,
0: birisi yani.
1: Tabii yani birebir de ceza sahasına girdiği zaman hakikaten ilk 15 dakika bir Oğuz Aydın vardı, ama
0: Berkay
1: orada...
0: Berkay da diyor ki diğer maçlarda diyor görev adamıydı, o kadar beklenti yoktu. Bu maçta çok beklentisi vardı.
1: Niye? Üzerine derbi.
0: Ama iki
1: derbi.
0: Maç çok iyi oynayan bir adamın bu hafta tabii ki herkes
1: ne demek lazım?
0: Yoktu.
1: Beni derbilerde görün. Bak ben derbilerde de Fenerbahçe ayakta tuttum demesi
0: aslında
1: lazım.
0: Aslında rüştünü ispatlama maçı buydu.
1: Bravo.
0: Yani şimdi Beşiktaş'a burada... karşı sen patla, ondan sonra de ki seni ne milli takımda kimse kesebilir.
1: Mutlaka.
0: Ne Fenerbahçe'de kesebilir. Ama şimdi... İki maç oynayıp soru işareti benim.
1: Buna bir örnek vereyim işte. Salih Özcan, Orkun Kökçü ikilisi değil mi? Hı-hı. Bu sene 8 maçta lig ve Avrupa'da müthiş işler yaptı. Hiç performans aşağı
0: değil. Orkun Kökçü özellikle zorladı başkan, ama onu alın. Onu
1: ama
0: alın,
1: Salih Özcan'ın
0: alın.
1: Zaten yani özellikle İspanya deplasmanında 2-2'lik maçtaki Orkun'la beraber oynadığı futbol sergilediği uyum zaten göze batmıştı ki, hı-hı, hemen listenin başına yazmışlardı ki bonservisi elinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet. Ben Orkun'dan mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin niye hiç ilgilenmediğini
1: i̇şte
0: bir türlü
1: burada,
0: anlamış değilim.
1: Burada Önder Özcan'ın ve Graf'ın büyük iş bitiricide bir sahne aldı. Şimdi Fenerbahçe'ye gelirsek, Fenerbahçe'nin burada özellikle yarınki maçta Roma maçında yapacağı en büyük olay, Roma'nın kanatlarını tıkacaksın. Hı hı. Kanat organizasyonları müthiş ve rakibi hep göbekten geliyorlar. Yani rakip defans Roma lig maçlarında hep göbekten gelerek oynadı. Ya bunu, bu iki tane olguyu
0: kanatını tıkacaksın. Yokluğu önemli bak bu maçta. Tabii.

0: Mesela nasıl kapatacak
1: ya
0: bilmiyorum.
1: Ya işte burada hani ben Marsilya'nın eski oyuncusuyum, Lyon'da bir hesabım var deyip Fenerbahçe forması altında o hesabı orada göremezsin. Görmemen lazım. 4 maç ceza alıyorsun. İkisi ertelemeli. Hem Roma hem Aston Villa maçlarında yoksun. Ki Fenerbahçe'nin en çok sana ihtiyacı olduğu dönemde.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalındı diye orada bence biraz şeye geldi. Yoksa Aziz Bey ona bir ceza verirdi.
1: Fenerbahçe'nin orta sahası nasıl olacak diye konuşalım sevgili Ahmet. Talisca gitti. Asensio sakat. Birinci yazacağın oyuncu Kante. İkinci yazacağın oyuncu büyük ihtimalle İsmail Yüksek.
0: Mecbur zaten.
1: Şimdi üçüncü İrfan Can Kahveci mi olacak takımın virtüözü, kreatif oyuncusu? Kim olacak?
0: Bilemiyorum.
1: Hoca i̇şte niçin Talisca gitti? İşte bak çok...
0: Talisca olsa ne yapardı sence?
1: Banko yazacaktı. Banko.
0: Ne yapardı? Romanoğlu çok bu koşan, sene, çok bu sene, koşan...
1: Sevgili Ahmet bu sene karşı, Fenerbahçe'nin önemli maçlarında
0: geriye gelmiyor. Geriye gelmiyor.
1: Şimdi haklısın. Bazı hani burada sevgili Alex'in de bir cümlesi vardı. Ben koşmam, topu koştururum. Talisca içinde ben gene devam ama ön alanda büyük işler yaparım.
0: Bunu, buna rağmen Alex biliyorsun takımda hep en çok koşan ikinci futbolcu falan çıkıyordu. Hiç 10 kilometrenin altında çıkmadı.
1: Koşu koşma mesafesi yedek kulübesine kalıyordu ya. Bana verdiği röportajda büyük olay olmuştu. Ben koşmam, topu koştururum demişti.
0: Tamam ama yani gene de buna dönesine yani rağmen çok, takımın çok en az koşanı değil değildi yani.
1: Haklısın ama Aykut Hoca'nın bu, orada bu bir takıntısı vardı.
0: Bu arada Berkay kulağıma söyledi. Galatasaray'ın sezon başından beri hani ilgilenip almadığı Demiroviç var ya gene taraftarı
1: evet,
0: hissediyor.
1: Evet.
0: Sezonun ilk hat-trick'ini yaptı Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün ya, şu anda 3 gol
1: ama
0: attı.
1: İşte
0: bazen birkaç tarafta, milyon euro yüzünden alınmadı.
1: Aynen o da Galatasaray açısından büyük handikap olacak. Hep tartışılacak zaten bu.
0: Evet ya bazı futbolculara çok gereksiz paralar verip mesela niye ona bir 5 milyon euroya daha fazla
1: çıkmadılar. Mesela Singo değil mi? Yine sakat.
0: Singo'yu 35'e aldılar.
1: Evet şaka yine mı? Sakat.
0: Ya o ben tam bir transfer
1: çok büyük hayal kırıklığı Galatasaray adına.
0: Evet. Bir de yine sürekli yok. İşte sürekli sakatlanan futbolcuyu satman da zor.
1: Evet zaten almıyorlar. Ki Galatasaray bu sene satmak
0: ben
1: istedi.
0: Aynı tehlike inşallah tekrar etmez. Osimhen'de de var. Osimhen'de yani, bak sezonda 2-3 sakatlık
1: mesela
0: geçiriyor.
1: Mesela Roma Osorvoldi'yi alacaktı. 3 gün sağlık mühendisinden geçirdi.
0: Vaz, işte çünkü onda, geri gönderdi ameliyat oldu. 2 sakatlığı
1: evet,
0: var.
1: Evet yani. Geri gönderdi ameliyat
0: her
1: oldu.
0: Her sezon mutlaka 2 defa sakatlanıyor.
1: Tabii çok haklısın.
0: Yani bunlar tabii ki önemli. Bütün biz bakmıyoruz ama yabancı takımlar bunlara bakıyorlar Avrupa takımları.
1: Milyon eurolar harcanıyor.
0: Yani kolay kolay takımlar almıyorlar. İyice araştırıyorlar. İnşallah biz de öyle oluruz diyelim. Boşa gitmez o milyonlar diyelim ama öncelikle bu akşam Galatasaray'a başarılar dileyelim. İnşallah puan veya puanlarla döner deplasmandan. Yarın Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Evinde inşallah Roma'yı puansız gönderir. Çünkü
1: Avrupa'da puanlara
0: ihtiyacımız var. Kesinlikle ve Fenerbahçe'nin morale ihtiyacı tabii var ki. Derbi sonrası. Evet programın sonuna geldik. Aydın Bayram ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu.
0: Evet bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Şahin Atmaca teknik yönetmenimizdi. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın Fenerbahçe maçı nedeniyle programımız olmayacak ama Cuma günü 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat.

0: 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Reklamlar.
3: Işık tutanlar.
4: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1'de her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Bugünkü konuğum çok özel çünkü kendisi ta Hollanda'dan sırf bizim için geldi. Işık Tutanlar için geldi. Çok kıymetli Hollanda resmi sanatçısı Tuğçe Yürek Bozok, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür
4: ederim.
5: Evet,
4: sizi görmek ne güzel.
5: Sizi görmek de öyle çok güzel ve görmek için bu yolu gelmeme değdi.
4: Aa, çok teşekkür ederiz. Ta Hollanda'dan geldiniz. Biz sizinle sosyal medyadan tanıştık.
5: Evet.
4: Çok güzel bir şarkı yaptınız. Ben onu keşfettim. Dedim bu ne güzel bir şarkı diye. Yapay zeka mı değil mi? Bu ne güzel sözler, bu ne güzel ses falan deyince siz onun yapay zeka olduğunu söylediniz ve ben çok şaşırdım.
5: Evet.
4: Çok güzel bir şarkı gerçekten. Bir anlatır mısınız nasıl oldu Hollanda'ya gitmeniz, o hikayeyi en azından bir dinlemiş olalım.
5: Ben Türkiye'de elektronik sektöründe 17 yıl kadar hizmet verdim, ancak onun öncesinde radyoculuk ve program yapımcılığı, haber müdürlüğü yaptığım dönemler oldu.
4: Ankara'da mı?
5: Hayır, Antalya'da.
4: Antalya'da
5: yapıyordum. Ve 2024 yılında çocuklarımızla beraber onların eğitimleri için Hollanda'ya taşınma kararı aldık. Orada bir mimarlık firmasıyla anlaştım. Yine elektronik mesleğimi devam ettiriyorum.
4: Siz mesleğinize devam ettiniz.
5: Evet, eşim ve ben elektronik olarak orada devam ediyoruz. Ancak o göç psikolojisiyle duygusallık, yoğunluk biraz böyle çalışmalara beni yöneltti. Sonrasında söz müzik yazarlığına başladım.
4: Peki böyle bir yetenek var mıydı sizde?
5: Ben 13 yaşından beri kitap yazıyorum. Yazmayı çok seviyorum.
4: Ne kadar güzel.
5: Bununla beraber eserlerimi tekrar gündeme taşıdım. Orada
4: çok
5: bulduğum
4: güzel
5: boşluklarda.
4: Peki sonra bunu yapay zekaya nasıl kazandırdınız? Nasıl oldu?
5: Aslında şöyle, yaptığım eserlerin tamamıyla sözleri, besteleri, promptları, her şeyleri bana ait.
4: Yine elektronik olarak yapıyorsunuz değil mi
5: elektronik
4: onları?
5: Elektronik sözleri kendim yazıyorum. Ancak promptlarla bestelerini besteliyorum. Bir stüdyo ortamında değil, stüdyo programlarıyla yapıyorum. Ancak
4: peki böyle bir besteci tarafınız var mıydı eskiden?
5: Kendi çapımda amatörce vardı, ancak profesyonelce yapmıyordum.
4: Ama bir altyapı var, onu öğrenmeye çalışıyorum. Herhangi bir altyapı olmadan insanlar bunu hani yapay zekada yapabilir mi? Yapıyorlar ama böyle güzel çıkmıyor.
5: Hobi olarak yapıyordum. Aslında bunları yaparken duygularımı yansıtma amacıyla yapmıştım. İnsanlara çok tanıtmayı düşünmemiştim ama sonra yaptığım eserleri kendim de çok beğendim. Belki dedim bunun nasıl göründüğünü duymak isterler.
4: Çok
5: o yüzden yapay zekayla yapmış olduğum söz ve müzikleri seslendirdim ve yayınlamaya başladım.
4: Nasıl tepkiler ilk başta nasıldı?
5: Aslında çok şaşırtıcı olan...

0: Hollandalı kesimden gelen tepkilerdi. Çünkü benim çok iyi Dutch'im yok. Dolayısıyla hani yapmış olduğum Hollandaca bestelerde telaffuz hataları olabilir diye çok endişeli olarak aslında başladım. Dinletebileceğim profesyonel insanlar yoktu.
1: Doğru.
0: Ama duyguların geçtiğini görünce onlara çok şaşırdım.
1: Müziğin evrensel dili.
0: Evet, müziğin
1: Herkesi
0: evrensel
1: etkiliyor, değil
0: dili.
1: mi? Evet, böylece insanlar sizi tanımaya
0: Evet,
1: başladılar.
0: tanımaya başladılar.
1: Daha sonra Türk olduğunuzu öğrendiler.
0: Evet.
1: Nasıl tepki verdiler?
0: Tepkiler çok güzel. Hollanda'da daha çok tarz olarak bizim balat tarzımızı, duygusal tarzımızı çok dinlemiyorlar aslında. Hayata çok daha neşeli bakıyorlar ama bu balat tarzının duygusal müziklerini kendilerine geçtikleriyle ilgili Belçika'dan özellikle Hollanda'dan çok fazla tepkiler aldım. Orada radyolarda yayınlanmaya başlayınca.
1: Radyolarda yayınlanmaya
0: Tabii,
1: başladı.
0: tabii.
1: Şahane bir şey
0: Orada
1: bu.
0: Hollanda'ca şarkılarımı
1: Peki siz bunun
0: yayınlanıyor.
1: için bir girişimde bulundunuz mu? Nasıl oldu bu?
0: Hayır, oradaki radyo DJ'lerini kendi keşfiyle
1: Kendi
0: oldu.
1: keşfiyle
0: Evet.
1: oldu. Muhteşem bir şey.
0: Kral Alexander'ın doğum gününde krala bestelemiş olduğum 3 tane parça vardı.
1: Aa, ne
0: Bu
1: kadar
0: müzikler
1: güzel.
0: çok sevildi. Çok eğlenceli bulundu. Devamında hani neler varmış diye baktıklarında diğer şarkıları keşfettiler.
1: Peki bu size bir para kazandırıyor mu orada? Bu nasıl bir sektör orada?
0: Ben orada bu Massimetra telif kurumuna bağlıyım. Radyolarda çalındığım
1: Çalındıkça
0: tabii.
1: telif sistemi belki orada daha da gelişmiştir,
0: Evet,
1: değil mi?
0: otomatik olarak sistem zaten
1: Zaten
0: telif
1: size
0: ücretlerini
1: aa
0: ödüyor.
1: çok güzel bir şey,
0: Bunun yanı
1: harika.
0: sıra Spotify gibi müzik platformlarında, dijital
1: Orada da
0: platformlarda,
1: devam
0: evet,
1: ediyor.
0: oradan da dinlenmeler üzerinden otomatik olarak sistemden plak şirketlerim topluyor.
1: Çok güzel. Peki o görüntüleri sizin o şarkılara yapmış olduğunuz görüntüleri sizler mi yapıyorsunuz? Siz mi yapıyorsunuz?
0: Evet, hepsini ben
1: Ne
0: yapıyorum.
1: kadar güzel içerikler üretiyorsunuz gerçekten. Ben sizin sayfanızın daha da genişlemesini ve çoğalmasını isterim. O yüzden buradan söyleyelim. Tuğçe Yürek Bozok sosyal medyada çok güzel şarkıları var. Beni çok etkiledi mesela o. Benim sevdiğim şarkının adı neydi?
0: Baharım kış oldu.
1: Baharım kış oldu. Ne kadar güzel. Sözler aklınızda mı? Aklınızdaysa nasıl mutlu oluruz ya, böyle bir düşünelim bu arada. Ama sözler muhteşemdi,
0: Evet.
1: onu hatırlıyorum ben.
0: Aslında orada bir ironi de var. Giden bir sevgili değil de ruhen giden bir sevgiliyi anlatıyor.
1: Ne
0: Evde
1: kadar güzel.
0: oturan ama ruhen
1: Ruhen gitmiş
0: uzaklaşmış. Evet.
1: Bundan sonra dinlerken öyle dinleyeceğim o zaman. Evet, gerçekten çok güzel şarkılar. Nasıl yazıyorsunuz peki? Nasıl bir duyguya giriyorsunuz o anda?
0: Şöyle aslında kendi duygusal yoğunluğumla bir şeyler başlıyor. Bir kapanma dönemim oluyor. O dönemlerde çok sosyalleşmiyorum. Tamamıyla kendimi o işleri yapmaya adıyorum. Sözlerimi yazıyorum. Genelde gece geç saatlerde günlük sorumluluklarım, iş sorumlulukları hepsinden uzaklaştığım bir anda
1: Kendinizle
0: duygusal,
1: baş başa kaldığınız
0: duygusal
1: zamanda.
0: yoğunluğum olduğunda
1: Peki
0: bu eserleri
1: müzikler nasıl
0: üretiyorum.
1: çıkıyor onunla beraber? Hani sözlerle beraber. O da mı
0: Müzikler
1: doğaçlama oluyor?
0: aslında şöyle, o kendi hissettiğim, kendi yoğunlaştığım duygularla beraber aslında o sözleri yazarken o melodiler kafamda
1: Aslında çıkmış oluyor.
0: çıkmış oluyor. Ve sonra sadece onu notalaştırmak kalıyor. Dolayısıyla ikisi birlikte geliyor diyebiliriz
1: Peki
0: duygularla.
1: ünlü sanatçıların bunları seslendirmesini istemez misiniz?
0: Çok isterim.
1: Değil mi? Önemli
0: Evet.
1: olan da bu
0: Çok
1: zaten. Peki
0: isterim.
1: böyle bir girişiminiz var mı?
0: Henüz ben bir girişim yapmadım. Ama olursa tabii ki ben
1: İnşallah
0: de
1: bizlerle beraber, bu
0: inşallah.
1: programla beraber insanlar sizi fark eder. Baharım kış olduğu, ne bileyim yani, bir Sibel Can'dan dinlesek, bir Ebru Gündeş'ten
0: Evet.
1: dinlesek, değil mi? Çok daha farklı olur aslında.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten çok güzel besteler. Bence ulaştırmalısınız sanatçılara. Onlar da duyunca çok beğeneceklerdir diye düşünüyorum.
0: Şu an Türkiye'de çok bağlantım olmadığı için eğer öyle bir kanal keşfedebilirsem tabii ki çok
1: İnşallah.
0: isterim.
1: Evet, kesinlikle. Demek Hollanda'da tanınıyorsunuz o zaman.
0: Evet.
1: Nasıl bir ortamınız var? Hollanda'ya ilk gittiğinizde nasıl hissettiniz kendinizi? Kolay olmamıştır herhalde.
0: Şöyle duygusal olarak hazırlıklı olarak gittim. Göç eden kişilerle zaten o gerekli iletişimi kurmuştuk ve o zorlu yolun
1: Biraz
0: nelerle olacağını,
1: geçmiştiniz,
0: evet,
1: evet.
0: biliyordum. Dolayısıyla gider gitmez orada özellikle eşim, çocuklarım için, kendi ailemiz için bir sosyal çevre oluşturduk.
1: Tabii, evet.
0: Belirli bir süre. İşimize yoğunlaştık. Buradaki hayatımızdan çok da farklı bir hayatımız olmadı.
1: Aslında olmuyor değil mi? Evet. Çok da uzak, nasıl Hollanda'ya burası?
0: Çok

0: uzak değil.
1: Çok
0: 4
1: uzak değil
0: saat
1: aslında.
0: Evet, Amerika
1: 4
0: gibi
1: saat.
0: Değil. Evet.
1: Yani
0: 4 saat
1: Amerika
0: çok
1: gibi
0: makul
1: değil,
0: bir
1: evet.
0: saat evet. Ama çocukların okul dönemlerinde, hı-hı, özellikle yurt dışına çıkamadıkları için
1: evet,
0: ancak böyle yıl sonlarında gelebiliyoruz.
1: Evet. Yani gerçekten insanın hani belli bir yaştan sonra yer değiştirmesi falan zor aslında. Öyle bir
0: çok
1: yere
0: zor.
1: Alışması hiç kolay,
0: evet,
1: bir şey değil. Ben de bu yıl Antalya'dayım biliyorsunuz. Sizin,
0: evet,
1: de memleketinizmiş
0: evet,
1: herhalde.
0: evet.
1: Evet. Yani çok sıcak, çok ama çok güzel bir memleket. Kesinlikle çok güzel ama tabii ki sıcaklığı var. Şu anda İstanbul serin mesela, değil mi?
0: Evet,
1: ne kadar güzel.
0: evet.
1: Hollanda'da nasıl havalar?
0: Aslında Hollanda'da
1: soğuk olur derler değil mi kışın?
0: Öyle derlerdi, hı-hı, ama bizim en büyük sıkıntımız Ekim ayıyla Mart ayı arasında güneş göremiyoruz. Ama diğer dönemlerde bir Antalya'da gördüğünüz sıcak kadar
1: o kadar sıcak,
0: sıcak tabii
1: var.
0: Tabii görebiliyorsunuz. Özellikle
1: o zaman size yabancı gelmemiştir.
0: Evet, yabancı gelmedi.
1: Evet.
0: O hassasiyeti olan kişileri etkileyebilecek düzeyde,
1: doğru,
0: bir nem oranı var. Yüksek,
1: oo,
0: bir nem oranı.
1: Güzel,
0: çünkü
1: evet,
0: çok fazla kanal, göl, okyanus var.
1: Öyle olunca
0: evet, çok sıcak oluyor.
1: Sıcak oluyor. Peki Türklere bakış açısı nasıl orada, Hollanda'da?
0: Yani orada yeni Türkler, hı-hı, ve eski Türkler olarak ikiye
1: ayrılıyor
0: diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Çünkü yeni jenerasyon daha Avrupa'yı, daha onların ortamına,
1: onlar gibi,
0: evet,
1: yaşıyorlar.
0: Uygun. Genelde dil,
1: evet,
0: bilerek geliyorlar. İletişim kurmak çok daha kolay onlar
1: kolay
0: için.
1: Oluyor, evet.
0: O yüzden yenilerle biraz daha rahat iletişim kurabiliyorlar.
1: Hı-hı, hı-hı. Sizin peki yazdığınız şarkılarda Hollandaca da var tabii ki. Biraz
0: tabii,
1: önce bahsettiniz.
0: Tabii.
1: Peki nasıl Hollandaca, nasıl alışabildiniz bu dilde?
0: Şu anda hayatımızı İngilizce olarak idame ettiriyoruz.
1: Aa,
0: ama
1: güzel, evet,
0: çocuklarımız
1: onlar da öğreniyorlar.
0: Ana dili Hollandaca, hı-hı, olduğu için onlarla evde ancak pratik yapabiliyoruz. Çok ileri düzeyde diyemem Daş dili,
1: evet,
0: için.
1: Evet.
0: Genelde çevirici yardımlarıyla şarkılarımı, bestelerini Türkçeden Daç'a çevirip o şekilde besteliyorum.
1: Evet. Ha, önce Türkçe yazıyorsunuz.
0: Tabii önce
1: sonra
0: Türkçe yazıyorum.
1: Çeviriyorsunuz.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Peki şu anda çalıştığınız bir şarkı var mı üzerinde? Merak ettim.
0: Evet. Şu anda Zaman Gösterir. Çok yakında yayında olacak.
1: Zaman
0: de,
1: Gösterir.
0: Evet. Hollandaca olarak da, daha önce His Kat diye şu an en yüksek dinlenilen bir şarkım var, club şarkısı, hı-hı, onun remixi 4 tane Need Normal,
1: evet,
0: o çok yakında yayında olacak.
1: Peki onu nasıl ayarlıyorsunuz? Yani yine o yeni bir alt bir şey lazım değil mi? Müzik altyapısı lazım size.
0: Evet.
1: Nasıl oluyor bunlar?
0: Yani
1: çok merak ettiğim konular aslında.
0: Aslında şöyle, bu damak tadı gibi, hani kendi damak tadınızı beğendiğinizde lezzetli yemek yemeği nasıl başarabiliyorsanız, hani ben güzel müzik dinlemeyi çok seviyorum, dünya müziklerini
1: sizin
0: dinliyorum.
1: Sizin eskiden en çok ne dinlerdiniz?
0: En çok
1: etkileniyor musunuz onlardan?
0: Tabi yani şöyle, Marc Anthony, Enrico Iglesias.
1: Ne güzel.
0: Yani
1: kaliteli
0: çok, evet, daha farklı blues tarzı seviyorum, jazz tarzı seviyorum. Türk müziğini de çok dinliyorum. Ve güzel şarkıyı ilk fark ettiğimde diyorum ki evet, bu şarkı uzun zaman dinlenecek. Hani bunu hissettiğim şarkılar da hep dinleniyor.
1: Ne güzel.
0: Müzik kulağımı hani dinleyici olarak,
1: evet,
0: seviyordum ve kendi hoşuma giden şeyleri paylaşıyorum.
1: Paylaşınca da zaten insanların,
0: evet,
1: da hoşuna gidiyor. Evet Tuğçe Hanım, hemen o benim sevdiğim şarkı var ya, Baharım Kış Olduğu'yu, şu anda açtım. Ve sözlerini söylemiştik ya, çok güzel diye. Ben okumak istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Evet, gül de güller açtı, yaz geldi. Herkesin yüzüne güneş değdi. Bir tek benim içim üşüyor hala. Baharım kış oldu, sen gideli. Sokaklarda akşam erken çöküyor. Kalbim senden sonra eksik büyüyor. Adını duysam dünya susuyor. Baharım kış oldu, sen gideli. Köşedeki kafede şarkımız çaldı. Bir an gözlerin gözlerime daldı. Belki de sadece hayale kandım. Sen çoktan gitmiştin, ben anlayamadım. Sen giderken mevsimler değişti. Bir anda bütün renkler silindi. Çiçekler açsa da içimde değil. Baharım kış oldu, bunu kimse bilmiyor. Gece uzun, saatler geçmiyor. Bir şarkı çalıyor, sen dönmüyorsun. Herkes mutlu gibi, ben olamıyorum. Baharım kış oldu, sen gideli. Bir zamanlar elim ellerindeydi. Şimdi sadece sessizlik benimleydi. Fotoğraflar bile yabancı artık. Aşk dediğim biraz savaş değil miydi? Yağmur yağdı bugün pencereme. İsmini yazdım yine buğusuna.

0: Silmek istedim ama silemedim. Bazı insanlar kalıyor insanda.
1: Çok güzel.
0: Harika bir şiir aslında bu.
1: Evet.
0: Evet. Duygulandırdı mı sizi?
1: Bu çok güzel bir intifat evet. oldu. Duygularınızla evet. geçmiş olması gerçekten.
0: Çok çok güzel.
1: Benim için çok değerli.
0: Ben dedim ya böyle dinler dinlemez dedim ki bu yapay zeka olamaz. Çünkü yapay zeka yazdığı zaman evet. böyle olmuyor. Evet. Yani tamam yazıyor. Tamam güzel yazıyor da diyor ama yok ben o duyguyu alamıyorum
1: çok
0: ondan.
1: Çok yakında duygu zeka çıkarsa eğer.
0: Evet.
1: Yani.
0: Çıkmasın ama artık.
1: Duyguları yansıtan bir şeyler olursa o yapabilir ama.
0: Ama kesinlikle yapmasın yani evet. artık onları da bizlere bırakalım. Yani duyguyu evet. da elimizden almasın. Çünkü gerçekten o yapaylığı hissediyorsunuz. Yani evet. var çok güzel şarkılar yaptılar ama bir kere dinliyorsunuz tamam ama ben bu şarkıyı sürekli dinleyebilirim. Çünkü sizden. İçinizden gelmiş sizin evet. hayatınız, sizin duygularınız bu gerçekten anlaşılıyor. Peki böyle var mı çok yazdığınız sözler ya da şiirler?
1: Evet var.
0: Evet demek ki bu konuda siz başarılısınız. Bence kitap da çıkarmalısınız. Düşünüyor
1: kitap,
0: musunuz?
1: Evet hazırladım. Ancak Hollanda'da mı Türkiye'de mi şu an tam evet. onu konuşma aşamasındayız.
0: Peki Hollandaca ya çevirdiğiniz zaman bunu o duygu geçiyor mu insanlara?
1: Ben ondan emin değildim evet. ama şu an eminim.
0: Öyle söylüyorlar.
1: Evet hissettiklerini söylüyorlar duyguların onlara geçtiğini söylüyorlar. Çünkü onların duygusal olarak hangi kelimelerle anlayabileceğini tam kestiremiyordum ama
0: doğru.
1: dinleyenlerden aldığım tepkilere göre onlar da bizim hı-hı. Türkçe'de hissettiğimiz gibi bu duyguları hissedebiliyorlar.
0: Tabii burada biraz da çeviri de çok önemli
1: tabii,
0: değil mi? İyi
1: tabii.
0: bir çeviri yapılması evet. gerekiyor. Bence hem Hollandaca hem de Türkçe kesinlikle bu şiirleri de yayınlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten hepsi çok güzel.
1: Çok
0: en sondaki aslında çıkacak olan şarkıyı da çok merak ettim. Orada ne anlatıyorsunuz?
1: Başlangıcı saat zamanı gösterir. Hmm. Zaman ise her şeyi.
0: Zamansa her şeyi
1: evet.
0: gösterir.
1: Evet. Şu an hatırımda kalan evet. nakaratı bu şekilde. Hı-hı.
0: Ne kadar güzel.
1: Şarkım hazırlanalı 3 ay oldu ancak hı-hı. şu an diğer şarkılarımı tanıtımda tutuyorum.
0: Evet. Yavaş bunları, yavaş evet. çıkaracaksınız onları.
1: Organik bir büyümeyi tercih ettiğim için farklı sanat dallarıyla şarkılarımı birleştiriyorum. Sizin de bu şarkıyı keşfettiğinizde evet. Marina Abramovic'le Umay'ın hikayesinde
0: evet.
1: performans.
0: Onların hikayesi çok evet. özel değil mi?
1: Çok
0: yani,
1: duygusal evet. o etkileyici bakışma sahnesinde bu şarkının nakaratı devreye girdiğinde aslında
0: orayı çok güzel
1: yakalamışsınız.
0: Evet. evet, yıllar önce birlikte performans evet. yapıyorlar. Aşıklar
1: evet.
0: yıllardır görüşmüyorlar ve evet. yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini hiç konuşmadan gözlerinden her şeyi anlayabiliyoruz. Siz duygusal bir insansınız
1: evet.
0: anladığım kadarıyla.
1: Evet, çok duygusal.
0: Balık burcu musunuz?
1: Hayır
0: yoksa?
1: Değilim.
0: Ama gerçekten duygusal olduğunuzu anladım. Evet. Çünkü başka türlü çıkmaz zaten
1: kesinlikle.
0: Bu şarkılar. Peki bu şarkıları erkek kadın nasıl ayırıyorsunuz seslendirirken yapay zekaya?
1: Kodlamasını o şekilde yapıyorum. Hangi evet. Cümleleri hangi sözcükleri kim okuyacak onların belirlemesini yapıyorum yani evet. tamamıyla aslında kontrol bende
0: evet.
1: Yapay zekanın her şeyini kendim yönetiyorum.
0: Bunlar peki bu da... anlamda siz bir eğitim aldınız mı yoksa sizin kendi eğitiminizden mi kaynaklanıyor bu kadar iyi çözümlemeniz?
1: Şöyle elektronik sektörüne ilk giriş aşamam 80'ler 90'lar yıllarından itibaren ileriye doğru giden bir yöntemdi.
0: Evet.
1: Teknolojiyle birlikte benim o elektronik ve sonrasında da teknolojiyle olan ilgili deneyimlerim değişti. Bunların hepsini kendim yapıyorum.
0: Yani kendinize uğraşıp buluyorsunuz.
1: Kendim günde en az bir saatimi kendi eğitimime ayırıyorum.
0: Ayırıyorsunuz.
1: Evet,
0: tabii
1: 43 yaşındayım
0: şey.
1: Ama
0: evet, tabii.
1: Okul hayatım bittikten sonra da.
0: ama her gün bir şey değişiyor ve her gün
1: evet,
0: şey geliyor.
1: Evet,
0: onu nasıl takip
1: yani,
0: ediyorsunuz?
1: Aldığınız telefonlarda bile ertesi tabii, gün yeni bir
0: evet.
1: modeli çıkıyor. O yüzden mümkün olduğunca aklımın fikrimin yettiğince hı-hı. çocuklarıma ve ortama ayak uydurmak hı-hı. için kendimi eğitmeye özen
0: başka
1: gösteriyorum.
0: Başka işlerinize de yarıyor mu yaptığınız yapay zekayla?
1: Tabii. Şu anda influencerlık yapıyorum. Evet. Hollandalı aile diye bir sayfam var. Burada
0: ne yapıyorsunuz?
1: Karşılaştırma olmadan Türkiye ve Hollanda'da belki birbirlerimizden görüp
0: Esinlenebileceğimiz
1: ancak o karşılaştırmalı sayfalar çok fazla var. Ben bunu tercih etmiyorum.
0: Evet.
1: Hiç kıyaslama yapmadan çünkü hı-hı. hepsi şahsına
0: kendince
1: özel kültürel
0: evet.
1: yapıları var. Mümkün olduğunca özen göstererek hani o ayrımı hı-hı. iyi yaparak
0: yapmadan
1: tanıtım yapıyorum. Yani

0: Türkiye'yi
1: Hollanda'ya tanıtıyorsunuz.
0: Evet, Hollanda'yı da Türkiye'ye
1: Türklere tanıtıyorsunuz. Evet. Yani bir nevi elçilik, gönül elçisiniz.
0: Evet, evet.
1: Ne kadar
0: evet.
1: güzel. Evet.
0: Fahri elçi olarak da çok evet. fazla şu an takip eden avukatlar da var.
1: Aa, çok güzel.
0: Yani
1: peki oraya gelmek
0: da.
1: İsteyenlere belki de değil mi? Oraya da yaşamak isteyenlere ya da Türkiye'de yaşamak isteyenlere aslında bir yol gösteriyorsunuz
0: aslında
1: bir nevi.
0: Aslında benim buradaki kurmaktaki amacım şuydu. Her anne babanın bence kendi çapında dahi olsa biraz bilgi içeren, gençlere, çocuklara dokunabilecek, ufak tefek bilgilerini paylaşabileceği bir sayfanın olması için bir adımdı.
1: Doğru.
0: Çünkü çok fazla içerik var ancak çocuklar o bilgileri alabiliyor mu ya da doğru
1: bilgiye
0: alabiliyor
1: ulaşabiliyor
0: mu? Evet. Bir anne olarak aslında kendi çapımda bu işe başlamıştım ancak sonrasında hani eğitim sistemi veya işte sağlık sistemi gibi insanların karşısına çıktığında esinlenebileceği durumlar olabilir mi diye karşılıklı birbirlerini anlatıyorum. Çünkü Türkiye'nin de çok ileri olduğu konular var.
1: Evet.
0: Hollanda'nın da belirli konularda ileri olduğu durumlar var. Karşılıklı bunları yansıttığınızda eğer eşitlenmesi gereken, değiştirilmesi gereken, esinlenmesi gereken herhangi bir durum varsa bir fikir olabilir.
1: Peki onların ileride olduğu konular genelde neler? Buradan öğrenmek isteriz sizin aracılığınızla.
0: Şöyle, çok eski yıllara dayanan köklü bir tarihleri var.
1: Evet.
0: Ve birçok sistemleri oturmuş. Yani onların kuruluş tarihlerinden bahsederken 1200'lü yıllardan bahsediyorlar.
1: Evet.
0: İşte 1800'lü yıllarda zaten birçok oluşumlarını tamamlamışlar. Monarşiyle yönetiliyorlar ancak hani bir krallık sistemi hissetmiyorsunuz. Daha çok demokrasi gibi yansıyor.
1: Evet.
0: Ve çok erken yıllarda bu ülkenin kuruluşu tamamlandığı için eğitim, sağlık ve benzeri konularda
1: oturmuş.
0: Evet, bizim yeni başladığımız sistemler orada çok daha oturmuş, yüzyıllardır süre gelen durumlar olduğu için.
1: Sağlık konusunda özellikle değil mi? Çok daha
0: hükümet
1: rahatlar.
0: Olmasa da, yönetenler olmasa da sistem kendi işleyebilir hale gelmiş. Bizim de belki bir 100 yıl sonra bu sistemlerimiz oturacak, her şey kendi ilerleyecek.
1: Evet. Peki bizde, onlarda olmayan, bizde olan, bizden çok etkilenmeleri gereken taraf sizce ne?
0: Askeri düzen olabilir.
1: Çok güzel.
0: Milli değerlerimiz olabilir. Milli duygularımız. Eğitimle ilgili biraz
1: bizler
0: geçiş
1: daha bağlıyız değil mi?
0: Evet.
1: Milli duygularımıza.
0: Tabii yani biz milli duygularımız, milli marşlarımız, bayrağımız, Türkler bunlara çok bağlı
1: daha
0: ve biz bir bayrak gördüğümüzde
1: duygulanıyoruz.
0: Evet, duygulanabiliyoruz. Yani
1: yeni nesil nasıl, öyle mi? Yeni nesilde böyle.
0: Benim çevremde olanlar evet.
1: Aa, ne güzel.
0: Yani Hollanda tarafını söylüyorum.
1: Evet.
0: Hani uzakta olmanın verdiği etki de olabilir
1: tabii.
0: Ama
1: evet.
0: Biz bayrağını ve ülkesini seven bir milletiz.
1: Ne güzel.
0: Çok duygulanıyoruz.
1: Siz ülkenizi ne güzel oralarda ne güzel anlatıyorsunuz. Bakın, şarkılarla anlatıyorsunuz. Şarkı sözleriyle anlatıyorsunuz. Bu çok özel bir şey. Çocuklarınız kaç yaşındalar?
0: Büyük oğlum 11 yaşında.
1: Oh, maşallah, bayağı büyümüş.
0: Evet, küçük çocuğum da 6 yaşında, ikisi de erkek.
1: Alıştılar mı?
0: Alıştılar.
1: Hollanda'ya.
0: Oradaki eğitim sistemine adapte oldular.
1: Evet.
0: Şu an okullarına devam ediyorlar.
1: Onların tatilleri geldi mi?
0: Evet. Hollanda'da kısa süreli bir tatil oluyor. 1,5 aylık bir dönem. 24 Ağustos'ta okullar açılacak.
1: Tekrar başlayacak.
0: Evet, okullar başlayacak.
1: Size döneceksiniz
0: evet.
1: hemen. İşler çünkü orada.
0: Aynen.
1: Peki başka ne işler yapıyorsunuz? Böyle eşinizle beraber yaptığınız işler ne?
0: Ben mimarlık firmasında çalışıyorum. Proje koordinatörlüğü
1: çok
0: yapıyorum.
1: Güzel.
0: Elektronik projelerini çiziyorum.
1: Elektronik projeler.
0: Evet, elektronik projeler. Güvenlik kamera sistemleri, uydu
1: güzel.
0: Sistemleri. Benim asıl mesleğim burada 17 yıl boyunca Türkiye'de, Ankara'da buydu, işletmecilik yapıyordum Çayyolu bölgesinde. Sonra işletmelerimi kapatıp bir tanesi devam ediyor, şu an kardeşim işletiyor.
1: Çok güzel.
0: Onun
1: radikal
0: devamı.
1: Radikal bir kararla Hollanda'ya
0: evet.
1: gittiniz.
0: Evet.
1: Çok güzel olmuş ama. Ve de çok bambaşka bir alana girmişsiniz.
0: Evet.
1: Yani sanatla uğraşıyorsunuz. Yine elektronik ama
0: evet.
1: farklı bir alanı. Bu sizi nasıl hissettiriyor? Yani mutlu oluyorsunuzdur eminim değil mi?
0: Şöyle, burada olsaydı belki çok ilgilenmeyebilirdim o koşuşturmacada. Ama orada bir duygusal yoğunluk oluştu.
1: Doğru,
0: göç psikolojisinden
1: evet.
0: dolayı.
1: evet.
0: O yalnızlık...
1: Evet.
0: göçle ilgili hı-hı. gelen duyguları bu şekilde yansıtmak bana kendimi çok iyi hissettirdi.
1: İyi hissettirdi ve öyle iyi hissettirmiş ki Hollandalılara bile geçmiş bu.
0: Evet.
1: Bunlara devam edecek misiniz yine?
0: Evet. Hı-hı. Devam etmek istiyorum.
1: Ama orada değer görmesi de çok güzel değil mi? Yani demek ki bunu anlayabiliyorlar Hollandalılar.
0: Ben Hollanda'ya ilk gittiğimde özellikle çocuklar açısından taşınmayı istememin sebebi bir gece bir sıra gördüm ve dedim ki herhalde burada bir gece kulübü var ve yüzlerce genç bekliyor. Hmm. Sırada bekliyorlardı. Sabah kalkıp merak edip gidip baktım Frida Kahlo'nun sanat merkezini, sanat eserlerini görmek için.
1: Çok güzel.
0: Yüzlerce genç orada bekliyormuş. Evet. Sanatı çok önemsiyorlar. Çok
1: güzel.
0: Değer veriyorlar.
1: Evet.
0: Çizdiğiniz bir resme saatlerce bakabilirler. Hmm. Yazdığınız bir şarkıyı günlerce dinleyebilirler.
1: Anlamak isteyebilirler.
0: Evet. Sizdeki evet. duyguyu anlamaya çalışıyorlar.
1: Evet. Kesinlikle çok güzel bir şey. Ve sizde aslında bu açıklarını onların birazcık tamamlamış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki nasıl, hayaliniz ne? Yani evet, Türkiye'de bir sanatçının seslendirmesi eminim hayaliniz. Orada Hollanda'da da bir ünlü sanatçının seslendirmesini ister misiniz?
0: Orada şu anda çok isterim bir sanatçının evet. seslendirmesini, ancak daha çok böyle radyolarda hı hı. Veya işte festivalleriyle ünlü olan
1: evet.
0: o festivallerde çalınmasını çok isterim.
1: Çalınmasını istersiniz. Evet. Bunun için girişimlerde bulundunuz mu?
0: Yani orada aslında sistem biraz otomatik ilerliyor.
1: Evet.
0: Orada bir keşfedilme dönemi var. Bir de sanırım bu işi yapanlar orada DJ olarak da devam ediyorlar. Kendi yayınlarını yapıyorlar.
1: Kendi yayınlarını yapıyorlar.
0: Evet.
1: Çok güzel. Peki Tuğçe Hanım, çok güzel bir sohbetti. Bütün dünya şu anda sizi dinliyor. Onlara neler söylemek istersiniz? Gurbetçilere, ne bileyim, Hollanda'da var, Almanya'da, o kadar çok Türk var ki her yerde, dünyanın her yerinde. Onlara ne söylemek istersiniz?
0: Ben tüm dünyaya bizi sanat iyileştirecek demek istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Evet. Şahane bir sözdü. Ben de bunun üzerine hiçbir şey söyleyemeyeceğim. O kadar güzel bir sözdü ki. Evet. Görüyorsunuz sevgili dinleyenler. Bakın, dinleyicilerimiz bizim TRT ta Hollanda'ya kadar ulaşıyor elbette. Ve oradan geldi bizim konuğumuz. Çok gurur duyduk. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Çünkü sizler ışık tutanlarsınız. Biz de ışık tutanları sizlerle buluşturmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz. Başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah Zeynep, bütün o şarkıları burada TRT FM'de dinleriz.
0: İnşallah.
1: Evet sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğum vardı Hollanda'dan, Tuğçe Yürek Bozok. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Aküz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da iki ayrı fuarın açılışına katıldı. Tekstil, hazır giyim, ev ve mutfak eşyaları sektörlerinde Türkiye'nin sergilediği küresel performansa dikkati çekti. Bakan Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü de hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de ulaşılabilir bir hedef olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgede yaşanan savaşlara karşın Türkiye'nin güçlenerek ayakta durduğunu söyledi. Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz, dedi. Sivas'ta konuşan Uraloğlu, seçim sürecine de değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'la görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Türk Dünyası kitaplarının yeni eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kitaplarla öğrencilerimizin ortak kültürel mirasımızı tanımaları hedefleniyor, dedi. Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı.
0: Spor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi bu akşam açıyor. Sarı Kırmızılılar ilk hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.
0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

anılar geçiyordu. Yazan Vasfi Uçkan, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Mustafa Kemal Paşa, Atsız Karaduman, İbrahim Murat Atak, Abdurrahman Levent Ülgen, Şevki Bahri Aydın, Ana Elçin Şanal, Yaşlı Kadın Meral Niron, Emine Serap Sağlar, Kaptan Alpay İzbırak, Birinci Kadın Füsun Günuğur,

Yüzbaşı Cem Emüler. Birinci ses Selçuk Özdoğan. İkinci ses Orhan Aral. Polis Bülent Türkmen. Düşman askeri Faruk Günuğur. Nöbetçi Ahmet Mümtaz Taylan.

0: ki böyle şey olur.
1: Hayır, mümkün değil. Paşa, siz paşa.
2: Evet. Evet, devam edin.
1: Siz hem Büyük Millet Meclisi reisisiniz, hem başkumandan. Eğer başkumandansanız diyorum.
3: Pek tabii. Sizin cepheye gitmeniz gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar?
0: Evet, evet, öyle değil. Gitmesi gerekir tabii canım, gitmeli.
1: Ordumuz orada bekliyor. Durduğu yerde çürüyor ordumuz.
0: Evet, çürüyor.
2: Efendiler.
3: Eğer Sevr Antlaşması'nı kabul edeceksek onu da deriz. Ne kurtarabilirsek kurtarırız.
2: Efendiler. Burası Büyük Millet Meclisi'dir. Mahalle kahvesi değildir.
3: Ne demektir bu efendim? Olamaz böyle şey.
2: Bu tür konuşmaları dışarıda da yapmışlar. Onlar da geldi kulağıma. Şunu bir kez daha belirteyim ki beni Büyük Millet Meclisi reisi yapan da sizlersiniz. Başkumandan olarak görevlendirenler de. Elbette taarruz edilecek. Sev ne demektir? Ancak önce milletin hazırlanması gerekir. Milletin efendiler. Millet perişandır. Sonra Büyük Millet Meclisi'nin, sonra da ordumuzun. O ordumuz ki...

0: Çalın bakalım. Çalın. Çalın söyleyin. Naralar atın. Bağırın. Bakalım ne zaman sesiniz kısılır. Bakalım ne zaman defolup gideceksiniz topraklarımızdan. Ona da sıra gelecek ama. Tabii ya. Hem de çok yakında. Bu bağırışmalar, bu sesler. Nöbetçi! Nöbetçi!
1: Hüseyin'im! Hüseyin'im! Açıkta bir yelkenli var kumandanım. O bağıranlar da...
0: Oradan mı geliyor?
1: Evet Hüseyin'im. Buradan görünmüyor. Ama büyük ada açıklarında. Oradan geliyor.
0: Çabuk filika hazırlansın. İskeleye gelsin çabuk.
1: Başına Hüseyin'im. Hey filika! Hasan, Mehmet!
0: Hava da gayet güzel. Deniz sakin.
2: Ama bu bağırışlar.
0: Hem de kadın sesleri. Çocuk ağlamaları da var. Evet kadın sesleri. Nereden geliyorlar gece vakti acaba?
1: Hüseyin'im. Hüseyin'im filika yaklaşıyor.
0: Hı-hı.
1: Çabuk olun. Çabuk olun. Şöyle yanaşın.
0: Tamam. Şu seslerin geldiği yere. Siyah.

0: Ben de teyze. Tamam, çok iyi. Şöyle geçin, geçin, geçin. Geç.
1: İyi ki geldin evladım, iyi ki geldin.
2: Hadi yavrum, gayret.
0: Geç, geç anneciğim, geç. Ha, tamam.
1: Allah razı olsun.
0: Sen de gel çocuğum. Ama gel, tamam, tamam, şöyle tutun.
1: Allah razı olsun ya.
0: Tamam, oturun. Oturun, ayakta durmayın. Düşersiniz yoksa oturun. Tamam, hepsi geçecek bunların. Hepsi geçecek. Ağlama çocuğum, ağlama.
3: Nasıl geçecek oğlum, nasıl geçer? Buradaki kadınların kocalarını alıp götürdü Yunanlılar. Alıp götürdüler hepsini.
4: Geberin seceler.
3: Yok artık ya Rabbim. Bu da çileymiş böyle.
1: Allah'ım sen kur evlatlarımı, yavrumu, kocalarımı. Bu ne çile ya Rabbim.
3: Evlerimizi, barklarımızı yıktılar. Köyümüzü yaktılar. Her birimiz bir yere dağıldık.
0: Hangi köydeniz demiştiniz?
4: Çınarlı.
1: Çınarlı köyünde ya.
3: Bunların kocalarını da, evde bulduklarını.
2: Hadi benimkisi Çanakkale'de kaldı zaten.
4: Benimkini de.
1: Yavrum ağlama. Bu çocuğun babasını da aldım.
3: Geçer mi bunlar oğluma? Biz ne yaparız şimdi? Ha? Ne yapacağız biz?
0: Tamam tamam. Hele bir adaya gidelim de.
3: Adaya da gitsek, nereye gitsek köyümüze dönemeyecek olduktan sonra. Hem köyümüz mü kaldı bizim? Ha? Köyümüz mü? Hem adada nereye götüreceğim bizi? Bu kadar milletin yüzüne kim bakar yavrum?
0: Bakan olur elbette. Heybeliada karakoluna götüreceğim. Ben Deniz Harbuk'un da nöbetçiyim, söylemiştim size.
1: Söylediydi ya.
0: Evet, tekne tamam mı? Boşaldı mı asker?
5: Boşaldı kumandanım.
3: Aman onun boşu da dolusu da batsın. Neredeyse biz boğulacaktık biz.
0: Çürük çarık bir tekneyle yola çıkarsanız böyle olur.

0: Teyzeciğim, sağlam bir kayık bulamadınız mı?
1: Bunu bulduğumuza dua ediyoruz evladım.
2: Ya,
1: ya. Yunan askerleri silah zoruyla, tekmeyle, tokatla adamları götürürken biz de taşla, sopayla, baltayla üzerlerine yürüyüverince amanın bize denize sürmesinler. Kimi komşular kaçtı, kimileri vuruldu. Kalanlar da bu tekneye koştu. Hep birlikte buna bindik. Kör olasılar, ardımızdan ateş ettiler zıran zıran. Ne bilelim biz buraya geleceğimizi. Bu merette su alıyormuş ha. Bir yandan boşaltırız, bir yandan su gelir. Bir yandan boşaltırız, bir yandan...
0: Neyse teyze, neyse. Geçmiş olsun. Hadi bakalım, asılın küreklere çocuklar. Siyah!
3: Onlar kadınlarımız. Bir oh diyen, bin ah çeken, öfkeleriyle, kadınlarıyla, çileleriyle, onlar kadınlarımız.
0: Abdurrahman, hı? Bana mı?
4: Hayda.
0: Tanımadın mı beni yahu? Ben İbrahim. İbrahim. İbrahim. Oh, iyi be. Arkadaşım bile tanımadı beni.
4: Vay. İbrahim, ne o, sakal mı bıraktın sen ya? Ne biçim subaysın sen?
0: Şşt, şşt, şşt. Böyle zamanda böyle olur mu oğlum? Gel şu parka gidelim. Gel.
4: Allah Allah. Merak ettim bu halini.
0: Şuraya oturalım. Şu ağacın altına.
4: Oturalım peki.
0: İyi ki sana rastladım.
4: Aslında ben... İyi ki ben rastladım sana. Ne zamandır görünmüyorsun. Ne zamandır karşılaşmadık. Nasılsın? Neredesin şimdi? Son gördüğümde Karadeniz'de görevliyim demiştin. Orada topçu subayım demiştin ama 6 ay oldu. 6 mı 7 ay mı ne?
0: Olmuştur, olmuştur. Ateş edecek bir top kaldıysa, kaması sökülmedik bir top varsa, ben birliğime gitmiyorum artık. 15 gündür de aranıyorum. Yokum yani.
4: Aranıyor musun? Sus,
0: yavaş.
4: Neden, ne oldu?
0: Bu zamanda neden diye sorulur mu hiç? Belli işte. Her taraf düşman. Düşman kaynıyor. Anadolu'da da durum nasıldır Allah bilir.
4: Onu biz de biliyoruz İbrahim.
0: Sen neden aranıyorsun?
4: Ben...
0: Daha doğrusu biz...
4: Evet.
0: Geçen pazar Zeytinburnu'ndan silah ve cephane kaçırırken basıldık.
4: Deme.
0: Ya ya. Neyse ki tekne gitmişti. Ben zor kaçabildim. Öteki arkadaşlar da öyle. Her birimiz çil yavrusu gibi dağıldık.
4: Peki onlar?
0: Onları bilmiyorum. Haber bekliyorum. Silahlar yerine vardı mı varmadı mı onu da bilmiyorum. Yarın teşkilattan öğreneceğim. Gece yani.
4: Teşkilat mı?
0: Bak Abdurrahman. Sana güvenirim. Hem kan kardeşimsin hem süt kardeşim. Annen beni de emzirmiş. Haftaya ben Eskişehir'e gidiyorum. Orada cer atölyesinde işlerimiz var. Taşınacağız orada. Beni oraya gönderiyorlar. İşte böyle.
4: Hayda. Neler olmuş ya?
0: Senden ne haber? Hala deniz harbi okulunda mısın?
4: Ha? Sen şu teşkilattan bana biraz da...
0: Anlatırım, anlatırım. Nasıl adada durum?
4: Nasıl olacak? Gel de gör. Her akşam şenlik var adada. 2 gemi nöbetten dönüyor. Sonra da zattara zuttara, zattara zuttara. Şenlik yani. Şarkılar, oyun havaları, nara atmalar. Ama dün gece bir olay oldu İbrahim. Nöbetçiydim. Sahilde dolaşıyorum. Birden büyük ada taraflarından...

0: işte. Hem yelkenle büyük ada açıklarına gelmişler. Nereye gittiklerini de bilmiyorlar.
1: Vay vay vay.
0: Tekne de su almaya başlamış. Bağırışları da o yüzdenmiş. Karınlarını doyurdum. Sonra da karakola, komisere teslim ettim.
1: Karakol ne yapar onları?
0: Ne yapar bilmem. Ama bir şey yapmaları gerekir. Belki de geri gönderir. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme. Dedim ulan Abdurrahman.
1: Yavaş yavaş yavaş, geçenler var.
0: Ulan bu okulda böyle seyirci gibi kalmaktansa ben de kaçayım buradan, bir şeyler yapayım dedim.
2: Evet, herkesin aklından geçen bu zaten.
0: Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ama Samsun'a mı, Trabzon'a mı, Ankara'ya mı, bir yerlere gideceğim. Bu İstanbul'da duramam artık. Mutlaka gideceğim.

0: vermeyeceksin. Eğer karar verdinse...
1: Bak İbrahim, birbirimize iyice açıldık. Düşündüm taşındım. Bizim diyorum, okulun bir cephaneliği var.
0: Evet.
1: Orada epey silah var İbrahim. Piyade eğitimi için. 200 tane kasa turalı mavzer, gıcır gıcır. 30 sandık cephane, 40 tabanca. Daha yeni sayım yapıldı. Az ama diyorum ki...
2: Neresi az yahu? 30 sandık cephane diyorsun, baksana. 200 mavzer, 40 tabanca. Teşkilata hemen bildireceğim bunu. Bir plan yapar, onları yerine ulaştırırız, sen merak etme. Eskişehir'de cer atölyesinde neler yapılıyor biliyor musun? Biliyor musun?
1: Şey, bilmiyorum.
2: Fırça çemberinden süngü, şimendifer raylarından mermi ve top kaması. Ankara'da da öyle, Kayseri'de de. Onlar da oralardan cepheye sevk ediliyor. Hem de kötürenler kadınlarımız. Kimi omuzlarında, kucaklarında, kimi de kanılarla. Daha taş demeden taşıyorlar. Hey be! İyi ki rastlamışım sana. İyi ki rastlamışım.
1: Niye kalktık peki, konuşuyorduk ya?
2: Böyle karar olur da oturulur mu yahu? Hem yürür hem konuşuruz. Hadi. Seni oraya götüreceğim.
1: Nereye?
2: Teşkilata. Albaya.
1: Şey, benim gelmemde bir sakınca varsa...
2: Yürü yürü, seni de tanısınlar. Yürü.
3: Bir rüzgar esmiş deli deli. Bir bulut çökmüş yurdun üstüne. Bir kara bulut. Yedi güvel, yedi koldan hadip sarmış Anadolu'yu.
4: Sarara! Öyle ferman buyurulmuş bir yandan. El kalkmaya, silah çekilmeye. Vatan onlarınsa, buyursunlar, aha!
5: Duyuyor musun?
0: Hı hı. Duyulmayacak gibi.
2: Ama burunlarından gelecek. Burunlarından. Hem de fitil fitil. Hem de yakında.
5: Neyse, böylesi daha iyi. Motor sesi duyulmaz hiç olmazsa.
0: Anlaşılan sen Muharrem Kaptan'a inanmadın.
5: Canım, albayla konuşurken...
0: Ne demişti sana? Ben iskeleye yanaşırım, sen farkına bile varmazsın. Üst eğmenim demişti.
5: Unuttun mu? Tamam demişti ama gene de...
0: Merak etme. Bizim Zeytinburnu'ndan aldığımız cephaneleri nasıl yerine ulaştırmışsa... ...bunları da ulaştırır. Sen merak etme. Kimseye bir şey söylemedim, değil mi? Öğrencilerden, askerlerden bilen yoktu. Ben de seni ziyarete geldim. O kadar.
5: Tabii. Bir kişinin dışında kimse bilmiyor. O da en güvendiğim öğrenci. O da gidecek. Kaçacak yani.
0: Peki öteki öğrenciler? Yattı mı onlar?
5: Yattı. Nöbetçi yüzbaşı da yatmaya gitti. Zaten uykuyu sever.
0: Belli. Sen yüzbaşım siz gidebilirsiniz, ben nasıl olsa ayaktayım deyince nasıl sevindi adam diye.
5: Çoktan uyumuştur o. Hey, kim var orada?
6: Benim üsteğimim. Motor geldi, açıkta bekliyor.
0: Geldi mi? Demedim mi ben? Sözünü ettiğin delikanlı bu mu Abdurrahman?
5: Evet, Şevki bu. Aha. Hadi sen kayıkhaneden motora işaret ver. Oraya yanaşsın. Dikkatli ol ha. Lamba neredeydi lamba?
6: Orada üsteğmenim.
5: İki uzun, bir kısa yakacaksın. Hadi çabuk.
6: Baş üstüne komutanım.
5: Biz de cephaneliğe gidelim.
0: Gidelim.
5: Sürekli peşimde dolaşır bu Şevki. Sürekli. Babasını Çanakkale'de yitirmiş. Eniştesini de Sakarya'da. 3 gün önce kaçıyordu, ben engel oldum. Bu Şevki tam Anadolu çocuğu İbrahim. Tam Anadolu çocuğu.
2: Burası askeri okul Abdurrahman. Sen daha iyi bilirsin ama... Ya öğrenciler, askerler, hademeler...
5: Hepsini hallettim onların, hepsini. Merak etme.
1: İşte burası.
5: Şu koridorun başındaki kapı. Biraz karanlık ama...
2: Zararı yok. Aman bastığımız yere dikkat edelim de.
5: Nasıl?
2: Şimdi bunlar ekmek kadar, su kadar aziz İbrahim. Ekmek kadar, su kadar.
5: Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Ben şu sandığı kaldırıyorum.
2: Ben de şunu.
5: Yok, olmayacak bu. 3 kişi saatlerce sürer. Saatlerce. Ben gidiyorum.
2: Nereye Abdurrahman?
5: Hademeleri uyandıracağım. Hademeleri.
2: Yahu Abdurrahman dur.
5: Yapamayacağız. Olmayacak. Az sonra ortalık ışımaya başlar.
7: En iyisi de bunları.
8: Düşman mı geldi?
9: Hayır. Ankara'dan Mustafa Kemal Paşa'dan emir geldi.
7: Ne?
9: Derhal okuldaki cephaneleri göndermem için emir aldım. Çabuk cephaneliğe.
8: Anladım. Paşa'dan
7: emir gelmiş.
8: Canımız feda.
9: Elbette canınız feda. Hadi cephaneler kayıphanedeki motora yüklenecek. Marş.
8: Biz de gideriz.
7: Cephanelerle gideriz.
8: Bizi de motora yüklenecek.
7: Alırlar. Bizi de alırlar.

0: Harrem kaptan.
1: Buyur kumandan bey.
0: Bu cephaneyi ve silahları aynı yere boşaltacağız. Köye yakın dere ağzı. Ormanlık olan yer.
1: Evet kumandan bey, biliyorum. Otları, samanları da oraya boşaltacağız tabii.
0: Sonra da?
1: Onu da bilirim kumandan bey. Köyden Haydar Çavuş'a haber vereceğim. O da nokta kumandanına. Kumandan taşıttıracak bu silahları. Ben dönüp İzmit limanında emir bekleyeceğim.
0: Evet. Abdurrahman. Abdurrahman.
2: Heh? Efendim.
0: Almışsın yine, ne düşünüyordun?
3: Şevki. Niye düşünüyorsun yahu?
0: Allah Allah. Kendi karar vermiş. Ademeler de o kadar yalvardı, alamadık. Ne yapalım?
2: Ama 2 yıl sonra subay çıkacaktı bu çocuk. Subay İbrahim.
0: Yine o. Kara gün kararıp kalmadı ya. Önce vatan. Vatan Abdurrahman. Bak, saat gece yarısını çoktan geçti. Hala adadan sesler geliyor. Hala şarkılar, naralar.
3: Duyuyorum tabii. Duyuyorum.
2: Ama...
0: Niye güldün?
3: Hiç. Hiç. Artık 2 düşman peşimizde. Biri İstanbul hükümeti, öteki de bunlar.
0: Boş ver.
3: Ha, boş verdim zaten.
0: Ben nelerden kurtuldum. Bu harem kaptanı görmüyor musun sen? Adam tekneyi otla samanla doldurmuş. Altta da...
3: Silahlar, cephane. Say Muharrem kaptan, bu samanı, otu nereye götürüyorsun sen?
1: Hereke'den aldım, Yalova'ya götürürüm. Diye mi istemedim?
0: Öyle, öyle. Şevki nereye gidecekmiş Abdurrahman? Söyledi mi bir şey?
3: Söyledi. Memleketine.
0: İzmir'e yani.
3: Hı-hı. Ondan sonra da Ankara'ya gideceğim bir.
0: Gidebilirse iyi.
3: Şşt. Biraz yavaş duyabilir. Gider o, gider. Olmazsa bir askeri birliğe katılır. Nasıl olsa asker.

0: Güle güle çocuğum. Güle güle. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun üsteğmenim. Ankara'da buluşuruz artık. Hakkınızı helal edin.
0: Ne hakkım varmış ki Şevki?
2: Aman dikkatli ol delikanlı. Kılığın, kıyafetin iyi ama yine de dikkatli ol.
1: Siz beni düşünmeyin üsteğmenim. Ben gideceğim yere varırım. Yeter ki siz...
2: Sen de bizi düşünme. Bak Şevki, yolun uzun, tehlikeli. Ona göre. Ona göre çocuğum.
1: Hadi, yolun açık olsun.
0: Açık olsun çocuğum. Açık olsun.
1: Sağ ol.

0: Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oradan buraya kadar başıma bir şey gelmedi. Burada, kendi memleketimde, hem de eve yakın. Şu çukur. Neyse. Oo, burası da iyice karanlık. Geliyorlar.
1: Hadi sen şu ola. Ben de buraya çabuk ol.
2: Aman oh, o iti bir yakalarsam.
0: İt sensin, it sensin. Çöp ol.

0: Aç kapıyı Aram, aç, aç.
1: Oğlum, yavrum. Benim çirkin benim. Açtım yavrum, açtım, açtım, açtım.
0: Kapının arkasında bir şeyler var galiba.
1: Oğlum.
0: Anacığım.
1: Yavrum.
0: Anacığım. Anacığım.
1: Kapıyı kapayalım. Kapıyı
0: oğlum. Kapıyı alalım.
1: Bu karalasıcılar bu vakitte bir yerde bir kapı açıldı mı ta Fizan'da olsalar çıkıp geliyorlar. Ah benim bir tanem. Gel gel gel içeri gel. Gel odaya girelim de orada lambayı yakarız. Gel gel. Ha. Artık gece gündüz karanlıkta oturuyorum oğlum, karanlıkta. Sen nasılsın? Nasıl geldin buraya? Anlat bakayım hele. Anlat.
0: Uzun hikaye yani. Anlatırım. Ablam nerede?
1: Ben şu lambayı yakayım da.
0: Ben yakarım onu. Yo, bırak
1: yo,
0: sen.
1: Yo. Dur. Yandı işte. Amanın. Oğlumun sakalları. Bıyıkları da var. Sakalları, bıyıkları. Ama üstün başında.
0: 10 gündür yollardayım ana. Dağ, tepe, ormanlık. Kimi yaya, kimi eşekle, kimi saklanarak buraya kadar geldim. Ya. Ama burada Yunan devriyesi gördüm. Onlar da beni durdurmak istediler. Ben de kaçtım. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Sonunda bir çukura attım kendimi. O çukurda da neler vardı bilmiyorum. Üstün başım da oradan.
1: Ay oğlum, yavrum. Üstüne başına kurban olsun anan. Değiştirirsin. Sen otur hele, otur da. Otur
0: sen hele. Beni bırak da ablamı anlat.
1: Ablan yok oğlum. Sen anlat hele.
0: Ben kaçtım ana.
1: Kaçtın mı? Adadan ha?
0: Evet ana, kaçtım. İki de subay vardı. Okuldaki cephaneyi, silahları da kaçırdık. İyi mi?
1: Hem de cephaneyi.
0: Hadi şimdi ablamı anlat.
1: Oğlum, yavrum benim.
0: Evet abla, ablamı.
1: Ablan gitti oğlum. Gitti. İzmir'de bazı kadınlar karar almış. Üçer beşer gittiler. Afyon tarafına gittiler ama nerededir bilmiyorum. Ablandan da bir haber gelmedi daha.
0: Peki o kadınları sen gördün mü onları?
1: Bazıları eve geldi, konuştuk. Kimi öğretmendi, kimi hemşire, kimi de terziydi. Ablanın da elinden iyi iş gelir bilirsin.
0: Hı hı. O da terzi diye mi gitti?
1: Evet, terzi diye. Söylendiğine göre o taraflarda kadınların yapacağı işler varmış.
0: Vardır ana, doğrudur. Bravo ablam.
1: Şu kırılası bacaklarım böyle olmasaydı ben kalır mıydım burada oğlum? Ablanla giderdim ben de. Ablanla. O yavrum da. Abla. Ne yapıyor?
0: Kim o?
1: Amanın. Gene biri geldi.
0: Bir dakika ana, bir dakika. Sus. Yoksa onlar mı?
1: Bu vakitte kim olur ki oğlum? Ama onlar olsa güm güm kapıyı kıracak gibi. Yok, sen hemen arka tarafa fırla. Arabacı Ömer'in evine git. Arabacı Ömer'in. Orası boştur şimdi. Hadi oğlum.
0: Hay Allah.
1: Hadi. Kim o?
2: Fatma ana, benim ben. Polis Nazım.
1: Polis mi?
2: Nazım, polis. Yabancı değil, aç kapıyı.

0: söyle. Ne var, ne oldu? Bir şey mi var?
1: Canım aç da söyleyeyim. Yalnızım, başka kimse yok yanımda. Yalnız.
0: Tamam tamam, duydum duydum peki. Allah'ım ya Rabbi. Bu ne söyleyecek ki?
1: Açıyor musun?
0: Açıyorum, açıyorum. Dur.
1: İyi ki açtım be Fatma. Ha.
0: Kusura bakma oğlum. Bu saatte pek hayra kapı çalınmazdı onda. Ne vardı?
1: Sen oğlun Şevki'den haber alıyorsun değil mi?
0: Alıyorum tabii. Bir ay önce mektubu geldi. Neden sordun?
1: Şevki kaçmış. Askeri okuldan kaçmış. Heybeliada'dan.
0: Ne?
1: Sus, bağırma. Hem de okuldaki cephanelikten silahları cephaneye alıp kaçmışlar.
0: Amanın. Kaç kişiymiş bunlar?
1: 3 kişiymiş. İkisi de subaymış.
0: Ne zaman kaçmışlar peki?
1: Bilmiyorum. Karakolda komiserin masasının üstünde bir kağıt vardı. Orada okudum. Sakın kimseye benim haber verdiğimi söyleme.
0: Söyler miyim oğlum, söyler miyim hiç?
1: Belki o yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır. Bu zamanda böyle yazılar çok gelir gider. Yazılar, telsizler, telgraflar. Çok çok. Belli olmaz, belki birazdan, belki yarın senin evine de gelir bu herifler. Ondan haber edeyim dedim sana.
0: Ya kaçtıysa acaba ya...
1: Kaçtıysa kaçtı be Fatma Ana. Akıllı çocuktur Şevki. Ya Ankara'ya gider, ya dağlara çıkar. Ya da askeri bir birliğe katılır. Belki buraya gelir. Aman gelirse hemen gitsin buradan, hemen.
0: Hemen oğlum, hemen. Tabii, gelirse kaçırtırım ben onu. Allah razı olsun oğlum. Allah razı olsun.
1: Hadi kapıyı kapa, lambayı falan da yakayım deme.
0: Yakar mıyım hiç Nazım Efendi, yakar mıyım oğlum? Uğur ola, uğur ola.
1: Ha?

0: Ne sen beni tanıyorsun, aha, ne ben seni tanıyorum. Aha. Eğer onların yanında sana bağırır çağırırsam, vurursam aklında olsun.
1: Kemiklerimi kır istersen Nazım Efendi. Öldür istersen beni. Sen o tarafını düşünme oğlum.
0: Oldu. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum. Sağ ol evladım, sağ ol. Gelirler. Gelirler, vallahi gelirler. Eğer oraya da o yazı gittiyse buraya gelir onlar. Ah, iyi oldu söyledi. İyi oldu. Ama ben neden sakladım ondan? Neden söylemedim Şevki burada diye? Ay vah vah vah vah. Taş gibi sakladım adamdan. Taş gibi. Ay, neyse, neyse. Şevki. Şevki oğlum.
2: Ana.
1: Şevki.
2: Ana, buradayım. Burada.
1: Ha, çık oğlum. Çık oradan oğlum. Çık çık. Neredeysen çık. Ay bu karanlıkta da göz gözü görmüyor ki. Çık oğlum çık. Çık.
2: Ne oldu ana? Bekçi miydi o?
1: Polis oğlum. Polis Nazım Efendi. Bilirsin onu, eniştenin arkadaşıydı.
2: Aha, Nazım abi. Neden gelmiş?
1: Senin için karakolda komiserin odasında bir yazı görmüş de.
2: Benim için mi?
1: Ya. Okuldan kaçmış diye. Silahları da cephaneyi alıp kaçırdılar diye.
2: Vay canına.
1: Haber vermek için kalkıp gelmiş. Ama ben senin buraya geldiğini söylemedim oğlum. Sakladım ondan.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Neyse, olmuş ana. Benim hemen gitmem gerekir. Hemen. O yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır şimdi.
1: O da öyle dedi oğlum. Sana gitme demeyeceğim. Öyle bir zamandayız ki.
2: Seni böyle bırakıp gitmek... Ablam da yok.
1: Sen bana bakma oğlum, sen bana bakma.
2: Anam... Yalnızsın ana. Nasıl bakma?
1: Değilim oğlum. Yok değilim. Komşularım sağ olsun. Sen sağ ol. Bu kadar gördüm ya seni. Bir de... Gazi Paşa'mı görsem...
2: Anacığım.
1: Yavrum. Anacığım. Yavrum. Dur. Ben sana bir şeyler hazırlayayım bari. Öyle git oğlum.
2: İstemez ana, istemez.
1: İstemez olur mu oğlum? Geldim bir lokma bir şey yemeden gidiyorsun. Yok dur bakayım dur. Şurada evet. Şurada peksimet vardı. Hah. O da 4 topak kalmış. Neyse. Neyse şu peyniri de. Hah, şurada incir üzüm de var tamam. Hah, oldu ne yapalım bu kadar olsun. Oğlum sen şimdi nereye gideceksin ha? Şevki.
2: Bir şey mi dedin ana? Hah. Üstümü değiştiriyordum.
1: Sen nereye gideceksin diyorum.
2: Neresi olursa ana. Neresi olursa. Ama niyetim Ankara'ya gitmek benim.
1: Gazi Paşa'm. Bizi kurtar Gazi Paşa'm. Oğlumu da, kızımı da.
2: Ana, ben hazırım.
1: Tamam yavrum.
2: Hadi hakkını helal et. Anacığım.
1: Ay yavrum benim. Yavrum, oğlum ciğerim.
2: Ağlama ana, ağlama. Gene geleceğim. Gene geleceğiz ana. Gene.
1: Ayılar, ayılar, kapıyı kıracaksın.
3: Aç şunu. Aç, kiranız yoksa aç kapıyı.
4: Ne var? Ne istiyorsun gene?
3: Aç kapıyı, buradan söylemek olmaz. Aç onu.
1: Aç onu. Aç onu.
4: Açıyorum, dur. Acele etme. Dur, patlama.
1: Patlayacaklar ama.
3: Aç
1: evet,
3: şunu.
1: Patlayacaklar. Yakında inşallah. Patlayın.
3: Aç şunu.
4: Lan durun diyorum be. Girmeyin içeri. Girmeyin oraya, ne istiyorsun? Ha ne istiyorsun?
3: Oğlunu isteriz kadın, oğlunu. Buradadır oğlun ha?
4: Yok,
3: buradadır.
4: Yok. O Heybeliada'da.
3: Ne Heybeliada'daymış? Kaçmıştır oğlun. Tam 3 kişi. Biri de karacı subaymış. Öyle ihbar edilmiş ama kaçmışlar. Hem de cephaneleri alarak. Nerededir o?
4: Ne bileyim ben. Bana ne soruyorsun?
3: Sen bilirsin onu. Söyle, bilirsin yoksa...
4: Elin kırılır inşallah.
3: Söyle.
4: Elin ayağın kırılır, inmeler iner inşallah.
3: Söyle, nerededir?
4: Gebert.
3: Şimdi geberteceğim seni.
4: Gebert, ne yapayım? Gebert. Gebert, vur. Vur beni, öldür beni. Gebert dizinde, öldür beni.
3: Öyle döveceğim seni.
4: Allah'ım. Ah, Gazi Paşa'm.
2: Nereye geldim ben ya? Neresi burası acaba? Bu tepe, bu yol... İncin yok buralarda.

0: İzmir'den çıkalı 3 gün oldu. Hadi birinden kurtuldum. Çapa yapan kadınların, yaşlıların arasına katıldım, kurtuldum. Öteki de öyle oldu. Ama
1: hey, şu... Dur bakalım.
0: Oh be, nihayet biri çıktı.
1: Dur, kıpırdama.
0: Peki, duydum.
1: Kaldır ellerini.
0: Yahu arkadaş, ben...
1: Kıpırdama dedim, kaldır ellerini. O torbayı da bırak.
0: Bıraktım. Sen neredesin? Göremiyorum seni.
1: Göründüm. Gördün mü beni?
0: Sen askersin.
1: Ya ne olacaktın? Eşkıya mı olacaktın? Eşkıya çok memlekette arkadaş.
0: Çok.
1: Ne arıyorsun buralarda? Nereden gelir, nereye gidersin?
0: Ellerimi indiriyorum. Ben İzmir'den geliyorum.
1: Kaçtın öyle mi? Yunan'dan kaçtın.
0: Evet, kaçtım. Yunan'dan kaçtım. Ankara'ya gidiyorum. Evet.
1: Sen okumuş birine benzersin ama...
0: Öyle sayılır. Sizin birliğiniz nerededir? Ben İstanbul'dan kaçtım.
1: Ne edeceksin birliği?
0: Beni kumandanına götürür müsün? Ben askerim.
1: Öyle desene be arkadaş. Öyle desene. Peki götürelim. İlerideki nöbetçiye haber vereyim de götürsünler seni. Bu dağlar, tepeler, ovalar... şuradaki köyler, bu yollar hep bizden sorulur. Orada da bir nöbetçi var. İşareti aldı. Sen de şu tarafa doğru yürü bakalım.
0: Peki.

0: Demek İstanbul'dan kaçıp geldin, ha? Hem de adadan. Cephaneyi de kaçırdınız.
1: Evet yüzbaşım.
0: Hem de Deniz Harbi Okulu'ndan, öyle mi?
1: Evet.
0: Üsteğmenler nerededir şimdi?
1: İbrahim Üsteğmen'im Eskişehir'e gidecekmiş. Oradaki cel atölyesinde önemli işleri varmış.
0: Onlar gitti, başka yere taşındı. Peki öteki Üsteğmen?
1: O Ankara'ya gidecekti. Bilmem gidebildi mi? Ben önce İzmir'e gittim.

0: gittim. Anamı gördüm.
1: Hı hı.
0: Ama bir saat bile kalamadım evde. Hakkımda İzmir Emniyetine bir yazı gelmiş.
1: Gelir, gelir. Bu zamanda her şey olur. Sen de perişansın. Baksana şu haline. Biraz yatıp uyuman gerekir.
0: Önemli değil yüzbaşım.
1: Önemli, önemli. Ben bu civarın karakol kumandanıyım delikanlı. Şu köyde 5-10 kişi kaldı. 20'de askerim var. Onların her biri nöbettedir. Senin gelmen çok iyi oldu. Bu gece ilerideki köyden cephane taşınacak. Seni oraya göndereceğim.
0: Sağ olun yüzbaşım. Ben işe yaramak için kaçtım Deniz Harbi Okulu'ndan. Sağ olun. Benim...
1: Evet.
0: Benim de yüzbaşım...
1: Evet.
0: Benim bir ablam vardı yüzbaşım. Eniştem Sakarya'da şehit düştü. İzmir'de bir kısım kadınlar toplanıp Afyon taraflarında bir yere gittiler dedi anam. Öyle söyledi. Ama nerededir bilmiyoruz. Yani ablam da İzmir'den kaçmış.
1: Kadın erkek, yaşlı genç, herkese bir görev düşüyor ülkemizde delikanlı. Herkese. Öyle beklemekle, pineklemekle olmaz bu kurtuluş. Sana da bravo, ablana da.

0: 11 kanı var yolda. 11 kan. Ümit. Hepsi de dolu. Kanları çekenler karanlıkta görünmüyor ama çoğu kadın. Kadınlar. İki de yaşlı erkek. Allah yardımcımız olsun. Bu gidişle sabaha cephede oluruz. Ama şu yaşlı kadın neden yürüyor o? Neden kanıya binmemiş acaba? Teyze. Teyze. Duymadı. Ben çekerim kanıyı, o da biner. Teyze. İyice yaşlı bu. Bir şeyler mırıldanıyor ama. Nine. Nine. Nine.
1: Ha, bana mı diyor?
0: Sana diyorum Nine. Sen neden binmedin kanıya?
1: Ben mi?
0: Evet. Hem oturur hem sürerdin. Yol uzun Nine, uzun. Hadi gel, ben yardım edeyim de sen bin kanıya.
1: Yok. Yok, olmaz o. Orada torunlarım yatıyor benim. Kanı da. Çocuklarım yatıyor.
0: Olsun canım. Biraz cephaneyi, silahları iteriz. Biraz da çocukları iteriz, sana da yer açılır. Zararı yok, ben çekerim kanıyı. Hadi, hadi.
1: Bu silahları siz kullanacaksınız, siz. Onlara kimseyi dokundurtmam ben. Hepsi yerli yerinde kalsın.
0: İyi, güzel de.
1: Çocuklarıma, çocuklarıma da dokundurtmam. Onlara da. Ben yürürüm evlat. Onlar beni. Hem anasız hem babasız çocukları. Babaları Sakarya'da kaldı. Anası da yavrum beni. Bu namussuzlar, bu geberesiler, yok olasılar. İnşallah yok olurlar. İnşallah Mustafa Kemal Paşa hakkından gelir onların. Mustafa Kemal Paşa. Paşam. İşte bunlar öldürdü kızımı. Yavrumu.
0: Öldürdü mü?
1: Öldürdü ya. Benim kızımı kaçırmak istediler. Bu çocukların anası. Kızım da kriyi kaptığı gibi onlara doğru. Yavrum benim. Beni de tekmeyle, silahla vura vura. Vura vura vura.
0: Nine, Nine, Nine, kendine gel Nine. Nine.
2: Kız geçti mi? Ne olmuş ha?
0: Su getirin, su. Nine, Nine, Nineciğim. Bak ben su getirin dedim, su.
2: Geliyordur evlat. Kocamış.
1: Yok, yok. İşim yok benim. Yok, yok bu düşmanlar. Bu memleketten gitmeden ölmeyeceğim ben. Ben.
0: Tamam.
2: Alıver su.
0: Tamam, hadi gidin siz, gidin. Yola devam edin, duracak zaman değil. Ben içeririm.

0: Ben paşamıza gideceğim. Diyeceğim ki paşam.
1: Şunu iç nene, aç ağzını. İyi ki aydınlıkta görebiliyorum seni. Aç nene, aç.
0: Su mu o?
1: Su nene, su iç.
0: Bismillah.
1: Of, ne oldun sen nene? Birden
0: fenalaştın. Ne bileyim, başım döner gibi oldu da. Ama Ali, Kaan'ım nerede? Çocuklar.
1: Ninem,
0: Kaan'ım çocuklar.
1: Kaan'ım ileride duruyor. Bak, çocuklarım da içinde.
2: Kaan'ısına sorar dururum. Çocuklarını soruyor. Ah, çocuklarını. Nereden geldi o buraya, ben hiç bilmiyorum.
1: Hadi siz gidin, hadi. Gidin kanılarınızın başına. Hadi biz de geleceğiz.
3: Ha, tamam. Hadi. Bak bir şey yokmuş. Gel sen de.
1: Ah nene.
2: Şevki? Şevki? Kardeşim.
1: Ne?
2: Abla.
1: Emine abla.
2: Benim Şevki.
1: Ablacığım.
2: Kardeşim.
1: Ablacığım.
2: Kardeşim benim canım.
1: Sen burada mıydın sen abla?
2: Buradaydım tabii. Baştan ikinci kanıdaydım. Biri düştü dediler, fenalık geçirdi dediler. Benim de yanımda kolonya vardı, hemen geldim buraya ki.
1: Ver kolonyayı abla. Ver.
2: Al canım.
1: Bak, koku nene. Kokla nene.
0: Siz kardeş misiniz?
2: Kardeşim diyor şimdi. Kardeşim.
1: Kokla nene, kokla bakalım. Biraz da eline yüzüne sür.
0: Çok şükür.
2: Çok şükür.
1: Al kolonya şişesin abi.
2: Canım.
0: Ben şöyle...
1: Kalkmak mı istiyorsun yine? Ben kaldırayım mı?
0: Yo, ben kalkarım. Kalkarım ben.
2: Yo, teyzeciğim sen dur lütfen. Dur şöyle de ben yardım edeyim sana.
0: Ben yardımsız da kalkarım kızım. Yardımsız da. Daha ölmedim şükür. Bunlar gitmeden de ölmeyeceğim.
1: Şöyle kolundan tutalım.
0: Tamam. Bırak.
2: Gel
0: teyze. Bırak beni kızım. Ben kalkarım. Ben kalkarım.
1: Dur nineciğim sen. Dur. Hadi. Tut, hop, ben seni kaldırırım. Hadi.
0: Amanın. Dur. Yavrum olmaz. Olmaz dur. Ben yürüyeceğim. Bırak beni. İndir beni
2: oldu
0: oğlum.
2: Bile teyzeciğim. Oldu bile bak. Kardeşim seni kucağına aldı işte. Kanıya kadar götüreceğim.
0: Hiç kadın kısmısı. Kadın kısmısı böyle erkeğin kucağında.
1: Yine kadını erkeği yok şimdi. Kadını erkeği yok. Şimdi el ele, omuz omuza. Hepimiz biriz, birliyiz, birlikteyiz. Zaman o zamandır yine. Bak geldik işte.
2: Şevkin, kardeşim benim.
1: Abla sen çocukları görebiliyorsan onları biraz...
2: Yer var burada Şevkin, var yer var. Hadi gel indir şimdi.
1: Hadi bakalım yine. Gel, hop.
0: Ah benim oğlum. Benim asker evladım.
2: Hadi teyzeciğim şimdi uzan buraya. Kaan'ı Şevki sürecek. Uzan sen. Bak torunların da uyanmadı. Hadi teyzeciğim uzan.
0: Allah senden razı olsun. Emine kızım. Allah sizden razı olsun.
1: Ötekilere yetişmemiz gerekir abla.
2: Ben de gideyim bari. Sürdüğüm Kaan'ı bir teyzeye vermiştim.
1: Git abla, git sen. Cephede buluşuruz. Gecikmeyelim.
2: Ama sen nasıl geldin ta Heybeliada'dan? Hem de subay çıkacaktı.
1: Kaçtım abla, kaçtım.
2: Ne diyorsun?
1: Hadi abla git sen.
2: Sen de mi kaçtın? Bu zamanda durulur mu oralarda? Her tarafı girip yağmaladılar. Bütün Anadolu, 7 düver. Babamız ne oldu? Eniştem ne oldu? Bu memleket için canlarını verenler ne oldu? Biz de veririz tabii. Tabii vereceğiz. Yeter ki Mustafa Kemal Paşa...
1: Abla, git artık. Git ne olursun git. Biz Mustafa Kemal'in peşindeyiz. Bütün Anadolu. Mustafa Kemal'in peşinde abla.

0: Cemil.
1: Buyurun paşam.
0: Hemen bir telgraf çekelim.
1: Çekelim paşam.
0: Yaz bakalım. Kocatepe'den.
1: Kocatepe'den.
0: Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne ve vekaletlere.
1: Ve vekaletlere.
0: Bugün 26 Ağustos 1922. Saat 4.30'dan itibaren Tekmil Cephe'de taarruza başlanmıştır.
1: Başlanmıştır.
0: Muvaffakiyet Allah'tandır.
1: Allah'tandır.
0: Mustafa Kemal.
1: Mustafa Kemal.
0: Yazdın mı?
1: Yazdım paşam.
0: Bu telgraf hemen çekilsin. Meclise, vekaletlere ve diğer cephelere. Hemen.
1: Baş üstüne paşam. Hemen.

0: Ateş! Ateş! Kaçıyorlar! Kaçıyorlar Hüseyin benim! Kaçıyorlar!
1: Kaçacaklar Şevki! Tabii kaçacaklar! Mustafa Kemal Paşa ne demişti? Geldikleri gibi gidecek onlar!
0: Ateş!
2: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ay aydınlık gecelerde uzaktan. Geçmiyordu öfkesi Anadolu'nun. Kabaran bir deniz gibi.
3: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ve yıldızlar ışıl ışıl yürüyordu Anadolu.

0: Kanılar geçiyordu. Vasfi Uçkan'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.
1: Sayın dinleyiciler, burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Birazdan Sporting Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Seviyorsan seveni çok, süpersiz mekanisi yok.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamlar.
10: TRT Radyo 1.
9: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Nihayet Şampiyonlar Ligi günü geldi ve Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray zorlu bir deplasmanda, zorlu bir maça çıkıyor. Sporting deplasmanında Portekiz'de, yarın akşamda Fenerbahçe ile aynı heyecanı İstanbul'da Roma'ya karşı yaşayacağız ve artık takımlar oyun alanında, biz de TRT Radyo 1'de heyecanlıyız. Bu maçın heyecanını sizlere aktarmanın çabası içindeyiz. Teknik yayın de görevli arkadaşlarım Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz'la birlikte bu 90 dakikada sizlerle olacağız ve Erhan Seven yorumlarıyla bu akşam bizimle birlikte. Erhan Seven, iyi akşamlar. Hayırlı olmasını diliyoruz hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için Şampiyonlar Ligi'nin.
2: Evet sevgili Erdoğan Arkan, ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Epeydir iki takım birden Şampiyonlar Ligi'nde göremiyorduk. Bizim için de çok değerli, çok önemli oldu. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray adına, Türk futbol adına da. Sen de bahsettin, bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe ve artık böyle Şampiyonlar Ligi 8 haftası ve daha sonra inşallah üstüne de koyarak 8 haftalar, 9, 10, 11 haftalar, belki final inşallah neden olmasın diye de düşünüyoruz. İyi başlayalım. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Yarın Kadıköy'de Fenerbahçe Roma ile oynayacak. İyi başlamak önemli. Her puan değerli, her gol önemli. Biz o kadar 24. sırada Fenerbahçe'nin şampiyonlar, düzeltiyorum, Avrupa Ligi'nde gruplardan işte üst tura çıktığı maçı hatırlarız. Midtjylland maçı beraberi bittikten sonra Braga'dan gelecek ya da gelmemesi beklenilen gol haberi. O bir golün ne kadar değerli olduğunu göster.

0: göstermişti. O yüzden golün puanın galibiyetin çok değerli olduğu bir dönem. 11-12 puan alırsa 24'e kalınıyor. İnşallah bugün Galatasaray 3 puanla başlar diye ümidimizi taşıyoruz.
1: Kesinlikle ve işte Galatasaray'a başarılar diliyoruz Sporting karşısında. Artık takımlar oyun alanında ve Galatasaray'ın 11'ini hemen dinleyicilerimize ben aktarayım ve onun üzerine de birazdan konuşuruz. Uğurcan Çakır var kalede. Şalai sağ bek, her zaman olduğu gibi Eren Elmalı sol bekte oynuyor. Davinson Sanchez, Jacobs stoperlerimiz ve Torreira, Gabriel Sara onların önünde. Yunus Akgün, Batrakov, Sané daha öndeki üçlü ve ileride de Barış Alper gol ümidi olacak. Sizin de dikkatinizi çekmiştir sayın dinleyiciler. Galatasaray'ın hiçbir yeni transferi bu
0: Batrakov var. Bir tek Batrakov.
1: Batrakov var. Bu kadroda yok ve 5 yeni transfer. Şu anda Deniz Gül, Ugo Çokvu, hemen Leao görüyorum ve
0: stoperde.
1: Nasıl söyleyeceğiz bunu bilmiyorum Erhan Seven ama
0: stoperdeki genç arkadaşımız
1: bir şey yapıyor. Diyebiliriz. Evet.
0: O da yok. Tek bir Batrakov var. Rus oyuncu kadroda. Diğer bahsettiğim 4 oyuncu yedekte. Karşılaşmada az önce başladı. Sen o Bitşuaba ile uğraşırken hakem dediği çaldı. güzel maç olsun. Galatasaray için galibiyet olsun. Puan ya da puanlar olsun. Zor bir deplasman. Sporting genç bir takım. 24,5 yaş ortalaması. O nedenle koşan mücadele eden takıma karşı tecrübeli bir Galatasaray var. Avrupa kupalarında tecrübesi yüksek. Galatasaray'a bu anlamda başarılar diliyoruz. Tabii defans hattı biraz dağınık. Osimhen yok ofans hattında. Lemina yok orta sahada. Bu tür eksikler var. Abdülkerim olmaması denildi. İki sol bekte sağda. Sol bek Eren sol bekte. Sol bek Jacobs sol stoperde. Yanında Sanchez en sağda da sağ açık. Ama sağ bekle alıştığımız Şalay da var. Defans hattı biraz hani toparlama gibi diyebiliriz baktığımızda. Ama inşallah Galatasaray ligde yediği golleri Avrupa'da yemeden yoluna devam eder diye ümit ediyoruz.
1: Maç öncesinde Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketi dolayısıyla da bir dakikalık bir saygı duruşu yapıldığını belirtelim ve maçın da ilk dakikasını bitirdik. İkinci dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve Lisbon'dan iyi bir sonuçla dönmeyi ümit ediyoruz. Rui Borges maç öncesinde yaptığı açıklamada Sporting'in teknik direktörü, Galatasaray çok deneyimli bir takım ve dikkatli olmalıyız demişti. İşte Galatasaray şimdi bir serbest vuruş kullanıyor. Kafa vuruşu Davinson Sanchez savunmadan ileri çıktı, ondan top out'a gidiyor. Etkili bir yan toptu bu. Gabriel Sara kullandı. Sağ kanattan serbest vuruşu. Savunmadan dışarıya çıkıyor top. Burada köşe vuruşu beklentimiz var ve köşe vuruşu da kullanılacak. Galatasaray maçta ilk köşe vuruşunu kullanan takım. Gabriel Sara topun gerisinde orta geldi. Ceza alanına Şalai vurdu ama top out'a gidiyor üstten sayın dinleyiciler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynayacak ve işte heyecan Galatasaray için Lisbon'da başlıyor. Sporting Avrupa Kupalarında 4 farklı Türk takımıyla karşılaştı. Ancak bu Galatasaray'la ilk karşılaşması. 4 farklı takımla karşılaşmıştı. Galatasaray ise Avrupa Kupaları tarihinde en fazla maça çıkan Türk kulübü olarak bu akşam bir Avrupa heyecanı daha yaşıyor. 283. Avrupa maçını oynuyor Galatasaray. Davinson Sanchez'le şimdi savunmadan çıkacak. Davinson Sanchez.
0: Boşuna Avrupa Fatih Galatasaray demiyorlar değil mi sevgili Erdoğan? O yüzden bu Avrupa'daki çok sayıda maç yapması ve birçok maçı da kazanması, zaten 2000'de UEFA Avrupa Ligi o zamanki adıyla UEFA Kupası kazanıldı. Bu anlamda Galatasaray'ın Avrupa defteri, Avrupa kardeşi oldukça başarılı.
1: O 2000'lerdeki başarı zaten o senin de belirttiğin gibi Erhan Seven, Avrupa Fatih unvanını getirdi
0: marşlara, Galatasaray'a. Söz oldu, evet doğru söylüyorsun.
1: Fakat Galatasaray son dönemde Avrupa'da kazanmakta çok zorlanıyor. Bunu da hemen söyleyelim. Özellikle de deplasmanlarda zorlanan bir görüntüsü var Galatasaray'ın. Bu akşam inşallah bunu yıkar. Çünkü son 26 deplasman maçının sadece ikisini kazanabildi Galatasaray. Ve bu son 26 deplasman maçının ikisini kazanırken 15 kez gol atamadı. 3 kez berabere kaldı. 21 maçı da maalesef kaybetti deplasmanda. Dolayısıyla

Son dönemde biraz olumsuz bir tablo var. Artık bunu olumluya çevirme zamanı. Galatasaray Lizbon'da çok iyi başladı mücadeleye ve ilk dakikalardan itibaren rakip yarı alanda. Şimdi Jakobs uzun bir taç atışı kullanma hazırlığında, penaltı noktasının olduğu bölüme doğru indirdi.

0: geldi.
1: Kale çizgisini geçti. Bilgisi kolundaki saate geldi hakemin ve orta noktayı gösterdi. Birinci topta mı, ikinci topta mı Erhan Seven? Ya, İçeriden çıkardılar. Davinson geçti. Sanchez mi, Torreira mı? Evet. Gol kime yazılacak?
0: Şöyle iki topta çok güzel bir Jacobs'un karambolü var. Net bir şekilde. Ha, ilk topu da şimdi tekrar izlerken geçermiş gibi olduğunu görüyoruz ama ikinci vuruşta çok daha net geçti. Sen dedin korner gibi kullanılıyor. Hakikaten Jacobs'un vuruşu, taç atışı harikaydı. Ceza sahası karıştı ve oradan da Galatasaray aradığı golü buldu. Sanki ikinci vuruş. Burada Torreira'nın rakibe de temas eden vuruşu var ki burada top ikinci vuruşa çok daha net geçti görülüyor. Hangisi olursa olsun sevgili olan, ister bir ister iki ama Torreira'nın golü gibi görülüyor. Galatasaray 1-0'a geçti Avrupa'da. Avrupa Fatih Galatasaray tabirini kullanırken de boşa çıkartmadı. İyi de başlamış dediğim
1: gibi. Gerçekten çok iyi başladı bu akşam.
0: Baskılı oldu ve Torreira'nın attığı golle diyelim. Şu anda 6. dakikada 1-0 önde.
1: Her şey.
0: O baskının karşısında golle alması da tabii ki sevindirici.
1: Şu an bizim için her şey beklemediğimiz derecede iyi başladı. Neden beklemediğimiz derecede? Galatasaray şu ana kadar özellikle de maçın hemen başında çok iyi ataklar yapıyor. İşte onlardan biri Gabriel Sara. Eğer sağ ayağıyla değil de sol ayağıyla vursaydı belki daha etkili olabilirdi. Biraz sezon başından itibaren geç gelen transferler, oturmayan bir kadro, özellikle de savunmadaki sıkıntılar Galatasaray'ı bu maç öncesinde favori olarak göstermiyordu. Ve Sporting burada büyük favori olarak çıktı aslında bu mücadeleye. Evet. Ama Galatasaray'da müthiş başladı. Gerçekten böyle devam etmesi en büyük dileğimiz Erhan Seven.
0: Evet, şimdi Galatasaray'ın Osimhen'in olmaması, Lemina'nın olmaması, efendim defanstaki Abdülkerim'in olmaması gibi unsurlar, sakatlıklar. UEFA'nın da bakış açısı, genel futbol severlerin bakış açısı anlamında Sporting'i bir adım öne çıkartıyordu. Bu gerçek. Sporting de sezona da çok iyi başladı kendi liginde. Genç koşan, mücadele eden bir takım. Bunun da karşılığını skor olarak da alıyordu. Bu nedenle Sporting'i bir adım öne çıkartan da bir genel bakış açısı vardı. Biz de yenilmemesini dilediğimiz, bugün öğlen yaptığımız programda da dile getirmiştik. Puanın değerli olduğunu söylemiştik. Şimdi diyoruz ki 6. dakikada 1-0 önde, 10. dakikaya doğru gidiyoruz. 8. dakikada düzeltiyorum. Ve buradan da neden bir galibiyet olmasın diye de kalan dakikalara da ümidimizi en üst seviyede koruyoruz. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Maç 90 dakika. Bu 10 dakika içerisindeki yüksek tempoyu Galatasaray ne kadar maçın tamamına uzunca süre yayacak hep beraber göreceğiz. İnşallah tamamına yayar ve karşılığında alır diye de ümit ediyoruz. Sporting tarafı da şu anda hem tribünler hem de futbolcular tatlı bir şok yaşıyorlar. İnşallah bu şoku Galatasaray maç boyunca yaşatır diye de ümidimizi koruyoruz.
1: Şimdi Sporting gibi bir takımın Ozan Alvelade'de ilk 9 dakikada Uğurcan'a top
0: götürememesi, evet çok
1: götürememesi
0: önemli.
1: Götürememesi, bizi Uğurcan'ı göremedik şu anda evet. Kadar. Galatasaray tamamen
0: kalede sanırım Uğurcan var diyelim. Tahminen bu.
1: Evet.
0: Evet, göremedik.
1: Gabriel Sara topu aldı. Yunus Akgün'le paslaştı. Galatasaray hata sol kanattan gelişiyor bu kez. Geriye doğru çıkarılan top. Sara daha da geriye bıraktı. Jacobs. Jacobs'tan Davinson Sanchez. Topu aldı. Yanına Şalay geldi. Şalay kontrol ettikten sonra uzun oynamayı tercih ediyor. Savunmanın gerisine doğru hareketlenen oyuncu orada. Galatasaray'da Barış Alper vardı ama top taça gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Gerçekten büyük bir şok Sporting kulübü için. Kaptan Inacio topu taca bıraktı ve taç atışını Şalay'ı kullandı. Geriye doğru oynadı Davinson Sanchez. Yanında Eren Elmalı var. Vermedi ona, orta alandan yanına sokulan arkadaşına Sara'ya bıraktı. Sara'dan sol kanada doğru Eren Elmalı. Önünde boş bir alan var şimdi. İçeriye doğru Eren hareketlendi ama topu karşılıyor Sporting'li oyuncular. En geride de Inacio topu aldıktan sonra yanındaki Quaresma'ya bıraktı. Galatasaray'ın yine baskısı devam ediyor ve Galatasaraylı oyuncular 4 oyuncuyla baskı yapıyor, çıkmasını engelliyor ve şu anda da Sporting zorlanıyor çıkmakta ama bu kez iyi çıktı Sporting. Sol kanada doğru uzun mesafeli bir top yerini bulmadı. Araujo hareketlenmişti ve şimdi de Leroy Sané'ye hareketleniyor. Leroy Sané müthiş taşıdı. Ceza alanına sokuluyor. Sıyrıldı rakibinden ama Inacio kademeye giriyor ve topu kazanıyor. Şimdi Sporting atağını izleyeceğiz. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. 11. dakikanın içindeyiz ve Galatasaray 1-0 üstün. Deplasmanda sayın dinleyiciler, Lucas Torreira'nın attığı evet. golle Lucas Torreira'ya yazıldı gol ve 6. dakikada gelen golle Galatasaray

0: Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Deplasmanda iyi bir başlangıç Galatasaray'dan. Şampiyonlar Ligi'nin bu en zorlu deplasmanlarından birine. Şalay topu aldı Davinson Sanchez. Ondan taç çizgisi kenarındaki Leroy Sané ve bu arada Şalay yerde hareket faul, serbest vuruşta oyun devam edecek. 11. dakikadayız. Erhan Seven bir 10 dakika değerlendirmesi yaparsak.
1: Evet. 10 dakika boyunca Galatasaray'ın çok net bir şekilde oyun üstünlüğü var. Oyun şu anda tamamen Sporting yarı sahasında geçiyor. Biraz önce sen dedin 4 oyuncuda pres yapılıyor ön bölgede. Arkadan stoperlere yapılan baskıyla Sporting'in iyi top çıkartmasını engelliyor. Ve oyun kurucuları ön bölgeye de ulaştırmak anlamında Zakaria'ya da istenilen paslar atılamıyor. Ve Sporting oyun kurulması engelliyor. Bu çok önemli bir taktik ve ön bölgedeki presin şu ana kadar karşısını aldı. Bunun şöyle bir riski var. Ön bölgede pres yaptığınızda rakip eğer uzun top atıp da orta alan ya da ilerideki oyuncuyla buluşturabilirse bir boşluk vermek anlamında
0: doğru
1: risk
0: paslarla
1: var. Doğru pasla. Demin denendi. Oraya Davinson Sanchez araya girerek o yaklaşık 40-50 metrik uzun pasa müdahale etti. Edemeseydi arkada ara öyle buluşma durumu vardı. O tür riski de var mı? Var. Şu anda Galatasaray o riski satın aldı. 12-13 dakikalık bölümde. Karşılığında aldığını söyleyebiliriz. Rakibe pas yaptırmıyor. Düzgün atak yapmasını, iyi atak yapmasını engelliyor ve skor anlamında da zaten üstünlüğünde moral motivasyonla birlikte daha iyi oynayan bir Galatasaray'ı şu ana kadar takip ediyoruz.
0: José Alvalade Stadyumu sadece Portekiz'in değil dünyanın en etkili tribünlerine sahip olan statlarından biri ve o tribünleri maçın hemen başında şimdilik susturmuş durumda. Galatasaray biraz yeni yeni kendisine geliyor diyebiliriz Portekizli taraftarlar. Rakip yarı alanda yapılan bir faul. Vagianidis Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalmıştı ve Vagianidis'e yapılan hareketten sonra da Barış Alper gitti. Rakibini yerden kaldırdı ama yaptığı müdahalede bayağı bir sertti ve Barış Alper bu pozisyondan
1: hakem uyardı.
0: Sonra
1: bundan
0: bir uyarı
1: sonraki
0: aldı.
1: Evet, dakikalarda Barış benzer hareketleri yaparsa bir kart görme ihtimalinde hakem tarafından uyarıldı. Dikkat etmesi gerekiyor.
0: 13. dakikadayız. 6. dakikada gelen Torreira'nın attığı golle 1-0 üstünlüğü devam ediyor Galatasaray'ın ve Şalay'ı taç atışını kullandı. Torreira bıraktı Şalay'ı bir kez daha ileriye doğru gönderilen bir top. Karşıladı savunmada Inacio. Pasını verdi sağ kanada ve Katamo hareketlendi. Ceza alanı sokuluyor şimdi. Sol ayağını aldı. İçeriye doğru bir pas. Son anda müdahale Jakobs'tan. Sol stoper olarak Jakobs oynuyor bu akşam Galatasaray'da. Abdülkerim Bardakçı ismi bu hafta çok konuşuldu. Sakat mı değil mi? Oynayacak mı oynamayacak mı soruları soruldu. Okan Buruk neden soruyorsunuz ki böyle bir şey yok ve durumu gayet normal diğer futbolcular gibi Abdülkerim
1: hatta
0: dedi.
1: Hatta son idmana çıktı da söylendi.
0: Son idmana çıktı tarafından da söylendi ama kadroda yok. Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Galatasaray bir atak daha geliştiriyor. Leroy Sané bıraktı. Atak tehlikeli gelişiyor. Sara içeriye doğru bıraktı. Sané bir kez daha topla buluştu. Bastı topa. Sırtı kaleye dönük. Çekti. Dönmeye çalışıyor. Geriden Şalay yardıma geldi. Ona bıraktı. Şalay'den de Torreira'ya. Torreira topu düzelttikten sonra bakıyor arkadaşlarına ve en geriye oynadı. Orada Jakobs. Bir kez daha alıyor Jakobs topu. Yanında Davinson Sanchez var. Onunla paslaştı ve şu ana kadar bir ev sahibi takım görüntüsünde mücadeleye başladı Galatasaray. İlk 15 dakikayı da bu şekilde oynadı. Sanki İstanbul'da ve Rams Park'ta oynar bir görüntüsü evet, var. Evet, Galatasaray'ın ilk 15 dakikada sayın dinleyiciler bütün istatistikler de zaten bunu doğruluyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın topla oynama oranı ilk 15 dakikada %69 ve rakip kaleye toplam 4 şutu var. 3'ü isabetli ve Galatasaray şu ana kadar son derece etkili ve ileriye doğru Barış Alper'e bir pas. Barış Alper'in santraforda oynaması, Osimhen'in yokluğunda santrafor olarak oynamasını nasıl değerlendiriyorsun Erhan?
1: Şimdi tabii şu anda merkez forvet olarak elde Deniz Gül var. Deniz yeni transfer oldu. Birkaç idmanı çıktı. Ya Deniz'in daha takımda böyle bir resmi maça çıkabilecek potansiyeli yok. Yani daha doğrusu potansiyeli varsa şu anda realitesi yok. O nedenle merkez forveti daha önce de oynamış olan Barış Alperi Hoca denedi ve karşılığını şu ana kadar da aldığını düşünüyorum. Osimhen'in olmaması Galatasaray için bir dezavantaj dedik bugünkü programlarımızda, maç önü ufak konuşmamızda da, ama şu ana kadar Osimhen'in olmamasıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadı Galatasaray ilk 15 dakikalık bölümde. İstenilen atakları yaptı. Ha, bitirici adam anlamında baktığımızda Osimhen'in net bir şekilde katkısı, bitiriciliği vardı. Osimhen'in bir de ön bölgedeki presi mümkün. Onu şu anda Barış'la da yaptığını görüyoruz.
0: Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanına etkili geliyor. Galatasaray bu akşam şu ana kadar yan toplarda çok etkili oldu Sporting Lisbon karşısında ve şimdi Inacio topu taca doğru gönderdi bir kez daha. Ve bakalım sağ kanattan kazanılan bu taç atışı için Jakobs gelecek mi yine? Evet, geldi Jakobs ve uzun taç atışını kullanma hazırlığında. Gerçekten tribünleri endişeli bir bekleyişle izliyoruz şu anda. Jakobs çok uzun kullandı taç atışını. Kaleci çıktı kalesinden. Silva tehlikeyi uzaklaştırmak istiyorlar. Araya girdi. Topu kazandı Galatasaraylı oyuncular. Ama şimdi Sporting ani atak şansı yakaladı. Çabuk dönmek gerekiyor. Sağ kanada doğru gönderilen top. Çabuk çıktılar. Katamo ceza alanına girecek ama gidemiyor ve top Eren Elmalı'dan kalecimiz Uğurcan Çakır'a kadar geliyor. Şu ana kadar ani ataklarla rakip kaleye gitmeye çalışan bir Sporting izliyoruz. Ama Sporting şu ana kadar bu atakları da yapamadı. Maçın başından bu yana geliştirdikleri en etkili ataktı az önce. Onda da araya çok çabuk girdi Eren Elmalı. Dikkatliydi ve kalecisi Uğurcan Çakır'la oynadı. Uğurcan topu aldıktan sonra şimdi ileriye doğru gönderiyor. Arkadaşlarına baktı. Davinson Sanchez'e verdi. Davinson Sanchez topu aldıktan sonra orta alana. Orta alanda Lucas Torreira ve Batrakov var orada. Ve iki futbolcu paslaştıktan sonra tekrar top sol kanada gönderildi. Orada hareketlenen Jakobs, ondan Eren Elmalı. İki birbirinin alternatifi olan futbolcu bu akşam aynı anda kadroda. Sol bekte Eren Elmalı, sol stoperde Jakobs oynuyor ve Jakobs herhalde çok eleştirilen bir futbolcu olmasına rağmen bu akşamın şu ana kadarki kahramanlarından da biri, kullandığı taç atışlarıyla.
1: Evet, net bir şekilde hücumda eliyle asist yapacak noktada iyi toplar attı. Nokta vuruşu, penaltı noktası ve civarında paslar attı. Tabi bu paslar daha önce Osimhen'in kafasıyla buluşturmaya çalışıyordu. Ya da Abdülkerim öndeyse Abdülkerim'in kafasıyla buluşturmaya çalışıyordu. Bugün ikisi de yok ama yine de bunu deniyor. Ve karşısında sonuçta orayı, o trafiği karıştıracak şekilde çok başarılı toplar atıyor, bölgeye atıyor. Ve sonuçta orada Barış olsun, Torreira olsun, belki boyu kısa ama oraları karıştırarak da pozisyonlar içerisinde yer aldı ve karşısında golle buldu.
0: Arayo bıraktı ve atak şimdi etkili gelişiyor. Ceza alanına gönderilen top sekti. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Offside bayrağını kaldırdı yardımcı.
1: İlk pozisyonda offside. Top orta sahadan atıldığında sola çık offside. Ben hakemin kaldırmasını aslında tabii doğal olarak bekledim ama pozisyonun bitmesini beklendiği için topla sol kanatta buluşan oyuncu Cilerme sanırım. Bakın şu an tekrar görme şansımız var. Biraz daha önde görülüyor. Pozisyon tabi inceleniyor şu anda. Ama solda buluşan oyuncunun ilk topta ceza sahasına girmeden önce offside bayrağı kaldırıldı. İnceleme devam ediyor. İnşallah gol olmayacağı da tescil edecek diye bekliyoruz.
0: Maçı Norveçli hakemler yönetiyor. Espen Eskas ve offside kararı geldi. Rahat olalım.
1: Evet, evet.
0: 1-0 üstünde.
1: İnceleme oldu çünkü
0: devam
1: doğal olarak.
0: Ediyor.
1: İnce bir offside olarak da yardımcı hakemi tebrik etmek lazım. Tabii inceleme olduğundan dolayı sonuç değişebiliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla offside'di ve karşısında hakemler doğru karar verdi diyebiliriz.
0: Ben de seni tebrik ederim Erhan Seven. Çünkü ben baktığımda bayağı şüphelendim pozisyonda.
1: Sen bir gol diyerek de şey yaptın. Evet. Ama yani, evet. Ben sol kanattaki atağı görmüştüm. Çaylarımız da geldi. Sevgili Adem'e de teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz hep beraber.
0: Ve bu akşam keyifliyiz. Şu ana kadar Galatasaray keyfimize keyif kattı. Hakikaten 20 dakika içinde bir gol ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. Lucas Torreira 6. dakikada attı golü. Bize radyodan yeni katılan dinleyicilerimiz için, özellikle bizleri yollarda, değişik yerlerde, televizyonu izleme imkanı olmayan yerlerden dinleyen tüm dinleyicilerimize evet. de selamlarımızı bir kez daha gönderiyoruz.
1: Bazıları da böyle senin keyifli anlatımını evden de dinliyor olabilir. Derdi onları anlatıyor diye dinliyor da olabilirler yani.
0: Belki olabilir. Eğer onlar da bizi dinliyorlarsa onlara da selamlarımızı iletelim. Tüm dinleyicilerimize, Radyo 1 dinleyicilerine selamlarımızı iletiyoruz. Eren Elmalı'nın bir problemi var. Şu

0: anda yerde. Tabii yeni kurallardan sonra oyun çok hızlandı. Evet. Futbolcular öyle çok fazla yatamıyorlar. Eğer sağlık görevlileri girerse bir dakika
1: dışarıda kalmak durumunda,
0: yalnız bırakma durumundalar ve böyle bir deplasmanda bir dakika eksik oynamak çok,
1: çok önemli.
0: Önemli.
1: Hoca geldi, Eren'e sordu. Çağırın doktor dedi. O da uygunum, oynarım dedi. Hemen kalktı ayağa ve topun oyunda kalma süresi arttı. Oyun hızlandı. Eskiye göre Dünya Kupası'ndan sonra bu kararlar daha net uygulanmaya başladı. Biz de ligimizde ve Avrupa'da da şu anda izliyoruz. Daha çok topun oyunda kaldığı maçları izleyeceğiz. Bu da şöyle söyleyeyim, hani yanlışlanmasın da böyle bir çok fazla sakatlık numarası yapan futbolcular da oluyordu. Her ülkede, her takımda. Onlar da artık bunu en aza indirdiler. Çünkü o dediğin gibi o bir dakika eksik kalmanın bedeli belki bir gol yiyerek ödenebiliyor 10-11 oynandığında. O nedenle artık bence bu tür yaptırımlarla, aslında bu tırnak içerisinde numara olmaması lazım ama bu tür yaptırımlarla da bu şekilde sonuç almasına değerli buluyorum.
0: Kesinlikle. Ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü devam ederken kendi yarı alanından çıkmaya çalışıyor Sporting. Okan Buruk hiç oturmadı yerine ve futbolcularına sürekli uyarılarda bulunuyor. Rui Borges biraz daha sakin kenarda ve 22. dakikada Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ederken Sporting atağını izliyoruz. Suarez ceza alanına doğru hareketlendi. Karşıladı orada Davinson, Sanchez ve Jacobs. Ardından da orta alana doğru gelen top ve sarı kart. Maçın ilk sarı kartı Sporting'li oyunculara orta yuvarlağın içinde yapılan bir hareketin ardından Altimira sarı kartı gören oyuncu, İspanyol oyuncu sarı kartı görüyor. Maçtaki ilk sarı kart Altimira'ya çıktı.
1: Barış Alper de
0: Davinson Sanchez uzaklaştırmıştı. Batrakova
1: evet. Sarışın olunca saçları
0: biraz karıştırıyorlar birbirlerine.
1: Batrakov'un karın bölgesine ayakla vurdu. Yani biraz daha sert vursa bunun rengi kırmızı da olabilirdi. Ayağını sakındı ama orada Batrakov var, onu biliyor. Yani bilmeden vurduğu noktasında çok değilim. Sarı kart Altmira'yı böyle sarı buçuktan turuncudan kırmızıya dönebilecek pozisyon olduğu söyleyebilirim. İnceleniyor mutlaka ama bu ortamda sarıyla geçiştirildi gibi diye düşünüyorum ama karın bölgesinde hakikaten ayağıyla temas etti ki oyuncu beklemez bu karnını, hani sırtına gelebilir, bacağının yanına gelebilir. Karın bölgesi biraz daha hassas bir yer. Oraya rakibin ayağının gelmesi Batrakov bir anda kendini yerde bulmasına sebebiyet verdi. Sarı kartla da cezalandırıldı oyuncu.
0: Sağlık görevlileri oyun alanına girdi ama sarı kart gördüğü için Altimira çıkmak zorunda değil. Batrakov ve 11 oyuncuyla evet, devam edeceğiz.
1: O da kuralın bir parçası. Oyuncumuz devam edecek, sahada yer alacak.
0: Galatasaraylı taraftarlar da takımımızı yalnız bırakmadılar ama Jose Alvalade çok büyük bir stadyum, 50 bin kişilik bir stadyum. Evet. Onlara ayrılan bölümde takımlarını destekliyor sarı kırmızılı taraftarlar. Ama bizim için iyi olan şu, maça iyi başlamanın ne kadar önemli olduğunu gördük burada. Seyircinin o ilk enerjisini fazlasıyla durdurdu Galatasaray. Evet. Oynadığı oyunla maç ilk dakikalarda.
1: Başlarken böyle gladyatör vari görüntüler vardı böyle Galatasaray'a yönelik ama şu anda onlar da sustu. Sporting taraftarı sustu diyebiliriz. Böyle sanki arenaya gelmiş de burada bir parçalama hareket vücut dili olan taraftarlara da zoom yapılmıştı yönetmen tarafından. Onlar da sanırım şu anda ortalıkta yoklar.
0: Evet evet, çok Galatasaray'ın bu başlangıcı çok çok etkili oldu. Ve şimdi Sporting sağ kanattan bir atak geliştirecek. Top taca doğru gidiyor. Bu arada gol değiştirildi Erhan Seven. Ve Inacio'nun kendi kalesine attığı bilgisi geldi.
1: Şöyle, ikisi de iki oyuncu ayağını uzatmıştı.
0: Aynı anda evet, önce Torreira yazdılar.
1: Evet. Torreira yazmıştı. İki oyuncu da boştaki topa ayağını uzatmıştı. Ya bizim gördüğümüz Torreira'nın vurma çabasıydı. Onu değerli buluyorum ama rakibin de temas etmesi. Ya sevgili Erdoğan, gol olsun da kim atarsa atın. İster kendi kalesi, ister Torreira, ister Barış Alper demiştik ya. Kendi kalesine yazdılar sonuç itibariyle de o pozisyonun golle sonuçlanmış olması değerli. O pozisyonu tekrar hatırlarsak, taştan Jacobs'un uzun topu, karışan bir Sporting ceza sahası oyuncular orada 7-8 oyuncu orada kümelendi ve ardından da o kümelenmenin ardından da iki vuruşla çok da net olmayan ama sonuçta kale çizgisini geçen vuruşla da gol oldu. Dediğim gibi kendi kalesine doğru düzelttiler ama Galatasaray sonuç itibariyle 1-0 önde. Önemli olan bu.
0: Ve 26. dakikanın içine geldik şimdi. Uğurcan Çakır serbest vuruş kullanacak. Az önce Luis Suarez bir faul yaptı ve Uğurcan serbest vuruşu kullandı. Çizgiye doğru oynadı ama çok zor bir top. Doğrudan taca gitti ve taç atışıyla oyun devam edecek. Sporting kendi sağ kanadından Vagianidis'in kullandığı sağ bek mevkiinden taç atışını kullandı. Geriye doğru Quaresma'ya bir top. Quaresma'dan kaleci Silva. Silva'dan Inacio. Inacio topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Araujo geldi. Araujo'dan çizgiye Guilherme'ye bir top. Guilherme kontrol ettikten sonra içeriye doğru dönüyor. Orada hareketlenen oyuncu Zalazar. Tekrar içeride Araujo topla buluştu ve topu gönderdiği yerde Quaresma. Önünde boş bir alan var Quaresma'nın. Orta çizgiyi şimdi geçti. Savunmadan ileri çıktı stoperiyle Sporting ve şimdi topta buluşan oyuncu Zalazar. Kaleye bakıyor. Sol kanada gönderilen top. Etkili geldi. Sporting orta arıyor ve savunmamız Batrakov müdahale edemedi. Top ağlara gidiyor. Bu arada hakem bir elini kaldırdı orada ama orta noktayı da gösterdi. Batrakov biraz fizik olarak eksik kaldı gibi geldi bana. Bilmiyorum sen ne diyeceksin.
1: Yani şöyle bir şey, atak çok güzel. Öncelikle Sporting atağı çok güzel. Sen de başlangıcını söyledin. Quaresma, hani biz Quaresma deyince Beşiktaşlı Quaresma'nın ofansifini biliriz. Bu stoper Quaresma ama sanki o Quaresma'yı andır hareketlerle orta sahada 2-3 Galatasaraylı oyuncu ekarte etti. Soluna bıraktı. Orta sahadan kanatlara yayılan atakta 2-3 pas derken sonuçta Galatasaray ceza sahası penaltı noktasında orada topu yine de her şeye rağmen Galatasaraylı oyuncular kontrol etmeye çalışırken kontrol bize geçti diye vuracağız, uzaklaşacak diye beklerken senin de bahsettiğin gibi Batrakov böyle bir yarım saniye geç kaldı. Ya vur gitsin deriz ya. Böyle hani bazen minare gibi havalandır vur gitsin. Batrakov'un orada yarım saat ne yapayım derken düşüncesi Portekiz takımlı oyuncuları ayak soktular ve gol de geldi maalesef. Aslında Galatasaray şu ana kadar gol yemeyi hak eden bir oyun oynamadı. Rakibi de gol atacak bir pozisyona da giremedi. Oyun belki dengelenmişti. Galatasaray'ın o 15 dakikadaki baskısı azalmıştı. Dengeli bir oyundu. İki taraf da oyunu kontrol ediyordu ama işte çok iyi bir atağın sonucunda, bunu bir kez daha söyleyelim, paslaşmalar çok iyiydi, alana yayılma çok iyiydi. Sol kanada doğru, Galatasaray'ın sağ kanada doğru bir atak edildi. Paslaşmanın ardından her şeye rağmen Batrakov'un uzaklaştırabileceği topu bir yarım saniye, bir saniye gecikmeyle birlikte de katlama filelere gönderdi maalesef. Gollü bir başlangıç oldu. İlk 25 dakikada 2 gol var. Bundan sonra morali düşürmemek lazım. Sonuçta buradan puan ya da puanlar diye Portekiz'e gönderdik takımımızı. Şu anda yine de olay puan şeklinde devam ediyor.
0: Bu arada etkili geldi Luis Suarez ceza alanında ve korner offside bayrağı da daha öncesinde kalktı. Şunu söylemeliyim. İlk şutları gol oldu. Kaleye evet, bulan ilk şut mücadelede maalesef filelerle buluştu.
1: Senin bu biraz da önce verdiğin istatistikte Galatasaray 4 şutun 3'ü kaleyi bulmuştu demiştin. Evet. Bir de gol oldu demiştin. O sırada senden 2 dakika sonra Reci şut ve isabetli şut istatistiğini ekrana getirdi. Galatasaray'ın senin verdiğin 4'te 3'ü gösterdi. Sporting'de 0'a 0 yazıyordu. Evet. Maalesef ilk golde şut oldu. Şutla gol oldu. Şöyle söyleyelim, hani buradan Uğurcan'a bir şey çıkartmak ne kadar mümkün bilmiyoruz. Uğurcan topa da atlayamadı ama çok topla çok iyi yere gitti. Yerden 90'a gitti diyebiliriz.
0: Ve Galatasaray Leroy Sané ile geliyor şimdi. Yunus Akgün bir çalım attı. Ceza alanına baktı, çıkardı. Kontrol Batrakov geriye doğru Sara. Sara'dan da Şalay. Şalay kaleyi düşünüyor ve Silva. Galatasaray golün şokunu atlatmış gibi görünüyor. Ve bu atakta da Şalay ile uzaktan bir vuruş. Yine kaleyi bulan bir vuruş bu. Ve kaleci Silva da kalıyor. Silva topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor şimdi. Tabii bu gol, az önce Galatasaray'ın yediği bu gol bize şunu gösterdi. Sporting'in ne kadar tehlikeli olabilecek bir takım olduğunu evet, da gördük. Ne kadar kötü oynasa da çok etkili ataklarla çok çabuk skoru değiştirebilen bir takım Sporting. Orta alanda Lucas Torreira. Torreira topu aldıktan sonra Jakobs'a bıraktı. Jakobs'un önünde boş bir alan var. Çizgide Eren Elmalı. İçeride Yunus Akgün ve Eren Elmalı, Yunus Akgün, Jakobs üçgeninden sonra Lucas Torreira katıldı onlara ve topu aldı. Lucas Torreira'dan Yunus Akgün. Yunus Akgün topu düzeltiyor. Orta yuvarlağın hemen yanında pasını verdi Eren'e. Eren topu kontrol ettikten sonra çizgiye doğru gönderiyor. Galatasaray bir kez daha şimdi rakip yarı alana doğru gitmek isteyecek. Topla oynama oranlarında Galatasaray

0: Galatasaray'ın hala %69'a %31 üstünlüğü var. Mücadelede bir birlik beraberlik var ve Galatasaray yine topa daha çok sahip olan takım. Bunun bir Sporting planı olduğunu düşünmüyorum ben. Herhalde Sporting öyle bir takım değil. Topu bırakan öyle bir takım değil.
1: Hele kesinlikle kendi sahasında oynarken daha çok topa sahip olup rakibi tırnak içerisinde etkili bir şekilde baskıyla, belki boğarak da biraz abartılı olmak kaydıyla oynayan bir isim. Bu şekilde oynamasını engelleyen unsur Galatasaray'ın atak başlaması, istekli başlaması ve o kendi oyunun dikte etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Hani bugünkü yayında seninle konuştuk ya, rakibe göre mi oynamak lazım yoksa kendi oyununu oynamak lazım? Böyle bir zorlu deplasmanda Sayın Okan Buruk Hoca'nın tercihi kendi oyununu oynamak oldu. Galatasaray gücünü ortaya koymak anlamında oyuna başladı. Karşısında da golle de buldu. Onu da hatırlatmış olalım. Sonrasında oyun biraz dengelenir gibi oldu ama asla gol yiyecek pozisyonda da düşmedi Galatasaray. Ama işte biraz önce sen de bahsettin. Her takım çok tehlikeli. Burası Devler Ligi, Şampiyonlar Ligi. En ufak konsantrasyon eksikliğini kaybetmiyor. Rakip 3 saniyede golü buldu diyebiliriz. 4-5 paslaşma ama paslar da çok güzeldi. Oradan da Galatasaray'ın kalesine top maalesef gol oldu. 1-1'lik sonuç devam ediyor.
0: Şimdilik 1-1'lik beraberlik devam ediyor ama Galatasaray'ın ligde hiç görmediğimiz kadar iyi futbolunu izliyoruz şu anda.
1: Evet.
0: Hala iyi oynuyor Galatasaray 1-1'e rağmen. Golü yemesine
1: evet,
0: rağmen.
1: Bir düşme yaşamadı.
0: Evet, düşüş yaşamadı. Yok Galatasaray'da.
1: Evet, yani bazen bu Türk takımları yaşıyoruz. Türk takımları yani burada geriye düşmedik. Bir beraberlik oldu ama gol yediğimizde bir demoralize oluyor. Hemen santradan sonra bir 30 saniye sonra atak oldu. İşte bir dakika sonra Şalay'ın uçtu kaleciyle buluştu. Sonuçta Galatasaray arıyor. Yine gol arıyor. Beraberliği yakalan Sporting yine oyunu kendi yarı sahasında ama yine Galatasaray'ı karşılamakla devam ettiğini söyleyebiliriz. Galatasaray şu anda yine de her şeye rağmen iyi oynuyor.
0: Yunus Akgün mükemmel döndü. Yunus araya doğru bıraktı ama araya girdiler ve taş atışıyla oyun devam edecek. 33. dakika. Quaresma topu taca doğru gönderdi ve şimdi taç atışı kullanılacak. Sayın dinleyiciler, bir birlik beraberlik var ve taç atışı için topu alan oyuncu Şalay'ı sağ kanatta. Şalay'ı oynadı Yunus Akgün'e doğru. Yunus rakibinden sıyrıldı. Tam çizgide kontrol etmek istedi. Top onlarda kaldı ve tehlikeyi uzaklaştırdı Arayo. Ardından göğsüyle Luis Suarez indirdi ama araya Lucas Torreira girdi. Çok rahat bir şekilde aldıktan sonra Jakobs'a bıraktı. Ondan Eren Elmalı. Eren Elmalı'dan tekrar Torreira. Torreira düzeltiyor. Arkadaşlarına baktı Torreira. Sağ kanattan hareketlenen oyuncu Şalay var. Geride ise Davinson Sanchez. Davinson Sanchez de oynamayı tercih etti. Ve Davinson Sanchez de biraz tempoyu düşürüyor. Bu dakikalarda Şalay hareketlenmişti. Ona uzun bir pas gönderebilirdi. Onu da göndermedi. Torreira bir kez daha topu aldı. Gabriel Sara tek top ileriye doğru. Ama Barış Alper'e ve Batrakov'un olduğu yere gelmedi. Top taca gidiyor.
1: Evet, şimdi uzun toplarla çıkma beklentisi var ama ön bölgede yapılan presinde hala Galatasaray karşılığını alıyor. Mesela şimdi yine bu top sağ kanattan denendi. Ama ön bölgede yapılan preste top Galatasaray'la oyuncuya çarparak taca gitti. Bu da Yunus'un da dinamizmine dikkat çekmek gerekiyor. Kaptan olarak da çıktı. Bant da kolunda. İşte Abdülkerim de yok. Sonuçta kaptanlardan da biri. Yunus'un enerjisi inşallah 90 dakikaya yayılır. Ön bölgede rakiplerine korku salıyor diyebiliriz. Çünkü top Yunus'a geldiğinde ona tatlı sert oynamaya çalışan da bir defans hattı var. O da güzel çalımlarıyla onları ekarte edince de zaman zaman sertliğe de maruz kalıyor. Ama oyuncuları geçip de ekarte ettiğinde de daha olumlu pozisyonlar üretmek anlamında Yunus'un bu bireyselliğinden de Galatasaray'ın ilerleyen dakikalarda daha da fazla faydalanma imkanı var. Yeter ki yorulmasın kaptan. Yorulunca biraz düşüyor ama 70'ten sonra şu anda iyi bir şekilde gittiğini söyleyebiliriz. Hem Yunus'un hem Galatasaray'ın.
0: Tüm takımın aynı şekilde değil mi? Galatasaray çok etkili görünüyor. İşte o ataklardan biri Leroy Sané hata sürüklemek istedi, olmadı top. 3 oyuncu arasında Galatasaray'da Torreira geldi. Topu almayı başardı, Batrakov'a gönderdi. Batrakov'dan geriye doğru oynanan top ve orta alanda Gabriel Sara. Düzelttikten sonra Eren Elmalı'yı görmek istedi ama zor bir top. Eren sol kanattan savunmadan ileri çıkmıştı. Hemen görev alanına dönüyor Eren ve o kadar bilinçliler ki Erhan Seven sol bekini de

0: çıktığını görünce Khadice hemen o boşluğa doğru evet. topu çabuk bir şekilde gönderdi.
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim sevgili hanım. Bu maçta özet anlamında şu dakikaya kadar birilerine şu maçı hızlıca izletseniz ve sadece golleri göstermeden izletseniz, bu maçta kaç gol olmuştu ve kim öndedir deseniz, derler ki izleyenler şu anı izleyerek 2-0 en az Galatasaray önde derler. Öyle bir maç izliyoruz hakikaten. Ama skor 1-1 maalesef. Çünkü çok etkili olmayan Sporting anlık gafletti. Bir anlık konsantrasyon eksikliği ama çok iyi paslaştı. Tekrar hakkı verelim. Bir gol buldu. O da maalesef.
0: Yine etkili geliyor Sporting ama Uğurcan bu sefer dikkatli. Arayo savunmadan ileri çıkmıştı.
1: Şimdi bu uzun toplara mahkum etti. Mecbur etti. Ve uzun toplarla gol arıyor. Çünkü ön bölgedeki pres Galatasaray'da etkili oluyor diyebiliriz.
0: Leroy Sané, Yunus Akgün'ü gördü. Barış Alper, Yunus, Leroy Sané! Bir çalım Leroy Sané dışarı attı. Dışarı attı. Gerçekten çok önemli bir şans. Bir anda ceza alanında Yunus Akgün ve onunla birlikte hareketlenen oyuncumuz Leroy Sané'ydi. Leroy Sané önce vurabilirdi. Vurmadı, çekti. Rakibini oyundan düşürdü. Bir kaleci bir kale ama topu dışarı attı. Bu kadar da ölçüp biçip 90'a atmasına gerek var mıydı? 90'a vurdu
1: yani
0: topu.
1: Şöyle artistik bir gol atayım dedi. Yani şimdi biraz önce Torreira işte kendi kalesine rakip top çizgiyi geçti. Ağlara bile değmedi. Gol oldu ya sevgili Sané. Bırak öyle artistik, fantastik bir gol vuruşu yapacağını. O top filelere çok rahat buluşacak. Bir dolu vuruş şeklim var. Top 90'a dediğin gibi bırakıp biraz da artistliğini artırmak istedi gol vuruşunun. Ya bırak top girsin ya.
0: Kaleciyle yani, karşı
1: kaleci karşıya zaten be. Demarke vaziyette. Kaleci inanın birçok oyuncu defansta soran gözlerle baktı. Gidiyor dedi yani. Kaleci de zaten bir şey yapacak, hamle yapacak durumda değildi. Yani gol diye ayağa kalkmaya hazırlandığımız anda maalesef hayıflanarak oturduk yerimize. Çok net bir pozisyon kaçtı. Yani %99'luk gol pozisyonu kaçtı.
0: Galatasaray'dan bir atak daha. Batrakov ceza alanında düştü ama Norveçli hakem çok yakın pozisyona ve oyunu devam ettirdi. Galatasaray'ın hata devam edecek. Galatasaray'ın iyi oyunu da devam ediyor sayın dinleyiciler. 38. dakikaya geldik. Bir birlik beraberlik var. 6. dakika Torreira ve Inacio'nun aynı topa müdahale ettiği bir pozisyonda filelere gitti top ve 1-0 öne geçti Galatasaray. Ardından Geni Katamo 27. dakikada durumu 1-1'e getirdi ve bir birlik beraberlik devam ediyor. Leroy Sané kaptırdı. Şimdi Sporting hata gelişecek. Luis Suarez hareketli ama topla buluşamadı. Luis Suarez en etkili oyuncuları bu sezonun en golcü ismi Luis Suarez. Rakip takımda en çok dikkat etmemiz gereken isimlerden biri Erhan Seven.
1: Luis Suarez hatırlanacağı üzere Fenerbahçe seçim bir saniye atak
0: var. Bir Galatasaray hatağı var şimdi. Barış Alper ileride ama topu alamadı. Şu ana kadar sahanın en iyilerinden biri Quaresma.
1: Evet,
0: bırakmadı ve yerinde. Topu aldıktan sonra.
1: Evet. Fenerbahçe seçim sürecinde Hakan Safi başkan adayı Luis Suarez ile anlaşmıştı. Hatta geçtiğimiz 1-2 gün önce Suarez bu konuda da açıklama yapmıştı. Fenerbahçe ile anlaşmıştım ama o seçim şartlarında sonuç olmadı diye. Hakan Bey seçilmiş olsaydı belki şu anda Suarez bu formayı da giymeyecekti. Ama sonuç itibariyle şartlar değişebiliyor. Değişkenler olabiliyor. Luis Suarez de senin de bahsettiğin gibi Sporting'de sezona iyi başladı söyleyebiliriz.
0: 5 maçta 3 gol 1 asist oynuyor şu ana kadar. Yani bu çizgiyi devam ettirirse büyük ihtimalle Adana'nın da dikkatini çekecektir. Evet, İngiltere'ye belki bir gidişi
1: zaten
0: söz konusu olabilir.
1: Portekiz'den İngiltere'ye giden çok futbolcu evet. var. Zamanla o da dediğin gibi öyle bir yolculuk yapabilir.
0: 40. dakikaya geldik sayın dinleyiciler. Bir birlik beraberlik var ve sağ kanattan Sporting atağını izliyoruz şimdi. Sporting'de sağ kanatta topla buluşan oyuncu orada Katamo'ydu. Geriye doğru bırakılan top ve Altimira hemen yanındaki Zalazar'la oynadı. Bu kez sol kanadı deneyecek ve sol kanattan Sporting atağını izleyeceğiz. Araujo bir çalım attıktan sonra içeriye doğru yöneldi. Tekrar geriye Zalazar'a bıraktı. Geriden ileri çıkan Quaresma var. Quaresma topu düzelttikten sonra bakıyor arkadaşlarına Vagyanidis yanında. Vagyanidis topu aldıktan sonra tekrar Quaresma'ya. Belki de maçın başından bu yana ilk kez bu kadar fazla pas yaptı. Ve bu pasa izin verdi Galatasaray. İleriye doğru gönderilen top Araujo. Bir çalım attıktan sonra bastı topa. Araujo içeriye doğru çıkardı. Sekti top. Torreira tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ama atak devam edecek.

0: Yine topla buluşan oyuncu o bölgede Dumbia. Dumbia'nın pası çizgiye doğru ve bir birlik beraberlik devam ederken bu dakikalarda Sporting gerçek bir ev sahibi takım görüntüsü vermeye başladı.
1: İlk yarının sonunda daha iyi oynar gibi görünüyor.
0: Evet, daha iyi oynar gibi görünüyor. Galatasaray kapandı tamamen ve şimdi Galatasaraylı oyuncular karşıladılar. Eren Elmalı pasını verdi Batrakov'a. Ondan tekrar Eren, Batrakov paslaşması. Batrakov, Eren, Sara üçlüsü. Eren topu aldıktan sonra Torreira. Torreira kendi yarı alanından orta yuvarlığa doğru taşıdı topu. Bakıyor arkadaşlarına şimdi. Henüz pas verebileceği hiç kimseyi görmedi. Ve sağ kanada döndü. Şalai'yi tercih etti. Şalai kontrolü güzel. Hemen geriye Yunus Akgün'e. Yunus Akgün'den tekrar Şalai'ye. Şalai'den de en geriye Davinson Sanchez'e. Davinson Sanchez bir kez daha topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına tekrar Şalai. Şalai'den ileriye doğru Barış Alper. Kaleci çıktı kalesinden Silva ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Silva'dan şimdi Luis Suarez. Suarez ceza alanına girecek. Davinson Sanchez. Suarez mücadelesi. Davinson Sanchez'in müdahalesi. Penaltı bekliyorlar ama oyun devam ediyor sayın dinleyiciler.
1: Ya hoca çok net bir şekilde devam dedi. Faul görmedi. Sanchez tabii zaman zaman böyle ataklarda müdahaleleri oluyor ama hakem temizledi. Ben de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beklentinin Galatasaray lehine olduğunu düşünüyorum. Yani o şekilde.
0: İki söyleyeyim. Kolombiyalı oyuncunun ilginç bir karşılaşması oldu, evet. Oldu bu pozisyon. Erhan Seven, evet. Ve şimdi Eren Elmalı geriye doğru oynuyor ve Yunus Akgün. Yunus Akgün ceza alanına gönderdi. Bu arada çok riskli bir şekilde sektirdi topu Quaresma ama beklemiyordu Barış Alper'de ve tehlikeyi ikinci hamlede uzaklaştırmayı başardılar. 43. dakikanın içindeyiz. Sporting 1, Galatasaray 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk maçı sayın dinleyiciler. İyi başlamak istiyoruz. Bundan sonraki maç İstanbul'da 13 Ekim'de Barcelona ile olacak. Çok zorlu, evet. Bir rakip bizi bekliyor. Barcelona da bu akşam gerçekten çok çok iyi bir oyunla Feyenoord'u 5-1 yendi ilk maçında. Bu arada ikinci sarı kart yine Sporting'li oyunculara çıkacak. Davinson Sanchez bir sakatlık geçiriyor. Luis Suarez az önce iyi bir mücadeleydi, ikili mücadeleydi. Evet. Bu kez Luis Suarez sarı kartı gören oyuncu oluyor. Bu ikili mücadelede Davinson Sanchez'e yaptığı hareketin ardından.
1: Evet, Suarez de bana değil rakibe sarı kart göstermen gerekir diyor. Vara bakın diyor ama sonuç itibariyle orada evet güzel bir didişme, ikili mücadele, omuz omuza karışık bir durum var. Sonuçta çok yakın bir oyunun ardından da Davinson'ın eli topu koruma kollama maksadıyla açtığı eli Suarez'in de yüzüne temas etmiş ama buradan zaten hem faul çıkmaz hem kart çıkmaz ama topu kontrol edip de atağı başlatmak isteyen Suarez'e arkadan müdahale edince de faul oldu ve kart doğru. Bence hakem şu ana kadar Avrupa'da görmek istediğimiz şekilde iyi maç yönettiğini söyleyebiliriz. Yani biz Türk takımları olarak hakemlerden çok çektik ama bu maçın hakemi iyi maç yönetiyor. Yani bizim lehimize de bizim lehimize, evet. Falan anlamında da söylemiyorum. Gördüğü doğru kararları çok net bir şekilde veriyor Norveçli hakem. O anlamda tebrik etmek gerekir.
0: Ve şimdi Galatasaray bir atak daha geliştirecek. Artık ilk yarının son bölümüne geldik. Gabriel Sara ceza alanına doğru sokuldu. Sağ kanadı bıraktı Yunus Akgün. İçeriye doğru çevirdi ama olmadı. Şimdi çabuk çıkıyorlar. Sağ kanadı çabukça kapatmamız lazım. Ve oraya hemen geliyor. Jakobs kademeyi yapıyor ve tehlikeyi önlüyor sayın dinleyiciler. İstatistikler biraz değişmeye başladı. Topla oynama oranlarında şu anda %62'ye %38 Galatasaray topla oynayan takım ve ilk yarı
1: yüksek bir oran yani sonuçta.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle.
1: Tabii ve 69'dan buraya geldik, 62'ye düştü ama yüksek bir oran yani.
0: Kesinlikle. Ve şimdi Davinson Sanchez yanındaki Lucas Torreira'ya bıraktı. Birazdan kaç duraklama dakikası oynanacağını göreceğiz. Artık ilk yarı kronometrelere göre tamamlanmak üzere. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Şalai topu aldıktan sonra Lucas Torreira'ya bıraktı. Lucas Torreira'dan tekrar Şalai. Sağ kanada gönderilen top Leroy Sané. Bir çalım attıktan sonra ceza alanına sokuluyor. Döndü ters kanada. Eren Elmalı kontrol pasını verdi. Batrakov geriye doğru çıkarıyor. Torreira ondan sağ kanada. İki duraklama dakikası oynanacak. Leroy Sané'ye

0: hareketlendi. Sané ceza alanına göndermek istedi ama Araujo bırakmıyor. Bir kez daha Leroy Sané sıyrıldı Araujo'dan, gidemedi. Yine müthiş bir mücadele ve Doumbia araya girdikten sonra kazandılar topu ve Doumbia ile çıkıyor şimdi. Ama topu alıyoruz. Bu arada onların yine bir faul beklentisi var. O oyun devam ediyor sayın dinleyiciler ve şimdi de topla buluşan oyuncu Galatasaray'da Şalay'ı. Birinci duraklama dakikasını bitirmek üzereyiz. Bir birlik beraberlik var ve Batrakov geriye doğru oynadı Saray'a. Saray'dan da daha geriye Jakobs'a gönderilen top. Jakobs'un pasıyla Eren Elmalı hareketleniyor. Eren topu aldıktan sonra tekrar Jakobs ve en geriye kalecimiz Uğurcan Çakır'a kadar gelen bir top. Erhan Seven, şunu söyleyebilirim bu arada, Uğurcan Çakır'ın bir hatalı topu oldu bu. Sol kanat Luis Suarez hareketlendi, vuruşu Uğurcan. Luis Suarez hareketlendi, vuruşunu yaptı ceza alanının çizgisinin üzerinden, top Uğurcan'da kaldı. Bir anda Uğurcan'ın kısa düşen topu onlar için bir şans olmuştu. Yunus Akgün bıraktı sağ kanada Leroy Sané'ye. Leroy Sané çekti içeriye doğru. Şalay geldi. Artık bunlar son ataklar. Belki de ilk yarının son atağını, son topu Galatasaray kullanacak. Ve geriye doğru çıkarılan top. En geride Jakobs. Topu rakibe vermeden ilk yarıyı böyle bitirmenin çabası içinde Galatasaray ve Uğurcan Çakır ileriye doğru uzun oynadı. Barış Alper hareketlendi. Barış Alper son derece süratli gitti, topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Yunus Akgün ceza alanına bakıyor. Barış yanında. Tekrar Barış'a bıraktı. Barış ceza alanına girecek sağ kanattan. Ceza alanına doğru hareketlendi. Yunus Akgün bir kez daha aldı. Bu atakla ilk yarı tamamlanacak. 2 dakika bitti. Sara topu aldı. Galatasaraylı oyuncuların paslaşmaları devam ediyor. Lucas Torreira döndü sağ kanada. Dikkatler hakemde. Atak devam ediyor. Yunus Akgün ceza alanında, orta, uzak nokta. Kafa döndü savunmadan ve şimdi ilk yarıyı bitiriyor. Onların ani hata çıkma şansı vardı ama Norveçli hakem zaten 20 saniye fazla oynatmıştı. Bitirdi ilk yarıyı. İlk yarı 1-1.
1: Evet, Galatasaray'ın hatanın bitmesini bekledi. Belki onlar da kontrole çıkacaktı o topla ama hakem doğrusu yaptı. Ya hakem bir deplasman takımı asla ezdirmeyecek doğru kararlarıyla da şu ana kadar geldi. Bu maçın ilk yarı skoru kesinlikle 2-0 bitse hiç şaşırmayacağımız bir skordu ama maalesef 1-1. Ben Galatasaray'ın bu iyi oyunun ikinci yarıda devam edeceğini ve bu maçı kazanacağını düşündüğümü söylemek isterim. Galatasaray ilk yarıdaki iyi oyun için tebrik ediyorum.
0: Ve biz de şimdilik sizlerden ayrılıyoruz. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz'la birlikte yaklaşık 13 dakika sonra tekrar Radyo 1'de sizlerle buluşacağız. İlk yarı skorunu hatırlatalım bir kez daha. 6. dakikada Torreira'nın attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ardından 27. dakikada Geni Katamo maçı 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda tekrar buluşacağız. Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
0: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklam.
6: Sen ne dersen o, sen ne dersen.
7: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max'le aracınızın gücünü açığa çıkarın.
6: Sen ne istersen o.
4: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.
6: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
7: Ya.
6: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Reklam.
8: İkinci yarı için tekrar sizlerle birlikteyiz. Sporting Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray ilk yarıyı bir birlik beraberlikle deplasmanda tamamladı. Önce Lucas Torreira golü attı. Ardından 27. dakikada da Geni Katamo durumu 1-1'e getirdi. Lucas Torreira'nın vuruşunda savunmada Inacio'ya da çarpması, topu kimin filelere gönderdiği konusunda da biraz tartışmaya da neden oldu ve sonuçta gol kendi kalesine olarak yazıldı. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz da bu yayında karşınızdayız ve Erhan Seven yorumluyor maçımızı. Erhan, evet. Seven, bir ilk yarı genel değerlendirmesi rica edelim. Evet. Bize yeni katılan dinleyicilerimiz için, ardından da ikinci yarıyı konuşalım. Çünkü henüz takımlar oyun alanına gelmediler.
9: Evet, ilk yarıda Galatasaray çok çok iyi futbol oynuyordu. Yani beklenenin ötesinde diyeceğim. Şimdi tabii ki burada Galatasaray'dır, Avrupa önemlidir, Avrupa'da çok iyi işler yapmıştır. Beklenenin ötesinde dememin nedeni şu. Yani ligde evet Galatasaray lider gidiyor ama çok fazla taraftarın tatmin eden bir oyun profili olmadan ve biraz da fazla gol yiyerek ama yediklerinden bir fazlasını atmak kaydıyla da bugünlere ligde geldi. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikte ve hani taraftarın özellikle defans konusunda yaşanılan sıkıntılar nedeniyle bu maçla ilgili beklenti biraz düşer gibiydi. Ama Galatasaray hepimizi camiayı da başta olmak üzere yanılttı ve muhteşem bir oyun başlangıcı yaptı. Ve karşılığında biraz önce artık Torreira mı deriz, Inacio kendi kalesine mi deriz, atılan golle de 6. dakikada buldu. İlk 15-20 dakikası golden sonra da Galatasaray çekilmedi. Yani o 1-0'lık avantajı elde ettikten sonra ikinci golü de aradı. 15-20 dakika civarında Galatasaray iyi de futbol oynadı, devam ettirdi. Galatasaray ilk yarının tamamı da iyi futbol oynadı. Yani sadece 15-20 dakikasında değil. Yani çok iyi başlamıştı. Daha sonra iyi futbola evrilen bir süreç. Şimdi rakibin hiç şutu yokken, isabetli ya da isabetsiz hiç şutu yokken maalesef 27. dakikada iyi bir atak geliştirdiler. Pas derken sol kanadına, Galatasaray'ın sağ kanadına, kendi atak yönüne göre sol kanadına Sporting atak etti. Oradan yapılan orta aslında o top da öldü derken Batrakov'a ulaşmıştı. Ya vur gitsin deriz yani, böyle ayağında beklemeye niye tutuyorsun? Ya neyi bekliyorsun? Onu beklerken araya giren Katamo vurdu, çekti şutla da. İlk şutla da 27. dakikada 1-1'e geldi. Ya maçın skoru, bak şu anda da kameradar da zoom yapıyordu, o pozisyonu konuşuyor Saray'la Batrakov. Yani biz dedik ya vur gitsin dediğimiz benzer bir şekilde de Batrakov karşı Saray'da o pozisyonu anlatırken bugün ayağıyla da hareketle vursaydın falan diyerek o pozisyonu konuşuyorlar. O gol ile 1-1 oldu ama oyunun ilk yarıdaki genel aktı Galatasaray tarafında üstün olması beklentimiz vardı. İlk yarı 1-1'di, ikinci yarı başlıyoruz.
8: İkinci yarı için neler bekliyorsun Erhan Seven? Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla iki takım da aynı 11'lerden memnun ve iki teknik adam da değiştirmeyecek gibi görünüyor. İkinci yani, yarıya başlarken oyuncu değişikliği olmayacak gibi.
9: Galatasaray'dan asla beklentimiz yok çünkü tüm oyuncular üzerlerine düşen görevi yaptılar. Sporting tarafına bakılabilirdi ama onlar da şu anda en azından skor konusunda bir dezavantajlı durum yaşamıyorlar. Onu da belirtmekte fayda var. O nedenle bir değişiklik olmamış olabilir. Ama maçın tabii ilerleyen dakikaları 55-65 arasında iki takım da duruma göre, ihtiyaca göre yer değişikliği yapabilir. Şu an Galatasaray'ın 11'inde görevini yapmayan hiçbir oyuncu yok. Onu da söyleyelim. 37. dakikada da Sané'nin hakikaten %99'luk kaçan bir golü var ki hepimiz bir oturduğumuz yerden gol diye ayağa kalktık ama maalesef biraz artistik, fantastik bir vuruş yapayım 90'a bırakayım derken normal atabileceği golü kaçırdı diyebiliriz. O açıdan da dezavantajlı bir durum oldu. Belki ikinci yarı 2-1 başlayacaktı. Şimdi oyuna başlarken bir oyuncu hafif bir baş dönmesi geçiriyor.
8: Quaresma.
9: Evet.
8: Daha yüzden henüz oyun hareketlenmeden, ikinci yarı başlamadan yere çöktü. Tam bırakmadı kendisini ama. Evet,
9: hemen arkadaşları koştu. Hakem de oraya koştu.
8: Hakem de koştu.
9: Bir sıkıntı var mı diye. Çünkü ya bu tür hani bir temas yok. Herhangi bir şekilde oyun başlamadı. Ufak bir sıkıntı, bir baş dönmesi yaşamış olabilir. Şu anda doktorlar da geldi. Onu biraz oturtuyorlar. Onunla ilgili ufak tefek hem sorular hem testler yapılıyor. Test derken abartmayalım tabii de ufak tefek temaslarla beraber sorunu anlamaya çalışıyorlar. İlk yarının da aslında her şeye rağmen iyi isimlerden biri de defansta Kuvarajma'ydı. Bir oyunu bir pozisyonda topu ayağından altından kaçırıp Barış'a doğru gelmesini engelleyemedi ama genel itibariyle doğru müdahaleler yaptı. Çünkü Galatasaray çok da baskılı oynadığı dönemlerde defansın göbeğini Ignacio ve Kuvarajma'ya çok fazla yük bindiği anlar da olmuştu. Ayakta kalan isimlerden de biriydi. Şu anda maçın başlamasına saniyeler kala yaşadığı sıkıntı nedeniyle doktorlar şu anda müdahale yapıyor.
8: İlk yarının iyilerinden biriydi Quaresma.

0: tabii o da bir sıkıntılı durum var mı diye. Önce hakemlerin de önceliği futbolcu sağlığı. O anlamda da Kuvarecim ile anlaştılar, oynayacağım dedi. Sağlığı eğer, ilgili de onay verdi.
1: Eğer maç içinde olmuş olsaydı bu pozisyon, şöyle işliyor prosedür. Bir dakika mutlaka dışarı çıkıp gözlemlenmesi gerekiyor bu tür futbolcuların.
0: Evet.
1: Yani kendisini biraz da nedensiz yere bırakan oyuncuların gözlemlenmesi gerekiyor ama ikinci yarı henüz başlamadığı için hakem sordu ve devam etmek istediğini söyledi. Ve ikinci yarıda hareketleniyor şimdi. Quaresma da oyuna devam ediyor ama Debast hazırlık yapıyor yine Sporting'de oyun alanının kenarında ikinci yarı için. Bakalım değişiklik gelecek mi? İkinci yarı başladı ve bir birlik beraberlikte başladık ikinci yarıya. İkinci yarıda da Galatasaray'ın aynı üstünlüğünü, hem üstün oyununu hem de skora giden o iyi mücadelesini bekliyoruz sarı kırmızılı ekipten. Kaleci Uğurcan Çakır'a gönderilen top. Uğurcan Çakır topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Sporting açısından şöyle bir gözlemimizi sizinle paylaşabiliriz. Kesinlikle rakip yarı alanda çok büyük bir baskı yapma düşüncesinde değil Sporting takımı Galatasaray'a karşı. Leroy Sané geriye doğru çıkardı ve en geride Jacobs, ondan Torreira. Orta yuvarlağın içinde topu aldı. Kendi yarı alanına bakan diliminden hemen yanındaki arkadaşına Davinson Sanchez'e bıraktı. Davinson Sanchez'den sağ kanada, orada Barış Alper. Barış Alper kontrol ettikten sonra tekrar geriye döndü. Şalai tek top oynadı. Davinson Sanchez ve o da kalecisi Uğurcan Çakır'a kadar gönderiyor. Bir birlik beraberlik devam ederken ikinci yarının hemen başında bu dakikalarda Galatasaray yine topla oynayan ve rakibin üzerine giden takım görüntüsünde. Uğurcan Çakır topu aldı. Sporting'de oyuncular yine orta alana doğru çekiliyorlar. Baskı yapmıyorlar. Uğurcan Çakır da onların biraz gelmelerini bekledi ama pek gelme düşüncesinde değil Sporting'li oyuncular ve Uğurcan Çakır da sol kanada gönderdi. Eren Elmalı ve Jacobs var orada. Eren pasını verdi, hareketlendi, gidemedi. Leroy Sané yerde, Torreira yerde. Oyun devam ediyor. Norveç hakem oyunu devam ettirdi. Davinson Sanchez savunmada çok dikkatli. Gabriel Sara da oraya gelmişti ve şimdi çıkıyor Galatasaray. Eren Elmalı topu aldıktan sonra Torreira'ya. Torreira önündeki boş alanı değerlendiriyor şimdi. Baktı arkadaşlarına. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Atan Yunus Akkanat. Sağ kanatta Şalai ve Yunus Akgün. İyi bir boşluk yakaladı. Yunus Akgün pasını verdi. Şalai hareketlendi. Şalai tekrar Yunus Akgün. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Orta hazırlığında yerden Torreira'ya doğru çıkardı. Tekrar Yunus. Tek toplar. Yunus ceza alanına girmek istiyor. Olmadı. Barış Alper de topla buluşamadı. Ve şimdi Sporting hata tehlikeli gelişebilir. İçeriye doğru çevrilen top Zalazar kontrol etti. Sağ kanada gönderdi. Sağ kanattan şimdi hareketlenen oyuncu bir çalım Katamo ve korner. Son anda Eren Elmalı tehlikeli geldiler. Gollerini atan yeni Katamo sağ kanatta topla buluştu ve ikinci yarının hemen başında tehlikeli bir atak izledik. Sporting adına kesinlikle Galatasaraylı oyuncuların özellikle savunmada çok ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Atak yönüne göre sağ kanattan şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza alanı doğru Zalazar'dan orta, kafalardan sekti. Barış Alper savunmaya yardımcı oldu. Bir kez daha Zalazar orta, savunmada Eren Elmalı, atak devam edecek. Bırakmıyor Galatasaraylı oyuncular ve şimdi Barış Alper çıkmak istiyor ama ileride hiçbir arkadaşı yok. Top yine onlarda kaldı. Bu dakikalarda biraz daha etkili Sporting. Sağ kanattan gelişen atak, geriye doğru çıkarılan top ve en geriden Katamo geldi. Katamo topu kontrol ettikten sonra Zalazar'a. Zalazar daha geriye, en geriden destek veren Vagyanidis, ondan da geriye Altimira, Altimira'dan en son adam Inacio'ya bir pas ve Inacio'nun pasıyla da şimdi hareketlenen oyuncu Guilherme oldu. Guilherme topu kontrol ettikten sonra içeriye doğru çevirdi Zalazar. Zalazar'dan en gerideki Quaresma. Quaresma'dan hareketlenen oyuncu Vagyanidis, çizgiye doğru oynadı Zalazar. Zalazar kontrol etti, daha geriye doğru çıkarıyor. Hareketlenen oyuncu Altimira. Altimira'nın pasıyla Inacio ileriye çıkıyor. Inacio'dan uzun mesafeli bir top sekti. Yeni Katamo kontrol ediyor. Geriye doğru çıkarırsa Zalazar ama offside bayrağını da yardımcı hakem pozisyonu geçtikten sonra

0: kaldırıyor. İkinci yarı biraz daha etkili bir Sporting izleyebiliriz. Evet, biraz bu izlenimi ilk dakikalarda verdi Sporting.
1: Son 1,5 dakikada hiçbir Galatasaray futbolcusu ismini anmadın. Neden? Yaklaşık 30 pas yaptı ve isabetli paslar oldu. En son Katamo'nun offside ile de atak sonuçlandı. O pasları iyi değerlendirdi. En azından rakibin Galatasaray adına söyleyeyim. Tabii ki o baskısını kırmak anlamında da Sporting adına değerliydi. Tabii ilk yarıda çok etkili bir Galatasaray vardı. Onu 90 dakikaya yaymak kolay değil. İkinci yarıda iyi başladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda Sporting aslında beklediğimiz gibi de bir beklenti var. Şu anda bir
0: bu arada bir penaltı beklentisi var Sporting'li oyuncuların. Uğurcan Çakır'la girdiği ikili mücadelede Luis Suarez yerdeydi ama topa müdahale eden oyuncu Uğurcan Çakır, evet, ve oyun devam ediyor. Portekizli taraftarların beklentisi boşa çıkmış oldu ve Patrakov topu kontrol ettikten sonra şimdi Galatasaray'ın atağını izleyeceğiz. Barış Alper hareketlendi. Barış Alper gidemedi orada. Ona gerçekten Vakianidis futbol oyun kurallarının çok dışında bir müdahale yaptı yani, ama topsuz alanda olduğu için hakem biraz da kaçırmış olabilir.
1: Omuzunu Nizami Şar şeklinde Barış'a temas ettirdim şeklinde vücut dili yaptı oyuncu ama gözlerimiz kadarıyla biraz daha şiddetli bir temasla vücut dili
0: engellemeydi.
1: Engelleme
0: yani
1: yaptı
0: gördüğümüz
1: ve
0: kadarıyla.
1: Bu karar devam oldu. Ama şöyle bir şey dedim. Norveçli hoca biraz daha oyunun oynatma yönünde hareket ediyor. İki taraf adına da daha çok oyunun topta kalmasında ve az faul çalıyor. Ama şu anda hakikaten faul gibi faul oldu ve buradan da Eren de bunun karşısını kart olarak aldı diyebiliriz. Şu anda Eren Elmalı sarı kart gördü.
0: Yeni Katamo'ya yaptığı hareketten sonra Eren Elmalı Galatasaray'da sarı kart gören ilk oyuncu oldu. Onlarda iki sarı kart var. Altimira ve Luis Suarez'in sarı kartları var. 52. dakikada da Eren Elmalı Galatasaray'dan sarı kart gören
1: oyuncu. Kartı göreceksen böyle gör. Taç çizgi civarında ama Katamo ikinci yarı iyi başladı. Etkili başladı. Onun geçmesi halinde etkili olabilirdi. Faulü doğru yerde doğru zamanda yaptı.
0: Zalazar ortaladı. Çıktı top. Çıkmadığı yönünde.
1: Güzel bir falso oldu. Taraftarların,
0: evet, beklentisi var. Burada Uğurcan Çakır'ın da bir
1: teması var mı, yok mu? O
0: var gibi sanki. Ama tabii burada hakemin verdiği karar önemli. Yani kale vuruşu kararı varsa hakemin, pozisyon incelenmiyor.
1: Evet.
0: Korner olsa bile, temas olsa bile. Ama korner vermişse hakem, eğer bu yanlış bir kornerse inceleniyor ve değişebiliyor.
1: Çünkü o kornerlere gol olma ihtimali var diye o yanlış kararı düzeltme durumunda. Var sadece 3 prosedürle başlamıştı. İşte kırmızı kart, penaltı ve offside ile ilgili zaman içerisinde genişletilebilir denmişti. Genişletildi ama VAR da bu kez maçı VAR mı yönetiyor diye de insanlarda soru işaretleri artıyor tabii. Prosedür genişledikçe, evet, müdahale hakkı genişledikçe VAR hakemlerinin. VAR hakemlerinin de böylece ekstra iş düştüğünü söyleyebiliriz. VAR hakemleri şu anda en çok yarılan hakemler. Sağda koşan 12 kilometre civarında orta hakem ama dikkat anlamında baktığınızda, dikkatli çabaladığınızda da insanlar yorulur. Beyin yorgunluğu ayrı bir durumdur. Şu an VAR hakemine daha çok görülüyor.
0: Dumbia araya bıraktı. Atak tehlikeli gelişiyor. Sporting etkili geldi. Luis Suarez yerde, penaltıyı verdi hakem. Luis Suarez yerde ve penaltı. Sporting penaltı kullanacak. Dumbia müthiş bir pas verdi.
1: Evet,
0: ve
1: pasıydı.
0: Dumbia'nın pasına Suarez hareketlendi. Davinson Sanchez.
1: Eren'le beraber kaleci Uğurcan da hareket etti ama yani iki topla Galatasaray defansının bu kadar rahat geçirmesi uygun değil. Yani Jakobsmuş, Eren demiştik ama orada hangi futbolcu müdahale etti kısmına. Aslında baktığınızda bence biraz ağır karar. Yani.
0: Ağır bir karar.
1: Ağır,
0: evet,
1: karar. Yani Uğurcan temas etmiyor. Jakobsmuş'un da ayağına Suarez ayağını takıyor. Yani evet, bence VAR'ın dikkatli incelemesine ihtiyaç var. Şu anda zaten penaltı kontrolü yapılıyor. Yani Jakobs koşup rakibin önüne kapatınca Suarez de kendi ayağını Jakobs'a takıyor. O da şu anda onu vurguluyor hem rakibe hem hakeme.
0: Erhan Seven, şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de bu VAR olayında özellikle bu tür pozisyonlarda bir türlü olayı yerine oturtamadık. Avrupa'da ve dünyada izlediğim maçlarda genellikle Hakemin verdiği karar %100 yanlış mıydı, buna bakıyor var. Yani biz doğru muydu yanlış mıydı diye bakarken onlar %100 yanlış mıydı var, %100'lük bir yanlışı düzeltmek için var. Yoksa hakemin verdiği yanlış bir kararı düzeltmek için yok. Ve bunu bir türlü anlayamadık biz. Dolayısıyla ben bu pozisyonda çok değişeceğini düşünmüyorum.
1: Yani temas var diyorsun. O temas
0: hakem böyle olarak gördü ve verdi. Hakemin verdiği, bazı hakem verir, bazı hakem vermez. Öyle bir pozisyon. Ben dolayısıyla da %100'lük bir durum yok.
1: Temas olma şeklinden rahatsızım. Ondan dolayı penaltı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Suarez koşuyor. Efendim yanında Jakobs da koşuyor. Jakobs ondan bir hamle üstünlüğünü ele aldı. Öyle olunca da aşağıdan ayaklar temas eder gibi oldu ama o teması Jakobs sağlamaktan ziyade maalesef Suarez sağladı. Ya benim içime sinen bir penaltı değil.
0: Yani dünya...
1: Ama şu anda VAR'dan da ona geldi, senin de söylediğin
0: ona
1: gibi.
0: Ona geldi.
1: Suarez topu dikti.
0: Yani şu, öyle bir pozisyon ki bu. Biz de bunu artık kabullenmeliyiz. Eğer burada hakem penaltıyı vermeseydi VAR yine karışmayacaktı.
1: Evet. Burada
0: penaltı verilmemiş olacaktı. Olacak. Evet. Ya bir hakem tercihi izledik burada. Ama senin dediğin gibi çok ağır bir karar.
1: Bence
0: ve
1: ağır bir karar.
0: Şimdi Luis Suarez penaltı vuruşunu kullanacak. Uğurcan Çakır'a başarılar diliyoruz. Lucas Torreira penaltı vuruşundan önce topun ileride olduğunu düşünüyor. İz düşümüne baktı hakem. Lucas Torreira'ya yerine geçmesini söyledi. Lucas Torreira da biraz konsantrasyonunu dağıtmak için Luis Suarez'in müdahaleyi yaptı. Şimdi işaret geldi. Luis Suarez topun gerisinde. Luis Suarez ve top ağlarda. Ah, Uğurcan Çakır doğru köşeye gitti. Şey kurtardı mı acaba dedim ama.
1: Yani evet, senin de olmadı. Yükselmenle ben de bir acaba dedim ama sonuçta sert vurdu, net vurdu. Yerden gitti top. Yani yerden çok yükselmeyen toplar kalecilerin yakalaması anlamında, uçması anlamında, uçtuğu takdirde değmesi anlamında zorlaştıran bir vuruş. Şu anda Jakobs da hala şaşkınlık içerisinde, ben penaltı yapmadım der gibi de ellerini açarak da kenara ve taraflara dönüyor. Ama bir gerçek var, şu anda Galatasaray 2-1 yenik durumda maalesef. Net bir vuruşla Uğurcan köşeyi tespit etse de Suarez'in vuruşu
0: çok zor. Kalecilerin bu topu çıkarması çok zor.
1: İç yana ağlar diyelim. İzleyen, dinleyenlerimiz de kafasında şekillendirmek anlamında ayak iç orta kısmıyla net ve sert bir vuruş yaptı. Ve karşısında da 2-1'lik bir skor geldi. Yani şu ana kadar bu maçın hakkı olarak baktığımızda asla Sporting'in önde olması gereken bir durum yok. Ama maalesef tabelada şu anda Sporting 2 Galatasaray'a giriyordu.
0: Ve şimdi başlama vuruşu kullanılacak. Leroy Sané oyundan alındı ve Rafael Leao oyuna girdi. Eski takımına karşı tribünler ayaklandı ve ıslık sesleri sanıyorum radyoda bütün dinleyicilerimize kadar ulaşıyor şu anda. Leao'yu protesto ediyor tribünler. Eski takımına karşı ilk kez oynuyor. Kariyerinde ilk kez oynuyor. Yetiştiği kulüp Sporting'e karşı ilk kez oynuyor Leao. Biraz da Sporting'den çok genç bir yaşta sıkıntılı da ayrılan bir
1: 19 yaşında. 6 yaşında 5 yaşında kapısından girmişti. Uzunca yıllar altyapısında oynadı. Leao bir gelişme gösterdikten sonra ayrılmak durumunda kaldı ama onun takımı göndermek istemedi. O ayrılmak durumunda kaldı. Sıkıntılı bir ayrılış dediğin gibi. İşte 8 yıl sonra da bu kez rakip olarak da Sporting sahasına çıktı. İnşallah Galatasaray formasıyla da bugün iyi işler imza atar. Goller atar. Goller atar. Bir attı. Leao ben 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Fransa maçını yerinde Hamburg'da seyretmiştim. Harika bir iş çıkartmıştı. İyi oynamıştı. Sonuçta Fransa turu geçmişti ama Portekiz takımının çok önemli bir ismiydi. Çok rahat adam eksikti. İnşallah bugün de bildiği ettiği ülke topraklarında, bildiği ettiği takıma karşı da inşallah o psikolojik üstünlüğü kaybetmeden de iyi sonuç verir.
0: Ve şimdi Sporting bir atak daha geliştiriyor. Luis Suarez ceza alanının dışından vurdu ve top dışarı gidiyor. Luis Suarez gerçekten bu seneki formuyla herhalde önce adaya, ondan sonra da İspanya'ya, Barcelona'ya,
1: gidebilir,
0: Real Madrid'e göz kırpıyor diyebiliriz. Evet,
1: bu şekilde oynar ve bu şekilde goller atarsa gidebilir. Tabi pozisyonda biraz bencillik yaptı. Merkez forvetlerin bu egosu vardır. Soldan çünkü Cilerme'de demarke vaziyetteydi. O da Cilerme'de bana niye atmadın dediğinde de görmedim diyerek de gözlerine ellerini götürerek de görmedim.

0: ifade etti. Ama yani ben bu görse bile Suarez tipi oyuncuların çok pas verme niyetlisi olmadığını söylemek isterim.
1: Galatasaray'da Batrakov topu aldı. Batrakov şu ana kadar bekleneni verdi mi? Erhan birazdan onu konuşalım. Tabii. Yunus Akgün ceza alanına gönderdi. Barış Alper ceza alanında ama istediği gibi topla buluşamıyor. Batrakov'un şu ana kadarki performansını nasıl buluyorsun Erhan sen?
0: Yeterli bulmadığımı söylemek isterim. Batrakov bir 10 numara pozisyonda. Ama yani takımda herkes görevini yaptı demiştik ikinci yarıya başlarken. Yani bir kişi eksik, onu da dile getirmek isterim. Batrakov o tipik bir 10 numara oyun kurucu görevini yapamıyor. Golde yenilen ilk yarıda 1-1'lik golde de evet belki defans oyuncusu değil ama sonuç itibariyle atak olarak rakibi karşılarken penaltı konusu az ilerisinde topla buluştu. Ya, burun gitsin neyi düşünüyorsun? Yani,
1: bugün çok güzel bir yorum yapmıştın Erhan Seven yayınımızda. Demiştin ki fizik olarak biraz zayıf kalıyor evet. demiştim. Ve o goldeki net olarak görünen de bence biraz oydu. Yani ikili mücadelede zayıf kaldı rakibi evet. karşısında.
0: Yani
1: o
0: ben topu hatta şöyle bir cümle de sarf ettim. Hatırlarsın 2-3 kilo fazlası 2-3 santim de boyu uzun olsa o mevkideki oyuncu için biraz daha uygun olur. Tabii bu şartlar ne getirir, zaman ne getirir bilemiyorum ama ben fizik olarak yetersizliğinin etkili olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen de ayak kontrolü, top kontrolü iyi ama son tahlilde baktığımızda Galatasaray'ın 10 numarası mı diye de bunun zaman içerisinde daha fazla konuşabiliriz diye düşünüyorum maalesef. Etkili olamıyor ama demin bir Yunus'un attığı top vardı. Barış kontrol etmek istedi. Top kalecide Barış temas yaptı, top kaleciye gitti. O pozisyon diyorsun ki Yunus atsa Osimhen'e daha farklı olabilir diye de aklımızdan evet. geçirmiyor diyoruz. Düşünüyoruz. Osimhen'in eksikliği şu anda ofans hattı biraz daha fazla hissediyor.
1: İkinci yarıda arıyor.
0: Özellikle daha fazla arıyor.
1: Evet. Ve ikinci yarıda Sporting çok etkili geliyor. Serbest vuruş. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacaklar. İkinci yarı bambaşka bir görüntüye büründü maç. Sayın dinleyiciler, Galatasaray kontrolü kaybetti. Ve Sporting gerçekten çok etkili geliyor. Maçın başından bu yana belki de ikinci yarının 50. dakikasından sonra diyebiliriz. İlk defa ev sahibi olduğunu hissettirmeye başladı evet. Sporting takımı.
0: Top üstünlüğü, topa sahip olma anlamında ikinci yarı anlamında söylüyorum daha fazla. Bir de şu bir gerçek, ev sahibi olup da çok fazla rakip yarı sahada oynama noktasında olmaktan ziyade geçiş oyunu dedi. Kontrayı daha iyi oynar hale geldi. Yani 3'e 3'ler 4'e 4'leri görüyoruz. Bu Galatasaray için bence 2-1 oldu ama hani bu açıkları vermesine bence gerek yok. Daha önümüzde çok uzun bir süre var. Daha kontrol oynamak gerekir.
1: Zalazar geliyor şimdi. Zalazar top ağlarda ve 3-1. Zalazar serbest vuruştan, çapraz pozisyondan durumu 3-1 yapıyor. Bu maç buraya gelmemeliydi.
0: Ya bu maçın skoru şu anda 3-1 olduğuna inanamıyorum ya Galatasaray aleyhine. 3-1 oldu. Ya bu maçı izlerken çok farklı bir Galatasaray profili vardı. Çok iyiydi ama biz seninle gündüz yayınımızda da Galatasaray çok fazla gol yiyor. Galatasaray evet, bunu önlemesi gerekiyor. Savunmasını konuşmuştuk ve şu anda onu konuşuyoruz. Belki bir duran top. Hani savunma ne kadar. Ya bunun öncesinde bu atağın faul pozisyonu gelme öncesinde daha alan savunması düzgün yapmak, birebir kalmamak ve onun ardından da bu faulün oluşmaması gerekebilir. Bir önceki golde penaltıda o hızlı atak geldi. Duran toptan yine gol geldi ama o atağın o şekilde oluşmaması ve Jakobs'la kalecinin arasında Suarez sıkıştı. O öyle olmaması gerekir. Yani Galatasaray defansif anlamda sıkıntı yaşayan bir takım vurgusunu yapmıştık, yapıyoruz ve şu anda da işte daha bir saatlik dilimde olmadan da kalesinde 3 gol gördü. Zalazar'ın hakkını verelim. Yani 90 deli diye tabir edilen bir yer vardır ya, iki direğin birleştiği nokta. Orada örümcek ağlarını aldı diyebiliriz. Batrakov da şu anda oyundan çıktı. Biraz da ofansif anlamda merkez forvet olarak Deniz Gül'ü sahada görüyoruz. Portekiz basında da Deniz'in ilk 11 yapması beklendiğini söylemiştik.
1: Evet.
0: Ama biraz daha tercih Barış'tan yana oldu. Yine Barış çıkmadı. Batrakov çıktı. Çift santrfor gibi oynayacak gibi görülüyor. Ama şu anda da geriye kalan 25-30 dakikada iki farkı kapatıp beraberlik 3 gol atarak yemeden de galibiyet beklentisi var. Biraz daha işi zorlaştı. Dediğim gibi maç bu hale nasıl geldi, ne zaman geldi, niye geldi onu da ayrıca tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Galatasaray rakibe kolay pozisyon vermesi ve kolay kontrol vermesi de bence hoca tarafından da konuşulması

0: gereken bir konu diye de düşünüyorum. Galatasaray rakiplere Türkiye Ligi'nde de pozisyon verdi, goller yedi. Şu maçta da bir saatlik dilim geçti, 3 gol yedi maalesef.
1: Bu kadar iyi bir ilk yarıdan sonra böylesine değişen bir ikinci yarı ve yine etkili geliyor Sporting takımı. Araujo bir çalım attıktan sonra geriye doğru bıraktı Dumbia araya bıraktı ve faul. Serbest vuruş bu kez bizim. Hakem düdüğünü çaldı ve serbest vuruşu Galatasaray'a verdi bu kez. Onlar da bir penaltı beklentisiyle baktılar. Bu arada maça 11'de başlaması beklenen Flavio Gonçalves şimdi oyuna giriyor.
0: Bunun nedeni de 19 yaşındaki oyuncu maç öncesinde konuşmasında tecrübe oyuncular tercih ettim demişti. Hatırlanacağı üzere seninle konuşmuştuk. Şimdi ikinci yarıda oyuna bu dakikada alması da Galatasaray'ın arkada vereceği boşlukları tahminen değerlendirecektir hoca. Bu yüzden de seri koşan bir isim olarak da Gonçalves'i sahaya soktu. 19 yaşında genç isim de Portekiz takımında kalan dakikalarda hücum silahı olarak da değerlendireceği bir isim diye düşünüyoruz. Genç isim sahada şu anda Zalazar'ın yerine geldi. Zalazar keşke 2 dakika önce çıksaydı, Erdoğan da o frik atmasaydı.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir frik golü attığında hatırlatalım tekrar Portekiz takım adına.
1: Portekiz takımı adına gerçekten çok düzgün bir vuruş yaptı. Biraz da Uğurcan Çakır'ın bugünkü yayınımızdan yine atıfta bulunacağım. Konuşmuştuk yayınımızda. Dünya Kupası sonrasındaki formunu biraz bulamamasını
0: da Dünya Kupası'na katılan oyuncularımızın mesela Hakan Çalhanoğlu iyi başladı. Arda Güler iyi başladı yurt dışı takımlarında ama Türkiye'deki takımlarda oynayan milli oyuncuların dönüşleri çok iyi olmadı hakikaten. Bu diğer takımlardaki milli oyuncular için de geçerli. Uğurcan, ya herkes bir Türk oyuncular Dünya Kupası'na konsantre olmuştu. Herkesin beklentisi yüksekti. Orada bizim de beklentimiz çok yüksekti. Orada gruptan çıkamayınca maalesef bir anda oyuncular demoralize oldu. Bir de çok fazla sosyal medyanın %80'i çöp derim bilirsin. Çok fazla yüklenildi oradan da genç oyunculara. Biraz kontrolü kaybettiler. İnşallah hepsi tekrar eski formlarına kavuşur.
1: Araujo ile geliyor şimdi Sporting. Araya bırakılan top çok tehlikeli olmaya başladı artık Sporting. Galatasaray topu tutamıyor şu anda ve istediği atakları da yapamıyor maalesef sayın dinleyiciler. Lucas Torreira topu aldı. Dileyelim bir futbolda eğer basketbol gibi bir mola imkanı olsaydı herhalde şu anda Okan Buruk en çok bunu isterdi. Ve Leao ile gelişen bir atak. Leao geriye doğru çıkardı. Hareketlenen orada Eren Elmalı geriye oynadı. Torreira. Torreira'nın pasıyla Gabriel Sara sol kanada gönderdi ve topla buluşan oyuncu Leao pasını verdi. Bir topuk pası. Gabriel Sara orta ceza alanına. Deniz Gül hareketlendi. Topla buluşamadı. Bu arada Sané'nin müdahalesi ve Gonçalves şimdi topla buluştu. Savunmanın gerisine doğru sol kanada iyi bir pas gönderdi. Etkili gelişiyor. Sporting hata. Sol kanat, sol çapraz pozisyon ama o pozisyonda dikkatli Gilerme'nin vuruşunda savunma dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdık ama atakları devam edecek. İkinci yarıda Galatasaray toparlanmaya çalışıyor. Bir türlü toparlanamadı şu ana kadar Galatasaray takımı ve orta alana doğru gönderilen top orta alanda.
0: Roller değişti. Biz ekranın sağ tarafında kaleye sürekli atak görüyoruz. İlk yarıda Galatasaray yapıyordu bunu. Şu anda da Sporting oyun üstünlüğünü ele aldığı için yine ekranın sağındaki kaleye atak ediyor. Biz ekranın sağındaki kaleye ve yarı sahayı daha çok görüyoruz maalesef.
1: Deniz Gül şimdi o sol kanattaki kaleye doğru gidiyor. Deniz Gül pasını verdi. Hareketlenen oyuncu Gabriel Sara. Galatasaray atağa gelişiyor. Pasını verdi ama olmadı ve yine çabuk çıkıyor. Gonçalves yine topu aldı. Sağ kanada gönderdi bu kez. Sağ kanattan gelişecek atak. Bir çalım orada. Hareketlenen oyuncu Geni Katamo içeriye doğru kat etti. Katamo geriye doğru çıkardı. Geriden destek Dumbia'dan. Tekrar Katamo, Gonçalves Katamo çok rahat pas yapıyorlar bu dakikalarda. Biraz da sinir bozucu bir görüntüleri var.
0: Pas yüzdelerini yükseltir gibi aralarında 3 metre mesafede iki oyuncu birbirlerine dörder pas yaptılar. Baktığınızda pas yüzdesi anlamında isabetli pas olarak bunlar hep kayda geçiyor. Tatlı uyanıklıklar yapıyorlar orta sahadaki oyuncular pas yüzdesini yüksek tutmak anlamında.
1: Bu arada
0: ama sinir de bozdu hakikaten, ben de sinirlendim.
1: Evet. Zaten. Ve serbest vuruş kararı geldi. Quaresma yerde hareketi yapan Deniz Gül ve serbest vuruşta oyun devam edecek. 70 dakika

0: de kalıyor ve Galatasaray çok iyi oynadı.
1: İşte 37'de kaçan evet. Hatırlıyoruz ya, 1-1 iken ve
0: o pozisyon.
1: O pozisyonda topu çok da rahat bir şey, gol yapacak topu 90'a bırakayım diye çaba sarf etti. Biraz estetiği artsın diye ama vur kardeşim, normal vur. O top çerçeveye girsin, çizgi geçsin, gol olsun. Bu demin de söyledik yani, Torreira mı attı, Inacio kendine, o golde top filelerle de buluşmadı. Çizgi bir karış geçti, gol oldu. Yani gol olsun nasıl, ama estetik aradın, olmadı. Belki 2-1-37'de olsa çok daha farklı şey konuşuyor olabilirdik.
0: Kesinlikle. Şimdi Catamo ceza alanına doğru sokuluyor. Vurmak istedi, olmadı ama atakları devam edecek. Guilherme sol kanattan topu aldı. İçeriye doğru çekti. Luis Suarez daha geriye bırakıyor. Geriden destek var. Orada hareketten önce Altimira ceza alanında. Altimira vuruşunu yaptı ve Uğurcan Çakır maçın başından bu yana en önemli kurtarışını yaptı. Evet. Karşı karşıya pozisyonda Altimira ceza alanına çok iyi hareketlendi ve iyi kontrol, ardından iyi de bir vuruş. Uğurcan gole izin vermedi
1: dedik ama yok, geriden çıkıyor ve doğru yerde doğru zamanda buluştu Altimira, ama Uğurcan da konsantrasyonu kaybetmemesi bu pozisyon anlamında değerliydi. Belki bir dönüş anlamında değerli bir kurtarış olabilir geriye kalan 20 dakika uzatmalarla, 25 dakika adına.
0: Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği gerçekleşti. Daha değişiklik yapabileceği, hamle şansı olan oyuncular var. İlkay Gündoğan yedekler arasında Galatasaray'da. Ugo Çukwu yine yedekler arasında. Yeni transfer Bitshiabu yine yedekler arasında görev bekleyen oyuncular.
1: Tabii
0: bakalım.
1: Bir hamle hakkı, aynı anda 3 oyuncu değiştirme durumu olabilir. Yani bir hamle hakkı kaldı.
0: Oyunu evet, 2 kez durdurdu evet, oyunu Galatasaray.
1: 58-65'te oyuncu değişiklikleri olduğu için, yani bundan sonraki 3 oyuncusunu sokacaksa aynı anda sokmak durumu oyunda.
0: Deniz Gül kontrol etti. Deniz topu aldıktan sonra geriye Şalay'a, onun pasıyla Torreira. Rakip yarı alanda paslaşıyor Galatasaray. Dakikalar 72'yi gösteriyor. 3-1 Sporting'in üstünlüğü var ve Galatasaray Torreira'yla şimdi yeni bir atak geliştirecek. Şalay içeriye doğru hareketlendi. Sağ kanatta bir boşluk. Kontrol. Orta hazırlığı Barış Alper'den. Ceza alanına doğru sokuluyor. Sıyrıldı. Ortasını yapmak istedi. Korner. Son anda müdahale ve top kornere gidiyor. Sayın dinleyiciler,
1: Deniz oyuna gidince merkezde Deniz oynamaya başladı. Penaltı noktası civarında. Barış biraz daha sağa kaydı. İkili forvet gibi oynuyorlar. Barış merkez forvetten ziyade biraz daha sağ kanada kaydı. Deniz kendi bildiği 9 numara pozisyonda oynuyor şu an.
0: Ve şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Gabriel Sara ortası. Ceza alanına Inacio yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir orta daha Şalay'den ceza alanına doğru. Leao göğsüyle kontrol etti. Leao kontrol ettikten sonra şimdi karşısında Arayo var. Arayo'dan sıyrıldı. Ceza alanına sokuluyor. Ortası güzel. Kontrol. Sara. Vuruş. Ve top dışarı gidiyor. Gabriel Sara göğsüyle düzeltti. Top düşerken voleyi vurdu. Ama top dışarı gidiyor.
1: Ya onun ne kadar rahat adam eksikliğini bir kez daha gördük. Sağ beki karşısına aldı. Biraz onunla 3-5 saniye vakit geçirdi. Ondan sonra harika bir tek dokunuşla avuç çizgisine doğru yönlendi. Ortası biraz dışarıya doğru yaptı ama onu da görerek boşta demarka vaziyetteki Sara'yı tercih etti. O da göğsüyle güzel kontrol etti. Senin de bahsettiğin gibi top yere değmeden bir voleyle topu kaleye göndermeye çalıştı. İyi de vuruş yaptı ama sonuç itibariyle top kaleye yönelmedi. Ama bir an olsun bizleri de böyle kalan dakikalarla alakalı olarak da umuda gark ettiğini söyleyebiliriz bu hatan. Şu anda iki oyuncu değişikliği oldu sanırım.
0: Andersen ve Ioannidis evet. Oyuna girdi.
1: Ön bölgedeki isimlerle ilgili tabii bir de Luis Suarez
0: görevini yaptı çıktı evet. Sarı kartı var. Sarı kart oynuyordu.
1: O şekilde riske edilmek istenmedi diye düşünüyorum. Diğer isim de sanırım Dumbia değil mi oyundan çıkan? Ya da yanlış mı gördüm?
0: Onu tam göremedim.
1: Dumbia gibi gördüm ama bakarız.
0: Dumbia olabilir.
1: Andersen girdi değil mi?
0: Andersen orta alanda Dumbia'nın görevini üstlenmiş durumda. Evet, Dumbia yok. Evet. İleride de Ioannidis'i izleyeceğiz.
1: Evet, hem güç katmak anlamında hem de senin de bahsettiğin Luis Suarez'in sarı kart anlamında baktığınızda da ufak bir tedbir anlamında yapılan değişiklikler.

0: skor avantajını maalesef 3-1'e getirince Sporting, Sporting hocası da bu tür tercihler yapmaya başladı.
1: Onların da iki değişiklik hakkı kaldı. Onlar da tek seferde kullanmak zorundalar bu iki değişikliği. Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak. Gilerme ben bir şey yapmadım diyor ama hakem serbest vuruşu verdi ve Galatasaray şimdi sağ kanattan taç çizgisine yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafeden serbest vuruşu kullanacak. Şalai'yi Gilerme düşürmüştü. Ve Gilerme
0: topsuz alanda bir
1: topsuz alanda ben bir şey yapmadım diyor ama yaptığı hareket geldi. Aslında sarı kartlık.
0: Kartlık tabii çünkü hareket. Orada Şalai'yi atak etmişti. Topla buluşsa tehlike arz edecekti rakip yarı alanda. Topsam hamlesini yapıp oyuncu düşürdü. Kart verirse kimse bir şey demezdi. Bir de bir şey yapmıyor dedi dediğin gibi.
1: Gabriel Sara ortasını yaptı ceza alanına. Sekti Arayo'dan. Kaleci çıktı Silva. Hakem faulü verdi. Silva'ya yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi ama ben bu pozisyonda çok net bir faul göremedim. Hatta Silva kendi arkadaşlarına takıldı gibi geldi evet, bana.
0: Biraz
1: bakalım pozisyona. Evet hiç.
0: Evet ya şimdi 3 oyuncu var. Olayda evet bir şu an dikkat edinizde biraz Deniz'de bir teması var gibi görünüyor. 3 oyuncu ikisi Portekiz takımından biri bizden. Ama Deniz son tahlilde hafif böyle kamburaya atma deriz ya onunla birlikte eğilince kalecinin hinterlandına girmiş durumda onunla temas da almış. O silindire girip de temas da ediyorsanız hakemler risk etmiyor pozisyonu. Topu da kaleci yumruklayarak da uzaklaştırmıştı onu da hatırladım. Yani çok bariz de bir gol pozisyonunda kalmamıştı. Tabii bu oyun durup da tekrar başlayınca kadar bir soğuma oluyor. O anlamda Portekiz'deki bir avantaj elde etti ve onu yaşadı. Topu alamıyoruz ya maalesef topu alamıyoruz.
1: İkinci yarıda
0: topu alamıyoruz yani.
1: Tamamen top onlara geçti.
0: Goller değişti.
1: Evet.
0: Yani ilk yarıdaki Galatasaray bizi mutlandırmıştı galibiyet adına. Şampiyonlar Ligi'ne evet yarın bir temsilcimiz daha Fenerbahçe'de oynayacak. Ama en azından bugünkü başlangıcı galibiyet ya da puanlarla yapalım demiştik. İnşallah kalan sürede bunu başarabiliriz. Ama Portekiz takımının iştahı arttı. Galatasaray takımının da top kontrolü zayıfladı. Burada şöyle bir şey var sevgili Erdoğan. Rakip 24,5 yaş ortalaması. Genç bir takım ve kalan dakikalar ilerledikçe de ilerleyen dakikalar oluştukça da o genç takımın etkisi de ortaya çıkmaya başladı. Yani Galatasaray'ın biraz daha yorulduğunu Portekiz ekibinin koşuyla beraber skor avantajıyla beraber daha etkili olduğunu söyleyebiliriz maalesef.
1: Maalesef moral bozukluğunun da bunda etkisi de olabilir tabii ki. Çok çabuk 3-1'e geldi. Yani hiç anlayamadık nasıl 3-1'e geldiğini maçın 57-6 dakikada yediğimiz 2 gol bir anda farkın 2'ye çıkmasına.
0: Hani gol yiyince düşmedik demiştik ya ilk yarı
1: evet, evet, evet.
0: Düşmedik ama burada 2-1 olunca düştük. Yani net bir şekilde futbolcuların vücut dili bunu gösterdi. Zaten dediğim gibi 5-6 dakika sonra 3. gol geldi. Ya oyun hala 2-1 olsa biz de daha biraz iştahlı anlatacağız. Biz de daha beklentimiz yüksek olacaktı ama yine de her şeye rağmen kalan dakikaları bekliyoruz.
1: Inacio'nun pası hareketlenen oyuncu orada Arayo olmuştu. Çok sık ileri çıktı Arayo ama topla buluşamadı. Şimdi bir başka atak izleyeceğiz. Katamo geriye doğru bıraktı. Bir kez daha aldı ve Galatasaraylı oyuncular baskı yapmadığı sürece çok kısa paslarla topu kendilerinde tutmayı tercih ediyor ve çok da fazla rakibinin üzerine gitmeyi düşünmüyor. Sporting takımı uygun açık alanı bulduklarında da çok çabuk evet, çıkabiliyorlar.
0: Araya bırakılan vuruş da hakikaten öyleydi ön bölgeye doğru. Şu anda topun Sporting'de kalması Sporting'de defansif anlamda şu anlamda söylüyorum. Yani pozisyon yememesine sebepleri topu çevirerek de hem saniyeyi geçiriyor, zamanı geçiriyor hem de top kendilerini kalarak da pozisyon vermiyor rakibine. İşte o paslaşmanın sonunda bir hatalı pasla Galatasaray topu ele geçirdi ama Galatasaray'ın efektif kullanma konusunda hakikaten biraz zorlandığını söyleyebiliriz. Yorgunluk belirtilerinde fazlalaştığını Galatasaray adına söyleyebilirim.
1: 79. dakikayı bitirdik. 80. dakika Sporting 3 Galatasaray 1. Galatasaray'ın öne geçtiği mücadelede İlk 45 dakika iyi bitti. Bir birlik beraberlikle tamamlandı bizim için ama ikinci yarıda 57 ve 63. dakikada gelen gollerle farkı 2'ye çıkardı. Sporting ev sahibi takım. Bu maçın geneline baktığımızda belki 10-15 dakikalık iyi bir oyunla 3 puanı yakalayan takım olacak. Bundan sonraki dakikalarda da o 10-15 dakikalık iyi oyunu Galatasaray'dan bekliyoruz. 80. dakikanın içindeyiz ve şimdi Leao topla buluştu. Leao rakibinin üstüne gidecek. Ceza alanına doğru gönderilen top, Deniz'in yaptığı hareket. Faul ve serbest vuruş kararı, bir de sarı kart Deniz'e. Deniz Gül de sarı kart gören oyuncu oldu.
0: Topu kontrol etmek istedik, ayağından kaçırdı. Açılan topu tekrar alma için hamle yaptığında rakip oyuncusu oraya çoktan gelmişti. Yani çelme diyebileceğimiz bir hareket dedi. Rakip cezasız yakın bölgede faul yaptı. O çelme rakibin ayak bilek bölümlüklerinde biraz da sertçe olunca hakem tarafından en yakın isim hakemdi. Orada hemen kartla ve faulle cezalandırıldı. Tabi arayan isteyen taraf olmak önemli ama kontrol de kaybediliyor. Zaman da daralıyor. Topu kontrol etme noktasında sıkıntı yaşadığını son 5-10 dakikada net bir şekilde gözlemliyoruz. Ele geçirilen topların da efektif kullanılması konusunda sıkıntı var. Çok tipik bir 10 numarası da Galatasaray'ın yok. Batrakov da bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamadığını söyleyelim. Rus oyuncu da zaten biraz önce oyundan da çıkarak da yerini çift santrafor anlamında ekip yapmak adına da Deniz Gül'ü yönlendirdiğini söyleyebiliriz. O çerçevede baktığımızda Galatasaray'ın kalan dakikaları biraz daha zor geçireceğiyle ilgili görüşü de beyan edelim. Ama inşallah yanılırız. Leao da rakipte tabii ufak tefek itişmeler yaşıyor. Rakip takımda arkadaşları da var belki. Belki bağlantıları da var hala. Ufak tefek şakalaşmaları var ama burası da Galatasaray. O şakalaşmalara gerek yok. Şimdi yakın çekim zoom yapınca yenik takımın oyuncusunun gülümsemesi hani irite eder taraftarı. O yüzden futbol sadece futbolda değildir. Yani en azından sahada mücadeleyle üst seviyede ver. Hani şakalaşırsan hiç soyunma koridorlarında kimsenin görmediği yerde yapabilirsin.
1: Galatasaray etkili gelişiyor bu ara atak ve Barış Alper'e yapılan hareket faul. Bu arada Galatasaray'da Niyaga'yı gördüm. Birazdan oyuna girebilir. Ugo Çukwu hazırlık yapıyor. Ve üçüncü hakkını da kullanacak mı bakalım Okan Buruk. Tek hamle yapması lazım. Tek hamlede bütün değişiklik haklarını bitirmek zorunda Galatasaray takımı. Bitişi ya bu da yeni transfer bitişi ya bu da oyuna girebilir Fransız oyuncu. Bakalım bu değişiklikler olacak mı? Şimdi gerçekleşiyor değişiklikler. Galatasaray'da tehlikeli bir yerden, ceza alanının yanındaki boşluktan bir serbest vuruş kullanma hazırlığında Galatasaray oyuncu değişikliği konusunda Okan Buruk itiraz etti hakeme ve hakem de geldi sarı kartı
0: orada
1: gösterdi.
0: Sanırım Arao'nun Barış'a yaptığı çekme hareketinden kart beklentisini dile getirdi dördüncü hakeme. Biraz sertçe söyledi Okan Hoca o pozisyonda kart vermediği için ama kartı gören Okan Hoca oldu.
1: Okan Hoca oldu ve değişiklik de yapılmadı. Gabriel Sara ortasını yaptı. Doğrudan kaleye gidiyordu ama Silva son anda uzandı. Top da taça doğru gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Gabriel Sara'nın etkili kullandığı bir serbest vuruş izledik. Son anda müdahale ve top taça doğru gitti. Maçın son bölümlerindeyiz. Ve Jakobs yine geldi. Uzun mesafeli taç atışını kullanacak. Debast şimdi giriyor oyuna Kuarejman'ın yerine.
0: Onu şunun için söyleyeyim. İkinci yarı başlarken hafif bir baş dönmesi veya işte bir rahatsızlık işareti olmuştu maç başlamadan. Ondan dolayı Debas ısınıyordu. 84. dakika kadar da o ısınma devam etti. Ve sonunda da Kuarejman'ın yerine girmiş oldu. İki oyuncu değişikliği aklında kullanıp böylece 5 oyuncuyu totalde de değiştirmiş oldu Portekiz ekibi.
1: Tamamen savunmaya değişiklik yaptı burada.
0: Bir stoper, bir sağ bek değişmiş oldu. Bahsettiğim değişiklikler oluyor Galatasaray'da da.
1: Kenara, Ugo Çukwu.
0: Evet, Yunus geldi. Sara geldi. Torreira geldi. 3 isim. Onların yerine de 3 farklı isim sahada yer alacak.
1: Ugo Çukwu birebiri İlkay Gündoğan. Torreira da çıkıyor.
0: Sara, Torreira ve Yunus çıktı.
1: Evet, Niyaga.
0: İlkay ve Lezdi Goçuk mu girdi oyuna? Onda nasıl bir sonuç verecek hep beraber göreceğiz. Dakika 85. Yani kenardaki isimlerden çok efektif olarak faydalanma durumu var mı? Bir soru işaretiydi. Ama oyuncuları rezerv oyuncuları da sahaya

0: Leao ceza alanına hareketlendi. Leao ortasını yaptı, son anda müdahale. Oyuna az önce giren Debast müdahaleyi yaptı ve tehlikeyi önledi. Savunmada Galatasaray'da İlkay Gündoğan da oyuna girdi. Özellikle Galatasaray'da tabii ki Hugo Çukwu konusu da ilginç bir konu. Çünkü bir türlü takımın 11 oyuncusu olamadı.
1: Evet.
0: Hugo Çukwu ve hatta yedek oyuncusu bile olamadı. Çok maçta oyuna da girmedi.
1: Yani, evet.
0: Bir Şampiyonlar Ligi maçının son bölümünde artık oyuna giriyor Hugo Çukwu. Gerçekten Galatasaray, bakalım bu durumu nasıl toparlayacak? İlk yarısı bambaşka, ikinci yarısı bambaşka bir Galatasaray izledik. Şimdi orta ceza alanına Barış Alper'den top taca gidiyor.
1: Evet, 3 oyuncu değişiklikleriyle birlikte denemelerini de yaptı. Evet, o sarı kartı görme gerekçesini
0: senin dediğin gibi sarı kart istiyor. Evet. Ve
1: Arao'ya
0: Okan Buruk sarı kart görüyor, hakeme sarı
1: Okan
0: kart
1: Buruk
0: göstermesi.
1: İlk yarıda sakindi ve çok güzel müdahaleleri vardı ama ikinci yarıda skorla beraber o da kontrolü kaybetti. Şu anda Galatasaray'ın taşlı arayışı devam ediyor.
0: 86. dakika, 3-1 Sporting'in üstünlüğü var ve Galatasaray en azından farkı 1'e indirmek istiyor bu dakikalarda ve Jakobs topla buluştu. Geriye Şalai'ye bıraktı. Şalai'den de daha geriye Eren Elmalı ve sol kanada açılan top Niyaga topu aldı, düzeltti. Niyaga ceza alanına sokulmak istiyor, olmadı. Leao topu kontrol ediyor. Leao'ya yapılan hareket faul, serbest vuruş. Leao topla her buluştuğunda tribünler protesto ediyor Leao'yu ve o da biraz az önce senin gülme olarak o yansıyan
1: tribünlere reaksiyon veriyor diyorsun.
0: Tribünlere verdiği bir reaksiyon olabilir çünkü çok fazla tabii sinir bozucu bir tepki de var. Evet. Leao'nun her topla buluşmasında. Şalai ceza alanını ortaladı şimdi. Savunma tehlikeyi Arao'yla uzaklaştırıyor.
1: Biraz daha şimdi top rakip yarı sahada. Galatasaray daha baskılı gibi görünüyor. Yani bunun iki nedeni var. Evet, Galatasaray arıyor, istiyor ama bir nedeni de skoru koruma noktasında Sporting'in yarı sahasına çekilmesi. Ve ön bölge yaptığı değişikliklerle beraber kontra arıyor. Kontra bekliyor. Uygun bir zamanda 2-3 net pasla birlikte Galatasaray rakip sahasına geçme noktasında talebi olabilir, beklentisi olabilir. Ama skoru korumakla ilgili öncelikle çabası var Portekiz ekibinin. Çünkü avantajlı bir skor. Dakika 88, 2 farklı önde maalesef. Onu da şu anda oynuyor.
0: Ve şimdi Leao ortasını yaptı. Leao şu ana kadar oyuna girdikten sonra sol kanattan etkili bir oyun oynadı diyebiliriz. Her
1: evet.
0: topu ortaladı.
1: Evet,
0: hiçbir topu öldürmedi, ezmedi.
1: Rakip ama sabek çıktı. Sonra yerine Fresen de girdi. Onu da şu evet. anda geçiyor. Yani 4-5 kez rakip sabek üzerine atak etti ve karşılığını aldı. Yani ortaların biri iyiydi, diğerleri belki isabetli olmadı ama en azından Galatasaray sol kanadına hareketlilik getirdi. Bu ilerleyen maçlar hem lig hem Avrupa içinde Leao'nun bu varlığı da, bu katkısı da değerli olabilir diye ışık verdi diyebiliriz.
0: Orta geliyor ceza alanına. Galatasaray'dan bir başka atak daha. Şu ana kadar Galatasaray özellikle son 5 dakikadan bu yana rakip yarı alanda ama üretmekte çok zorlanıyor evet. Galatasaray. Pozisyona girmekte çok yani ama
1: Deniz
0: çok zorlanıyor. Deniz
1: Gül'le topu buluşturmak konusunda evet. sıkıntı yaşıyor. Barış da biraz sağ kanatlara girdendi birkaç dakika önce. Son dönemde Leao ile ilgili çaba var. Evet ama dediğin gibi bunun bir pozisyona tahvili oldu mu doğrusu evet diyemiyoruz.
0: Ve şimdi sağ kanada doğru gönderilen bir top Hugo Çukwu'dan. Barış Alper gidemedi. Arao'yla girdiği ikili mücadelede top dışarıda. Barış Alper de çok koştu, çok mücadele etti. O da yoruldu. Ve 90. dakikaya geldik sayın dinleyiciler. İyi başladığımız, ilk yarısını 1-1 bitirdiğimiz mücadelede. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında 3-1'lik bir skorla, yenilgiyle Sporting karşısında 90. dakikaya giriyoruz.
1: 1-1 bitirdiğimiz için de üzüldüğümüz ilk yarı evet. seyrettik.
0: Gerçekten öyle.
1: Hakikaten Galatasaray, ben hani seninle ilk yarı değerlendirmeyi yaptığımızda yani 2-0 olarak yediğimiz golü de ben saymıyorum. 2-0 olarak girmemiz gereken bir oyundu. İki farklı bir galibiyet ama

0: Tabela 1-1 demiştik. İkinci yarıda maalesef 3-1 oldu.
1: Arao ile gelişen bir atak. Arao'ya geriye doğru çıkardı. Gilerme'ye kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Daha da geriye Andersen. Ve şimdi en geriden tekrar oyun kuruyor Sporting takımı. Rahatlar ve Andersen topla buluştu şimdi en geride. Andersen var ve bu dakikalarda baskı Galatasaray'dan devam ettiriyor hakem ve Deniz Gül topla buluştu ama önce devam kararı gibi gördük.
0: Öyle geldi yüksek ihtimalle yardımcı hakemden. Evet. Temiz bir hamle gibiydi Niagara'nın yaptığı. Hakem de vücut diliyle zaten deparını atarak da devam demişti ama sonrasında bir uyarı geldi sanırım. Faali verdi aleyhimize. Hani bu şu ana kadar Norveç'te hakem temaslı oyunu seven hakemin bir kararı olmadı. Farklı bir yerden bu uyarı geldi gibi düşünüyorum. Çünkü hakem oynatmayı seven bir hakemdi. İlk yarıda özellikle Galatasaray'ın da ayakta kaldığı dakikalarda, iyi oynadığı dakikalarda yapılan o foul gibi Türk Ligi'de verecek pozisyonları da vermedi. Galatasaray'ın aleyhine foul gibi. Çünkü oynatmayı düşünüyordu. Ama bu ikinci yarıda biraz daha o temasları, ilk yarıdaki temaslardan benzer pozisyonlarda foulleri çalıyor. Hatta da o foulü, içimize sinmeyen foulü çaldığında Okan Burun'da kenarda çok sert tepki verdiğiyle ilgili de kamera zoom yapınca gördük. Hocanın kartı var. Bu maç bitmiş olabilir ama kırmızı görürse, sarıdan kırmızıya dönerse, ki maç bittikten sonra hakemle de temas etmemesini dilerim. Kırmızı görürse bir sonraki maçta kenarda olamayacak. Okan Hoca bu tür şeyleri düşünerek hareket edip o tecrübesini konuşturması
1: gerekiyor. Ki bir sonraki maç Barcelona maçı. Evet. İstanbul'da kritik bir maç olacak. 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak Galatasaray sayın dinleyiciler. İkinci maçımız Barcelona ile olacak.
0: 4 dakika uzatma belli sevgilerden.
1: Evet, Leao ortasını yaptı ceza alanına. Sporting'de Lens'le karşı karşıya gelecek. Sonra LASK maçları var onların. Sporting çok iyi bir
0: kura buluyor.
1: Kura diyebilirim. Yani Lens, LASK, Shakhtar.
0: Evet. Yani Galatasaray zorlu bir rakipti. Bunlar sonra ama maalesef Galatasaray geçtiğini düşünürsek de hakikaten bir kolay kura olmuş.
1: Sonra Manchester United. Son maçlarında zorlaşıyor. Roma, Barcelona ve Manchester City.
0: Son maçlarda hakikaten birbirinden zorlu ekipler. Ama ilk maçlarda alabileceği puan ya da puanlar da onları 11-12 puana ulaştırırsa da gruptan çıkabilirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ve şimdi artık maçın son bölümündeyiz. Üçüncü duraklama dakikası. Sporting atağını izliyoruz. Sporting atağı. Orada Ioannidis pasını verdi ama dikkatli Şalay'ı tehlikeye uzaklaştırdı. Top Leao'da taç çizgisini geçiyor top ve taç atışıyla oyun devam edecek.
0: Evet, şimdi Leao topla buluştu. Rakibini geçtiğini gözlemliyoruz. Hatta onlar ikili karşılama çabası var kademeli ama Leao topla ilişkisi çok iyi. Bildiğimiz bir isim zaten, hani bizim için sürpriz değil. Ama skor dezavantajlı olunca Portekizli oyuncu rakibine karşı, eski takımına karşı istenilen seviyede skora yönelik hareket etmek anlamında katkı yapamadı ama oynadığı oyun, bireysel yeteneklerini eğer Osimhen de olduğu olursa yakın tarihlerde Leo Osimhen ikilisinden sevgili Erdoğan Arkan güzel sonuçlar Galatasaray adına hem ligde hem Avrupa'da görebiliriz.
1: Görebiliriz. Galatasaray'ın savunmasına bir dokunuş gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bitşi ya bu yeni transfer. Evet. Nasıl acaba?
0: Ya çok da bilmiyorum Fransız açıkçası. Oyuncu, evet. Genç oyuncu. Gelecek beklentisi olduğunu biliyoruz. Ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Bir Abdülkerim tecrübesi vardı. Onun olmaması bugün iki sol bekle sahaya çıkmak durumunda kaldı. Biri stoper, biri de sol bek olarak. Baktığımızda sonuç itibariyle çok net bir şekilde Galatasaray'ın defansif hamlelerini düzeltmesi gerektiğini beklentimiz dile gelir. Uğurcan'ın da biraz zaman zaman burada istenilen seviyede olmaması da beraberinde maalesef skorların bu şekilde Galatasaray'ın da bol gollü olmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz.
1: Jakobs'ta bir sarı kart gördü maçın son anlarında. Rakibine Gonçalves'e yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü. Köşe vuruşu kullanıldı Galatasaray'ı.

0: için son bir şans derken artık Norveç'te hakem maçı her an bitirebilir. Düdüğünü çalıyor ve 90 dakika tamamlanıyor. Sayın dinleyiciler, iyi başladığımız maçı maalesef 3-1 yenik kapatıyoruz.
1: Evet.
0: Sporting karşısında Portekiz deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray 3-1'lik yenilgiyle başlıyor. Oysa ilk yarıda, özellikle ilk 30 dakikada oynadığı futbolla o kadar büyük bir ümit verdi ki Galatasaray ve sezonun, belki de son iki sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. İlk yarıda golü attı, öne geçti ve 6. dakikada gelen golden sonra 27. dakikada Geni Katamo beraberliği getirdi. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda ne olduysa maça sanki farklı bir el dokundu ve tamamen
1: goller değişti.
0: Sporting'in üstünlüğüyle özellikle bir 10 dakika var ki Galatasaray 2 gol gördü kalesinde. 57. dakika Luis Suarez, 63 Zalazar serbest vuruş ve 3-1'lik evet. skorla kazanan Galatasaray.
1: Yaren Sarı
0: son bir değerlendirme
1: rica ederim. Yapayım. Bu maçın ilk yarısını izleyip de uykusu gelen bir adam uyusa herhalde sabah uyandığında der ki Galatasaray bu maçı kaybetmemiştir. Hatta kazanmıştır der ilk yarı izleyip uyusa. Ama ikinci yarıda roller değişti. O Galatasaray etkin oyununu göremedik. Bu kez Sporting ev sahibi olarak tribün desteğiyle birlikte avantajı elde etti. Skor da aldı. İki duran top, bir penaltı, bir frik ama sonuç itibariyle daha etkili oynadığı da gerçeği var. O duran toplara ulaşmak anlamında da yaptıklarıyla birlikte. İyi başlangıç olmadı. Galatasaray'da üzüldük. Onu da belirtelim. Ama ilk yarıdaki oyunu özellikle gelecek için umut verdi. İkinci maç Barcelona maçı. Zor bir maç. 5 gol bir galibiyetle başladı İspanyol ekibi de. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Yarın da Fenerbahçe'nin Roma karşısında puan ya da puanlarla Şampiyonlar Ligi'ne, yıllar sonra ulaştığı Şampiyonlar Ligi'ne başlamasını dilediğimi belirtmek isterim.
0: Teşekkür ederiz. Erhan Seven yorumlarıyla bu akşam bizimle birlikteydi. Teknik yayında da Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz görev yaptı. Galatasaray istediği başlangıcı yapamadı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 yenildi. Bir sonraki maçımız 13 Ekim'de Barcelona ile Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Yarın akşam da Fenerbahçe Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. O maçın nakden yayınında da yine Radyo 1'de sizlerle buluşacağız. Sayın dinleyiciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan, Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Her zaman olduğu gibi gecelerinizi aydınlatan program Gecenin İçinden de çok değerli konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Müzikli Buluşmalar köşesine gideceğiz. Telefon hattında çok değerli konuklar olacak. Güzel konular konuşacağız. Her zaman olduğu gibi dop doluyuz efendim. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Zeynep Batur ve Deniz Sezer sesimizi Ayberk Çonakçı güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletecek mikrofonda spikeriniz ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor.

0: The Last Time Taylor Swift radyonuzdaydı efendim. Az sonra değerli konuklarımız olacağını söylemiştim. Telefon hattının diğer ucunda da değerli konuklarımız olacak. Aynı zamanda müzikli buluşmalar köşesinde çok güzel müzisyenler tanıtacağım size. Çok değerli müzisyenler tanıtacağım size ve canlı performanslarıyla stüdyomuzda olacaklar efendim. Gecenin ilk konuğu telefon hattının diğer ucunda. Çok önemli bir organizasyon var. Karadeniz'de, Rize'de, Ayder'de çok önemli bir organizasyon, uluslararası bir organizasyon var. İşte bu uluslararası organizasyonun detaylarını alacağız Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk Beyefendi'den. Ramazan Bey, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi geceler Tolga Bey, iyi geceler TRT Radyo dinleyicisine, iyi geceler diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür selamlar. Ediyoruz, çok sağ olun efendim. Gecenin bu vakti kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz TRT ailesi olarak sizlere.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Çok teşekkürler. Dünyanın dört bir yanındaki koşuculardan oluşan uluslararası bir topluluk bu yıl ikinci kez Kaçkar Dağları'nın bakir ve zorlu zirvelerinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Kaçkar Bay, bunun ben tabii Türkçesini söyleyeceğim, UTMB. Bunu siz açarsınız inşallah. İşbirliğinde düzenlenen Kaçkar Bay UTMB 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında doğanın en etkileyici rotalarından biri olan Kaçkar Dağları'nda gerçekleşecek. Ben de yörenin bir insanı olarak doğanın en büyüleyici rotaları gerçekten burada. Sizden de detayları alalım Ramazan Bey, buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Tekrar hayırlı geceler herkese.
0: Çok teşekkürler.
1: Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi.
0: Evet.
1: Bu tabii Kaçkar Bay UTMB. UTMB şöyle açalım. Ultra Trail Mont Blanc diye geçiyor.
0: Evet.
1: Burası da Şamoli'de. Mont Blanc dağlarını temsil ediyor. Başlangıç noktası burası zaten.
0: Evet.
1: Fransa'nın Şamoni kasabasında başlayan büyük bir uzun bir yolculuk diyelim, serüven, büyük bir koşu, dağ koşusu, dağ maratonu diye geçiyor. Dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesini ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, öyle diyeyim yani.
0: Evet,
1: Tolga
0: evet,
1: Bey.
0: Evet.
1: Şöyle 11-13 Eylül inşallah.
0: İki gün.
1: Rize'mizin aynen iki gün.
0: Evet.
1: Çamlıhemşehir ilçesinin Ayder yaylasında herkesi orada inşallah buluşacağız.
0: Evet.
1: Böyle ayrıntılara gireyim mi hemen?
0: Yani biraz ayrıntı alabilirsek çok sevinirim Ramazan Bey.
1: Tamam. Yani yaklaşık
0: kaç sporcu olacak?
1: 6 kıtadan 60 ülkeden yaklaşık şu anda 2000'e yakın sporcu var şu anda.
0: Evet, evet, harika.
1: Geçen hafta 1600'ün üzerindeydi. Bu hafta 2000'e yaklaştı.
0: Evet.
1: İşte kapandı. Bugün herhalde yanlış değilsem 2000 civarında bir sporcu söylendi. İnşallah cuma günü, cumartesi, pazar, işte cumartesi sabaha karşı
0: evet,
1: ilk start verilecek saat 4'te.
0: Evet, evet, evet. Türkiye'deki turizmin de özellikle hem uluslararası hem iç turizminin de canlanmasına da faydası olacak. Geçen hafta biz Afyon'daki bir etkinlikte evet, motocross yarışları ile ilgili etkinliği düzenleyen beyefendi Mahmut Bey programımızdaydı. Evet. Çok değerli bilgiler verdi. Hatta televizyonda hem spor programları yapan bültenlere de bağlandı. Önümüzdeki hafta Rize'de de Ayder'de de çok önemli bir etkinlik var dedi Mahmut Bey. Özellikle de bakanımızın, spor bakanımızın da uluslararası etkinliklerin artık Anadolu'daki illerde olmasından duyduğu memnuniyeti de aktardı. Osman Bey'in de çok büyük çabaları var bu organizasyonlarda. Hakikaten şimdi biz hep İstanbul, Ankara, İzmir ekseninde büyük organizasyonları görüyoruz ama Anadolu'ya artık yayılması da bir sporsever olarak beni de çok mutlu ediyor

0: Ramazan Bey.
1: Kesinlikle size katılıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Osman Aşkınbak inanılmaz bir mücadele veriyor.
0: Evet,
1: Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan aşkını biliyorsunuz.
0: Bir sporcu yani, zaten kendisi. Evet,
1: evet, kendisi sporcu. Sayın Bakanımız hakeza öyle.
0: Evet.
1: Ve hakikaten Anadolu'da sporun bütün illerimize, ilçelerimize yayılması için
0: evet.
1: Ya her eve girin diyor bize. Ya. Böyle
0: evet,
1: birebir
0: evet,
1: konuştuğumuzda
0: evet,
1: birçok evet, kez sohbet ediyoruz.
0: Evet.
1: Sporun ulaşmadığı ev kalmaz.
0: Evet, çünkü o zaman başkaları girecek o evlere.
1: Evet.
0: Siz girmezseniz.
1: Çok güzel, evet, çok güzel Tolga evet, Bey bir şeye değindiniz ki.
0: Evet, evet.
1: Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın özellikle ifade ettiği yine bağımlılıkla mücadele kapsamında bağımsızlık
0: evet,
1: yılı ilan edilmiş bu yıl.
0: Evet, evet.
1: Yeşilay'ın işte spora olan işte bağlantısı var ya.
0: Evet.
1: Dediniz ya az önce. Evet. Başkaları girecek o eve.
0: Evet, evet.
1: İşte
0: evet,
1: çocuklar o illetin
0: evet,
1: diyelim yani işte telefonlar olsun bin tane dijital
0: doğru,
1: olsun
0: doğru,
1: her
0: doğru,
1: şey var.
0: Doğru.
1: Ondan kurtarmanın en güzel yollarından bir tanesi spor. Onu
0: evet,
1: da çok iyi biliyorlar. Biz de çok iyi biliyoruz.
0: Evet, evet.
1: Onun için Anadolu'nun en ücra köşesi bile olsa fark etmez.
0: Evet.
1: Sporu bir şekilde oralara ulaştırmak için mücadele ediyoruz.
0: Evet, evet. Bölgedeki gençlere de büyük bir esin kaynağı olacaktır. Çünkü kendi branşlarında çok önemli isimler gelip, uluslararası arenadaki isimler gelip yarışacaklar. Bölge gençleri için de büyük örnek teşkil edecektir bu Ramazan
1: tabii,
0: Bey.
1: Tabii, tabii. Yani buradaki gençler olsun. Şimdi Rize düşünün, Rize küçücük bir il baktığınızda.
0: Evet.
1: Ama çok dev gibi organizasyonlar yapılmaya
0: evet,
1: başladı.
0: Evet,
1: burada.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Hemen bir önceki hafta Güneysu ilçemizin Hamzi Yaylası'nda uluslararası dağ bisikleti
0: evet,
1: yarışları vardı. Afyon'a onun evet, için gidemedik.
0: Evet, evet.
1: Yoksa As Başkanımız Mahmut Bey bizi oraya davet etti. Orayı da görmemiz gerekiyordu.
0: Evet, evet.
1: Çok harika motokros yarışları vardı orada.
0: Evet, evet.
1: Şimdi buradaki bu Ayder'deki Kaçkarbağ UTM ve Ultra Trail yarışlarından hemen sonra Senoz Vadisi'nde, Çeyli Senoz Vadisi'nde büyük bir organizasyon olacak. Enduro
0: evet,
1: ATV yarışları olacak.
0: Evet.
1: Peşin sıra devam ediyor
0: evet,
1: yani. Böyle hemen akabinde kış gelecek. Güneysu Hamzi Yaylası'na SNX kar motoru yarışlarını yapacağız.
0: Harika.
1: Yine Mahmut Başkan'la
0: harika,
1: beraber.
0: Harika.
1: Uluslararası.
0: Evet.
1: Tabii konumuza odaklanmak gerekirse
0: hı-hı,
1: büyük bir organizasyon
0: doğru,
1: şu anda.
0: Doğru.
1: Hakikaten dünyanın ya biz şöyle ifade edeyim. Bunun merkezine gittik 2 hafta önce Şamoni'ye, Fransa'ya.
0: Evet.
1: Ya bu nasıl bir coşku? Nasıl onu buraya yaşatacağız inşallah ya.
0: İnşallah. İnşallah
1: biz. Ya on binler vardı orada.
0: Evet.
1: Küçücük
0: evet,
1: bir kasaba.
0: Evet.
1: Ya hepimiz şaşırdık yani. Benim branşım Tolga Bey judodur. Judo'da birçok organizasyona katıldık.
0: Evet. Evet.
1: Dünya şampiyonları olsun, Avrupa şampiyonları. Hakikaten bir koşu organizasyonunun bir dağda, bir yaylada bu kadar görkemli yapıldığını ilk defa gördüm.
0: Evet.
1: Hep anlatıyorlar böyle görmeden tabii insan böyle
0: evet,
1: yaşayamıyor onu. Ama
0: evet,
1: geçen yıl ilkini biz yaptık Ayder'de. Hakikaten bu yıl her yıl üzerine de koyarak devam
0: doğru,
1: edeceğiz inşallah.
0: Doğru, doğru.
1: Burada da yine tabii Sayın Bakanımızın ve Rize Valisi Sayın İhsan Selim Baydaş Beyefendinin çok büyük katkısı var. Biliyorsunuz önceki dönem bakan yardımcısı,
0: evet,
1: Gençlik ve Spor
0: evet,
1: Bakan Yardımcısıydı.
0: Evet, evet.
1: Ya Rize'ye geldiğinden beri bir Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Sayın Valimizin başkanlığında spor turizmi çalıştayı yaptık 3 yıl önce. 2023'te.
0: Evet.
1: İşte ilk meyvesi bu yani.
0: Harika.
1: İlk adımı bununla attık ve öyle devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Yani Afyon'da olması, Rize'de olması, oradan Erzurum, Erzincan, Tunceli
1: evet,
0: yani böyle güzel, doğası çok güzel olan çok güzel illerimiz var. Hepsinde çok büyük organizasyonlar yapmak için yeterli altyapı da var. Daha da fazlalaşması dileğiyle diyorum
1: evet,
0: Ramazan
1: evet,
0: Bey. İnşallah. İnşallah. Bizler de duyurmaya, takipçisi olmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize de ayrı bir teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Çok sağ olun.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok sağ olun efendim. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk'le konuştuk. Dünyanın dört bir yanındaki koşuculardan oluşan uluslararası bir topluluk bu yıl ikinci kez Kaçkar Dağları'nda olacak ve zorlu zirvelerde bir araya gelecekler. Önemli bir yarışma olacak ve uluslararası olması da bir o kadar önemli. 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güzel bir organizasyonla

organizasyonu tanıtarak ve bu organizasyonun içerisinde emeği geçen insanları da anarak başladık efendim programımıza. Şimdi bir müzik arası verelim, daha sonra müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli müzisyenler tanıtacağım efendim sizlere ve müziğe doyacağız bu akşam.

0: Efendim Gecenin İçinden bölümünün diğer bölümüyle, diğer köşesiyle, müzikli buluşmalar köşesiyle devam edelim. Az önce dediğim gibi sizleri çok değerli müzisyenlerle tanıştıracağım demiştim ve bu gece müziğe duyacağız. Canlı performanslarıyla bizlerle beraber olacaklar. Okan Albayrak ve Özkan Bilgin bizlerle beraber, iki değerli müzisyen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Merhaba Tolga, nasılsınız?
0: Teşekkür
1: iyi misiniz?
0: Teşekkür ediyorum sevgili Okan, sen nasılsın?
1: Teşekkürler, iyiyim ben de.
0: Ve değerli asistanınız sevgili Kubilay Gümüştepe de bizlerle beraber. Sevgili Kubilay'cığım sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Böyle, çünkü ben her gelen grubun o enerjisini gördüğüm zaman buradan başarı gelir diyorum zaten.
1: İnşallah.
0: Çok şükür de bize hep enerjisi yüksek insanlar geliyorlar. O enerjilerinde yaptıkları işlere yansıtıyorlar. O da bizi çok mutlu ediyor tabii. Özellikle genç nesil için Türk müziğini sevdirmeye de çalışıyorsunuz biliyorum.
1: Sevdiğimiz
0: evet,
1: bir yolculuk.
0: Evet, evet. Kolay da bir yolculuk olmadığının kesinlikle da farkındayım. Yani zor bir yolculuk. Hele bu dönem hani Z kuşağı, alfa kuşağı Türk müziğine karşı, popuna, halk müziğine, sanat müziğine karşı biraz böyle hafiften de mesafesi var. Yani ben kendi kızımdan olsun veya onların jenerasyonundan olsun, onları da hani biliyorum. Zor bir işiniz var ama iyi yapılan şeyleri de onlar yakalıyorlar. Yani hani suçlamak değil de iyi yapıldığı zaman da bir şekilde frekans yakalanabiliyor onlarla. Okan ne dersin? Evet.
1: Zor bir yolculuk.
0: Zor bir yolculuk, evet.
1: Anlamak lazım hikayenin derinlemesine, bakmak lazım
0: doğru,
1: konuya.
0: Doğru.
1: Dediğiniz gibi ama biraz buralara geldiyse konu bir bakmak lazım.
0: Evet.
1: Neler oldu orada? Nasıl
0: evet,
1: uzaklaştırdık evet, müzikten gençlerimizi?
0: Evet. Evet.
1: O yüzden iyi işler yapıldığı zaman hikaye odak oraya döndürülebiliyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Ben de zaten bu konuyla alakalı emek vermeye çalışıyorum. Çünkü
0: evet,
1: bize öğretilen o biraz evet, böyle evet, el vermektir, işte
0: doğru,
1: dokunmaktır.
0: Doğru, doğru.
1: O yüzden zor ama keyifli bir yolculuk.
0: Evet.

0: Muhakkak o sesimizi duyuruyoruz güzel insanlara.
1: İnşallah. Çünkü özellikle sen hem işin mutfağının en iyi, yemeğin en iyi yapıldığı yerden mezunsun. Hatta liseden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konservatuvarının lisesinden itibaren ve üniversitesiyle beraber bu mutfağın en iyi olduğu yerdensin. En iyi yemeklerin çıktığı, Türk müziğinin en iyi yemeklerin çıktığı yerdensin ki hani benim dediğimi bence Türkiye'de en iyi anlayacak isimlerin başında geliyorsun. Yani ne demek istediğimi çok iyi anlamışsın. Bir de o kuşağa yakınsın. Yaş olarak da onlara çok çok uzak değilsin yani.
0: Köprü olabiliyorsak ne mutlu bize efendim, yani o gençlerimizle ve bizden büyüklerimizden onlara köprü olabiliyorsak ne mutlu bize.
1: Evet.
0: Sesiniz inanılmaz etkileyici Tolga Bey bu arada öncelikle.
1: Zeynep aşırı... Hanım'ın yanına söylemeyeyim oğlum.
0: Zeynep Hanımcığım.
1: Hadi Ayberk anlıyor, ses mühendisi zaten Ayberk'te.
0: Çok
1: ses
0: keyifli.
1: Ses profesyoneli de.
0: Çok keyifli. Ben şimdi öncelikle bizi buradan TRT Radyo'dan dinleyenlere kocaman kocaman sevgilerimi
1: çok
0: iletiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
0: Bu TRT kadrosunun altında tekrardan bulunmak beni çok heyecanlandırıyor.
1: Doğru. Onları konuşacağız hepsini.
0: Evet, çok heyecanlandırıyor. Doğru, hatta doğru. İçeri girdiğim zaman bazı işte posterler gördüğüme inanılmaz duygular yaşadım.
1: Mesut Cemil'in
0: aynen öyle.
1: Fotoğrafını görmen öyle değil mi? Seni
0: biraz böyle size de söyledim yani. Babamla karşılaşıyormuşum gibi hissediyorum. Evet, zaten konuşacağız. O yüzden teşekkür ediyorum baştan aşağı tüm emeği geçen bu programdaki herkese.
1: Ne güzel. Yani bak, hani girer girmez bir TRT'li olduğunun da en büyük göstergesi. Şimdi çok değerli müzisyenler ağırladım sizler gibi burada. Ama hikayeye böyle giren ilk defa sen varsın. Çünkü sen buralardan yetiştiğinin ilk örneğini girer girmez ben bu tabloları bir yerden biliyorum, bir yerden tanıyorum. Çünkü bizim Harbiye stüdyolarımız bu tablolarla dolu, bu insanlarla dolu. Başta Mesut Cemil olmak üzere ve onun yetiştirdiği ve onun dönemi olan çok değerli insanların tabloları var orada, fotoğrafları var orada. Ama işte bu bir radyo kültürü de böyle oturuyor.
0: Kesinlikle.
1: Hani biz eğer bir kamu yayıncısıysak ve biz 1928'den beri radyo işinin içindeysek, o kültürü de kimlerle getirdiğimizi de onu da sergilememiz gerekiyordu. Ama işte senin yaşındaki veya o kuşakta kaç kişi bunu anlayabiliyor? Sen girer girmez tepki verdin. Bu demek ki işin içinde, radyoculuğunun da işin içinde olduğunun en büyük göstergesi bence.
0: İşte teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
1: Yani beni davet ettiğiniz için. İstanbul Radyosu adına çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Duyarlılığa sahip olman bence çok önemliydi. Yani dikkatini çekmen çok önemliydi. Çünkü çoğu kimse anlamadan, bilmeden geçiyor oralarda. O insanları bilmek gerekiyor.
0: Diyelim
1: kim olduklarını.
0: Diyelim ki onların da belki kafaları yoğundur. İşte
1: öyle
0: ne bileyim bir şeydir
1: tabii.
0: Falan.
1: Öyle değil. Öyle değil. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani önünden geçtiğin adamın kim olduğunu bilince... Bilince çok daha farklı oluyor. Doğru söylüyorsun. O zaman ne yapalım? Sevgili Zeynep Matur yapımcımız diyor ki artık müziğe geçelim diyor. Ben çok efkarlıyım biliyor musun? O kafa.
0: Yoksa
1: bu kadar konuşmazsın normalde biliyor
0: musun? Yarın da ben efkarlı olacakmışım gibi Tolga
1: Yok,
0: Bey.
1: Yok inşallah iyi geçer.
0: İnşallah iyi geçer.
1: Ya ben Okanlara çok sinirliyim de sen değilsin ama.
0: Hepsine sevgiler.
1: Ama hepsine sevgiler.
0: Hepsine sevgiler.
1: Tamam öyle olsun.
0: Güzel bir sanat müziği dokusunda olan bir şarkı okumak istiyorum eğer siz de uygun görürseniz.
1: Estağfurullah.
0: Başlayalım mı?
1: Hadi başlayalım.
0: 1, 2, 3.

0: Harika. Harika. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi.
1: Ben de özlemişim abi.
0: Evet evet. Ağzınıza, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Efendim, müzikli buluşmalar köşesindeyiz. Aramıza yeni katılanlar vardır. İki değerli müzisyeni ağırlıyoruz. Okan Albayrak ve Özkan Bilgin bizlerle beraber. Gitarda sevgili Özkan eşlik ediyor Okan'a. Okan da aynı zamanda solistimiz olarak.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizimle beraber. Sevgili Okan. Nasıl bir buluşma oldu? Yani senin müzik serüvenin çok önceden başlıyor. Lise hayatı, hatta liseden daha önce de müziğin içerisindesin. Neler yapıyorsun? İşte tekliler mi çıkarıyorsun? Ya da başka bir organizasyonun içerisinde misin? Grup nasıl oluştu? İstersen biraz onlardan kısa kısa bahsedelim. Daha çok müzik dinleyeceğiz tamam. Çünkü.
1: Özkan tamam. Aslında şimdi benim ekibimde yeni gitarist olarak başlayan arkadaşım. Evet, evet. Sahnede eşlik ediyor bana.
0: Ne güzel.
1: Benim aslında yolculuğum genelde işte tekli olarak çıkarttığım işler oluyor. Kendi bestelerim, kendi aranjelerim, kendi hatta son işimde kendi klibimi kendim çektim. Bu son projemde de bu gitmem lazım işinde aslında DMC ile anlaşırken 3 şarkılık bir anlaşma olarak yaptık. Onlar da benim şarkılarım. Hepsi çocuğum gibidir.
0: Çok güzel, çok güzel, çok güzel.
1: Ondan sonra işte böyle tekli tekli gideceğiz. Biraz farkındasındır.
0: Şu ana kadar kaç tane oldu? 3 tane mi?
1: Şöyle benim çıkarttığım bu 7-8 yıl önce bir Yazı Sura diye bir şarkım vardı. Ondan sonra Kim Hatalı diye bir şarkı çıkarttım. Şimdi de bu Gitmem Lazım şarkısını çıkarttım. İşte bir 10 gün oldu. Çok da güzel ilerliyor.
0: Çok çok yeni.
1: Daha çok yeni.
0: Evet, evet. Bu akşam dinleyeceğiz.
1: Dinleyeceğiz. Aa, bence dinlemeliyiz. Güzel efekt aldı şarkı.
0: Çok güzel. Sistemden mi dinleyeceğiz? Canlı mı yapacaksın?
1: Sistemden dinlersek daha güzel olur.
0: Tamam.
1: Çünkü o da onun duyulmasını isterim.
0: Tabii.
1: Dinlenmesini isterim
0: evet,
1: orada.
0: Evet. O da... Olmazsa şimdi onu çalalım mı?
1: Vay, çok tamam. Güzel olur.
0: Vallahi şimdi onu çalalım. Çünkü taze dumanın üstünde.
1: Daha üstünde. Üstünde.
0: O zaman hemen dinleyelim
1: lütfen,
0: istersen.
1: Lütfen.
0: Ben anons yapayım. Okan Albayrak yeni teklisiyle şimdi radyonuzda efendim.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Az sonra telefon altında yine çok değerli bir müzisyen olacak. Yine çok güzel bir etkinlik var. Ülkemizin ismini duyuracağı bir etkinlik var. Dünya metal sahnesinin en önemli isimleri Bosphorus Open Air Metal Fest'te İstanbul'a geliyorlar. Bu akşam hakikaten çok güzel, hem spor tarafı olsun hem müzik sanat tarafı olsun çok güzel haberler paylaşıyoruz sizlerle. Aramızda da yeni duyanlar, ilk defa duyanlar vardır. Uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Hem Anadolu'da çok güzel organizasyonlar yapılıyor, hem de İstanbul'da çok güzel organizasyonlar yapılıyor. İşte onlardan bir tanesi de bu. Organizatör aynı zamanda Bosphorus Open Air Metal Fest sahibi, kurucu ortağı Bahadır Uludağlar beyefendi telefon hattının diğer ucunda. Bahadır Bey merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum, iyi geceler, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çünkü çok önemli bir etkinlik, uluslararası bir etkinlik, İstanbul'da olması, ülkemizde olması da bir o kadar değerli. Ben ayrıntılarını buyurun size bırakıyorum efendim, buyurun.
1: Festivalimizin 5. senesini kutluyoruz biz,
0: evet,
1: bu sene.
0: Evet.
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi uluslararası bir metal müzik festivali, hı-hı, ve ülkemizin şu an itibariyle tek uluslararası düzeydeki metal müzik festivali.
0: Evet.
1: Bu sene biraz daha faaliyet alanımızı tabii ki geliştirdik, genişletmeye çalıştık diyeyim. Sadece müzik tarafı değil, geçen sene başlattığımız bir müzik konferansımız vardı bizim, Bosphorus Müzik Konferansı adında. Bu sene ikincisini yapacağız. Bu bizim olaya biraz daha vizyoner bir kimlik kazandırma çabamızla alakalı bir girişimimiz.
0: Evet.
1: Akademisyenlerimiz var, sektörün profesyonelleri var, yerli yabancı çok önemli konuşmacılarımız yer alıyor bu konferansta.
0: Evet.
1: Heavy metal kültürünü, bu müziğin
0: felsefesini biraz
1: olduğunu,
0: evet,
1: evet, nasıl yaşandığını, hı-hı, her yönüyle anlatmak,
0: evet,
1: istiyoruz ve bunu,
0: evet,
1: da tabii ki duayen insanlar ve profesyoneller aracılığıyla yapıyoruz, insanlara,
0: evet,
1: bunu aktarıyoruz. Bunun dışında bu sene aynı zamanda fotoğraf ve sanat sergimiz de var ve gitar, davul vesaire workshoplarımız da olacak. Yani 5. senemizde biz biraz daha işi müzik festivalinden çıkartıp bir kültür festivaline,
0: evet, evet,
1: çevirmeye çalışıyoruz açıkçası.
0: Gerçekten harika.
1: Dolayısıyla bu diğer etkinliklerimizi, az önce saydığım etkinliklerimiz bu yıl itibariyle Kültür Bakanlığımız destekliğiyle, hı-hı, gerçekleşecek.
0: Evet, yani müziğin, kültürünün de içinde olduğu bir festival olacak. Sadece müzik dinlemeyecekler gelenler.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Evet, evet.
1: Hayranları, takipçileri, bu müziğin içinde olan insanlar bu müziği aynı zamanda bir bahsettiğim gibi alt kültür

0: olarak zaten yaşıyorlar. Hayatlarını buna tür yaşıyorlar diyebiliriz. Diğer müzik türlerinden en çok ayrışan amca özelliklerinden bir tanesi de budur.
1: Evet. Özellikle amcaların, teyzelerin metal müzikte ne buluyorlar dedikleri soruların belki o cevabını da sizin verdiğiniz o konferansta alabilirler diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Anlattıklarınızdan biraz da bunu çıkardım.
0: Evet evet, kesinlikle dediğim gibi yani akademisyen konuşmacılarımız da yer alıyor. Bu insanlar sonuçta bağlı oldukları üniversitelerde müzikoloji üzerine dersler veriyorlar ve hem metali hem metal kültürünü onlar da okullarında öğrencilerine yeni kuşaklara anlattıkları gibi konferansımızda da bu yönümüzü de gösterecekler. İşte akademisyen metalci mi olur vesaire falan diyenler için de ilginç olacak diyebilirim.
1: Ama çok güzel kapılar açıyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik olacağını sözlerinizden ve enerjinizden de anlıyorum. 19-20 Eylül tarihleri arasında Maksimum Unique açık havada gerçekleşecek. Öyle değil mi?
0: Evet. Evet, kesinlikle öyle. Konferansımızda bir gün öncesinde 18 Eylül Maslak, İstanbul Maslak Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşiyor. Daha sonra o günün akşamında da bütün basından, işte katılımcı grup sanatçılarımızdan oluşan bir grup ile Boğaz'da tekne turumuz oluyor, geleneksel ve aynı zamanda gala yemeği olarak da biz bunu gerçekleştiriyoruz. Yabancı tabii ki ağırlıklı misafirlerimiz oluyor ve onlara Bosphorus isminin nereden neden seçtiğimizi tam yerinde göstermeye çalışıyoruz. Evet. İki kıtanın da temsilcileri olduğumuz için onların bu deneyimi yaşamasını istiyoruz.
1: Evet, kolaylıklar diliyorum ben de size. Hakikaten çok heyecan verici bir festival olacak. Çok heyecan verici ve kültüre de büyük etkisi, katkısı olacak bir festival, bir organizasyon.
0: Evet, yani kesinlikle sadece hani hem metal kültürü değil, biz adımızdan da anlayacağınız gibi aslında Boğaziçi, İstanbul ve tabii ki Türkiye'nin de kültürel tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Bütün rasyonelimizi, stratejimizi aslında şirketimizi kurarken de bunun üzerine kurmuştuk. Dolayısıyla da nitekim bu sene Kültür Bakanlığımızın da dikkatini çekti bu durum. Ve ne mutlu bize yani bu tanıtıma bir katkımız olursa olabilirse.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başta siz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınızı da selamlıyorum. Kolaylıklar diliyorum efendim. İlerleyen günlerde de olur ya bir programda, stüdyomuzda da sizleri ağırlamak isteriz. Çok seviniriz Bahadır Bey.
0: Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık efendim. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Bahadır, çok sağ olun efendim. İyi geceler. Bahadır Uludağlar müzisyen. Harika bir organizasyon olacak İstanbul'da. Müziğin kültürü de konuşulacak efendim. Bosphorus Open Air Metal Fest'le İstanbul'a geliyor. Peki.

0: Harika, harika. Ağzınıza sağlık. Vay, gününüze sağlık. Çok güzel. Evet, evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ya bu akşam olman da çok değerliydi sevgili Okan ve Kubilay. Gerçekten güzel oldu ya. Güzel oldu. Daha vaktimiz de var inşallah. 15 dakikamız var. 15 dakika içerisinde de yeni şarkılar gelecek. Şimdi bu son şarkıyı da biraz daha konuşalım. Bestesi, güftesi. Sana mı
1: bana ait? Bana ait. Bana ait biraz.
0: Kliplendirdin mi?
1: Kliplendirdim.
0: Harika.
1: Klibi de dönüyor. Radyolarımızda da dönüyor.
0: Evet,
1: YouTube'da da var, Spotify'da da var. Dinleyenlerin ulaşmasını talep ediyorum bu arada. Çünkü o şarkı benim bütün hikayelerimin son noktası gibi bir durumu var. Bir kişiye yazılmış bir şarkı da değil aslına bakarsanız yani. Bir yerlerden gitmemiz lazım gerçekten dönüşmek ve tamamlanmak için.
0: Evet, evet. Öyle benim beş, de... beş aylık sevgililer falan değil bunlar. Yani.
1: Onlar onu.
0: Onlar da var mı?
1: Yok ya. Onu... Ya sevgi benim biraz şarkı yazma şeklim şöyle. Gerçekten okulda da kompozisyon bölümünde okuduğum için biraz daha bestecilik, armoni falan o bölümde olduğum için.
0: Çok iddialı bir bölüm değil mi? Konservatuvarın en iddialı bölümü bence ya. Kompozisyon bölümü çok da kolay bir bölüm olduğunu hiç düşünmüyorum.
1: Bize lisede şöyle söylerlerdi. Kantin siz de bilirsiniz yani. Kantin girdiğin zaman kafasını aşağıda tutan birisi varsa muhakkak o kompozisyonludur. Çünkü ya bir armoni yazıyordur ya bir şey yapıyordur ya da orkestrasyon yapıyordur. Ben öyle bir bölümü tercih etmek istedim. Çünkü temelde lisede zaten doğru eğitimi aldık. Hem Batı müziği hem Türk müziği. Orada aslında işin tamamlanma noktasıydı benim için. O süreçte de zaten işte bestecilik, söz yazarlığı işte bu tarz bir yönelimdi orası. Biraz benim o yüzden şarkı yazma noktam biraz empatiden kaynaklanıyor. Belki sokaktaki mutsuz olan insana da empatide bulunarak bir şeyler yazabiliyorum. Ama bu son şarkım gerçekten kendimle empati yaptığım bir şarkıydı. Doğru anlatmaya, basit anlatmaya çalıştım. Bir de klibini de Amsterdam'da çektim. Aa, biraz böyle basic. Sound'u da basic ama insanlara geçen bir iş oldu. Harika. Sevdiğimiz bir iş oldu.
0: Çok güzel. Önemli olan senin önce senin mutlu olman. Yani arkadaşların mutlu olması. Sonrası devamı geliyor zaten.
1: Güzeldi. Yani
0: içine sindiyse ne güzel.
1: Sindi.
0: Gerçekten bizi zaten içimize sindi de özellikle yaratıcısının içine sinmesi bence en önemlisi.
1: Teşekkür ederim.
0: Devam edelim mi?
1: Lütfen.
0: Hadi devam edelim.
1: Lütfen. Bir böyle sabret. Ben Tarkan hayranıyımdır biraz,
0: harika,
1: severiz.
0: Harika.
1: Bir sabret yapalım.

0: Harika. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğinize evet, sağlık.
1: Derin nefes çektiriyorum sana gece gece.
0: Yani
1: çok güzel şarkılarımız var.
0: Bir Okan çektirdi, bir de sen çektiriyorsun.
1: Mükemmel. Biz de Okanlar olarak.
0: Yani var ya, Okanlar olarak bu akşama damgayı vurdunuz.
1: Güzel. Gerçekten. Güzel. Okan Murat'la evet. Aynı kefede olmam da benim için değerli abi bu arada. Teşekkür ederiz.
0: Yani artık onun kefesini nasıl kim tayin edecek ben bilemiyorum da çok tartışılacağı kesin yani orası.
1: Yarın kaçtaydı abi programın?
0: Yarın Z raporu diye bir program. Tamam. O bilim teknoloji programı. Şeyde Cuma günü spor programı.
1: Dinleyeceğim sizi.
0: Bunları evet, bunları konuşacağız inşallah Okan'cığım. Efendim müzikli buluşmalar köşesindesiniz. İki değerli müzisyen bizle beraber. Okan Albayrak ve gitarda ona eşlik eden Özkan Bilgin bizlerle. Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru gidiyoruz ama daha çok şarkı dinlemek istiyoruz. Lütfen. Sevgili Okan'cığım, Özkan'cığım, eğer tabii sizin için işte müsaitse sisteme de dönebiliriz bu arada.
1: Hayatım bu.
0: Estağfurullah.
1: Hayatım.
0: Vermek istediğin, yapmak istediğin bir organizasyonun da burada hatırlatmasını tekrar yapabiliriz. Sosyal mecradan paylaştıklarım vardır.
1: Şu an için zaten tek organizasyon gitmem lazım üzerine kurulu. Bütün ekibim onun üzerine çabalıyor ve onun üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ve güzel ilerliyor.
0: Harika. Radyolara konuk olacaksın.
1: Radyolara konuk olacağım. Cuma günü saat 12'de radyo trafikte olacağım.
0: Harika.
1: Ondan sonra önümüzdeki haftalarda bazı programlar var. O Kanal Bayrak adında Instagram'ı takip edebilirler. Çok oradan güzel. Yönlendiriyorum insanları. Evet, evet. Hem sahnelerime gelebilirler, canlı performanslarıma, hem de oradan takip edebilirler güncel bilgileri.
0: Harika.
1: Onun dışında söyleyebileceğim tek şey, benim şarkıma sahip çıksınlar bence, evet, yeterli. Evet. Daha ötesi yok.
0: Evet, zaten güzel olan her şeye bir şekilde sahip çıkılıyor sevgili Okan'cığım. Buna da sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum. Hadi seni dinlemeye sevgili Özkan'la devam edelim.
1: Hadi bakalım.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederiz abi. Beğendiysen ne mutlu.
0: Beğenmez olur muyum? Hakikaten çok güzel geldi teşekkür bu gece. Yani sizlerin bu enerjisi, sesi, nefesi hepimize çok güzel geldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Tüm yapımdaki arkadaşlarım, teknik arkadaşım, teknisyen arkadaşım aynı şeyi düşünüyoruz. Biz gözlerimizi bakarak birbirimizi anlaşabiliyoruz zaten. Uzun yıllarda beraberiz çünkü.
1: Muhtemelen.
0: Sevgili Ayberk'in ne dediğini anlıyorum. Zeynep'i tam çözemedim ama Ayberk'i çok net anlayabiliyorum.
1: Ben Ayberk'i bazen yakalıyorum sizinle aranızdaki telepatik hikayeyi. Evet, bu arada ben de teşekkür ederim tekrardan.
0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz
1: için. Sesimizi duyurduğunuz için o masadan işte yönetime herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Kapanışı da sizle yapalım. Ben tamam. Şimdi kapanışı yaptıktan sonra sözü size bırakıyorum. Özledim. 01'e kadar da gidiyoruz. 59'a kadar da gidiyoruz. Öyle değil mi?
1: Ben
0: çünkü canlı performans yapmalarına herhangi bir base yok diye düşünüyorum. İstersen gitmem lazımla bitirelim.
1: Gitmem lazımla veda edebiliriz.
0: Öyle
1: ya.
0: Yapalım.
1: Çok güzel
0: tamam,
1: olur ya.
0: Tamam öyle yapalım.
1: Çok keyifli olur.
0: Tamamdır öyle yapalım o zaman. Kapanışı da hemen yapayım. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için efendim. Müzikli Buluşmalar köşesinde Okan Albayrak ve Özkan Bilgin Kubilay Gümüştepe bizlerle beraberdi. Ve son teklisi sevgili Okan'ın Gitmem Lazım. Şimdi radyonuzda TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınız hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökertildiğini belirtti. Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin vermiş olduğu ızdırap herhalde bir tıp insanı için en büyük ızdıraptır ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, İstanbul'da çok sayıda ülkeden doktor ve sağlık çalışanının katıldığı 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda konuştu. Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde arınma ve temiz siyaset mesajı verdi. Hiç kimse CHP'yi kendi makamının mülkü addedemez dedi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi. Para politikasında karar günü geldi. Para politikası kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkati çekti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 78. duruşması tamamlandı. Duruşmada 17 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 125'e yükseldi. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan

0: Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp yayılan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangının enerjisi düşürüldü. Orman işçilerinin can siperhane mücadelesi Antalya ve Mersin'de sonuç verdi. Antalya Aksu'da alevler büyük ölçüde, Kumluca'da ise tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını söndürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibine 3-1 yenildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Raci Alkır'a ait Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tuncay Kemertaş sizlerle. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taştı.

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği Antalya türküsüyle Elvan Erbaşı sizlerle. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Programımıza sırada bir Kütahya türküsü var. Yücel Paşmakçı Hisarlı Ahmet'ten derledi. Ahmet Turan Şan mikrofonda. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Melih Duygulu'nun Musa Eroğlu'ndan derlediği Mersin türküsünü Nesrinay Çınar söylüyor. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne.

Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Hafomun evi kaya başında, oyalı yazma kaşında.

Bahar Sular'ın Supiatlardan derlediği Eskişehir türküsünü Ahmet Günday söylüyor. Kayada keklik alayı döner dolayı dolayı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminde aile olmanın en naif, en korunaklı dünyasına dair 5 bölümlük bir seri inceledik. Evimizin tam kalbine, hepimizi bir araya getiren sükunet meydanında bu seriyi nihayete erdirelim diyoruz. Yönümüzü haftalık aile buluşmalarına, ekranların o soğuk ve çiğ ışıklarından uzakta paylaşılan o saf, hasbihal saatlerine çeviriyoruz. Modern hayatın her birimizi kendi odasına, kendi küçük ekranının yapay yalnızlığına hapsettiği bu çağda sofra başında göz göze gelebilmek, birbirimizin sesindeki yorgunluğu ya da sevinci dilsiz bir ihtimamla tartabilmek çok önemlidir. Yuva herkesin kendi dünyasında kaybolduğu bir otel odası değil, kelimelerin pürüzsüz bir şefkatle paylaşıldığı bir gönül tekkesidir. Saadettin Ök'ten geleneksel hayat tasavvurumuzda aile sofrasının ve akşam hasbihallerinin birer kültür ve adab mektebi olduğunu bize hatırlatır. Bu asil mektep çorba kasesinin masaya konduğu o ilk saniyede başlar. Telefonları, tabletleri tamamen dışarıda bırakarak sadece muhatabımızın varlığına pür dikkat kesilmek, Saadettin Ök'ten'in işaret ettiği o birbirinin varlığıyla kemale erme şuurunun en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, insanın modern çağda düştüğü o en derin sızıyı yanındakinin sesini işitmeyecek kadar gürültülü bir dijital sağırlaşma olarak tarif eder. Bu uyarının hakikatini her akşam oturma odalarımızda görürüz. Akşam televizyonun o yapay sesine teslim olmak yerine evladımızın gün boyu biriktirdiği o minik heyecanları can kulağıyla dinlemek, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal yaraları daha sökülmeden dikebilmek bilgeliğidir. Zarafet, muhatabı ...kitabımızın tefekkür hakkına ve kalbine gürültüsüzce alan açabilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal rollerden sıyrılıp en yalın, en maskesiz halleriyle sığındıkları o en mahrem yaşam alanlarındaki güven duygusunu inceler. Bir evlat için anne babasının dikkatini üzerinde hissetmesi, Goffman'ın üzerinde durduğu o şahsiyet korumasının ta kendisidir. Gençlerimizin yuva kurmaya, evlenip bir sıcak çatı tüttürmeye özeneceği o nezih iklim, pazar sabahları aceleye getirilmeden kurulan o geniş sofralarda, çay bardak tınısına karışan o hesapsız gülüşlerde gizlidir. Bauman'ın her şeyi hızlı tüketen, ilişkileri bile anlık mesajlaşmaların sığlığına indirgeyen akışkan dünya eleştirisi, göz hizasını kaybetmeyen eşlerin o köklü vefası karşısında tamamen hükmünü yitirir. Çünkü hasbihal etmek, Bergson'un vurguladığı o zamana yayılan müşterek bir sürekliliktir. Ruhun ruhla dilsizce, sabırla mayalanmasıdır. Yunus Emre, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz derken, kelamın insan ruhunu nasıl şifalandırabileceğini bizlere hatırlatır. Sofra başında ya da bir akşam kahvesi eşliğinde sergilenecek o duruş, insanın asıl zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, gelin bugün ortak zamanlarımıza, sohbetlerimize o kadim terbiyenin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendi hızında kaybolanların değil, bir yuvayı hasbihalin, samimiyetin ve aşkın bereketiyle tütürenlerin zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. 9 Eylül 1922 yalnızca İzmir'in değil milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simge günlerinden biri. Peki İzmir'in kurtuluşuna giden süreçte neler yaşandı ve 9 Eylül'ü tarihimiz açısından önemi nedir? 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak'la konuşacağız. Çocuklara tarihi sevdirmek, onlara yaşadıkları toplumun hikayesini, değerlerini ve geleceğe dair sorumluluklarını kazandırmak demek. Peki çocuklara tarih nasıl anlatılmalı? Tarihi bir ders olmaktan çıkarıp onların dünyasında nasıl merak uyandıran bir yolculuğa dönüştürebiliriz? Eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüz Hev konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün günlerden 9 Eylül, Türk tarihinin en büyük askeri ve siyasi zaferlerinden birinin, büyük taarruzun zaferle noktalandığı o tarihi günün yıl dönümündeyiz. Konuşacağız, detaylandıracağız. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak'la. Sayın hocam, duyabiliyor musunuz beni?
2: Duyuyorum Hakan Bey.
0: Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş buldum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız Sayın Hocam?
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
2: Sağ olun.
0: Evet, önemli bir mevzu bugün. Uzun da sürebilir. Bakalım nasıl sığdıracağız sayılı dakikaya. Evet, milli mücadelenin taçlandığı ve bağımsızlığımızın aslında tüm dünyaya ilan edildiği bir tarihi gün. 9 Eylül sadece bir şehrin değil elbette koca bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şanlı bir günün yıl dönümündeyiz. Peki Sayın Hocam, 9 Eylül günü Türk tarihi açısından tam olarak neyi ifade ediyor sizce ve neden bugünü biz kurtuluşun günü olarak adlandırıyoruz?
2: Aslında güzel bir soru. Neden? Tabii ülkemiz sadece İzmir, 9 Eylül'de İzmir kurtulmuyor biliyorsunuz. Yani 4 yıl süren bir işgal vardı ve ülkemizin hemen hemen her yeri bir savaş sonrasında kurtarıldı. Özellikle kıyı kesimleriniz başta olmak üzere. Ama niye İzmir bu kadar ön planda? İzmir'in sadece kurtuluşu değil Hakan Bey. İzmir'in işgali de aslında bizim milli mücadelenin en kritik ve en hayati noktasıydı. 15 Mayıs 1919'dur İzmir'in işgal tarihi. Ve bizi dinleyenler dedi, hemen birkaç gün sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla beraber milli mücadele hareketi başlamıştır. İzmir aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası tabii dinleyicilerin empati kurması açısından o günün şartları çok ağır şartlar. Uzun yıllar savaşmış bir millet, toplum, imparatorluk mirasınız var. Yüzyıllar boyunca yönetmiş

0: bulunduğumuz bir coğrafyada savaş bittiğinde, Cihan Harbi, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ülkeniz, o doğduğunuz topraklar bizzat düşmanlar tarafından işgal edilmeye başlandığı bir ortamdasınız. Hı hı. Ama öyle kötü sosyal, ekonomik, siyasi anlamda o kadar kötü günlerden geçiyorsunuz ki, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadığınız bir dönem ve artık insanlar yüzyıllardır, özellikle Osmanlı son yüzyılı hakikaten pek çok savaşa tanık olmuş yüzyıldır. Ve son 10 yılın içerisinde işte Balkan Harbi, Trablusgarp Harbi, arkasından Balkan Savaşları, arkasından Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Yemen Cephesi, Irak Cephesi, Sarıkamış derken, yani 10 binlerinizi, 100 binlerinizi bıraktığınız bir savaştan sonra o olumsuz şartlar altında artık insanların herhangi bir artık ne olursa olsun, ya artık ne olabilecek, ya daha kötü ne olabilir dediği günlerde, o kara günlerde, İzmir'in 15 Mayıs'ta Yunan ordusu tarafından işgal edilmesiyle beraber gerçekten Anadolu'nun her yerinde böyle çoban ateşleri derler ya, böyle bir refleksle bir milli uyanışın başladığını görüyoruz. O nedenle İzmir bizim Kurtuluş Savaşı, milli mücadele yılları boyunca bir, bizim Türk tarihinde önemli bir kavram vardır. Kızıl elma dediğimiz, ulaşılması gereken, ulaşılması için çaba sarf edilen bir hedef. O kızıl elma dediğimiz, kızıl elmaya sürekli olarak ulaşmak, işte İzmir bu anlamı ifade ediyor. Yani İzmir'i işgal eden Yunan ordusunu İzmir'den atmak, tekrar İzmir'i bir Türk yurdu yapmak, bizim milli mücadelenin o 15 Mayıs 1919'undan başlayarak 9 Eylül 1922 yılına kadar bir hedeftir. Hı hı. Tabii bu hedefe ulaşma yolunda elbette ki en önemli pay sahipleri Türk milletinin kendisidir. Ve Türk milleti olarak, toplum olarak Türkiye'de bölgesel başlayan o direniş hareketi, o İzmir'in işgali, İzmir'in işgaliyle beraber Batı Anadolu'da kendini gösteren vahşet, insanlarımızın orada hayatlarını kaybetmesi, onlara zulümler yapılması ve bunun Anadolu'nun her köşesine yayılması. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra ilk yaptığı iş, Havza'da yayınlamış olduğu genelgede İzmir'in işgalini telin edelim, mitingler yapalım, toplanalım, dünyaya duyuralım demektir. Ve her yerde mitingler yapılması istenir ki o milli uyanışı harekete geçirip o uyanışı bir araya getirmek ve bu başarılacaktır. Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, hep hedef, nihai hedef düşmanı yurttan atmak, İzmir'i Türk yurdu, tekrar Türk yurdu yapmaktır. O nedenle İzmir bizim için bugün kurtarılması 9 Eylül bu kadar anlamlı. Yani 9 Eylül'le gidilen yolda biz mesela o bakıyoruz, gidilen rotaya baktığınız zaman hep hedefte İzmir'in olduğu. Sadece İzmir bizim açımızdan da önemli değil. Bütün Müslüman dünya, bütün İslam dünyası o günün şartlarında Türk İstiklal Mücadelesi'ni hakikaten Batı'ya karşı, Batı emperyalizmine karşı, işte Hristiyan dünyaya karşı bir cihat olarak görmüşler. Gerçekten bu öyle algılanmış ki daha Buhara'dan, Orta Asya'nın ortasından, Hindistan'dan Hint Müslümanları, Orta Asya'daki Müslümanlar topladıkları, biriktirdikleri paraları Anadolu'ya gönderip Anadolu'ya yardım yapmışlar. Yeter ki Anadolu'daki bu mücadele başarıya ulaşsın, İzmir tekrar Türk yurdu olsun. Kısa bir anekdot paylaşayım. Hı hı. İzmir'in kurtuluşunun sembolü vardır. Üçüncü kılıç. Bizim 9 Eylül Üniversitesi'nde hocamız var, Kemal Arı hocamız da bunun üzerine çalışmalar yapmıştır. O mesela 3. kılıç dediğimiz 3 tane kılıç geliyor Buhara Müslümanlarından ki bu 3 kılıcın seçilmesinde Enver Paşa'nın da rol oynadığını biliyoruz. Ve o 3 kılıçtan biliyor musunuz, bir tanesi Mustafa Kemal'e başkomutana, bir tanesi Batı Cephesi komutanı İnönü'ye İsmet Paşa'ya, 3.'sü de İzmir'e ilk girecek Fatih'e verilmek üzere kenara ayrılıyor. Ve tarih 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde İzmir'e ilk giren süvari kol ordusunun neferi olan Yüzbaşı Şerafettin Bey o kılıç hediye ediliyor. Yani ta Buhara'dan çıkan kılıç İzmir'e ilk gelen Fatih'e veriliyor. Yani onun sadece Anadolu coğrafyası için değil, bütün Müslüman alemi açısından da baktığınız zaman çok büyük bir değer taşıdığını söylemek gerekir.
1: Peki Sayın Hocam, şimdi...

0: konuşacağız. Yüzbaşı Şerafettin Bey ile ilgili benim sorularım da var. Süremiz yeterse onları da soracağım size. Çok detaylı aslında sormak istiyorum da. Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar uzanan bir 14 günlük süreç var bildiğiniz üzere. Ve askeri açıdan benzersiz bir süreç diye düşünüyorum. Bunu benzersiz kılan temel unsurlar nelerdir sizce?
1: Bu sözlerin en başında bahsettiğim Hakan Bey, bu yüzyıllardır Batı karşısında yapmış olan savaşlar, yıkımlar, geri çekilmeler. Bakın, Büyük Taarruz Osmanlı Devleti'nin en son bizim Avrupa'da gittiğimiz, yani daha sonra Osmanlı Devleti'nin fethi, fütuhat üzerine gittiği yer Viyana kapılarıydı. Biz Viyana kapılarına kadar gitti Osmanlı Devleti. Ve Viyana kapılarında biz 2. Viyana kuşatmasından sonra 1683, burada dinleyenler hani 1600 yıllardan bahsediyorum. O tarihten sonra biz maalesef devlet olarak siyasi, sosyal, ekonomi, askeri anlamda geri çekilmeye başladık. Batı çok ilerlemeye başladı, Rönesans reform derken. Ve bu geri çekiliş, bakın 1600'lerin sonuna başlayan bu geri çekiliş 200 yılı aşkın bir süre sürdü Hakan Bey. Yani 200 yılı aşkın bir süre bu sürekli olarak mağlubiyet, yenilmek gerçekten bu toplumda bir bıkkınlık, artık bir karamsarlık. Hatta Mustafa Kemal'in o zaman meclis başkanı İsmet İnönü'ye, Batı cephesi komutanına, 2. İnönü Muharebesi'nden sonra bir kutlama telgrafı çektiğinde makus talih der. Bu milletin siz orada yalnız düşmanı değil, bu milletin makus talihini yendiniz dediği, oradaki makus, o karamsarlık bahsettiğim Mustafa Kemal tam bu dediğim olaydır. Yani 200 yıldır siz orada o düşmanı durdurdunuz ya, tamam. İşte bu çok önemli bir adım. İşte o şartlar içerisinde siz yıllardan, yüzyıllardan sonra büyük bir saldırı yapacaksınız. Büyük Taarruz budur. 26 Ağustos 1922'de Türk milletinin, Türk ordusuyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordularının Batı'nın bir uzantısı olan Yunan ordusuna karşı başlatmış olduğu Afyon'daki o taarruz, o yüzyılların geri çekilmesinin artık verildiği büyük bir tepkidir. Ve gerçekten şunu söyleyeyim, 26 Ağustos'tan 9 Eylül'de biz 2 hafta diyoruz ama askeri literatüre, askeri tarihe baktığınızda bu kadar büyük bir ordu karşısında, bu kadar kırk kanaat kurulmuş, yeni kurulmuş bir ordunun bu kadar büyük bir zafer kazanması hak ve o ortam içerisinde, inanın 26 Ağustos'ta Türk ordusu saldırana kadar ne Yunan ordusu ne Batı kamuoyu Türk ordusunun saldıracağını, bu kadar büyük bir saldırı yapacağını hiç beklememişler. Çünkü Türkler yüzyıllardır böyle büyük bir saldırı hiç yapmamışlar. En son Viyana kapılarına gelmişler. Ondan beri böyle bir saldırı bizden beklemiyorlardı. Hatta hani Afyon'u, İngilizlerin meşhur bir şey vardır, Afyon'u alsınlar, yani daha ne olsun, İzmir kimsenin aklından ucundan geçmiyordu. Ve bir bakıyorsunuz 26 Ağustos sabahı Afyon'dan başlayan o büyük taarruz, ondan sonra akabinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle taçlanıyor. Yunan ordusu orada imha ediliyor. Ve Mustafa Kemal, başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordular ilk hedefiniz Akdeniz demesiyle beraber artık İzmir'e böyle bizim neferlerimiz, askerlerimiz, süvarilerimiz dört nala gitmeye başlıyorlar. Ve burada ama şunu da ifade etmek lazım. Maalesef ki geri çekilen Yunan ordusunun Batı Anadolu'da pek çok yerleşim yerimizi de yakıp imha edip insanlarımızı öldürdüğünü de söylemek gerekir. Yani orada çok büyük bir yıkım olmuştur. Hatta bu konu Lozan görüşmelerinde bile gündeme gelmiştir, bu yıkım konusu. Yani aynı zamanda bizim askerimiz İzmir'e ulaşmak için dört nala giderken en büyük kaygısı da Yunan ordusundan önce yerleşim yerlerimize ulaşıp kendi insanımızı geri çekilen Yunan ordusundan kurtarmak olacaktır. Ve bunu da belli yerlerde başarmışlar ama belli yerlerde maalesef yine insanlarımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Ve çok kısa bir süre içerisinde, iki haftalık çok kısa süre içerisinde 200 bini aşkın, ortaya baktığınız zaman üç kol ordulu çok büyük bir Yunan ordusunu imha edip onu tamamen Anadolu'dan söküp atmak, İzmir'i almak, Bursa'yı almak, Manisa'yı, Afyon'u almak, Bandırma'yı almak, Balıkesir, bunlar hakikaten çok büyük başarı. Ve bu başarı toplamda 3 haftalık bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Yani bizim Hakan Bey şöyle söyleyeyim, bizim 1922-26 Ağustos savaşı başladığında hani kabata halk arasında bir atımlık barutumuz, yani

0: düşmanı yendik, yendik. Yenemeseydik emin olun, şu an ben İzmir'den konuşuyorum. İzmir bu coğrafya belki şu an bizim olmayabilirdi. Yani bunu çok samimi olarak söylüyorum, beni dinleyenler anlaması açısından. Hakikaten çok büyük bir zaferdir. O nedenle 9 Eylül 1922 Türk İstiklal Mücadelesi, Milli Mücadelenin hakikaten en kritik adımlarından biri.
1: Şimdi Sayın Hocam, milli mücadele demişken, bu arada ben çok kesmiyorum, sözünüzü bölmüyorum. Siz benim sorularıma zaten yanıt verdiğiniz için ben sizin devam ettirmenizi istiyorum aslında konuşmanızı. Şimdi Sayın Hocam, milli mücadele demişken, şimdi İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesiyle ve 1922'de 9 Eylül 1922'de kurtulması arasında elbette psikolojik kırılmalar da yaşandı. Nedir sizce bu psikolojik kırılma noktaları? Anadolu'da olabilir, dünyada olabilir. Nelerdir sizce?
0: Ben bu konuda üç tane önemli kırılma noktası görüyorum. Bunlardan ben ilki İzmir. İzmir çünkü o milletimizin, halkımızın o karamsar şartlar içerisinde, hani böyle ilk müdahale yaparsınız bir hastaya, hani böyle kalp masajı, o andaki gibi düşünün. Gerçekten bu toplumu ayağa kaldırıyor. Yani düşmana karşı ayağa kaldırıyor. İkinci önemli, bence önemli kırılma noktalarından biri İstanbul'un işgalidir. 16 Mart 1920. Çünkü İstanbul başkentin, payidatın işgaliyle beraber artık milli mücadele yıllarında kafası karışanlar, kimisi manda tartışmaları vardır, Amerikan himayesi mi olsun, İngiliz himayesi mi olsun, Bülgesel mi kurtulur, bütün bu karamsarlıklar, bu kafa karışıklıkları İstanbul'un işgaliyle beraber ortadan kalkmış ve herkes yek vücut olarak Ankara'ya, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Mustafa Kemal, olağanüstü yetkilere haiz bir meclis olan bugünkü Aziz Meclisimizin açılışı için Ankara'ya gelmiş ve yek vücut olmuştur. Yani İzmir'le başlayan o tepki İstanbul'un işgaliyle beraber Ankara'da bir vücut oluyor ve o vücut daha sonra düşmana karşı önce düzeni sağlıyor, önce kural koyuyor, sonra orduyu kuruyor. Orduyu kurduktan sonra da Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa'nın, Batı cephesinde İsmet Paşa'nın, Ankara'da başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönlendirmeleriyle beraber düşmana karşı çok büyük bir başarı kazanıyorlar. Yani İzmir, İstanbul işgalleri, arkasından Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hakikaten bizim Türk mücadelenin, milli mücadelenin en önemli kritik aşamaları. Elbette ki çok büyük zorluklar var, detayları çok fazla, ama bu üç önemli gelişme bizim için son derece önemli. Çünkü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, takdir edersiniz ki, savaş bittikten sonra, saltanatın kaldırılmasından sonra tek egemenin ulus olduğu, millet olduğu, savaşı yapan milletin artık kendi kaderini kendisinin belirlemesi gerektiğine karar verdikten sonra da Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilanıyla bütün bu süreç taşlanıyor. Yani Cumhuriyet aslında bizim istiklal mücadelemizin, milli mücadelemizin bir taşlandırılmasıdır. Devlet, tam bağımsız bir devlet kuruyorsunuz ve o tam bağımsız devletin yönetim şekli ulus egemenliğe dayalı, bilahü kaydı şart milletindir dediği Mustafa Kemal'in ifadesiyle beraber halka teslim ediyorsunuz. Yani en kritik bu şekilde ben özetleyebilirim.
1: Peki şimdi Sayın Hocam, siz bu başarı milletindir dediniz az önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, değil mi? Yanlış anlamadıysam. Şimdi 9 Eylül zaferinin ardından bu başarı milletindir diyerek aslında cephedeki asker kadar cephe gerisindeki halkın da payını vurgulamıştır Mustafa Kemal Atatürk. Peki 9 Eylül'e giden bu süreçte Türk kadınının da rolü var ve Anadolu insanının da lojistik desteği var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Ya topyekun gerçekten Hakan Bey, biz mesela 18 Mart'larda Çanakkale'yi anlatırken de bahsediyoruz. Çok büyük bir destandır Çanakkale. Aynı şekilde milli mücadele yıllarında örneğin az önce bahsettim, tabii büyük taarruza hızlıca geldik ama onun öncesinde malum biliyorsunuz 1921 yılında bizim Sakarya Meydan Muharebemiz vardı. Tarihimizin, yani o günün değil, Türk tarihinin en büyük meydan muharebelerinden biriydi. 22 gün sürmüştü. 23 Ağustos'tan 13 Eylül 21'e kadar süren. Ve o savaşın öncesinde tekalifi milli emirleri vardı Hakan Bey. Bizi dinleyenler, merak edenler hızlıca bakabilirler. Yani

0: Tekalif Milli Emirleri dediği 10 maddelik emir içerisinde inanıyor musunuz? İnanır mısınız? Türk ordularının başkomutanı Mustafa Kemal Türk halkından çarık istemiştir, çorap istemiştir. Ve bu kadın erkeğiyle halk, bu halk onlara elinde ne varsa vermiştir. Hani az önce ifade ettiğim, gerçekten tek atılımlık barutumuz var dedik ya. Hı hı. Artık o yüzyılların tükenmişliğinin artık kırıntılarını bu millet Türk ordusuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş. Ve bu savaşı öyle kazanmıştı. İşte bunun içinde elbette ki Şerife bacılarımız da vardır. Yani Kastamonu'da o İnebolu iskelesinden Ankara'ya o mermi taşıyan Şerife bacıların birçok kadın da erkeği de çok büyük insanımız var. Ve bunlar sadece bu coğrafyanın bir bizim olduğunu, Türk milletinin olduğunu bütün dünyaya net olarak bir kez daha ve son kez daha kanıtlamak üzere bunu yapıyorlar. Ve bu ben hani diğer milletlerin tarihini az çok haşır neşir oluyor. Yani bu kadar büyük bir hani Mustafa Kemal'in bir sözü vardır. Bir konuşma sırasında ki uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Hakikaten uçurumun kenarına gelmiş bir durumdaydık. Yani oradan çıkıp bir de yani arkasından Cumhuriyet ve sonrasında yeni bir devletle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelmek. Bakın 104. yılı İzmir'in kurdu. 100 yıl bir asırı devirdik. İkinci asırdan yıllar almaya başladık. Ne mutlu bize. Ve biz bunları sizlerin vasıtasıyla bizim milletimizle, halkımızla, toplumumuzla da konuşma fırsatı elde ediyoruz. Çünkü bunları arada bir hatırlamak gerekir. Hafızayı tazelemek gerekir. Bunlar gerçekten bizi millet yapan çok önemli değerler bu olaylar. Tarihi değerler. Ve biz hep ne diyoruz? En karanlık günlerde biz birçok mücadeleye, birçok şeyle mücadele etmişiz. Birçok sıkıntıdan kurtulmuşuz deyip kendimize enerji hissedip o geçmişten güç alarak hani geleceğimizi en karanlık günlerde bile geleceğimizi böyle daha iyi olacak bir şekilde düşünebiliyoruz. Niye? Çünkü geçmişte biz çok daha kötü zamanlardan geçtik. Bu çok önemli bir şey. Bunu da arada böyle sürekli olarak bu 9 Eylül gibi 29 Ekimler, 30 Ağustoslar gibi anlamlı günlerde hatırlamakta, ara ara anmakta, o insanları da isimlerini zikretmekte gerçekten ben çok büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Kadını erkeğiyle gerçekten çok büyük bir mücadeleydi Türk. Milli mücadele.
1: Peki. Milli mücadelenin taçlandığı ve bağımsızlığın tüm dünyaya ilan edildiği bugün de efendim biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aslında çok geniş bir konu Sayın Hocam ve uzun uzun da konuşabiliriz ama artık programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz efendim.
0: Ben teşekkür ederim Hakan Bey. Gerçekten güzel, anlamlı günde bana söz hakkı verdiniz. Ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanımız başta olmak üzere gerçekten bu millete, bu devlete katkısı olan bütün insanlarımıza rahmet diliyorum. Var olsunlar. Size de iyi programlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara, dönüşte eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüz Hev'le konuşacağız.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: ...10.37'ye gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde çocuk edebiyatının derin, renkli ve ilham dolu dünyasına odaklanacağız. Tabii sadece kitapları konuşmayacağız. Çocuklara tarihi sevdirmenin neden gerekli olduğunu ve geleceğe bırakacağımız en güzel mirasın okuma kültürü olduğunu da konuşacağız elbette. Konuğumuz eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüzsev. Hoş geldiniz Rüya Hanım.
2: Can Bey, günaydın.
1: Merhaba.
2: Bu anlamlı günde, böylesine anlamlı bir yayında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum tekrar.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ olunuz. Şimdi elbette çocuklar çok önemli ve biz bugün onların eğitimleri için gerekli olan çocuk kitaplarını da konuşacağız. Ve çocuklara tarihi sevdirmenin neden önemli olduğunu soracağız size. Peki niye bu kadar önemli çocuklara tarihi sevdirmek? Yani tarihle bağ kuran bir çocukta hangi duyguların ve değerlerin gelişmesini bekliyoruz?
2: Tarihi sevdirmek önemli Hakan Bey. Çünkü tarih sadece geçmişte yaşanan olayları öğrenmekten ibaret değil. Çocuk tarih aracılığıyla yaşadığı toplumun, içine doğduğu kültürün ve değerlerin nereden geldiğini anlamaya başlıyor. Bir anlamda kendi köklerini tanıyor. Geçmişte kimlerin hangi şartlarda yaşadığını ve bugün sahip olduğumuz değerlerin hangi süreçlerden geçerek oluştuğunu gördükçe yaşadığı dünyaya bakışı da değişiyor. Bence geçmişini, ailesini, yaşadığı toplumu ve bu toplumun hikayesini bilen bir çocuk kendisini dünyada daha anlamlı bir yerde konumlandırdığı için daha güvende hisseder. Yani köklerini bilmek, çocuğun yalnız hissetmemesi ve geçmişle bugün arasında bir bağ kurabilmesi açısından çok değerlidir.
1: Hı hı.
2: Tarihle bağ kuran çocukta da öncelikle bir kültüre ait olma, aidiyetlik ve o topluma karşı sorumluluk duygusu gelişir.
1: Hı hı.
2: Bunun yanı sıra empati, hoşgörü kazandırır. Mesela geçmişte insanların hangi şartlarda yaşadığını, hangi zorluklarla karşılaştığını ve neden bazı kararları aldıklarını öğrendikçe olayları bugünün şartlarıyla yanlış değerlendirmek yerine anlamaya çalışır, empati kurar, hoşgörü kazanır. Böylece farklı insanlara, farklı dönemlere daha anlayışlı bakmayı da öğrenir. Ayrıca ben tarihin çocukların hayal gücünü de beslediğini düşünüyorum. Geçmişte insanların karşılaştıkları sorunlara nasıl çözümler bulduklarını, nasıl mücadele ettiklerini, neler planladıklarını öğrenmek çocuğun hem düşünme biçimini hem de hayal dünyasını gerçekten zenginleştirir bence. Ve belki de benim için en önemlisi bugün sahip olduğumuz bağımsızlığın, özgürlüğün ve hakların kendiliğinden ortaya çıkmadığını, bunların arkasında büyük emekler, fedakarlıklar, mücadeleler olduğunu fark eder, değerini daha iyi anlar diye düşünüyorum.
1: Peki çocuklarımız tarihi bazen sadece tarihler, savaşlar ve ezberlenmesi gereken bilgiler olarak görebiliyor. Tarihi onlar için nasıl daha canlı ve merak uyandırıcı hale getireceğiz? Yani klasik ezberci tarih anlatımı çocukları tarihten soğutacak mı? Nasıl kıracağız bunu?
2: Evet, aslında tarihler, savaşlar, anlaşmalar, devletler dediğiniz gibi tek başına anlatıldığında çocuk için uzak ve soğuk bilgiler haline gelebiliyor. Ama tarihin içinde insan var. İnsanların hayatları, hayalleri, korkuları, sevinçleri, mücadeleleri var. Bence tarihi çocuklar için canlı hale getirmenin yolu olayların arkasındaki insanı ve hikayeyi göstermekten geçiyor. Örneğin o dönemde çocuklar nasıl yaşardı, ne yerlerdi, nasıl giyinirlerdi, neyle oynarlardı, okula nasıl giderlerdi. Bir çocuğun günlük hayatını bilmek geçmişi onun için daha anlaşılır ve yakın hale getirir. Çünkü çocuk kendi hayatıyla geçmişte yaşayan bir çocuğun hayatı arasında benzerlikler kurabilir. Geçmişi onların dünyasına yaklaştırmak çocuğun empati kurmasını kolaylaştırır. Ya da bir tarihi kişiliği anlatırken yalnızca ne yaptı sorusuna odaklanmak yerine nasıl bir çocuktu, neleri merak ederdi, neler hayal ederdi, hangi güçlüklerle karşılaştı ve bunlarla nasıl başa çıktı gibi soruların peşinden gitmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle baktığımızda tarihi kişiler de çocukların gözünde sadece büyük işler başarmış, ulaşılmaz insanlar olmaktan çıkıyor. Onların da çocuk olduklarını, hayal kurduklarını, hata yaptıklarını, korkularını ama bütün bunlara rağmen yollarına devam ettiklerini görüyor çocuk.
1: Tarihteki o büyük şahsiyetlerden biri de elbette Mustafa Kemal Atatürk. Sizin evet. de bir kitabınız var bununla ilgili. Atatürk'ü evet. sevdirmek.
2: Atatürk'ü çocuktu kitabı evet.
1: Evet, bunu yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Çocuklara Atatürk'ü yalnızca zeki bir asker ve büyük bir lider olarak değil. Bir zamanlar kendileri gibi çocuk olduğunu anlatmak istedim.
1: Yani tarlada karga kovalayan bir çocuk değil mi?
2: Evet. Sadece onunla da sınırlı değil. Atatürk çocukluğundan beri çok derin duygulara sahip. Çocukların bir tarihi kişilikle bağ kurabilmeleri, neden önemli olduğunu anlayabilmeleri için önce onun insani yönlerini tanımaları gerek diye düşündüm. Bu yüzden kitapta Mustafa'nın ailesiyle ilişkilerini, arkadaşlıklarını, okul hayatını, meraklarını, korkularını, hayallerini, çocukça heyecanlarını, yaramazlıklarını ön plana çıkardım. Onu hep güçlü, hiç korkmayan, hiç üzülmeyen bir çocuk gibi göstermek yerine korkan ama cesaret eden, üzülen ama yoluna devam eden, merak eden, soru soran, başaramadığında durup yeni bir plan yapıp tekrar deneyen, vazgeçmeyen bir çocuğu, çocuk Mustafa'yı anlatmaktı amacım. Atatürk'ün kişisel özellikleri üzerinde durdum daha çok ama bu değerleri doğrudan öğüt şeklinde değil. Hayvan sevgisini, merhameti, kuşu kurtarmak için yarışı bıraktığı anıyla, eğitime verdiği önemi, yardımseverliğini, Langada'daki çiftlikte Çoban Ali'ye okuma yazma öğrettiği anısıyla anlatmaya çalıştım. Yani kitap boyunca çocuklara Mustafa'nın ileride nasıl Atatürk olduğunu doğrudan söylemekten çok onu Atatürk yapan değerlerin çocukluk yıllarında nasıl şekillendiğini hissettirmeye çalıştım. Aslında kitabın temelinde şu soru var. Mustafa nasıl bir çocuktu? Ve onu gelecekte Atatürk yapan özellikler nelerdi? Ben çocukların kitabı bitirdiğinde sadece Atatürk hakkında yeni bilgiler öğrenmelerini değil, kendi hayatlarına da dönüp benim hayalim ne? Ben neyi merak ediyorum? Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Zorluklarla karşılaştığımda nasıl mücadele ediyorum diye sormalarını ve Atatürk gibi düşünmelerini istedim kitabı yazarken.
1: Peki yani başka bir konu aslında. Çocuklara tarihi sevdirmek için ideal bir başlangıç yaşı ya da dönüm noktası diyebileceğimiz bir nokta var mıdır?
2: Aslında çocuklara tarihi sevdirmek için belli bir yaş yok. Bunları dramalarla, hikayelerle tarihin içine bir şekilde bir yol, bir kapı açabiliriz. Mesela kendi tarihi, kendi geçmişi, dedesinin, babasının geçmişi, tarihi, bunlarla ilgili bilgiye sahip oldukça, bunlar hakkında bilgi edindikçe çocuk da tarihe ilgi duymaya başlar. bunun belli bir yaşı yoktur. Yani duygusal bir anne babanın anne babayla birlikte bir müze gezisi ya da geçmişteki bir eşya, sonra herhangi bir tarihi mekan, bunları gezerek, öğrenerek, okuyarak, tarihi kitapları okuyarak tarihe bir aşinalık kazanabilir çocuk küçük yaşta da.
1: Peki yani aile tarihinden başlamak gerektiğini söylüyorsunuz. Bunun için pedagojik sınırlar var mıdır? Yani örneğin çocuklara işte aile tarihi anlatılırken dede savaşmış olabilir mesela. Büyük dedeler savaşmış olabilir. Nineler yine savaşta yer almış olabilir. Bu savaşlar ya da göçler, mübadeleden bahsediliyor olabilir. Çocuklara savaşlar, göçler ya da zorlu tarihi dönemler anlatılırken pedagojik sınırlar ne olmalı sizce?
2: Bunda daha çok tabii ki şimdi yaş grubuna göre, yaşa göre daha kısa, daha açık, somut cümlelerle anlatılabilir ama tabii ki savaşlar şeklinde değil. O ciddi acıların anlatılması çocukla tabii ki karmaşık duygulara neden olabilir. Ama daha anlamlı, daha anlaşılır, basit kelimelerle cümleleri kısaltarak anlatılabilir. Ve çocuğun o dünyayı algılama biçimi, kelime dağarcığı dikkate alınarak anlatılabilir bu tür aile tarihi.
1: Peki. Biraz okuldan bahsedelim. Rüya Hanım, öğretmenler tarih derslerini daha eğlenceli hale getirmek için hangi yöntemlerden yararlanabilir? Mesela hikayeleştirme tekniği, kuru bilgileri çocuklar için nasıl maceraya dönüştürecek ya da oyun, drama, çocuk kitapları ne kadar etkili sizce?
2: Yani bunların tüm aslında etkili. Yani hikayeleştirme, oyun, drama, çocuk kitapları hepsi tarih öğretiminde etkili yöntemler. Çünkü çocuk tarihi sadece dinleyen ya da ezberleyen kişi olduğunda öğrendiği bilgi bir süre sonra unutulur. Ama oyunun içine girdiğinde, bir karakteri canlandırdığında, soru sorduğunda, düşündüğünde ve kendi yorumunu kattığında öğrenme çok daha anlamlı ve kalıcı hale gelir. Tarihi bir olayı drama yoluyla canlandırmak mesela sayfalarca anlatımdan çok daha etkili olabilir bence. Ya da hikayeleştirme burada çok güçlü bir araç olabilir. Tarihi bilgiyi bir hikayenin içine yerleştirdiğinizde çocuk önce olayın ve karakterlerin peşinden gider. Sonra farkında olmadan dönemin özelliklerini, insanların nasıl yaşadığını, hangi koşullarda kararlar aldığını öğrenir. Özellikle çocuk edebiyatında bu yaklaşım tarihin çocuk için daha yakın ve anlaşılır bir hale gelmesini sağlar. Ama burada tabii önemli bir denge var. Bir konuyu çocuklara sevdirirken tarihi gerçekleri değiştirmemek, kurgu ile gerçek arasındaki sınırı korumak gerekir. Bir dramada ya da bir hikayede elbette çocuğun hayal gücüne seslenmeli. Ama bunu yaparken çocuğa yanlış tarih bilgisi de vermemek gerekir. Ama söylediğim gibi yani oyunlaştırma da, hikayeleştirme de ve çocuk kitapları da tarih öğretiminde etkili yöntemler, farklı ve etkili yöntemler.
1: Peki günümüzde çocuklarımız, kendi kızımdan da bildiğim üzere dijital dünyada çok fazla zaman geçiriyorlar, sizin de bildiğiniz üzere. Yani çok ellerinden telefon ve tabletler düşmüyor artık. Şimdi onları tarih sevgisini güçlendirmek için teknolojiyi kullanmak mümkün mü acaba? Mesela dijital oyunlar ya da simülasyonlar çocuklara tarihi sevdirmek için bir fırsat olabilir mi, yoksa bir tehdit mi? Ne dersiniz? Evet.
2: Aslında bir fırsat olarak görebiliriz. Mesela animasyonlar, sanal müze gezileri, özellikle pandemi döneminde çok sanal müze gezileri yapmak zorunda kalmıştık. Sanal müze gezileri ve etkileşimli uygulamalar çocukların ilgisini çekebilir. Yani teknolojiyi bir fırsat olarak kullanabiliriz bu şekilde. Örneğin bir çocuk bir tarihi kişiliğin hayatını anlatan kısa bir animasyon izleyebilir. Ardından onunla ilgili bir çocuk kitabı okuyabilir ya da bir podcast dinleyebilir. Böylece aynı konuyu farklı yollarla öğrenmiş olur. Bu da öğrenmeyi pekiştirir ve zengin, keyifli hale getirir ama burada önemli bir şey var. Teknolojinin kendisi değil önemli olan, onu nasıl kullandığımız. Çocuğun ekranda gördüğü her bilgiyi doğru kabul etmemesi, güvenilir kaynakları ayırt etmesi, öğrenmesi önemli. Yani teknoloji bize tarihe açılan bir kapı sunabilir ama o kapının ardındaki bilgiyi doğru seçmek ve değerlendirmek yine bizim sorumluluğumuzda. Tabii teknolojinin çocuğu uzun süre ekranda bırakmasına da izin vermemek gerekir. Mesela ekranda gördüğü bir tarihi mekanı merak edip kitabını araştırması, ailesine sorular sorması, sanal olarak gezdiği bir müzeyi bir gün gerçek hayatta ziyaret etmesi. İşte o zaman teknoloji tarihle çocuk arasında güzel bir köprü kurmuş olabilir.
1: Hı hı. Peki... Şimdi çocuklara tarihimizi anlatırken duygusal bağ kurmak mı yoksa bilgi vermek mi daha önemli? Ne dersiniz bu konuda? Belki şöyle daha doğru bir soru olabilir. Şimdi çocuklar için üretilen tarihi içerikler var. Kitap, çizgi film, animasyonlar gibi. Bunlar da doğruluk mu yoksa eğlence mi ön planda olmalı? Ne dersiniz?
2: Ben ikisinden birini seçmek yerine bilgiyle duygunun birlikte ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani ikisini dengede tutmak gerektiğini düşünüyorsunuz
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Tabii. Çünkü sadece bilgi verirsek çocuklar tarihleri, isimleri, olayları öğrenir ama bunların onun için bir anlamı, bir karşılığı olmayabilir. Sadece duyguya odaklanırsak bu kez de tarihi gerçeklikten uzaklaşma riski ortaya çıkar. Hı hı. Bu nedenle tamam, doğru bilgi her zaman çok daha önemli ama bilgiyi çocuğun anlayabileceği ve hissedebileceği bir şekilde sunmak da en az bilgi kadar önemli. Bir tarihi olayı anlatırken o dönemde yaşayan insanların nasıl bir hayat sürdüğünü, bir savaş, bir göç insanlara neler hissettirir ya da hangi zorluklarla karşılaşırlar, bunları düşündürmek çocuğun tarihiyle bağ kurmasını kolaylaştırabilir. Aslında burada çocuğa belirli bir duyguyu hissettirmeye çalışmaktan çok onun kendi duygusunu ve yorumunu oluşturmasına alan açmak gerektiğini düşünüyorum. Çocuk tarihi bir olayı öğrenirken aynı zamanda olayın toplumları nasıl etkilediğini, neler hissettirdiğini fark edebiliyorsa tarih onun için ezberlenmesi gereken bir konu olmaktan çıkıp anlamlandırdığı bir geçmişe dönüşüyor.
1: Hı hı. Peki. Aslında ebeveynler de yani toplumdan da bahsediyorum aslında. Evde hı hı. gündelik sohbetlerinin içine tarihi eğlenceli bir şekilde entegre edebilirler. Ya da seyahat rotalarını seçerken çocuklara tarihi sevdirecek küçük numaralar da kullanılabilir. Ya da okul müfredatlarının içinde çocukların gerçekten duygusal bağ kurabileceği şekilde yeniden tasarlanabilir. Ön yargılardan arındırabiliriz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rüya Hanım gerçekten çok güzel bir sohbetti. Uzun uzun da konuşabilirim bu konuyu sizinle ama maalesef sayılı dakikanın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
2: Görüşmek üzere, iyi günler.
1: Sağ olunuz efendim. Evet, kıymetli dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
0: Yaşamın ritmi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın sırlarındasınız. Hoş geldin diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikteyiz ve sizlere el sallıyoruz. Merhabalar. Uzmanlar diyorlar ki sabah aç karnına içilen kahve bel çevresinde yağlanma yapar. Kapsül kahveleri de asla içmeyin diyorlar. Vallahi ben demiyorum, onlar diyorlar. Kapsül kahvelerdeki plastikler ısıyla birlikte vücuda giriyor. Evet, çok önemli. Hakikaten artık okyanuslardaki, denizlerdeki balıklarda bile incelendiğinde belli bir miktarda vücutlarında plastik, minyon, böyle minicik plastikler bulundu. Evet, plastikten mümkün oldukça uzak kalmak gerekiyor. Hakikaten kapsül kahveler bu anlamda tehlikeli. Gece uykusu almayan kişilerin zamanla beyin sağlığı bozulur diyorlar. Evet, bu çok doğru. Bana bir zamanlar bayağı bir uykusuzluk çektiğim dönemde bir nöroloji doktoru demişti ki bu durumu mutlaka değiştirmelisin, yoksa ileride Alzheimer ya da demansa yakalanabilirsin. Gece uykusu çok kıymetli. Eğer böyle bir probleminiz varsa bunun bir şekilde çaresine bakın. Melatonin alın, doktora gidin, akşamları çay içmeyin, akşamları kahve zaten hiç içmeyin. Zaten uyarıcı etkilerini biliyoruz kahvenin de çayın da, ama kahve özellikle hakikaten uykuyu darmadağın edebiliyor. Bazılarına dokunmuyor ama benim gibi bazılarına çok acayip etki yapıyor, uykusuzluk yapıyor. Evet, uyku gerçekten önemli. Özellikle saat 23 ile saat 03 arasındaki dönem çok kıymetliymiş uyku anlamında.

0: Duygu demişken paşa kılıçlarını anmadan geçemeyeceğim. Paşa kılıcı diye bildiğimiz, bazılarının Hazreti Ali'nin kılıcı dediği bir bitki. Hani böyle uzun ve sert yaprakları olan, böyle yaprakların üzerinde desenleri olan o değerli bitki, tam bir hava temizleyici. Gece boyunca oksijen salgılayıp karbondioksiti kendinde depoluyor. Dolayısıyla karbondioksit seviyesi düşüyor. Dahası evde kötü kokular varsa onları gideriyor. Yatak odasında ya da fazla havalandırmadığımız iş yerlerinde gönül rahatlığıyla ve çok sayıda paşa kılıcı bulundurulabilir. Paşa kılıcını eğer yatağınızın yakınında bir yere koyarsanız bir süre sonra uykunuzun kalitesinin arttığını göreceksiniz diyor uzmanlar. Evet, bu güzel bitkiyi ben çocukken anneler dikerlerdi. Derlerdi ki eğer bu kılıç çiçeği 1 metre olursa ev sahibi olacağız. Onun için evlerin pek çoğunda bulunurdu. Onların hızla büyümesi için de pek bir itinayla bakılırdı. Efendim, bugün de süremizin sonlarındayız ama sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.